0: Kur'an-ı Kerim'de Allah'a inanmak mümin olmanın temel şartıdır. Ama sadece Allah'a inanıyor diye hiç kimse mümin standartlarının içine giremez Kur'an-ı Kerim hükümleri gereği. Çünkü mümin olmak büyük bir iştir. Mümin olmak kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine sokar. Yani Kur'an-ı Kerim diyor ki müminler cehenneme gitmezler. Müminler doğrudan cennete girerler ve bir daha da oradan çıkmazlar. Ebediyen cennette kalırlar. Öyleyse bütün güzelliklerin yok edildiği, ne kadar şeytanın yalanı varsa onların doğruların arasına sokulduğu bir dünyada yaşıyoruz. İblis bütün boyutlarıyla kol geziyor etrafta ve başarmıştı. 14 asırda İslam alemini tuzağına düşürmeyi başarmış İblis. 14 asırda İslam alemi artık İslam'ı yaşamıyor. İslam diye insanlar Kur'an-ı Kerim'den ayıkladıkları ve kuşa çevirdikleri bir kısımla idare ediyorlar. Bu kısmın içinde Allah-u Teala'nın insanı cennet saatine başlayacak olan hiçbir farzı mevcut değil. Bu kuşa çevirilmiş nesnenin içinde, kuşun içinde insanları dünya saatine ulaştıracak hiçbir farz da mevcut değil. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz her şeyi Kur'an-ı Kerim'e yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. İnsanların kurtuluşa ulaştıracak olan ne varsa hepsi Kur'an-ı Kerim'in içinde. Ve biz onları biliyoruz. Allah-u Teala öğretti bize. Nedir ortaya çıkan gerçek? Amin olmaktan başlayan, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan 4 tane 7 basamak var. Amin olmak, sonra nefs tezkiyesine başlamak, mürşide ulaşmak, ikincisi. Üçüncüsü, ruhu Allah'a teslim etmek. Dördüncüsü de en son teslim ve fizik yüzüyle beraber nefsin teslimini gerçekleştirmek. Ve bütün güzelliklerin sahibi olduğu gibi kişinin, bütün hasretlerin sahibi olduğu gibi nefsin tam aydınlığa ulaşması. Yani işte bu muhtevaya baktığımız zaman bu zavallı insanların kurtuluş içinde kocaman bir rakam görüyoruz. Gerçekten çok kocaman bir sıfır. İşte bu sıfır sadece onları cehenneme götürse buna kimsenin bir itirazı olamaz. Üzülürler sadece bizim gibi. Ama bu insanlar kendileriyle beraber milyonlarca insanı da cehenneme götürecekler. Bir din öğretimi düşünün ki ne dini öğretenler cennete girebilir, bu dünyada da saadet ulaşabilir, ne de onlardan dinleyip de din öğrendiğini öğretenler. İki grubun hiçbirisinin cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Ve sadece bir aldanışın içinde insanlar ömürlerini geçiriyorlar. Ve bunun çok ağır bir faturası vardır. Bu vebal mutlaka kıyamet günü ödenecektir. Ve o aldatılan insanların hepsi kendilerini aldatanların yakalarına yapışacaktır. Yetmez Allah-u Teala'nın vebal alan bu insanlara cezası aldıkları vebal kadar kim bilir kaç milyon kat olacaktır. Öyleyse bütün güzellikler bir tarafta dururken Allah'ın bütün güzellikleri insanlar için en güzel standartlarda karşımızda dururken biz insanlar onları uygulayıp da hem kendimizi hem de onu uygulayacak olan herkesi mutluluğa getirmek, cennete getirmek varken kendimizle beraber bütün o insanları da cehenneme götürüyorsak eğer bu hayatımızdaki en büyük gaflettir. Hatta ihanettir. Kendimize karşı, vatanımıza karşı, insanlara karşı ve özellikle Allah'a karşı. Öyleyse bütün güzellikler bizleri bekliyor. Allah-u Teala düşünün. bir Allah ki tek bir Allah bizi yaratmış, bütün kainatı bizim için yaratmış, yetmez emrimize vermiş bütün kainatı. Ve diyor ki ey benim kulum, seni insan olarak yarattım, mutluluğa layık öldüm. Senden sadece bir tek şey istiyorum. Senin de çok istediğin bir şeyin, mutlu olmak. Senden sadece bunu istiyorum, mutlu olmanı. Bunun diyor reçetesini verdim sana. Bunun reçetesi Allah'a verdiğin yeminleri gerçekleştirmek. Ve diyor bunun son derece basit bir tekniği var. Sen sadece bir dilekte bulunacaksın diyor Allah-u Teala. Bana ulaşmayı dileyeceksin diyor. Ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksin. Ki ben senin diyor üzerine bunu 9 defa farz kıldım. İşte bunu gerçekleştirdin mi diyor. Bana ulaşmayı diledin mi geri kalanı benim işim diyor. Sen şimdi kenara çekil diyor. Ben diyor yapacaklarını yapacağım. Ne yapacağım diyor. Sana namazı sevdireceğim. Orucu sevdireceğim. Bütün aramızdaki ilişkileri düzenleyen faktörleri sana sevdireceğim. Sen onları angarya olarak değil, doyulmaz zevklerini, onların doyulmaz zevklerini yaşayarak gerçekleştireceksin. İşte senden istediğim bu güzellikleri yaşamak, senden istediğim zevklerini her geçen gün biraz daha arttırarak mutluluğu yaşamak. Senden istediğim saadete ulaşman, bütün insanları o hedefe ulaştırmak için gayret sarf ettim. Şimdi size soruyorum. Mutlu musunuz? Aranızda öylelerini biliyorum ki bu pencereleri açıp etrafa bağırmak geliyor işlerinden. Mutluyum diye bağırmak. Arkasında ne var? Ey insanlar demek istiyorlar. Duyduk duymadık demeyin. Ben mutluyum. Ve istiyorum ki hepiniz mutlu olasınız. Bir insan mutluysa sevdiklerinin de mutlu olmasını ister. Bundan da tabii ne var ki? Allah Teala bu yüzden insanların mutlu olmasını istemiyor ama en çok bizi seviyor. En çok sevdiği insanın mutlu olmasını istiyor. Biz çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz. Biz etrafımızdaki bütün insanların mutlu olmasını istiyoruz. Neden? Mutluluğu yaşıyoruz bütün boyutlarıyla. Bu saadetin içinde olmayan insanlara da sadece acıyoruz. Öğrenebilseler, tatbik edebilseler onlar da aynı vasıfların sahibi. Unutmayın bütün insanlar kulvara aynı statüde çıkarlar. Herkes halife statüde yazılmıştır. Herkes ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de Allah'a teslim edebilecek bir özellikle bir fıtratla yaratılmıştır. Herkese bu fıtrat vardır. Öyleyse bize soranlara onu sesleniyoruz. Diyorlar ki sizin bu söyledikleriniz çok zor şeyler olarak görünüyor gözümüzde bizim. Kaç kişi yapabilir bunları zamanımızda? Bu zamanda böyle şeyler olur mu? Her devrede aynı şeyi söylemiş insanlar. Bu zamanda böyle şeyler olur mu? Mevlana'nın zamanında da, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin zamanında da, Yunus'un zamanında da hep aynı şeyler söylenmiş. Evet, bu zamanda olur. Kim bunları yapabilir? Bize bu soruyu kim sormuşsa ona sesleniyoruz. Sen de aziz kardeşim, sen de dahil olmak üzere herkes bunların hepsini yapabilecek olan bir esnafla yaratıldınız. Ve hepiniz o mutluluğu yaşayabilecek olan bütün özelliklerin sahibisiniz. Allah Teala sizden ne istiyor? Mutlaka üzerinize farz kılmış. Fizik vücudunuzu Allah'a kul etmenizi farz kılmış. Nefsinizi tezkiye etmenizi farz kılmış. Ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırıp ona teslim etmeyi farz kılmış. Kim bunları gerçekleştirirse yine saadetini mutlaka elde eder. Yeter mi? Yetmez. Daimi zikri farz kılmış. İrşadı farz kılmış ve teslimi farz kılmış. Bu üç tane faktör de sizi dünya saadetine ulaştıracak olan üç temel esası ihata eder. Öyleyse ne görüyoruz? Eğer Allah'tan öncelikle ne girmek istiyorsanız bundan daha kolay bir şey yok. sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerçekten bu kadar basit mi diyorsunuz şimdi içinizden? Evet, bu kadar basit. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun kalbinde bu dileği görür, işitir ve bilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırmayı diler. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşması bir mutlak güzelliği geliyor. İşte bütün insanlar için güzellik bu söylediklerimizle beraber tarif eder. İnsanoğlu Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah onu kendisine ulaştırmayı diler. Ve aynı sırada tecelli eder o kişinin üzerinde. Kişi amiri olur. İlk kurtuluş için hazırdır. Amiri oldu, öldü kişi. Kurtulur. Yaşadı, mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Mürşidine ulaşamayan bir kişi yaşamışsa ve hayatını o hedefe ulaştıramadan gitmişse, yani Allah'a ulaşmayı dinlememişse hiçbir kurtuluş ümidi yoktur. Şimdi bu kadar din adamının hiçbirisi ruhunu Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ölmeden ulaşmayı dilemiyor. Ve Yunus Suresi'nin 7. ayet-i kerimesine göre kurtuluşları mümkün değil. Diyor ki Allah Teala اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar ki diyor Allah-u Teala ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Yunus Suresi 7. ayet-i kerime. 8. ayet-i kerime onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse insanlar var. Bu insanlar Allah'ın hedef gösterdiği şeylerden habersizler. Dini bildiklerini iddia ediyorlar. Nerede insanları kurtuluşa ulaştırınca kullanan bir şey varsa ilim adına bunları öğrenmişler. İlim adına ahkam kesiyorlar bir tamamıya. Biz diyorlar bu işi iyi biliriz. 5 yaşında Kur'an-ı Kerim'e başladık diyorlar. Şimdi de profesör olduk. Üstümüzde yoktur diyorlar. İşte bu insanlar omuzlarına devamlı vebal alıyorlar. Ve kendilerine gerçekten yazık ediyorlar. Allah Teala çok açık bir şekilde söylüyor. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Şimdi bu insanlar diyorlar ki mürşit yoktur diyorlar bir defa. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer mürşit yoksa hiçbir zaman mürşide ulaşıp önünde tövbe edemeyecekleri için, ona tabi olmaları hiçbir zaman söz konusu olmadığı için hepsi dalalette. O ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan, mürşidin önünde diz söküp tövbe etmeyen insanların hepsini dalalette olarak vasıflandırıyor. Eğer böyleyse hiçbiri dalaletten kurtulamaz ki. 8 grup ayet-i kerime dalalet olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın 4 tane 7 basamaklı anlatmak istediklerinin birincisi neydi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyenin kurtulması mümkün değil. Yunus Suresinin 7. ve 8. ayet-i kerimesinde gördük. Dileyenin kurtulması mümkün. Kesin bu. Vel-Asr Suresine göre. Allah Teala diyor ki asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak hüsrandadırlar. İllel lezîne âminû. Ama âmin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri
1: Hayır diyor Allah-u Teala.
0: Bununla yetinmiyor ve amel-i salihata başlayanlar, mürşidlere ulaşanlar diyor Haris. İşaret kesin olarak diyor. Mürşidinize ulaştığınız gün kalbinize iman yazılacağı için müminsiniz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacağı için, Allah'ın yoluna girdiği için müminsiniz. Ve nefs tezkiyesine başladığınız için müminsiniz. Müminsiniz, mutlaka cennete gireceksiniz. Müminler cehenneme gitmezler. Mürşidine ulaştığı için, onun için o insan Allah'ın cennetine girer. Velayetten kurtulduğu için Allah'ın cennetine girer. Çünkü mümin olmuştur. İşte burada Allah'ın cennetine girmek söz konusuysa kesin bir hüküm bu. Müminleri biz cennetimize koyacağız diyor Allah-u Teala. Kadın olsun, erkek olsun, bütün müminleri Allah cennetine koyacak ve hesapsız rızık hazırlayacaktır diyor. Söylediğiniz gibi kim müminse onlar. Kim mümin? Mürşidine ulaşıp da önünde bir söküm tövbe edenler. O andan itibaren müminler, amel-i salata başladıkları için, kalplerine iman yazıldığı için vesaire vesaire. Sonra 3. 7 basama gidiyoruz. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp onlar kurtuluşa ulaşacaklar. Hakkı tavsiye edenler diye geçiyor. Sonra ve sonuç. Sabrı tavsiye edenler. Ve sabrı tavsiye etmek Allah-u Teala'nın bir ihsanı. Kim sabrı tavsiye eder? Sabrı tavsiye edenler nefslerindeki bütün afetleri sabırsızlık afetiyle beraber yok edip ruhlarındaki bütün hasretleri nefslerine yerleştirenler sabır hasreti dahil. Öyleyse sabır hasretinin de muhtevasına baktığımız zaman bir ayette bütün açıklığıyla olayı görüyoruz. Diyor ki Allah Teala Seyyid Suresinin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimmeten yehzune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukunu. Diyor ki Allah Teala onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle, bizden aldığı emirlerle insanları hidayete ulaştırsınlar diye. Sabırlarından dolayı ve Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ettikleri için. İşte üç türlü yakinin var olduğunu görüyoruz. İlmen yakin. Bir, aynen yakin. İki, hakkul yakin. Üç. Bu insanlar, yani mürşid statüsüne ulaşan insanlar, onlar aynen yakinin de hakkul yakinin de sahipleri. Kimdir mürşid? Hakkül yakinin sahipleri. Yani Allah-u Teala'nın Tövbe-i Nasuh'a davet. Başlangıçta insanlar ilim öğrenirler. Kitapları okurlar. Bizim sayın profesörleri dinlerler. İlim sahibi olurlar. Ve ilmel yakinin sahibidirler. Ama kalp gözleri mi? Kapalı. Kalp kulakları mı? Kapalı. Allah'ın söylediklerini işitemezler. Ve Allah'ın kalp gözlerine göstereceği şeyleri göremezler. Çünkü kalp gözleri kapalı, kalp kulakları kapalı. Ne zaman Allah-u Teala kalp gözünüzü ve kalp kulağınızı açarsa Allah'ın söylediklerini işitmeye başlarsınız. Allah'ın gösterdiklerini bu gözlerinizde değil, kalbinizdeki gözünüzde görmeye başlarsınız. İşte o zaman alim olmanın ötesine geçersiniz, arif olursunuz. Örfün sahibi olursunuz. O zaman kalp gözünüz ve kalp kulağınız açıldığı zaman hikmetin sahibi olursunuz ve arif olursunuz. O zaman yapacağınız iş onların yaptıkları gibi biz ilim öğretiyoruz demek değil. Yapacağınız iş Allah'a çağırmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi, 14 sıralar bütün sahabenin yaptığı gibi. Ne yapmışlar? Yusuf suresi 108. ayet-i kerime ne yaptıklarını söylüyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Neymiş? Allah'ı görerek Allah'a çağırdıkları yol. Sırat-ı müstakim. Öyleyse Allah ile onun ilişkilerinde dikkat edin. Allah'a o zaman çağırmaya başlarsınız. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Hepsi Allah'ın müşrikleri olmuştu. Müşriklerin müşterek özelliği nedir? Fusilet 33'e bakalım. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. İşte onlar müşriklerdir. Allah'a teslim olup Allah'a çağıranlar. İşte Allah'a teslim olmanın son boyutu nefsiniz de Allah-u Teala'ya teslim etmektir. O zaman daimi zikirde olacaksınız. Kullerime bu hikmetin birinci makamını aynen yakinin sahibisiniz. Hikmetin birinci makamı. Yalnız zemin katı görebilirsiniz. Ullelvap makamını, daimi zikir makamında. Sonra nefsinizdeki bütün afetler yok olur. Allah-u Teala sizi ihlas makamına ulaştırır. Ve birinci gök katından başlayarak bütün gök katlarını, 7 tane gök katını, 7. gök katının 7 tane alemini ayrı ayrı gösterir. Daha sütresi mülteye kadar. Bu hikmetin 2. ve son basamağıdır. 7. gök katını da sütresi mülteye kadar gördüğünüz zaman Tevbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. Ve Tevbe-i Nasuh'u yaşarsınız. Allah-u Teala size seslenir. Ve böylece Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde hepiniz için bir kurtuluş oluşması söz konusudur. Allah'ın güzelliklerini, bütün boyutları yaşayacağınız yeni bir düzeyine kavuşacaksınız. Daimi zikir sizi önce Hulya'ya bakmaya götürür. Sonra fizik vücudunuzu zaten Allah-u Teala'ya teslim etmişsinizdir. Ruhunuzu zaten Allah-u Teala'ya teslim etmişsinizdir. Bir nefsiniz kalmıştır. Daimi zikir hemen arkasından nefsinizdeki son kalan %9 karanlıklar da yok olur. Tamamen nurlardan oluşan bir nefs kalbine sahip olursunuz. İşte ihlasa ulaştınız. İhlas boyunca zemin katından itibaren bütün gök katlarını beraber göreceksiniz. Bu birinci kattan itibaren olan kesim hikmetin ikinci ve son makamıdır. Yalnız zemin kat o hikmetin birinci makamıdır. Ullelmat makamıdır. İkinci ve hikmetin son makamı ihlas makamıdır. Ve bütün gök katlarını sırtını müntaha kadar gördükten sonra Allah-u Teala sizi Tevbe-i Nasuh'a davet eder. Tevbe-i Nasuh'a davet edildikten sonra onu gerçekleştirince son bilmecede çözülür. Allah'ın zatını görürsünüz. Ve Allah-u Teala sizi irşat makamına tayin edecekse irşada memnun ve mevzun kurduğun cümlesiyle tayinini yapar. Ne olmuştur? Siz 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu, 27. basamakta nefsinizi de teslim ettiniz. İçiniz pürdür oldu. Sonra Tevbe-i Nasuh'a davet edildiniz. Başınız üzerinde daire şeklindeki selam nuru oluştu. Dışınız da pürdür oldu. İşte burası hikmetin ötesidir. İrşada tayin edileceksiniz. Allah-u Teala irşada sizi tayin eder irşad makamına. Belki irşada memur ve mezun. Hem benden aldığın emirleri yerine getireceksin hem de sen bu konuda yetkilisin. İşte böylece kişi velayetin son makamı olan selam makamına ulaşır. Burası hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olduğunuz özel bir makam. Bu makam Zülcelal'in Allah yeridir. Sizi iki kanat yapılar. Cennet kanadı sizindir. Dünya kanadı da sizindir. Hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinize zaten hedef gösterdiği o sonsuz saadetine, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırması temenni ve dileklerimizle ve de dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Amin.
1: Hay Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'ın salli ala Muhammed'in Bismillahirrahmanirrahim Bilalemin-er-Rahmanir-Rahim Maliki yevmiddin İyyâke nâbidu ve iyyâke nestaîn İhdinâ sırâta'l-mustakîm Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim velen-dâlin Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah Teala bir araya getirdi. Bu akşam sizlere alemlerden bahsetmek istiyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir mutluluğu daha yaşamaktayız. Dünyanın neresinde olursak olalım, biz Amerika'da olalım, siz Türkiye'de olun, Avustralya'da olun, Almanya'da olun, İngiltere'de olun. Artık hamdolsun ki bütün kıtalarda, bütün şehirlerde, bütün ülkelerde kardeşlerimiz var. Belki sayımız çok değil. Ama Allah'a şükürler olsun ki biz birbirimizi çok iyi biliyoruz. Allah'ın dostları Allah ile beraber sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, alemler. Konumuz. Allah Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yarattık. Her şey kendi zıttıyla kayın kılınmış ve çift yaratılmış. Allah Teala buyuruyor. Altı yevimde kainatı yarattık diyor. Öyleyse bu cümlenin olarak üç asıl, üç de karşıt olmak üzere Allah-u Teala her şeyi çift yaratmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin çift yaratıldığı bir ortamda Allah-u Teala üç yevimde, yevim gün manasına da geliyor, zaman manasına da geliyor. Tıpkı asır kelimesinin yüz yıl manasına da geldiği gibi, zaman manasına da geldiği gibi. Allah-u Teala kainatı, bütün bir kainatlar dizisini altı yevimde yarattığını söylüyor. Üç asıl, üç de onların zıttı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunlardan birisi, altı alemden birincisi zahiri alem. Şu fizik vücutlarımız var ya, bunların fizik vücutlarımızın yaşadığı, fizik vücutlarımızın algılayabildiği bir fizik standardı. Zahiri alem, baş gözlerimizle görebildiğimiz bu alem. Ellerimizle tutabildiğimiz bu alem. Ve kulaklarımızla duyabildiğimiz bu alem. Baş gözümüzün, baş kulağımızın duyduğu, ellerimizin dokunarak hissettiğin, burada nefes aldığımız, verdiğimiz bir alem. Alem için standartlarıyla bizim için. Bir de bunun zıttı var. Berzah alemi. Bütün insanlar öldükten sonra nefsleri berzah alemine giderler. Ve kıyamet gününe kadar nefsler orada kalacaklardır. Kıyamet günü oradan ayrılan nefsler tekrar enerji beden haline getirilecek olan fizik bedenlerimizle birlikte olacaktır. Öyleyse öldüğümüz zaman fizik vücudumuz mezara girecek, nefsimiz berzah alemine girecek ve yakınlarıyla beraber, kendisine vermiş olan yakınlarıyla beraber orada bu dünya hayatına çok benzeyen bir hayatı devam ettirecek. Burada doğarsınız, büyürsünüz, yaşlanırsınız ve ölürsünüz. Burası zahiri alem. Buranın kanunu böyle. Doğumla başlar, ölümle biter. Ama berzah alemi doğumla başlamaz. Berzah alemi ölümle başlar. İkinci yaratılışla biter. Neden ikinci yaratılışla diyoruz? Çünkü kıyamet günü mezarlarımızdan hepimiz yükselerek, berzah alemine hepimiz yükselerek mahşer meydanına ulaşacağız. Zaman bizim yaşamakta olduğumuz devreye ulaştığı an. Yani geçmişte yaşamakta olduğumuz devre. Ve herkes mezarlarından yer çekimi kuvveti artık dünyada verilen bu gezegende mevcut olmayacağı için herkes mezarlarından yükselerek mahşer meydanına ulaşacak. İndi ilahiye çok yakın bir meydan. Bütün insanlığı alabilecek olan milyarlarca insanı bir meydan. Orada bir defa daha ölüyoruz. Sıra birinci üfürülüşte kıyamet günü yaşamakta olan insanların hepsi ölüyor. Daha evvel ölenler zaten daha evvel ölmüştü. Kıyamet günü yaşayanlar da kıyamet günü öleceğine göre herkes birinci ölümünü tamamlamış oluyor. Sonra ikinci defa üfürülüyor. Ne zaman? Birinci defa üfürüldükten sonra, herkes öldükten sonra zaman duruyor. Sonra zaman tersine çalışmaya başlıyor. Kıyamet günü ölenlerden başlamak üzere geriye doğru, zamanın gerisine doğru bir canlanma olayı. Zaman daha evvelki günlere ulaştıkça o günlerde hayatta olanlar birer birer mezarlarından hayata geliyorlar. Ama o alemde kendilerini tutacak olan bir güç olmadığı için dünyada verilen bu gezegende berzah alemine ulaşıyor, emre alemine ulaşıyorlar. Ne berzah alemine ne emre alemine. Affedersiniz. Mahşer meydanına ulaşıyorlar. Sonra herkes orada toplanınca Allah ikinci defa sure öğretiyor İsrafil Aleyhisselam'a ve herkes orada, insanlık tarihi boyunca kimler yaşamışsa herkes orada ve yeniden öldürüyor. Sura ikinci üfürülüşte Allah-u Teala bizleri. Sonra da üçüncü üfürülüşte yeniden diriltiyor. Kıyamet günü birinci diriliş dünya üzerinde herkes kendi ait olduğu noktada diriliyor. Mahşer meydanına ulaşıyor. Orada ikinci defa öldürülüyor. Orada ikinci defa diriltiliyor. İki defa ölüm, iki defa dirilme. İşte Böyle bir dizaynda nefslerimiz ikinci defa dirildiğimiz zaman tekrar içimize girecek. Ve ya cennete gireceğiz ya da cehenneme. Cennete de girse insanlar, cehenneme de girse nefsleri kendi işlerinde olarak girecekler. Berzah alemi diye bir alem kalmayacak. Sadece cennet ve cehennem kalacak. İşte gördüğünüz gibi nefslerimiz berzah alemine ait. Alemi öyle bir alem ki orada zaman konusunda da zamanda ileriye gitmek veya zamanda geriye gitmek söz konusu. Ölmüş olan insanları görürsünüz rüyanızda. Eğer bardağı tutabiliyorsanız orası berzah alemidir. Nefsiniz berzah alemine göre yapılmıştır. Yapısı, nefsinizin yapısı berzah alemine göredir. Ve böyle bir dizaynda berzah aleminin standartlarında olacaksınız. Nefsiniz berzah aleminin malı olarak, yaratığı olarak oranın fiziğine göre yaratılmıştır. Her şey fiziktir. Bardağı tutabilirsiniz, duvarların içinden geçemezsiniz, kapıyı açarak öbür tarafa geçeceksiniz. Merdivenlere basarak yürüyerek çıkacaksınız. Nefsinizle. Orası nefsinizin alemidir. Nasıl bu alem, zahiri alem adını verdiğimiz bu dünya ve bu dünya standartlarına uygun yaratılan bütün kainat bir numaralı alem, zahiri alem, fizik vücudumuzun fizik olduğu bir alemse, berzah alemi de nefsimizin fizik olduğu bir alem. Birçok gece fizik standartlarda yaşarsınız rüyanızı. Öylesine canlıdır ki her şey, bu fizik alemde yaşadığınız hayattan hiçbir farkını göremezsiniz. Ama bir de bakarsınız ki ölmüş olan bir arkadaşınız, anneniz, babanız, dedeniz, ölmüş olan bir yakınınız sizinle beraber konuşuyor. Eski günlere ait olan birçok şeyi tezekkür ediyorsunuz. Ona dileğinizi sorabilirsiniz. Cevap alırsınız ve bütün cevaplar realitelere uygundur. Öyleyse berzah alemi zahiri alemin zıttı olan alemdir. Ve orada insanlar doğarak oraya gitmezler. Öldükleri zaman oraya giderler. Devamlı kalmak üzere gitmelerinden bahsediyorum. Onun dışında herkes orasını kim bilir kaç bin defa ziyaret etmiştir. Hani rüya der geçeriz. İşte canım rüya deriz. Oysa ki o rüya bir realitedir. Bir hakikattir. Ve o rüyada ölmüş olan kişiyi Allah Teala size eğer hacet namazı kılar da Allah Teala'dan isterseniz gösterir, onunla konuşursunuz. Yani yakınları ölenler sizlere sesleniyorum. Boşuna üzülüyorsunuz. Onlar ölmediler. Yakınlarınız ölmedi. Nefsleri yaşıyor. Ve hacet namazını kılıp da Allah Teala sizi oraya gönderirse göreceksiniz ki yaşamakta devam ediyor. Oraya gidişinizden de çok memnun olduğunu göreceksiniz. Yakın geçmişte ölen yakınının. Berzah alemi kim olursa olsun bütün ölenlerin nefslerinin gideceği gidip orada yaşamak mecburiyetinde olduğu, kıyamete kadar da orada yaşayacağı bir alem. Orada bedenler, nefsiniz bir enerji bedendir. Enerji beden hüviyetindedir. Zamanda yolculuk yapılabilir. İleriye veya geriye doğru. Geriye doğru da yapılabilir mi? Evet. Bir de bakarsınız, ilkokulda imtihana giriyorsunuz. Kaç yaşında olursanız olun, netice hiç değişmez. Veya bir takım insanlar görürsünüz. Daha genç görmüştünüz onları ama daha ihtiyar görünüyorlar. Veya daha ihtiyarken daha genç görünüyorlar o gece. Başka bir gece onu çok daha genç görürsünüz. Başka bir gece belki çok daha ihtiyar. Netice değişmez. Aynı kişidir. Sadece zamanın bir noktasında, bir başka noktasında, bir başka noktasındadır. Oraya siz ulaştığınız zaman. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir gün zamanda yolculuk, bu alem içinde, eğer ilim böyle devam edebilirse, eğer insanlık yok olmazsa, o zaman bu dünyada da mümkün olabilecektir. Öyleyse iki alem tanıdık. Zahiri alemi tanıtmaya gerek yok. İşte bu yaşadığınız alemin adı zahiri alem. Fizik vücudunuz bu aleme ait. İkincisi bunun zıttı olan berzah alemi, nefsiniz o aleme ait. Ama bir üçüncü vücudunuz daha var. Ruhunuz. Ruhunuz da emr alemine ait. Emr alemi 7 kattan oluşan bir alem. Sevgili kardeşlerim, sonsuzluğu anlatabilmek için söylüyorum. Bütün bu 250 milyar galaksi ve her birinin içinde 250 milyar yıldız, bütün bu galaksiler, yıldızlar 250 milyar çarpı 250 milyar gezegen. Sevgili kardeşlerim veya güneş sistemleri. Bu gezegenlerin hepsi 250 milyar çarpı 250 milyar eşittir zemin kat. Emr aleminin sadece zemin katını oluşturabiliyoruz. 250 milyar galaksiyle her galakside 250 milyar. Bunlar tabii yaklaşık rakamlar, zamanımızın alimlerin hesapladığı rakamlar. Allah Teala burada rakam vermemiş Kur'an-ı Kerim'de bu konuda. Belki bir gizli şifrede o da vardır. Mutlaka vardır. Öyleyse biz bütün yıldızları zemin katın tavanı yaptık diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Emr alemi bu kainat adı verilen 250 milyar galaksiden oluşan sistemde, sistemin ötesinde birinci katı olan, oradan da yukarıya doğru sonsuza doğru yükselen 7 tane gök katından oluşan bir sistemin adı. Bütün bu gök katlarını birbirine bağlayan bir yol var. Adı Sırat-ı Müstakim. Bütün gök katları Sırat-ı Müstakim'le birbirine bağlanır. Bu gözlerinizle göremeyeceğiniz yetmez. Üzerinde uçarken de göremeyeceğiniz bir yol. Bizim bildiğimiz gibi asfalt, beton, fizik standartlarda bir yol değil. Boşlukta hareket halindesiniz, uçuyorsunuz. Üstelik de yalnız değilsiniz. Saf halinde uçuyorsunuz belki. Birkaç yüz ruh birden aynı

ediyorlar. Sadece üçüncü katı dördüncü kata bağlayan menfezi. Bir madeni silindir düşünün. Belki bir metre, belki 1,5 metre çapında bir madeni silindir. İçi boş. Madeni olduğu görüntüsünden kesin olarak belli oluyor. Ve üçüncü gök katındaki iki katlı mescidi, dördüncü gök katındaki Beytül Makdes'in aslına bağlıyor. Onun dışında yolu göremezsiniz. Üçüncü kata, birinci kata da, ikinci kata da, üçüncü kata da uçarak çıkarsınız. Yol falan yoktur. Ve mutlaka sizinle beraber başkaları da vardır. Saf halinde uçarsınız. Ve burası sizi 7 katlık bir yolculukla fetih kapısına ulaştırır. Fetih kapısından sağa doğru açılan 7 tane alemi geçeceksiniz. Sağa doğru yolculuk yapacaksınız. 7 tane alemi geçeceksiniz. 7. alem Sitre-i Münteha'dır. Bu alem yatay. Ve dördüncüsü de dikey bir alem. Dikey bir yol. Gene yolu göremezsiniz. Elinize fetih kılıcını verirler. Ve kubbeden yukarıya doğru uçarsınız. Yol falan yok. Bir altın kapının önünde yolunuz tamamlanır. Önünde 7 katlı. 7 merdivenden oluşan bir beyaz mermer merdivenlerde söz konusudur. İki tarafı trabzandır ve trabzanları birbirine bağlayan altın zincir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, dostlarım, gönül dostlarım. Burası 7. katın girişidir. Buradan sağa doğru 7 tane alem geçeceksiniz. Ve son ulaştığınız yer kökleri dışarıda olan bir ağaç Sitre-i Münteha. Ve oradan Allah'a doğru yola çıkacaksınız. Allah'ın zatına ulaşacaksınız. Allah'ın zatında yok olacaksınız. Ruhunuzdan bahsediyorum. Allah'tan gelen ruhunuz tekrar Allah'a geri dönmüştür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burası emre alemin. Sonra bunun da zıttı var. Fizik alemimiz, fizik vücudumuzun bulunduğu bu alem asıldır. Berzah alemi onun zıttıdır. Emre alemi de asıldır. Ve onun bu kainata ulaştığı yerde, yani yıldızların bittiği yerden aşağıda zulmani alem var. 7 kat aşağı kadar gider. 7. gök katının 1. alemi adına biz Kadir Hücre'dir diyoruz. Aslında Allah-u Teala'nın ismiyle verdiği, Kur'an-ı Kerim'de verdiği isimle İlliyin. Ve Kadir Hücre'leriniz oradadır. Bütün hayatınızın, geleceğinizin hepsi oradadır. Geçmişiniz de oradadır ama örtülüdür. Taştan bir duvarla kapalıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, zemin kattan 7 kat aşağı doğru da bir yol var. Emre

Sisteminin aksi. Ve cehenneme gidecek olanların kadericileri de orada. Ve kendilerini şeytana satanlar, şeytanla alışverişte bulunanlar, şeytanı Allah'tan önde tutanlar, onların alemi orası. Orada da kadericileri var. Cehenneme gidecek olanların kadericileri orada. Adı, o alemin adı Siccin. Yani sıfırdan dünyada verilen bu gezegen kainatın aslında merkezi noktasıdır. Bütün alemlerin mukaddesatı bu dünya üzerindedir. En mukaddes olan kesim de Mekke'deki Hazreti İbrahim'in makamının bulunduğu yer. Bütün kainat için mukaddes. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bütün alemlere rahmet olarak yaratıldı. Sadece bu aleme ait değil. Ve zülmani alemde zemin kattan gene yıldızların aşağıda bittiği yerden 7 kat aşağıya doğru uzanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her iki alemin orta noktasına kadar emr aleminin uzantısı var, berzah aleminin de uzantısı var. Öyleyse şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Berzah aleminin ve emr aleminin beraberce olduğu alemler diğer 4 alemle birlikte 6 alem eder. Yani emr alemi zülmani alemin başlangıç noktasına kadar iner, emr alemin ulaşabildiği son nokta yıldızların bittiği noktadır. Yani bütün yıldızları bir dizayn olarak düşünün. Bu yıldızların bulunduğu alan içerisinde yukarıda olan emr aleminin uzantısı yıldızların başladığı yerden aşağı doğru iner ve yıldızların bittiği yere kadar ulaşır. Aşağıdan gelen zülmani alem de yıldızların kendisine göre başladığı yerden yıldızların bittiği yere kadar o da uzanır. Yani yıldızların var olduğu 2,5 milyar çarpı 2,5 milyar yıldız. Bütün bu yıldızların var olduğu alem aynı zamanda emr alemini de berzah alemini de kapsar. İkisi de kendi hüviyetlerinde değillerdir. Yani başka alemlerle iç içedirler bu statü içerisinde. Zahiri alemde bütün bu yıldızlar alemiyle birlikte vardır. Berzah alemi de bütün bu yıldızlarla beraber vardır. Ve cinlerin yaşamakta olduğu alem. Sevgili kardeşlerim, aslında bizim zahiri alemimizin dışındaki bütün alemler bize göre gayb alemidir. Ama diğerlerine emr alemi ve zülmani alem adı verildiği için cinlerin bulunduğu, yaşamakta olduğu aleme de gayb alemi adını veriyoruz. Gayb aleminin de zıttı cinlerin berzah alemi. Cinlerden ölenler bizim gibi ölüp de aynen kalıp toprağa verilmezler. Cinler yanarak ölür. Cinci hocaların birçoklarının yaptığı da yıldızları yakmakla, cinleri yakmakla korkutmaktır. Onları, cinleri korkuturlar. Ve fizik vücutların içine giren insanları rahatsız eden cinler, cinci hocalarla pazarlık standardına girilir. Ve çıkmamakta ısrar eden cinleri, cinlerle uğraşan insanlar yakarlar.
öldürürler. Fakat ölümleri insanlar gibi ölüp de toprağın içine girmek şeklinde tecelli etmez. Yanarlar ve yok olurlar. Öyleyse cinlerin yaşamakta olduğu alem gayb alemi. Cinlerin de nefsleri var. Nefsleri onlar yandığı zaman vücutlarını terk ederler. Berzah alemine giderler. Kıyamet gününe kadar onlar da kendi berzah alemlerinde yaşarlar. Gayb aleminin kaçtığı olan cinlerin gayb berzah alemi ve böyle bir dizayn içerisinde bizim zahiri alemimizin oluştuğu 250 milyar galaksi ve 250 milyar her galakside 250 milyar yıldız, bu statü sadece zemin katı içeriyor. Öyleyse zemin katta zahiri alem var. Bir, zahiri alemin berzah alemi var. İki, gayb alemi var, cinlerin yaşamakta olduğu alem var. Üç, onların berzah alemi var. Dört, ve en alt yıldızdan en üst yıldıza kadar Allah'a doğru bir yolculuk yaptığınız zaman en alt yıldızdan en üst yıldıza kadar emr aleminin bir parçası, birinci katın altındaki parçası, zahiri aleminde, berzah aleminde, mini de, gayb aleminde onların berzah alemini de bütünüyle kaplar. Öbür taraftan zülmani alemin uzantısı da gene bütün yıldızları kaplar. Öyleyse bütün yıldızların bulunduğu bu 250 milyar çarpı 250 milyar rakamıyla ifade edilebilecek olan zamanımızın astrologları, zamanımızın bu yıldızlarla uğraşan alimleri böyle bir rakam koymuşlar ortaya. Kur'an-ı Kerim'de bu rakam, biz böyle bir rakam göremedik. Ama mutlaka Kur'an-ı Kerim'in içinde bu vardır. Ne demek istiyorum? Açık bir şekilde yazılmamıştır. Kepçe hesabıyla bir belli ayetten mutlaka çıkar. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne oldu? 6 tane alem oldu. Zahiri alem, onun karşıtı olan berzah alemi. Gayb alemi, onun karşıtı olan berzah alemi. Emr alemi, onun karşıtı olan zülmani alem. Her birini bir yerinde yaratmış Allah-u Teala. Yani kendine göre, Allah'a göre bir zaman parçası. Bunun ne kadar zaman olduğu konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Milyarlarca yıldan bahsediyor insanlar, alimler, bu konuda fikir sahipleri. Mutlaka milyarlarca yıl geçmiştir her birinin yaratılması için bizim ölçülerimize göre. Allah'a göre ne kadar zaman geçmiştir? Bir yer, bir yer, bir gün demek aslında. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah her şeyden evvel zamandan münezzehtir. Zamandan münezzeh olduğu kesin mi? Tabii kesin. Çünkü Allah-u Teala kıyamet günü için geçmiş zaman kullanıyor. Mesela Sebe Suresi 20. ayet-i kerime, kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi diyor Allah-u Teala. Getirecek demiyor. Ama kıyamet kopmadı, bize göre kopmadı. Çünkü biz insanlar zamanı da bir boyut olarak muhtevasına alan yaratıklarız. Birinci boyutunuz yükseklik, ikinci boyutunuz genişlik, üçüncü boyutunuz derinlik. Kendinizi üç boyutlu zannedersiniz. Oysa ki dördüncü boyutunuz zaman, zamana bağımlısınız. Beşinci boyutunuz hız.
hızla zaman arasında bir ters orantı söz konusu. Bu ters orantı sebebiyle de Allah-u Teala zamandan münezzeh. Zamanla bir ilişkisi yok. Şöyle anlatmaya çalışayım sevgili kardeşlerim. Size desem ki kapının önünde kendinizi düşünün. Siz o sırada odadasınız. Neredeyseniz. Düşünürsünüz. Ama düşünürken mutlaka zamandan bir parçayı kullanacaksınız. Düşündüğünüz anda da düşünceniz oraya ulaşmıştır. Öyleyse bir mesafe kat etti düşünceniz. Bir saniyede diyelim 20 metre, 30 metre bir mesafe. Ama sizin hepinize desem ki kendinizi New York'taki Hürriyet heykelinin üzerinde düşünün. Yine düşünürsünüz. Gene zamandan aynı parçayı alacaksınız. Belki bir saniye. Birincide bir saniye aldıysanız ikincisinde de aynı standartlardasınız. Bir saniye. Ama bu sefer düşünceniz binlerce kilometre öteye gitti. Peki kendinizi ayda düşünün desem gene düşünebilirsiniz. Bu sefer 40 bin kilometre öteye gittiniz. Düşünceniz aynı anda bir saniyelik zaman parçası içinde 40 bin kilometre öteye gitti. Yanlış aklınızda kaldıysa doğrusunu yerlerine oturtun inşallah. Peki size desem ki size en uzak gezegen hangisiyse ona gittiğinizi düşünün. Onu da yaparsınız. Düşünceniz bir yerlere ulaşmıştır. Sonsuz uzaklıklarda, sonsuz kilometre ötesinde bir yere. Ama gene bir saniyede ulaştı. Öyleyse biz insanlar da sonsuzluğun sahibiyiz. Ama ne var ki zamana bağımlı bir hız müessesesi. Yaratıcıyı yaratılanlardan, mahlukatından ayıran en büyük özellik Allah'ın zamandan da mekandan da münezzeh olmasıdır. Neden? Çünkü Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Zamanı sıfırlayabilen bir sonsuz hız o Allah'a ait. Onun için zaman sıfırlandığı için sıfır zaman aralığında Allah-u Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızıyla kainatın her noktasında aynı anda bulunabildiği için o mekandan da münezzehtir. Zamandan neden münezzehtir? Sıfır zaman aralığında ulaşamayacağı bir yer olmadığı için. Her yerdedir Allah-u Teala. Sıfır zaman aralığında her yerdedir. Aynı zamanda bunu gerçekleştirdiği için, sıfır zaman aralığında her yerde olabildiği için mekanın her noktası onun için birdir. O zaman yani aynı anda birbirinden sonsuz uzaklıkta bulunan kainatın 2,5 milyar x 2,5 milyar yıldızın birbirine en uzak iki tanesinde aynı anda bulunabilir Allah-u Teala. Öyleyse zamanı hiç kullanmadan ya da şöyle söyleyelim, zamanın öylesine küçük bir parçası ki ihmal edilebilir, sıfır diyebilirsiniz. O nesneden, o zaman parçasından diyelim ki 2000 rakamlı bir uzaklık kilometre sisteminin saniyenin sonsuzda bir kadar bir zaman parçasında Allah-u Teala tarafından alındığını düşünün. Sonsuz bir uzaklığa saniyenin sonsuzda biri kadar bir zaman parçasında Allah-u Teala'nın ulaşması söz konusu. Bunu rahatlıkla sıfır kabul edebilirsiniz. Böyle olduğu için Allah-u Teala zamandan münezzeh. Sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bulunabiliyor. Yetmez. Kainatın dışında da koordinatı olmayan bir boşlukta da gene Allah-u Teala her yerde. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Burada bir farklı olay var. O Allah. Zamandan da mekandan da münezzeh.
Bizlerse kuluz, yaratıkız. Zamana da mekana da tabiiz. Bu sebeple kendinizi hala üç boyutlu zannediyorsanız, bir defa daha söylerim ki yanılıyorsunuz. Dördüncü boyutunuz hızdır. Beşinci boyutunuz da zaman. Allah Teala böyle bir dizaynı, yaratma dizaynını oluşturduğunda birinci alemi yaratıyor. Hangi alemin önce yaratıldığı konusunda bir fikrin sahibi değildik, inceleme yapmadık. Zahiri alemin önce yaratıldığını kabul edelim. Bir yağın, bir gün, Allah'a göre bir günlük bir zaman parçası. Ama onun zamanı sıfırla sonsuz arasında değişir. Çünkü zamanın bütününe hakim. Zaman onun için yok. Ve belki bize göre bir ölçü vermek istediği için Allah Teala 6 yövmde kainatı yarattım diyor. 7. yövmde de diyor, kürsüye çıktım diyor, ulaştım diyor. Yani yoklukta Allah Teala mevcut. Sevgili kardeşlerim, kainat Allah Teala tarafından yaratılmadan da Allah vardı. Ne kadar geriye doğru giderseniz gidin, Allah hep vardır. Ne kadar ileriye doğru giderseniz gidin zaman içerisinde, zaman bittikten sonra da ileri gitmeye devam edin, Allah'ın gene hep var olduğunu göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Allah hep vardı ve var olmakta devam edecektir. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Sonra Allah kainatı yarattı. 6 tane alemi yarattı. Kainatı yaratmadan evvel Allah Teala neredeydi? Yokluktaydı. Şimdi nerede? Gene yoklukta. Ve alemleri yaratmış. Sevgili kardeşlerim, bir gün bütün bu alemler kıyametle birlikte yok olacak. Yalnız cennet ve cehennem kalacak. Ama bu alemler yok olduktan sonra da Allah gene var olacak. Nerede olacak? Gene yoklukta. Ne cennette ne cehennemde yoklukta olacak Allah Teala. Peki cennetin de cehennemin de bir gün gökleri çatlayacak diyor Allah Teala. Cennetin ve cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar onlar kalacaklar. Ama Yüce Rabbimiz diyor ki her şey ve herkes fani olacaktır. Zülcelali ve ikram olan senin Rabbin hariç diyor Allah Teala. Ve her şeyin yok olduğu bir noktaya ulaşacağız. Allah'tan başka hiçbir şey kalmayacak. Cennet ve cehennem de Allah Teala nasıl başlangıçta yoktan enerjiyi yaratmışsa, yeni enerjiden elektronları oluşturmuşsa, elektronlardan kainatı yaratmışsa, olay tersine dönecek. Her şey enerjiye dönüşecek. Ve Allah Teala enerjiyi nasıl yok etmişse, nasıl yaratmışsa, o şekilde yok edecek. Allah'tan başka hiçbir şey kalmayacak. Öyleyse hamd etmek ve şükretmek için elimizde çok sebep yok mu? Sevgili kardeşlerim, varız. Konuşabiliyoruz. Beni dinleyebiliyorsunuz. Hayattayız. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. Allah bize hayat vermiş. Allah'ı idrak etmemizi sağlamış. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın 6 yönde yarattığı 3 asıl, 3 karşıt 6 tane alem var. Birinci günde zahiri alemi, ikinci günde onun karşıtını. Üçüncü günde gayb alemini, dördüncü günde onun karşıtını, beşinci günde emre alemini, altıncı günde onun karşıtını veya başka bir sıralama. Ama üç asıl, üç günde, üç karşıt, üç günde yaratılmış. Allah'a göre yevm ifadesi ne kadar zamanı alır, onu Allah bilir.
Öyleyse altı tane alem yaratılmış ama yedi alemden bahsediyoruz. Yedincisi yaratılmadığı için tek. Yaratılsaydı zıttıyla kaim kılınarak çift yaratılacaktı ve sekiz alem olacaktı. Ama yaratılmadığı için yokluk, tek bir alem, yokluk alemi adı üstünde. Sevgili kardeşlerim, şu içinde, şu anda bizi dinlemekte olduğunuz odayı kainat olarak kabul edin. Tavanı ve yeri, döşemeyi zahiri alemin 2,5 milyar çarpı 2,5 milyardan oluşan bir galaksiler sisteminin bütünü olarak kabul edin. Diyelim ki kainat aslında bir insan vücudu şeklinde yaratılmış, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde kainat. Ama kainatın, yani varlıklar aleminin sadece yıldızlar alemi değil, yıldızlar aleminin ötesinin de altının da var olduğu bir dizayn içerisinde, ben şimdi size yalnız yıldızlar aleminden bahsediyorum. Yani zahiri alemden bahsediyorum. Bu alemin kapladığı alanın üstünde 7 tane gök katı var, emr alemini oluşturuyor. Şu odayı, bu salonu öyle kabul ettik. Hafızanızı canlandırabilin diye, muhayyilenizi, hayal aleminizi canlandırın diye söylüyorum. Şu tavanı yıldızların da bitiş noktası olarak, yeri yıldızların aşağıdaki bitiş noktası olarak değerlendirin. İkisinin arasında kalan hacim içerisinde 250 milyar çarpı 250 milyar galaksi var. 250 milyar galaksi çarpı 250 milyar yıldız. 250 milyar çarpı 250 milyar adet yıldız var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,

Böyle bir dizaynda bu yıldızların muhteva olarak olduğu bu odanın içerisinde aynı zamanda emre aleminin yıldızları da kaplayan, bütün yıldızları kaplayan kesimi var. Yukarıdan aşağı doğru uzuyor. Tavandan döşemeye kadar her yeri kuşatıyor. Aynı zamanda zülmani aleminde uzantısı var. O da aşağıdan gidiyor, döşemeyi aşıyor, tavana kadar yükseliyor. Öyleyse şu tavanla döşeme arasında bu dört duvarı da yıldızlar aleminin birer çevresi olarak düşünün. Bunların hepsi emr alemi de dahil, zülmani alemi de dahil bir insan vücudunu oluşturuyor. Şimdi bu tavandan döşemeye kadar olan kesimde tam 6 tane alem var. Tam 6 alem. İşte zamanımız alimlerinin artık keşfedebildiği kara madde adı verilen, bize hiçbir tesiri olmayan ama bizi de bütün boyutlarımızı tamamen kaplayan bir madde var. Yer çekimi kuvvetine tabi olmayan bir acayip madde. Madde denemez çünkü hissedemiyoruz. Bizi kaplıyor ama bize hiçbir tesiri yok. Arkamdaki koltuğu kaplıyor, tesiri yok. Aradaki boşluğu kaplıyor, tesiri yok, etkisi yok. Hissiyatı da yok, hissedemiyoruz. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, bu salonu kainat olarak kabul ettik ya, kainatın yıldızlar bölümü olarak kabul ettik ya, bu yıldızlar bölümünün içinde altı alemin birden var olduğunu söylüyoruz. Öyleyse kara madde neyi kapsar? Kara madde altıda beşini kaplar. Sistemin bütünlüğü içerisinde altıda beşi kara maddedir. Zahiri alemde bir ölçümleme yaparsanız, zahiri alemin kapladığı alan içerisinde altıda beşi kara maddedir. Altıda biri zahiri alemin hissedilebilir maddesidir. Bizler fizik vücudumuzda bunu algılayabiliriz. Aynı dizaynda altıda bir de berzah alemini kapsayacak olan bir bütün var gene. Nefsimizde de orasını kapsayabiliriz. Orasını idrak edebiliriz. Ruhumuzla bu yıldızlar alemini kapsayan ve ondan sonra daha 7 kat yukarıya doğru uzayan bir bütünü kapsamak imkanımız var. Hissetmek imkanımız var. Ama ne cinlerin alemini, ne onların berzah alemini, ne de zülmani alemi hissedebilecek olan vasıfların sahibi değiliz. Ve berzah alemiyle zahiri alemini, alemi hepiniz görmenize rağmen emr alemini çok büyük bir kısmınız görmediniz. Çünkü görebilmeniz için kalp gözünüzün açık olması lazım. Bir, Allah-u Teala'nın size bütün gök katlarını göstermesi lazım. İki. Şimdi sevgili kardeşlerim, öyleyse bu dizayn içerisinde muhtevaya baktığınız zaman kara maddenin hesabını yapıyor bizim sevgili alemlerimiz. Diyorlar ki bu madde adını verdiğimiz madde alemin %90'ını kara madde kaplamaktadır. Kafadan tahmin ediyorlar. Oysa ki hesap ortada. Sadece 6 alem var. Ve 6 alemin hepsi de aynı statünün içinde mevcut. Öyleyse zahiri alem sadece 6'da birini oluşturabilir kainatın. Hepsi aynı boyutları kapsadığı için hepsi aynı miktarda pay sahibi ve 6'da 5'i ne oluyor 6'da 5'i? 5'te
dördü olsaydı %80'ini oluşturacaktı. Demek ki %80'den daha azı, %66.6'sı, ya da 66.66'sı başka alemlere ait olan maddeler. Hesabı yanlış yaptık galiba. 6 tane alem söz konusu ve zahiri alem yapısal standartlarda sadece 6'da 1'i oluşturuyor. Eğer 5'te 1 oluştursaydı dünyamız ve buna ait olan, fizik aleme ait olan kainat %20'sini oluşturacaktı maddi sistemin. Ama 5 tane değil, 10 tane olsaydı %90'ını oluşturacaktı. Ama 6 tane

İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn söz konusu. Hesaplamaları matematik olarak yaptığımız zaman şunu görürüz ki

her alemin yoğunluğu aynı yoğunluktur. Her alem bütün koordinatlarda aynı boyutları kapsar. Bu sebeple bütünden eşit miktarda pay alır. Ve emr aleminin, zünvani alemin, gayb aleminin, onun karşıtının, zahiri alemin, onun karşıtının oluştuğu bir ortamda bir bütünü müşahede ediyoruz sevgili öğrenciler, izleyen öğrenciler. Zamanımız alimlerinin dahiyini keşfedebildiği hiçbir aleme tesiri olmayan ama hepsini %100 kapsadığı kesin olan kara madde altıda birlik bir fonksiyon eda eder. Yani yaklaşık olarak zahiri alem toplamda %16 ile 17 arasında bir rakam, 16-66'yı. Geri kalan bütün alemlerde 83-44'ü oluşturmaktadır küsurlarıyla. Yani şu içinde bulunduğumuz zahiri alem adı verilen bu gezegende her şeyin bize ait olduğunu zannediyorsunuz. Zahiri alemde yaşıyorsunuz, cinleri görmüyorsunuz. Onlar da sizi görmüyorlar normal standartlarda. Ama onlar da aynı koordinatlarda yaşıyorlar. Yani şu odayı zahiri alem olarak düşünüyorsanız, aynı odanın içinde cinlerin berzah alemi de var. Aynı odanın içinde aynı koordinatları paylaşan, bunu bütünüyle kaplayan berzah alemi var cinlerin. Onların berzah alemi var, bizim berzah alemimiz var. Emr aleminin bir parçası var, birinci katın altındaki parçası. Berzah aleminin de yedinci katın üstündeki parçası. Zülmani aleminde yedinci katın üstündeki parçası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kara maddenin ne olduğunu bütün boyutlarıyla anlatmış. Sadece bizim sevgili alimlerimiz ne olduğunu bilmiyorlar. Uzun süre onun varlığını araştırdılar. 21. asrın başına rastladı kara maddeyi keşfetmeleri. 3. milenyum, 3. bin yıl yeni bir geometriye ulaştırdı bizleri. Artık çok alemli bir kainat düşünmeye başladı alimler. Daha yeni yeni sevgili kardeşlerim. Daha yeni yeni Kur'an hakikatlerini insanlar yavaş yavaş kavrayacaklar. Onun için şu kara maddeye %90 olduğu tahmin edilmektedir falan gibi laflar edildiğinde biz diyoruz ki hayır, %90 değil, bu sadece 6'da 1'dir. Ne daha fazla olması mümkün ne de daha aşağıda olması mümkün. Şimdi hal böyle. Böyle bir dizaynda hadi gelin beraberce birçok suallerin cevaplarına ulaşalım sizinle. Mesela bize kardeşlerimiz kara delikleri sorarlar. Nedir bu kara delikler derler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kara delikler iki alemden birbirine geçişi işaret eder. Bizim zahiri alemimizle bu zahiri aleme ait olan berzah alemi arasında bir kara delikler sistemi vardır. Bir kara delikten bu alemden, zahiri alemden bu alemin berzah alemine geçebilirsiniz.
berze alemindeki bir kara delikten de bu aleme geçebilirsiniz. Dikkat edin. Bu iki alem arasında biz insanlar duyarlıyız. Nefs olarak iki alemi de fark edebiliriz. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, rüyaya girdiniz. Rüya görmeye başladınız. Dikkat edin şimdi rüya görürken. Acaba tuttuğunuz bu çay bardağı neyi ifade ediyor? Fizik mi? Tutabiliyor musunuz? Öyleyse o gece siz rüyanızda berzah alemindesiniz. Eğer Allah-u Teala'dan talepte bulunsaydınız, o da kabul buyursaydı, sizi sevdiklerinizle beraber kılardı. Annenizle, babanızla, sizden evvel ölmüş arkadaşlarınızla beraber olabilirdiniz. Ya da onlardan en azından bir tanesiyle. Ama böyle bir talebiniz olmamıştır. Siz başka insanlarla beraber olursunuz. Ama görürsünüz ki onlar da sizin gibi fiziktirler. Berzah aleminde bir şey dikkatinizi çekecek sevgili kardeşlerim. Orada ölmeniz mümkün değil. Ve orada yaşadıkça standartları daha güzel öğreneceksiniz. Mesela burada dünya adı verilen bu gezegende bir suyun içine daldığınız zaman nefes almak mecburiyetindesiniz. Derine gidemezsiniz. Nefesiniz bitene kadar suyun içine kalabilirsiniz. Çıkmak mecburiyetindesiniz nefes almak için. Orada mecbur değilsiniz. Suların ne kadar derinine girerseniz girin, o suyun içindeki alemleri yaşarken hiç nefes almak mecburiyetinde değilsiniz. Yani o yüzünüzü görürsünüz. Derinlere girersiniz, görüntü giderek kararır, yukarı çıkarsınız, aydınlanır ve batık gemiler görürsünüz, çok şeyler görürsünüz. Ama kendiniz de hayret edersiniz, nasıl bu kadar derinlere gidebiliyorsunuz diye. Daha derinlere gidin, hiç korkmayın. Ölmeniz mümkün değil. Hiç kimsenin nefsi ölmez. Orada da savaşlar göreceksiniz. İnsanlar birbirlerine saldırırlar, tüfeklerle, toplarla. Ama kimse ölmez. Uçurumlardan en derine düşersiniz, bir şey olmazsınız. Adamın üzerine tabancadaki bütün kurşunları boşaltırlar. Tamam dersiniz, adam öldü. Hayır, ölmemiştir. Ölmesi mümkün değildir. Nitekim yanına giderseniz, ona dokunursanız gerçekten bir insan olduğunu göreceksiniz. Etiyle, kemiğiyle aldığı yarayı göreceksiniz. Ama yaranın onu öldürmesinin mümkün olmadığını da göreceksiniz. Öyleyse berzah aleminin bu aleme göre farklılığı, orada ölüm söz konusu değil. Kıyamete kadar oradaki insanlar da kendi alemlerinde, kendi berzah alemlerinde, cinler de kıyamete kadar yaşamaya devam edecekler. Demiştim ki kara delikler zahiri alemden onun berzah alemine geçmek için birer vasıtadır. Nasıl yerler bunlar? Eğer zahiri alemden emr alemine normal standartlarda geçmek söz konusu bir gün insanlığa nasip olursa, ki bir gün mümkün olacaktır. Eğer insanlık o zamana kadar yaşayabilirse. Çünkü Allah-u Teala'nın hangi standartlarda ne zaman kıyameti koparacağı konusunda bir işaret yok. Ama çok uzaklarda olmadığı da kesin. Öyleyse hem bir işaret yok diyoruz, hem de uzakta olmadığı kesin diyoruz. Uzakta olmadığına dair işaret var, tarih yok.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala o yıldızların bıraktıkları yere yemin ederim diyor. Biliyorsunuz ki önce gaz bulutları oluşuyor. Sonra yoğunlaşıyor. Sonra yıldızlar vücuda geliyor. Sonra yıldızlar yaşlanıyor. Sonra yok olmak söz konusu oluyor yıldızlar içinde. Yok olunca o yıldızın eskiden işgal ettiği alan boş kalıyor. Bu alanın bir çekim gücüne sahip olduğu astronomlarca tespit edilmiş durumda. Bu çekim gücü yakında olan madde standartlarındaki her şeyi içine alıyor ve ortadan kayboluyor onlar. Kaybolunca nereye gidiyor zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu adayı bir kainat olarak düşünün demiştim. Şu 250 milyar çarpı 250 milyar yıldızın hepsinin bulunduğu alan tavanla döşeme arasında. Dört tane duvarın arasında. Bir dikdörtgen. Dikdörtgen prizma diyeceğiz herhalde adına. Sevgili kardeşlerim, gene burada. O yok olan dağlar, tepeler, yutulan ağaçlar, her şey bu dünyadan bir başka yere geçiyor. Tamam. Ama gene bu dört duvarla tavan ve döşemenin yerin arasında. Yani bu odayı tavanının yıldızların en üst noktası olarak, yerin yıldızların en alt noktası olarak, arkamı, önümü ve sağımı ve solumu da yıldızların bitiş noktaları olarak değerlendirin. Böylece bir dikdörtgen prizma şekil olacak, hacim olarak geometrik dizaynda karşınızda yer alacak. Böyle bir hacimin içerisinde zahiri alemde biz yaşıyoruz. Bu arada zahiri alemi temsil ediyor şu anda. Bunun bir noktasında bir kara delik var. O kara delik bir yıldızın boş bulduğu, yıldızın boş bıraktığı bir alan. Yıldız sonunda yok olmuş. İşte böyle bir yıldızın yok olma standartlarında kendine çekim gücünü tespit edebildiği göktaşlarını, hareket halindeki olan her şeyi ve ulaşabilse çekim gücü yetse en kendisine en yakın olan yıldızı çekecek. Ama her şeyi çekebilecek olan bir güç. Peki bu giden nesneler nereye gidiyor? Gözden kayboluyor sadece. Yani o alemin kara maddesi onları örtüyor. Biz onları tespit edemiyoruz. Peki o berzah alemine insanların gitmesi mümkün müdür? Elbette mümkündür. Hepiniz yüzlerce defa gittiniz oraya. Şimdi göremediğiniz şey size ait olan, yani insanların geçebileceği hüviyette kara deliğin mevcudiyeti. Dalgalanmakta olan bir ışık olarak göreceksiniz kara deliği ve içinden geçeceksiniz. Bunu yaşadığınız anı hatırlamanız mümkün değil. Çünkü o anda fizik bedeninizin şuuru yok oluyor. Nefsinizin şuurunu yaşıyorsunuz. O şuuru da yere dönerken nefsinizde bırakıyorsunuz.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, aynı akıl nefsinize kumanda ettiği zaman nefsinizin beyin sistemini kullanır. Nefsiniz de kendisine göre bir beyin standardında bir sistemle aklınızın kumanda etmesine imkan verecek bir hüviyete sahiptir. Öyleyse aklınız uykudan uyandığınız andan itibaren size kumanda eder, fizik vücudunuza kumanda eder. Ne zamana kadar? Uyuduğunuz ana kadar. Bir, bayıldığınız ana kadar. İki, öldüğünüz ana kadar. Üç. Üçünde de uykuya daldığınızda da, bayıldığınızda da, öldüğünüzde de aklınız artık fizik vücudunuzu kullanmayacaktır. Nefsinizi kullanacaktır. Öyleyse bütün ölen insanların aklı kıyamete kadar nefslerine kumanda edecektir. Kıyamet günü nefsler tekrar fizik vücutlarla birleştiği zaman hem nefse hem fizik vücuda veya nefsi içinde bulunduran fizik vücuda kumanda edecektir. Öyleyse istediğiniz kadar gayret edin. Ben bu akşam uyumayacağım. Şu karı deliği mutlaka yakalayacağım diye. Hem Allah Teala'nın yardım olmasa hem gayretlerinizin boşa çıktığını göreceksiniz. Uykuya daldığınız anda aklınız ve şuurunuz sizi terk edeceği için normal standartlarda bunu hatırlamanız mümkün değil. Ama bir gün sayı mekan yapacaksınız. Yani şuurlu olarak aklınız sizi terk edecek ama aynı şuur birinden ötekine atlamadan, birinciyi sıfırlayıp ikincide başlamadan ikinci birincinin devamı olarak devreye girecek. O zaman aklınız başınızda olarak bir nefs sayı mekanı yaşayacaksınız. O zaman neler görürsünüz? İşte o zaman kara deliği görürsünüz. Kara delik aslında bir kara delik değildir. Işıklı bir görüntüsü vardır. Bir deniz suyunun dalgalanması gibi. Ama insanlar için olan kara delik öyle büyük bir dizayn oluşturmaz. O noktadan evvel bir takım yazılar ve bir aleme geçiş işaretleri göreceksiniz. Ve sonra kara deliğin içinden geçeceksiniz. Burada dikkat etmeniz lazım gelen şey son derece açık. Eğer zahiri alemde ise nefsiniz, bu alemde ise bu alemde yaşamakta olan insanların arasında hem yürüyebilirsiniz, hem uçabilirsiniz, hem de onlara dilediğinizi söyleyebilirsiniz. Sizi ne görürler, ne de duyarlar. Ama konunun güzel olan tarafı siz onların bütün söylediklerini duyarsınız. Yetmez. Hepsini görürsünüz ama onlara dokunamazsınız. Evlere de dokunamazsınız. Duvarlara da dokunamazsınız. Her şey sizin için sadece bir görüntüdür. Çünkü siz berzah aleminin değil, zahiri alemin bir parçasısınız. Fizik vücut olarak ama nefsiniz
berzah aleminin bir parçası. İşte berzah aleminin bir parçası olan, berzah alemine göre programlanmış bulunan, ona duyarlı olan nefsiniz, zahiri alemde de, bu alemde de görme imkanının sahibidir. Bu alemde de görebilirsiniz. Bir gariplik sezeceksiniz. Aynada kendinizi göremezsiniz. Zahiri alemin aynasında kendinizi göremezsiniz. Ama berzah aleminin aynasında görürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri sizinle paylaşmayı ne kadar çok isterdim biliyor musunuz? Orada beraber olmak, berzah aleminde olmak, sizi sevdiklerinizle beraber kılmak, sadece Allah'ın müsaadesine tabi bir olgu. Sevgili kardeşlerim, bir gün bunları yaşayacaksınız. Evet, Allah-u Teala'nın size bu konuda vaadi var. Kim Allah'ın evliyası olursa, tayin mekanı, o Allah-u Teala'dan isterse, ona layık olduğu gün mutlaka yaşar. Aslında hepiniz yaşıyorsunuz ama hatırlamanız mümkün değil. Normal standartlarda hatırladığınız şeyi bir rüya, bir hayal olarak değerlendirirsiniz. Ne zaman ki şuurlu olarak aklınız, fizik vücudunuzdan nefsinize geçer. Bir başka ifadeyle nefsiniz fizik vücudunuzu terk ederken aklınız da sizi bırakıp nefsinizi kontrol altına alır. Nefsinize kumanda etmeye başlar. Nefsiniz konuşur. Şimdi burada bir ayrıcalıkla karşı karşıyasınız. Eğer zahiri alemdeyseniz, bu alemdeyseniz, nefsinizle bulunuyorsanız, hiçbir şeye dokunamazsınız. Diyelim ki bir blok apartmanlar dizisindesiniz. Yan yana 100 tane daire var. 100 tane dairenin her birinin bir duvarından öteki duvarına kadar uçarsınız. Birinci duvarın da içinden geçersiniz, ikinci duvarın da içinden geçersiniz. Duvarın kalınlığını da görürsünüz ne kadar kalın olduğunu. Ama duvar size tesir etmez. Size mani olamaz. Ne duvardaki resimler, ne duvarlar, ne kapılar, hiçbir şey size mani olamaz. Sevgili kardeşlerim, ne zaman Allah sizin sır saklama konusundaki yeteneğinizden emin olursa, siz emin misiniz sırları saklayabileceğinize? O zaman tanıdığınız alanlarda da size tayin mekan yetkisi verecekler. Bunun için de bir hakkın takvanın sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Ama daha evvel tayin mekanı yaşatabilir, o zaman tanıdığınız yerlerde olamazsınız. Zahiri alemde, bu alemde, belki de bu dünyada, belki hayatınız boyunca hiçbir zaman gidemeyeceğiniz, diyelim ki Madagaskar'da, bilmem hangi köyün evlerinde sizi dolaştırır. Bir evin içinden geçersiniz, ötekine insanların hayatını görürsünüz. Bütün gizliliklerini görürsünüz. Duvarlar sizin için bir şey ifade etmez. Duvarların içinden geçersiniz. Uçabilirsiniz. Uçarak geçeceksiniz zaten. Hızınızı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Dilediğiniz boyutta. Hızlı, çok hızlı, yavaş. Nasıl isterseniz, yer çekimi kuvvetine tabi değilsiniz. Ve zahiri alemdeyseniz insanlar sizi kesinlikle göremezler. Tekrar edeyim, siz onları hem görürsünüz hem seslerini işitirsiniz. Ama dokunamazsınız. İnsanların içinden geçersiniz. Çünkü siz onlara göre kara maddesiniz. Ama berzah aleminin standartları içinde olduğunuz için, nefs olduğunuz için
Onlar da sizin için kara maddedirler. Bir farkla fizik vücudunuzla kara maddeyi göremezsiniz. Ama nefsinizde zahiri aleme ait olan kara maddeyi net olarak görürsünüz. Her şeyi görürsünüz, içinden geçersiniz, hissedersiniz. Ama dokunamazsınız.

Türkiye'desiniz, Amerika'da falanca yeri gördünüz. Oranı düşünmeniz yeterli. Mutlaka Allah Teala sizi oraya bir anda ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Size böylesine bir güzelliği yaşattığı için. Bugün zamanımızda zulmani olarak bile buna benzer şeyleri yapabilen insanların varlığından bahsediliyor. Dikkat edin. Allah'ın dostları hiçbir şeyin sahibi değillerdir. Sahipleri olan Allah onlara bunu nimet olarak verir. Onlar bilirler ki bütün bu güzellikleri kendilerine yaşatan Allah'tır. Her geçen gün Allah'a karşı şükran duyguları daha büyür, daha büyür, daha büyür. Allah'ın dostluğu her gün biraz daha artar. Sizin de Allah'a olan dostluğunuz artar. Onun hediyeleri, onun nimetleri her gün sizi düşünemeyeceğiniz boyutlarda muhtevasını alacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, bu güzellikleri yaşamanızı bütün gönlümce o kadar istiyorum ki, hepiniz bir gün buna layık olacaksınız. O her şeyi size vermeye hazır. Ama liyakat kanunu var Allah-u Teala'nın. Neye layıksanız sadece onu alabilirsiniz. Liyakatinizi arttırmak da iştiyakinizin eseri. Bir güzellikler dünyasını tasavvufla mest olarak yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Öyleyse yapmanız lazım gelen şey layık olmak. Dünyadaki bütün pisliklerden kendinizi korumanız gerekiyor. Dikkat edin, zulmani açıdan bunları yaşayanlar için böyle bir yasak koymamış iblis. İnsanları emellerine alet edip kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak için onlara tam böyle değil ama buna benzer bir şeyler yaptırmayı başarır. Zulmani tayinmekan yapan herkes şeytan tarafından cezalandırılmak için hazır olsun. Başının tam orta yerinde, tam başının üst tarafında, orta yerde yaklaşık el kadar, el ayası kadar bir kesim şeytanın kontrolü altındadır. Bunun için zulmani ilimlerle uğraşanlar onu koruyacak olan bir takım sistemler koyarlar kendilerine şeytanın bir zararı da olmasın diye. Onlara bunu sağlayan iblis onları mutlaka çekişlemek için onları mutlaka zararlı bir hüviyette tesir altına almak için onlar üzerinde tesir icra edecektir. Ama eğer siz Allah'ın dostuysanız, Allah Teala size sadece mutluluğunu yaşatır. Hiçbir zaman üzerinizde sizi üzebilecek olan bir tesir, iblisin tesiri oluşamaz. İblisin size tesir edebilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü siz iblisi de yaratan Allah'ın dostusunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere öylesine güzel bir şeyden bahsediyorum ki, alemlerle alakalı olduğu için bunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala size nefs sayı mekanı yaptırdığı zaman iki alemde geçerli davranış biçimleriniz. Ya derzi alemine geçersiniz kara delikten, derzi aleminde olursunuz. Her şey fiziktir. Sizin bir özelliğiniz var. Orada uçabilirsiniz. Zahiri alemde de uçabilirsiniz. Ve sevgili kardeşlerim diyelim ki rüyanın bir noktasında
tayin mekanın bir noktasında

berzah alemindesiniz. Ama dışarıdan bir tesir, birisi geldi o sırada, mesela bir top geldi, size çarptı. Derhal şiddetli bir şekilde çekildiğinizi hissedeceksiniz. Eğer yüzük oyun yapmış durumdaysanız, arkanızdan çekileceksiniz. Ayaktaysanız başınızdan çekileceksiniz. Ve bu dünyada düşünemeyeceğiniz bir süratle fizik vücudunuzun bulunduğu yere ulaştırılacaksınız. Çekilmeyi son derece net hissedersiniz. Çok güzel bir duygu o da. Problem fizik vücudunuza ulaştığınız zaman başlar. O zaman Allah'a bir defa daha hayran olacaksınız. Şimdi siz rüyadan uyandığınız zaman bir anda uyanırsınız. Nefsiniz vücudunuza ulaşmıştır. Bütün uzuvlar dengede bir şekilde birbirinin üstüne binmiştir. Denge tamamlandığı an fizik vücudunuzun içindesiniz. Allah'ın sisteminden bahsediyorum. Eğer normal bir uykuyu yaşayan biriyseniz, tayin mekan yaşadığınızın farkında bile değilseniz, bu sizin için bir rüya ise, uçlarını bağlayamadığınız bir bilmeceyle karşı karşıyaysanız, o zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bir güzelliği yaşamak sizin için mümkün değildir. Çünkü bir anda uyanırsınız. Nefsiniz vücudunuz içine girmiştir. O anda konuşmaya çalışın, konuşamazsınız. Kelimeleri birbirine karıştırırsınız. Çünkü nefsiniz henüz yerine oturmamıştır. Vücudunuza bir anda girmiştir. Ama aklınızın nefsinizde değil, sizin beyninize kumanda etmeye başlaması bir 5-10 saniyelik bir zaman parçasını mutlaka alacaktır. Eğer isterseniz sabah uyandığınızda deneyin. Hemen uyan uyanmaz konuşmaya çalışın. Konuşamadığınızı göreceksiniz. Çünkü nefsiniz henüz yerleşmemiştir. Şimdi sizin tayin mekan yaptığınızı düşünelim. Fizik vücudunuz uyku halinde, seccadenin üzerinde oturmuş. Ama uyuyor. Onun içine girebilmeniz için bütün uzuvlarınızı üst üste çakıştırmak mecburiyetindesiniz. Zorluğun burada olduğunu göreceksiniz. Başlangıçta biraz zorlanırsınız. O sırada birisi gelip sizi uyandırsa, bir anda nefsinizin vücudunuza girdiğini hissedeceksiniz. Ama onun dışında normal standartlarda biraz zaman alacak bir faktör bu. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki şeytan sizi aldatıp da bu zilvani tayin mekan sahtekarlarının standartları içerisine düşmeyin. Eğer düşerseniz o zaman bir sıkıntılı devreyi mutlaka yaşarsınız. Mutlaka şeytan sizin beyninizi çekişler. Ve yaptığınıza yapacağınıza pişman olursunuz. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah varsa, sizi çok ama çok seviyorsa ve bu büyük mutluluğu size yaşatmayı istiyorsa ve siz ona layık olduğunuz gün yaşatmışsa, hiçbir zorluğu olmayan Allah'ın dostlarının kontrolü altında bir muhteşem güzelliği yaşayacaksınız. Ama kim şeytanla ilişki kurmuşsa böyle bir olayı bu standartlarda yaşayamaz. Şeytan ona mutlaka bir tokat atmaya çalışacaktır. Bir çelme takmaya, bir zarar vermeye mutlaka çalışacaktır. Sözlerimi dikkatle yerlerine oturtmaya çalışın. Bir gün zulmani bir etkiyle bir tayin mekan, zulmani bir tayin mekan yaşarsanız o zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Unutmayın, Allah'ın dostları hep Allah'ın dostlarının kontrolü altındadır. Ve hiçbir zaman şeytanın
onlara ne tayin mekan sırasında ne onun dışında zülmani bir etkiyle ulaşması mümkün değildir. Kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa ona zülmani güçlerin tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse bir gün kara delikleri göreceksiniz. İçinden geçeceksiniz. Allah'a çok ama çok şükredeceksiniz. Hamd edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, alemleri tanıdıkça Allah'ın size olan sevgisine hayran olacaksınız. Bir gün kalp gözünüzün açıldığını göreceksiniz. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. İhlas makamının sahibi olacaksınız. O zaman Allah-u Teala'nın size gök katlarını birer birer gösterdiğini göreceksiniz. Evvela zemin katın ana dergahından başlar sırların açılması. Ana dergah devrin imamına aittir. Hiç de zahiri alemden göründüğü gibi değildir. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vazifelidir. Devrin imamı da vazifelidir. Oradan 7 tane gök katına açılan altın kapıdan geçiş söz konusudur. İşte Allah-u Teala İhlas makamında kalp gözünüzü açtığı zaman size ruhları gösterir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de ruh olarak göreceksiniz. Devrin imamını da ruh olarak göreceksiniz. Ve oradaki ruhları göreceksiniz. Ruh görülür mü diyorsanız eğer, göreceksiniz ki görülür. Onarlık soldan sağa sıralanmış ruhlar en kıdemli olan en sağdakidir. Birinci sıra 10 ruhtan teşekkür eder. İkinci sıra gene 10 ruhtan teşekkür eder. Ana dergâhta. Ve her birinin önünde bir rahne vardır. Üzerinde de Kur'an-ı Kerim var. El öpülerek altın kapının bulunduğu duvarın çevresinde duvar boyunca sağdan sola doğru bir secde olayı söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Seyri sülük başlayınca birer birer altın kapıdan yükselenler yükseldikleri noktada sağdan sola doğru bir çizgi halinde saf bağlayacaklardır. Ve saf halinde uçulur zemin kattan birinci kata. İlk çıkanlar sadece birinci kata kadar çıkabileceklerdir. Ne zaman? Ne zaman on tane insanla irşat makamına ulaştıktan sonra nefslerinin kalbinde %7'nin o birikimini gerçekleştirebilirlerse birinci kata kadar yükseleceklerdir. Göreceklerdir ki birinci katta zemin üzerinde bir mescidin içinde değil, kapalı bir devrede değil, açıkta bir zemin üzerinde secde edilir saf halinde. Sadece birinci katta kapalı bir dizaynda olmayan bir secde söz konusudur. Hiçbir katta
ışığın kaynağını bulamazsınız. Her taraf gün ışığıyla aydınlıktır dışarıları. Ve bu gün ışığında bir güneş hiçbir zaman göremeyeceksiniz. Ama güneşin en parlak zamanındaki en güzel renkleri her katta göreceksiniz. Sonra ikinci kat, ikinci katta çok büyük bir salon göreceksiniz. Önü tamamen yerden yaklaşık 4 metre yukarıya kadar bizim alemimizde cam adı verilen şeffaf bir sistemle kapalı. Ama bu camdan bizim alemimizde öbür tarafa geçemezsiniz. Orada bazı ruhlar daha su varılmadan evvel o camdan geçmeye çalışınca öbür tarafa geçebilirler. Ama geçtikleri zaman bütün güçleri tükenir. Oraya boş bir çuval gibi yığılırlar. Ve onları oradaki vazifeliler arka taraftaki bir nevi hastane odasına ulaştırırlar. Orada bir tedavi görmeleri söz konusudur. Alışkın olmadıkları bir alemde şartları zorlamışlardır. Aslında aynı kesime girmeden evvel bir tedavi geçirmeleri lazım. İkinci kattaki bu su varılma havuzları, ikinci katın özelliği o salondaki çok sayıdaki su varılma havuzudur. Havuz deyince kocaman havuzlar düşünmeyin. Yerden yaklaşık 2 metre 20 santim yüksekliğinde şeffaf, o dediğimiz cam gibi sistemden, bir nevi cam diyelim adına, öyle bir camdan içerisi sarımtırak renkte şeffaf bir sıvıyla doldurulmuş. Yerden 2 metre 20 santim, belki 30 santim yüksekliğinde. Üzerleri de gene aynı camdan kaplı, yan yana duran belki 100 tane, belki daha fazla sayıda havuz. Genişlikleri de, yükseklikleri, genişlikleri de, derinlikleri de, yani ileriye doğru olan durumları bir kare hüviyetinde. Yükseklikleri 2-30 falan çevresinde. Genişlikleri 1 metreden daha az. Kare şeklinde. Orada dikkat etmeniz lazım gelen şey, herkesin elbiselerle bu sıvıya girmesi. Gördüğünüz şey, bir sıvı dalgalanıyor. Bizim dünyamızda su nasıl dalgalanırsa içine girdiğiniz zaman aynı hüviyette. Ama içine girdiğiniz zaman elbiseniz ıslanmıyor. Atlas elbiseleri herkesin kuru ve ruhların nefes alması söz konusu olmadığı için herkes başlarından 25-30 santim daha yukarıya kadar olan sıvının içine tamamen giriyorlar. Bir süre orada kalıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gelecekte bunları göreceksiniz. Bu güzellikler sizler için. O zaman başka alemleri tanımak imkanının sahibi olacaksınız. Bu ikinci kattaki su varılma havuzlarının tamamen dolduğunu ve her birinde bir insan ruhunun su varıldığını göreceksiniz. Suvarılma işleminden sonra üçüncü kata yükselinir. Üçüncü katta iki katlı bir dergah
söz konusu. Ve başlangıçta yalnız üst katta namaz kılınıyordu. Şimdi iki katta dolu. Ve oradaki namazı takip. Oradan çıkanlar mihenk menfezine ulaşıyor. Mihenk menfezi bir silindir. Belki 1,5 metre genişliğinde bir silindir. Madeni görüntüsü var. İçi boş. Üçüncü katı dördüncü kata bağlıyor. Önündeki sıralanmadan sonra herkes yan yana duruyor. İçeri giren sonsuz hızla bir üst kata doğru yükseliyor. Herkes diğerinden daha üsttekinin ayakları alttakinin başının üzerinde, aralarında 30-40 santimlik bir şey var. Boşluk var. Hiç kimsenin başı bir başkasının ayağına hiçbir şekilde değmez. Hiçbir ruhun bir kiri beraberinde taşıması mümkün değildir. Ve dördüncü kata ulaşıldığı zaman Beytül Haram'ın aslıyla, Beytül Makdes'in aslıyla karşılaşacaksınız. Kudüs.

Orada gene secde söz konusu olur. Memizden çıkanlar orada bir sıra vücuda getirirler. Tek bir sıra. O sıradakiler sağdan başlayarak uçarak Beytül Haram'ın kapısından içeriye girerler ve secde ederler. Orada da bir namaz kılmak söz konusudur. Ön saftakiler bir üst kata yükseleceklerdir. Uçarak kubbeden yukarı çıkarak. Sadece üçüncü katla dördüncü katın arasında mihenk menfezi denilen bir silindir var, demin söylediğim silindir. Onun dışında gözle görünür bir yol bulamazsınız. Yol söz konusu değil. Ama göreceksiniz ki saflar halinde uçarak yükselinir. Birinci saf olduğu gibi yükselir. Beytül Haram'ın kubbesinin üzerinde ilk yükselen grup en sağda olur. İkinci saf birinci safın sol tarafına gelir. Üçüncü saf, yani namaz kılanların üçüncü safı ikinci safın sol tarafına gelir. Böylece bir tek saf vücuda gelir ve yukarıya doğru yükselinir. Ayakta olan insanların yan yana dizilmesini, hepsinin birden yukarıya doğru yükseldiğini düşünün. Hepsi sarıklıdır, cübbelidir. Ayaklarında uçları birazcık yukarı doğru kıvrık. Belki çarık hüviyetinde ama onlar da atlastan olan ayakkabıdan ziyade çarığa benzer bir hüviyetleri olduğu için öyle diyorum. Pantolonlar bilekten bağlı hüviyette. Gol pantolon denilen der gibi atlas pantolonlar. Belde mutlaka kuşak var. Herkeste cübbe var. Ve herkesin de başında sarık. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kişiler beşinci kata ulaşıyorlar. Orası da Beytül Haram'ın aslı. Yani Mekke'deki makamı İbrahim'in bulunduğu kesim, oradaki cami, bütün özelliğine oradan kopya etmişler. Nasıl yaptılarsa. Aslı orada. Yani asıl Hacı Ekber orası. Dünya üzerindeki kopyasına ulaşmakla oraya ulaşmak arasında farklılık var. Herkes oraya ulaşamaz. Allah'ın evliyası olmak yanında bir gayretin sahibi olmak asıldır. Allah Teala Mekke'deki Hazreti İbrahim'in makamının bulunduğu o yeri bütün kainatın hac merkezi olarak ilan ediyor Yunus suresinde. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, alemler. Beşinci katta da saflar halinde secdeye durulur, namaz kılınır. Ve başlangıçtan itibaren birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, belki yedinci sıralar birer birer kubbeden yukarıya yükselip sağdan sola sıralanırlar. Son gelen safı da bekler herkes. Sonra hep beraber tek bir sıra halinde yukarıya doğru yükselme söz konusu olur. Ulaşılan yer altıncı kattır. Bu noktaya kadar bütün katlar aydınlıktı. Ama altıncı katta gece olduğunu göreceksiniz. İçeriden hafif bir ışığın dışarıya doğru süzüldüğünü göreceksiniz. Ve kapı sizi hayrete düşürecek. Çünkü sevgili kardeşlerim,
O kapıdan en son kim geçmişse kapı kişinin şeklini alıyor. Yani bir kişi geçerken onun süliyeti neyse, başının önden görünüşte çevre çizimi, omuzları, kolları, vücudu, bacakları, bacakların arasında tabii aşağı kadar boşluk. Bir boşluk, bir kapı yok, bir boşluk var sadece. Ama o uzun boylu kişiden sonra daha kısa boylu birisi oradan geçerse kapı küçülüyor. Onun şeklini alıyor. Daha sonra gelen uzun boyluysa kapı büyüyor, onun şeklini alıyor. Devamlı şekil değiştiren bir kapı. Son geçen hüviyetini orada koymuş oluyor ortaya. Onun silüeti kapının açıklarında kendisini gösteriyor. İçeriden dışarıya beyaz, çok açık yeşil bir ışık, bir nur ulaşıyor. Kapıdan içeriye baktığınız zaman içeride yerden 4 metre kadar yükseklikte buz kalıbına çok benzeyen bir nur göreceksiniz. Yani yaklaşık 1,5 metre genişliğinde, kalınlığı 15 santim falan olan bir dikdörtgen prizma şeklinde bir buz kalıbı şeklinde nur. Bu nur aşağıda ayakta sıralanmış olan insan ruhlarının yüzlerini ve ellerini çatlatıyor. Nasıl yağmurdan sonra çorak topraklarda bir topraklar çatlama yaparsa, özellikle kirli topraklarda bu çatlama net olarak görünürse, o insanların da elleri ve yüzleri çatlıyor açıkta olan yerleri. Sonra oraya has olan sistemlerle bu çatlaklar izale ediliyor, iyileştiriliyor orada. Ve bütün bu çatlayan, derileri çatlayan ruhlar oradan 6. kattan aşağı iniyorlar. Ertesi gün tekrar oraya yükselmek üzere. İşte bir gün bunlardan bir tanesinin derisi çatlamıyor. O kişiye Cebrail aleyhisselam orada boşlukta bulunan kürsüsünden elbise giydiriyor. İkisi de boşlukta ve yukarıda. Elbiseleri Kafkas oyunları oynayanların elbiselerine çok benziyor. Ve kişinin eline bir kılıç ulaştırıyor Cebrail aleyhisselam. Ve oradan kubbeden yukarıya doğru ruh yükseliyor elindeki kılıçla. 6. kat böylece 7. kata doğru bir çıkışı mümkün kılıyor. Sadece çatlamayan, derisi çatlamayan kişi için geçerli. Onun ruhu için, o ruh için geçerli. Ulaştığı yerde bir altın kapı. Altında 7 tane mermer basamak, iki tarafında trabzan ve sıra iki trabzanı birbirine bağlayan 7 tane altın baklası olan bir altın zincir. Merdivenlerin genişliği 1,5 ile 2 metre arasında ya da 2 metre, belki biraz daha fazla, çünkü kapının genişliği yaklaşık 1,5 metre ve trabzanlar kapıdan iki tarafa taşıyor. Ve o kılıçla altın zincire bir defa vuruyor. Evliya namzedi olan bu kişi. Altın zincir ikiye ayrılıyor. Arkada bulunan, üzeri baklava dilimli, yaklaşık 4 metre yükseklikte, 1,5 metre genişliğinde tek kanatlı altın kapı geriye doğru
Karşıya doğru bakıyorsanız sol tarafta rezerv var. Sağ taraftan kapı açılıyor. Ve tavan görüyorsunuz. Tavandan hemen yukarı çıkmak isterseniz çıkamayacağınızı göreceksiniz. Oradaki birkaç gününüzden sonra oradaki vakte göre konuşuyorum. Tavan sizin geçmenize müsaade edecek. Yukarı çıktığınız zaman kader hücrelerini göreceksiniz. Sol tarafınız geçmişinizdir. Zikir hücrelerinin bulunduğu, affedersiniz, kader hücrelerinin bulunduğu yere sadece o anda o andan çıkabilirsiniz, zamanın o anından. Sol tarafınız geçmişinizdir. Yalnız taşlardan örülü bir duvarla kapalıdır. Sağ tarafınız geleceğinizdir. Kader hücrelerinin o andan sonraki kesimiyle karşı karşıyasınız. Altıgen, bal peteklerine çok benzeyen ve bal renginde kader hücreleri böyle sonsuza kadar uzandığını göreceksiniz. Her biri 24 saatlik bir zaman parçasını içeriyor. Buradan kader hücrelerinin sonu ikinci alemdir, ümmi kitap. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap göreceksiniz. İki sayfasını açık göreceksiniz. Kitap boşlukta duruyor. Arşı tutan melekleri göremezsiniz. Ama nerede boşlukta duran bir şey varsa bilin ki orada mutlaka arşı tutan melekler vardır. Devrin imamı da mutlaka oradadır. Nitekim Ümmü kitabın altında yaklaşık sol tarafında 30 kişi, sağ tarafında 30 kişi olmak üzere kocaman bir kürsünün Ümmü kitabın altında oturan devrin imamı ortasında oturuyor kürsünün. Yani kürsünün duvar tarafında, ortada. Sol tarafından başlayan, en kıdemsizden oluşan sıra kürsünün evvela iki tarafına uzanıyor, sonra ileriye uzanıyor. Solda en kıdemsiz ve kürsünün sonuna kadar gidiyor insanlar, insan ruhları. Sonundan karşıya geçiyor, karşıdan kendisine doğru geliyor ve tekrar birleşiyor. Sağ tarafındaki en kıdemli, ona en yakın olan kişi en kıdemli. Sol tarafındaki de en az kıdemli. 30 kişi soldan itibaren karşı sırasındaki ortasına kadar kürsünün. 30 kişi de sağ tarafında. Ve böylece 60 kişilik bir gruba devamlı bilgi iletiyor Ümmü Kitap hakkında. Bu kişiler birkaç günde bir mutlaka değişirler, yerlerine yenileri gelir. Bundan sonraki alem Kudret Denizi'dir. Sonra Makam-ı Mahmud, sonra Divan-ı Salihin, sonra Zikir Hücreleri. Her birinin kendisine has özellikleri var. Makam-ı Mahmud'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i, dört halifeyi, sahabeyi, daha pek çok insanı, insan ruhunu göreceksiniz. Hepsinin ayakta olduğu dikkatinizi çekecek. Sonraki kesim Divan-ı Salihin. Makam-ı Mahmud ön tarafı cam olan çok büyük bir salon olarak dizayn edildiği halde Divan-ı Salihin bir camidir. Balkonları da olan bir camidir. Ve yuvarlak bir standart içinde insan ruhları dizilmişlerdir. Salihlerden oluşan bir divan. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan ötesi zikir hücreleridir. Zikir hücrelerinde
20 metre yüksekliğinde deniz analarına çok benzeyen şeffaf küreler göreceksiniz. Benden arkaya doğru uzanan ve soldan sağa doğru uzanan, aralarında 1 metrelik yaklaşık boşluklar olan, yan yana muntazam bir şekilde dizilmiş çok sayıda soldan sağa doğru, çok sayıda önden arkaya doğru uzanan, muntazam şekilde yerleştirilmiş zikir hücreleri, işlerinde özel şekilde oturmuş, zikir yapmakta olan insan ruhları göreceksiniz. Her sabah devrin imamı ve arkasındaki iki kişi mutlaka oraya ulaşırlar ve onlara mutlaka sohbet yaparlar. Bütün zikir hücrelerinin içindekiler bir ay hilal vücuda getirecek şekilde onların karşısında sıralanırlar. Bu üç kişi de Türk bayrağındaki ay ile yıldızın pozisyonu gibi yıldızı oluştururlar. Sohbeti yapan devrin imamıdır. Her sabah bu sohbet mutlaka değişik hüviyette devamlı söylenir, yapılır. Sohbet bitiminde tekrar hücrelere geri dönülür. Bir gün hücrelerdekilerden biri diri görevini tamamlamıştır. O sitetil müntaha ulaşır. Sitetil müntahadan da Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, bu akşamki sözlerimiz burada tamamlanıyor. Bütün bu muhteşem olaylar Allah'ın dizaynıyla dizayn edilir. Bir gün Hakk'a tukatiye takvanın sahibi olduğunuz zaman, bir Hakk'ın takvanın sahibi olduğunuz zaman, Hakk-ül Yakin takvasının sahibi olduğunuz zaman, üçü de aynı takvadır. Yani ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, bütün bu anlattığım şeylerin sizin içinde görülmesi söz konusu olacak. Bütün sahabe bu hedeflere ulaşmışlardı. Allah-u Teala'nın hepinizi bu muhteşem sonuçlara ulaştırmasını, alemler hakkındaki bilgilerin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Bir gün Adem'in sizin tarafınızdan fethedildiğini, geriye dönüp baktığınız zaman kainatı göreceğinizi söylemek istiyorum. Bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi anlattığı

علم ندوندن Kur'an-ı Kerim'de bahis var mı? Çok yerde bahis var. Bir, Allah'ın gizli ilminde olan ilahi gizli ilim var. Bir de şeytanın kudretinde olan süfli gizli ilim var. Gizli ilimler muhteveya müstevasında bulunan sırlar sebebiyle insanlar için çekici olmakta ve bir kısım insanlar zülmani ilimleri takip etmeye başlamaktalar ve zülmani ilimlerin içinde kaybolmaktalar, kendilerini şeytana satmaktalar. İlm-i ledun, Allah'ın gizli ilmidir. Allah'tan talep edilirken, bize de ilm-i ledunundan ver diye talep edilir. Allah'tan talep edilen gizli ilim, ilm-i ledun, ilahi ilmi ifade eder. Ama şeytanın ilmi, zülmani bir ilimdir. Öyleyse kişinin Allah katında sahip olduğu rütbeyle ilm-i ledununun bazen paralellik göstermediğini görüyoruz. Bunun en güzel misali Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ile Hızır arasındaki olaylarda ifade ediliyor. Hızır Aleyhisselam ilm-i ledunun sahibiydi. Ama bir peygamber değildi, sadece Allah'ın bir evliyasıydı. Ama bir peygamber olan, nebi olan Hazreti Musa aynı ilmin sahibi değildi. Ve Allah Teala'dan talepte bulundu Hazreti Musa. Ya Rabbi, bana senin gizli ilminden ver. Böyle bir talebi oldu. Allah Teala'ya çok yalvardı. Ya Rabbi, bana bu ilmi kim öğretecekse ben onun kulu kölesi olurum. Senin gizli ilmini, ilahi ilmi bana öğretsin. Allah Teala Hazreti Musa'nın teklifini kabul etti. Sen dedi yola çık, biz onunla seni, ilm-i ledunu verdiğimiz kişiyle seni karşılaştırırız. Hazreti Musa yola çıkarken Harun da benimle beraber gelebilir mi diye Hazreti Harun için de kardeşi için de müsaade istedi Allah-u Teala'dan. O da kabul edildi. İkisi kuru balıkları yanlarına alarak dağcıklarına biraz da ekmek koyarak yola çıktılar. Ve Allah-u Teala'nın dediği yerlere bir bir gittiler. Ve tabii aradan zaman geçti. Acıktıkları zaman yemek yediler. Ve bir yerde durdular. Hazreti Musa Harun'a dedi ki hadi çıkar balıklarımızı yiyelim. Hazreti Harun da dedi ki balıklar yok. O zaman Hazreti Musa sordu. Ey Harun dedi balıklar ne oldu?

O da dedi ki balıklar canlandılar ve denize geri döndüler. Hazreti Musa dedi ki nerede? İki denizin birleştiği yerde. Birdenbire Hazreti Musa'nın bir şimşek çaktı içinde. Tamam dedi, iki denizin birleştiği yerde o ağacın altındaki ihtiyar adam işte oydu. Hedefimiz oydu. Hemen geriye dönelim. Hemen Hazreti Harun'la Hazreti Musa geriye döndüler. Şimdi burada ilmi ledunun orada mevcut olduğunu nereden anlayacağız? Orada bir zaman olayı tahakkuk etmiş. Zamanın geçmişe dönüşü. Zaman ya ilmi ledunun göründüğü olayda geçmişten geleceğe doğru gider veya gelecekten geçmişe doğru. Bu olayı tekrar devam etmek üzere burada bırakalım. Ve Kehf suresindeki mağaradaki kişilere gelelim. Allah Teala Kehf suresinde o insanlardan bahsediyor. Onlar diyor, gençler mağaraya sığınmışlardı diyor, düşmanlarından kaçmışlar ve mağaraya sığınmışlardı. Bize dediler ki diyor Allah Teala, ya Rabbi bize ilmi ledunundan bir mürşit tayin et. Allah Teala da buyuruyor ki biz onları uyuttuk diyor. Onlar ashabı Kehf. Ama konumuzu incelediğimiz zaman burada da ilmi ledunun yine zamanla bir bağlantısını göreceğiz. Ve uyanıyorlar mağaraya giren Kehf mağara ashabı, uyanıyorlar uykularından. İşlerinden birini bir yer fırına gönderiyorlar ekmek alsın da karınlarını doyursunlar diye. Allah-u Teala onları 400 sene uyutmuş. Verdikleri paralar 400 yıl evvele ait. Düşmanları çoktan ölmüşler, toprak olmuşlar. Allah Teala diyor ki biz onları uyuttuk ve hep uyudukları yerde döndürdük diyor. Güneş mağaranın bir ucundan gelir, öbür ucundan batardı diyor. Onlar da hep uyudular diyor. Aslında kişiler canlı ve Allah Teala orada o kişiler için zamanı hızla aşırıyor. Bastı zaman müessesesini uyguluyor Allah Teala ilmi ledününden. Zamanı hızla geçiriyor. Bir başka ayet-i kerimesinde Allah Teala birinden bahsediyor. Demiş ki bu kişi şu Allah'ın mahvettiği, yerle bir ettiği şu zavallı şehre bakıyorum demiş. Hiç demiş, böyle olduktan sonra Allah Teala demiş bunu tekrar canlandırabilir mi? Allah Teala o kişiyi de uyku haline getirmiş. Ve kişiyi uyandırdıktan sonra Allah Teala soruyor, ne kadar uyudun? O da
birkaç saat, 5-6 saat uyudum diyor. Allah Teala diyor ki çorbana bak, yemeğine bak. Yemeği daha soğumamış adamın. Şimdi demiş Allah Teala eşeğine bak. Eşeğin sadece kemikleri kalmış. Şimdi demiş Allah Teala tekrar bak. Ona demiş nasıl et giydiriyoruz, nasıl şimdi can vereceğiz yeniden. Ve eşek tekrar eski hüviyetine geliyor. Bu kişi için de en az 200 senelik bir zaman farkının olduğu düşünülüyor. Aynı odanın içerisinde zaman yemeğe göre farklı, adama göre farklı ve adamın eşeğine göre farklı dizayn edilmiş Allah Teala tarafından. Allah Teala'nın ilmi neduğunu gizli ilmi tayy mekanı da içerir. Gizli ilme sahip olanlardan birisi de evliyalardan Muhyiddin-i Arabi Hazretleri ve bir halka hitabesinde, halkın büyük kısmı tabi %90'dan fazlası her zaman olduğu gibi kendilerini din sahipleri zannediyorlar ama dinden haberleri yok. İslam'ın 5 şartından ibaret bir dünyada yaşıyorlar ve dini bütün insanlar oldukları kanısındalar. Diyor ki onlara, sizin taptığınız şey benim ayağımın altındadır. Onun üzerine sen Allah'ı nasıl ayağının altına alırsın diye hücum ediyorlar. Ölmeden evvel söylediği şey, son söz şu: sin diyor şuna girdiği zaman benim ne demek istediğimi anlayacaksınız diyor. Ve aradan geçen uzun yıllardan sonra Yavuz Sultan Selim, yani sin, Şam'a, Şin'e giriyor. Ve Yavuz Sultan Selim İrşad makamından aldığı bir emir üzerine burasını diyor kazın. Kazıyorlar. Kazdıkları yerin altından bir küp altın çıkıyor. İnsanların taptıkları şeyin altın olduğunu söylemiş sadece. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İlmine dün Allah-u Teala'nın fizik ödesi ihsanlarındandır. Allah-u Teala'nın birçok velisi tay mekanı yaşamışlardır. Bastı zamanı yaşamışlardır. Zamanın geriye veya ileriye gitmesi belli bir mekanda veya mekanın bir kısmında Allah Teala neyi dilerse onu vücuda getirir. Bu arada Allah Teala'nın Hazreti Süleyman'a tay mekanı yaşattığı da Kur'an-ı Kerim ölçülerinde kesinlik kazanıyor. Onun sonsuz hızla hareket edebildiği açıklanıyor Kur'an-ı Kerim'de. O Hazreti Süleyman ki cinleri de şeytanları da emrinde çalıştırmış. Kuşların da dilini anlıyor. İlk örünceyi ezmemek için
yolun kenarına alan Hazreti Süleyman diyor ki kuşlara şu hüçüt kuşunu göremiyorum diyor. Son günlerde görünmez oldu. Sonra hüçüt kuşuyla karşılaşıyorlar. Ve hüçüt kuşu ona Belkıs'ın sarayından haberler getiriyor. Ve Hazreti Süleyman etrafındaki ileri gelenlere diyor ki ben Belkıs'ın ülkesini işgal etmeden evvel hanginiz bana Belkıs'ın tahtını getirebilirsiniz? Cinlerden İfrit isimli cin diyor ki sen yerinden kalkana kadar ben onu getiririm diyor. Bundan sonraki ifadesine dikkat edin Allah-u Teala'nın. Diyor ki katımızdan ilme vakıf olan kitaptan ilme vakıf olan kişi ise dedi ki diyor yine Hızır Aleyhisselam sen gözlerini açıp kapayıncaya kadar getiririm. Hazreti Süleyman döşemeye baktığı zaman Belkıs'ın tahtını orada gördü diyor. Daha gözünü Hızır Aleyhisselam'dan döşemeye çevirene kadar geçen zaman içerisinde Hızır Aleyhisselam Allah'tan aldığı ilmi ledunun gereği olarak Belkıs'ın tahtını oraya getirip teslim ediyor. İçinlerde de ilmi ledunun var olduğunu anlıyoruz İfrit'in sözlerinden. İfrit bir cin. Allah Teala Hazreti Süleyman için diyor ki biz ona rüzgardan daha çok hız verdik diyor. Ve üç ayrı ayet-i kerimesinde üç ayrı hız numunesi vermiş Allah Teala ve Hazreti Süleyman'ın farklı hızlarla hareket edebildiği kesinlik kazanıyor. Hazreti Süleyman'ın ölümü de ilmi lecunun bir parçası. Cinler gaybı bilemezler diyor Hazreti Süleyman. Ve cinleri ve şeytanları çalıştırırken bunlar ilmi ledunun sahibi olmayan cinler ve şeytanlar. Hazreti Süleyman bastonuna dayalı olarak ölmüş. Ve öyle kalmış. Cinler ve şeytanlar hep o sağ diye, hayatta diye, kendilerini devamlı gözlüyor diye çalışmaya devam etmişler. Ne zaman ki bir kemirgen, küçücük bir böcek Hazreti Süleyman'ın bastonunu kemirip o bastona dayanan ölmüş olan Hazreti Süleyman'ın bastonunu üzerinde ağırlık olduğu için kıracak noktaya ulaştırmış. Ve baston kırılınca Hazreti Süleyman yere dönmüş. O zaman anlamışlar Hazreti Süleyman'ın öldüğünü. Öyleyse cinlerin arasında da şeytanların arasında da ilmi ledunu bilenler ve bilmeyenler var. Öyleyse ilmi ledun dediğimiz zaman Rabbani bir ilim anlıyoruz. Ama şeytan da zülmani ilmin sahibi. Herkesi çok gayret sarf etmeden kandırabilecek olan bir özelliğin sahibi çok zeki bir mahluk İblis. Bugün dünyaya hakim olmak için son gayretlerini uyguluyor. Bugün İblis'e tabi olanlar
Zülmani ilmin temsilcileri tam 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapıyorlar. Dünyanın en zengin 10 kişisi bu İlluminati'nin iç çemberini oluşturuyor. Ve aralarında söz sahibi olan devamlı 8 tane uydudan bütün dünyaya hitap eden maharişi var. Ve adamlar dünyaya hükmedeceklerini düşündükleri parlamentoyu şimdiden kurmuş durumdalar. Sınırları falan da yok. Çünkü dünya imparatorluğu. Öyle düşünüyorlar. Şimdiden sayısını hatırlamıyorum. 20 bin, 25 bin belki daha fazla belediye başkanını dünyanın her tarafından bulundukları yere davet ediyorlar. Belediye başkanlarına zülmani ilimlerden işaretler vererek yogayı ve transandantal meditasyonu, hipnozu, şeytani ilimlerin, zülmani ilimlerin her birini onlara kabul ettirerek kaleyi içten fethetmek istiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler Allah'a sonsuz hamd ve şükür edin ki Allah'ın Rabbani yolundasınız. Bu yolun yolcularısınız. Allah ile sağlam ilişkilerin içindesiniz. Konumuzun başlangıcında Hazreti Musa ile Hazreti Harun'dan bahsetmiştik. Kur'an'daki öykü çok dikkat çekici. Hazreti Harun orada iki denizin birleştiği yerde balıklar canlanarak suya geri döndüler diye söylediği zaman görüyoruz ki gene orada Allah'ın ilmi lezunu var. Konu gene vasıtı zamanı içeriyor. Zamanın geriye doğru yürümesi. Balıklar yaşadıkları noktaya, hayatta oldukları noktaya Allah Teala zamanı geriye döndürünce tabii bu olay Hazreti Hızır'ın Allah Teala'dan talebiyle gerçekleşiyor. Bastı zaman vücuda giriyor ve kuru balıklar hayatta oldukları noktaya zaman geri dönünce hayattalar zaten. Evet, torbalardan atlayıp suya girmişler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın gizli ilminden bir tanesi de bütün varlıklara hitap etmesidir. Diyor ki Esra suresinde Allah Teala, biz balıklara cumartesi günleri suyun üzerine çıkıp zıplayın diyorduk diyor. Balıklar da suyun üzerinde zıplayıp o gün balık avlamaması lazım gelen İsrailoğullarının yoldan çıkmasına sebebiyet veriyorlardı diyor. İradelerin zayıflığı veya güçlülüğü. Gizli ilimler muhtevasına hadi gelin biraz daha yaklaşalım. İlmi Nedun'un bugün de temsilcisi gene Hızır Aleyhisselam'dır. Hayatta Allah-u Teala'nın nasıl bir
ceset verdiğini bilmiyoruz. Ama belki de ruhu ceset olarak görünüyor. Çünkü ruh dilediği alemde, dilediği hüviyete girebilir. Eğer fizik ceset hüviyetinde görünmek istiyorsa hiç kimse onu gerçek bir insandan ayıramaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hazreti Musa ile Hazreti Harun hemen iki denizin birleştiği yere geliyorlar. Bakıyorlar ki ağacın altındaki o ihtiyar zat bizim gibi sakalları, saçları bembeyaz olmuş. Orada onları bekliyor. Belli ki Allah-u Teala'dan emri almış. Hazreti Musa ona yaklaşıyor. Sana senin şartlarına göre tabi olmam kaydıyla bana ilmi ledunu öğretir misin diyor. Cevap, sen benimle yapamazsın. Hazreti Musa onun Allah'ın gönderdiği kişi olduğundan artık emin. Dikkat edin, birisi bir nebi, bir peygamber. Kitaptan ilmin sahibi olan kişi ise Hızır Aleyhisselam. Bir veli. Ne Resul, ne nebi. Sadece evliya. Allah-u Teala neticede Hazreti Musa'nın Hazreti Hızır'dan ilim alması konusunda emrini gönderiyor. Hazreti Hızır söz alıyor Hazreti Musa'dan. Hiçbir işime karışmayacaksın diyor. İtiraz etmeyeceksin diyor. İtiraz ettiğin zaman diyor aramızdaki anlaşma sona erer. Bak diyor, tekrar söylüyorum, sen benimle yapamazsın. Ama Allah Teala emir verdi ki ben sana öğretmeye çalışacağım. Hazreti Musa diyor ki benden emin olabilirsin. Ben diyor çok sabırlı olacağım. Ve beraberce bir gölün kıyısına ulaşıyorlar. Hava rızıkları bitmiş, erzakları bitmiş. Oradaki gemilerden karaya yanaşılmış, iskeleye bağlanmış gemilerden birçoğunu dolaşıyorlar. Onlara hiç kimse ekmek, su falan vermemiş. Ama gemilerden birindeki kaptan onlara yiyecek içecek vermiş. Onlar da bundan çok memnun olarak yemeklerini yemişler. Karınları tok. Ve Hazreti Musa'nın hayretle açılan bakışlarıyla Hızır Aleyhisselam eline bir baltayı kaptığı gibi geminin bordasını parçalamış, gemi su alarak karaya oturmuş. Hazreti Musa dayanamamış. Yahu demiş, biz bütün bu gemileri dolaşmadık mı? Dolaştık. Hiç kimse bize ekmek vermedi, yemek vermedi. Bu adamcağız verdi sadece. E sen adamın gemisini batırdın. Bu haksızlık değil mi? Zulüm değil mi demiş. Hazreti Hızır da cevap vermiş, ben sana demedim mi demiş, sen benimle yapamazsın. Bak, işte demiş, daha ilk olayda hemen patladın. Hemen
itirazını yönettin. Ben demiş ne yaparsam Allah-u Teala'dan emin olup yaparım. Şimdi bekleyelim demiş, ne olacağını göreceksin. Gemiler karşı sahile ulaşmışlar. Karşı sahilde de oranın derebeyi bir orduyla bekliyor. Ve karşıya ulaşan bütün gemileri yakalamışlar. Geminin bütün mürettebatını kendi gemilerine forsa yapmışlar. Ama bu sahilde kalan kişiye de hiçbir şey olmamış. Sadece gemisi hasar görmüş. Ötekilerin gemileri de gitmiş, kendileri de esir olmuşlar. Hızır Aleyhisselam demiş, gördün mü ben sana demedim mi sen benimle yapamazsın diye. Hazreti Musa kendisini toplamış, sen demiş bir defa demiş böyle bir şey olabilir. Ama demiş bundan sonra olmayacak. Ben demiş bunu bu gizli ilmi öğrenmeye kararlıyım. Allah-u Teala'dan talepte bulundum. O da kabul etti. Beni sana gönderdi. Sen de kabul ettin. Bundan sonra beni sabırlılardan göreceksin. Peki demiş Hızır Aleyhisselam. Oldu. Yola çıkmışlar. Gittikleri yerde bir taraftan Hızır Aleyhisselam, bir taraftan Hazreti Musa insanları irşad ediyorlar. Allah'ın dinini anlatıyorlar insanlara. Ve gene bir yere gitmişler, gene açlar. Erzakları tükenmiş. Ve bir sürü ev dolaşmışlar. Hiç kimse bunların haline acımamış. Suratlarına bile bakmadan kapıyı kapatanlar bile var. Ama bir evdekiler bunlara gene yiyecek vermişler. Sevgili kardeşlerim, onlar yiyecek vermişler. Hızır Aleyhisselam da o yiyecek veren evin bahçesinin duvarını yerle bir etmiş. Kolay kolay yerinden kaldırılmayacak olan bir enkaz vücuda getirmiş orada. Ve Hazreti Musa sabretmiş sabretmiş en sonunda demiş ki bu şimdi senin yaptığın doğru mu? Gene bana kim bilir neler söyleyeceksin ama bu sefer demiş adamın bahçe duvarını yıktın ve duvarı öyle kolay kolay tekrar oluşmayacak kadar geniş ölçüde hasara uğrattı. Hızır Aleyhisselam demiş ki ben sana demedim mi demiş benimle yapamazsın diye bak demiş gene itiraz etti. Sen demiş zahire bakıp hüküm veriyorsun. Ben ise Allah'tan aldığım emri yapıyorum. Burada demiş yetimler var. Şu yıktığım duvarın ortalığı kaplayan kesiminin altında da onlara ait altın bıraktı babaları. Başkalarının eline geçmesin bu enkaz burada onu örtsün diye duvarı yıktım demiş. Emir böyleydi. Hazreti Musa da soruyor. Aynen geçerli söylediği. Ondan sonra Hazreti Musa bir defa daha kusura bakma demiş. Ben artık kesin şekilde kararlıyım. Bundan sonra sözüne itiraz etmem. Buraya kadar iyi. Bir pınarın başına gidiyorlar sevgili kardeşlerim. Ve o pınardan su içmekte olan bir delikanlıyı Hızır Aleyhisselam öldürüyor. Evet yanlış işitmediniz, öldürüyor. Bunun üzerine Hazreti Musa demiş ki ben seninle gerçekten yapamayacağımı anladım. Ama demiş bu sefer demiş insanlara zarar verecek olan falan bir şey değil. Sen demiş resmen bir cinayet işledin burada. Birinin hayatını sona erdirdin. O da demiş ki bak bu delikanlı var ya evine gitseydi anne babasına büyük kötülükler edecekti. Şimdi neticenin ne olduğunu hatırlayamıyorum. Ama o kötülüklere mani olmak için Allah-u Teala Hazreti Hızır'a emir vermiş ki çocuk o kötülükleri yaparak
cehenneme gidecek yerde evvelki durumunu devam ettirsin, başkası tarafından öldürülsün ve yaptığı birkaç güzel davranış tasavvufa da yeni girmiş sebebiyle Allah'ın cennetine girsin. Sevgili kardeşlerim, meselelerin, olayların bir zahiri vardır. Baş gözünüzde, baş kulağınızla duyup, işitip karar verdiğiniz muhteva, bir de batını vardır. Kalp yüzünüzde görebildiğiniz, kalp kulağınızla işitebildiğiniz şeyler. Allah-u Teala kalp kulağınızı açmadıkça ne demek istediğimizi çok iyi yerlerine oturtamazsınız. Ne zaman Allah-u Teala kalp kulağınızı açar da sizinle konuşmaya başlarsa, onu işitmeye başlarsanız, onun sesinin bizim insanların sesi gibi, bu konuşmamda duyduğunuz ses gibi bir ses olmadığını göreceksiniz. Sizin iç dünyanızdaki kendi sessiz konuşmanızın benzeri olan bir konuşmayla Allah-u Teala size hitap eder. Şeytan da bazen o sesi taklit ederek aslında her zaman size hep yanlış şeyleri kendi düşünceniz gibi yutturmaya çalışır. Bu olaydan sonra ne olmuş? Hazreti Musa Hazreti Hızır'dan ayrılmış. Sevgili kardeşlerim, ilm-i ledun zahire bakarak karar vermek mecburiyetinde olan bir nebinin hedefe yürüyememesini oluşturmuş. Allah-u Teala bir nebisine değil, bir evliyasına veriyor bu yetkiyi. Ve Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız eğer, Allah-u Teala'nın söylediği şey, siz şehitleri ölüler zannedersiniz. Ama onlar diridirler ve biz onları rızıklandırırız diyor. Nasıl şeytan ta başlangıçtan kıyamete kadar yaşayacaksa, Hızır Aleyhisselam da kitaptaki ilmin sahibi olarak kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Ve sahip olduğu gizli ilmiyle her devirde birçok insana yardımcı olacak. Aslında bu sonsuza kadar yaşayacak olan fizik bedeni değil diye düşünüyorum. Bir şehit olma hadisesi Hızır Aleyhisselam için olsa gerek diye düşünüyorum. Bu konuda kesin bilgi sadece Allah'tadır. Ama son kıyamete kadar yaşayacağı da kesin. Nasıl kötülük şeytanla temsil ediliyorsa, Allah'ın ilmi dediğini de bu zatla temsil ediliyor Hızır Aleyhisselam. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ilmi ledun konusunda Allah'ın birçok dizaynını görürüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem ilmi ledunun sahibiydi hem de
görevi icabı bir nebi olarak zahire bakarak hükmetmek mecburiyetindeydi. Ebi hırsızlık olayında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birini muhakeme ediyor. Bir hırsızlık olayında biliyorsunuz ki İslam'da 3 tane şahidin mutlaka olması lazım. Olmazsa olmaz. Konu ispat edilememiştir. Kişi beraat eder. 3 tane şahit bulunamadığı için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraat ettiriyor kişiyi. Hazreti Ali beraattan sonra dayanamıyor. Peygamber Efendimiz'e müracaat ediyor ve diyor ki ben diyor biliyorum hırsız bu adam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ben de biliyorum ya Ali diyor hırsız bu adam. Ama şahit yok. Ben diyor Allah-u Teala'nın aldığım emir gereği zahire göre karar vermek mecburiyetindeyim. Ve zahir bu konuda adamı mahkum etmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem batini açıdan da birçok açıdan birçok olayda çizgin ötesine geçmiştir. Bu fizik ötesi hadiselerden bir tanesi Miraç olayıdır. O fizik vücuduna ruhu örtü olmak suretiyle Allah'ın katına çıkmıştır. 50 bin yıllık bir yolu 1-2 dakika içerisinde almıştır. Işık hızıyla gitseydi 50 bin yıl sürecekti. Ama sonsuz hızla oraya ulaşmış. Ve Allah-u Teala onun miraca çıkışında diğerlerine sağlam bir işaret bırakıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala dileseydi evinden doğrudan duruyor Allah'a ulaşırdı. Allah ulaştırırdı onu. Ulaştıran zaten Allah. Ama Allah-u Teala öyle yapmıyor. Oradan Mescid-i Aksa'ya kadar iki defa durarak onu Mescid-i Aksa'ya götürmüş evvela. Birinci kervana ulaştığı zaman birinci kervan belki 10 günlük, belki 1 aylık yolda. Oradan ayrılıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kervandakilerle selamlaşıyor, konuşuyor bir şeyler. Oradan ayrılıyor. Tekrar yüksek hızda yol alıyor. İkinci kervana ulaşıyor. Orada da 1-2 dakika oyalanıp birkaç kişiyle konuşuyor. Bu kervanda birinciden 10 gün veya 1 ay sonra ulaşacak olan bir kervan. Ve ondan sonra Beyt-i Makdes'e ulaşıyor. Ve oradan yükseliyor Allah'ın katına. Ruhu vücuduna örtü olarak. Ve 7 tane gök katını birer birer aşıyor, Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve Sidret-i Müntaha'yı geçtikten sonra ulaşıyor. Hem Cebrail Aleyhisselam'ı görüyor, hem Allah'ı görüyor. Ve Allah Teala diyor ki, kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Peki ne demek istiyor Allah-u Teala? Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vücuduna örtü olan ruhunun baş gözleriyle gördü Allah'ı. Ama nefsinin kalbi
Allah-u Teala kalp gözünü açtıktan sonra İlmelekin kıdemesinin arkasından defalarca kendisini Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a göstermişti kalp gözüyle. Kalp gözüyle gördükleriyle ruhunun baş gözüyle gördükleri arasında hiçbir farklılık yoktu. Bu sebeple Allah-u Teala öyle yazıyor, kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Kalp gözüyle gördüğü de aynı Allah'tı. Konuştuğu, emirler aldığı Allah da aynı Allah'tır. Peki bu nasıl bir olgu? Şöyle bir olgu. Şu anda hepinizin, beni dinliyorsanız, uykuda değilsiniz, nefsi fizik vücudunun içindedir. Ve fizik vücut nefse örtü olmuştur. Sebebi nedir? Fizik vücudunuzun elektron devir sayısı nefsinizin elektron devir sayısının iki katı. İki kat olan daima dominanttır. Yarım olan da daima bağımlıdır. Ne zaman ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhu fizik vücudunun elektron devir sayısının iki katı kadar elektron devir sayısıyla fizik vücudunun üzerine geliyor, o zaman fizik vücudun üzerine ruh örtü oluyor. Yani ruh dominant oluyor. Ruhu ise baş gözleriyle hiç kimse göremeyeceği için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kervanlara, iki kervanda ulaştığında fizik vücuduyla orada görünüyor. Ve ruhu iki kat devir sayısıyla fizik vücuduna örtü, fizik vücudu ruhun içinde esir. Nefsi de fizik vücudun devir sayısı nefsin devir sayısından iki kat olduğu için, devir sayısının iki katı kadar devir sayısına sahip olduğu için nefs de fizik vücudun içinde esir. Böylece Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın miracını tamamladığını görüyoruz. Sonra dönüyor. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de açık açık bu olayı yazıyor. Mekke'deki müşrikler buna inanmamışlar. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Allah-u Teala bize buna hamdolsun diye gerçekleştiriliyor. Kur'an-ı Kerim'de de zaten ayet olarak indirilmiş olay. O da herkese anlatıyor Allah-u Teala'nın emriyle. Ve Hazreti Ebubekir'e soruyor inanmayanlar. O da onlara soruyor, kimden duydunuz diyor, kendisinden mi duydunuz? Yoksa başka bir isim anlattı size. Onlar da diyorlar ki kendisinden duyduk. O söyledi. Öyleyse diyor, emin olabilirsiniz ki diyor, o mutlaka onu gerçekleştirmiştir. O kendisinden emin olunandır diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, birçok insan vardır ki Hızır Aleyhisselam'ı görmüştür. Şu veya bu şekilde. Ama herkes onun ne söylediğini yanından ayrıldıktan sonra anlayabilir. Bize de Eylül'ünden iki defa nasip oldu Hızır Aleyhisselam'ı görmek. Birinde daha çocuktum. Herhalde 4-5 yaşlarında filandım. Belki de daha küçüktüm.
3-4 yaşında olabilirim. Çocuklarla beraber kapının önünde oturmuştuk. Bizim evin kapısında mermer merdiven var. Bir dilenci üyetinde birisi geldi. Sonra kapıyı çaldı. Ekmek istedi. Ve bir adım attı içeriye doğru. Hanım ona ekmek verdi. Ve ayrıldı. Ama ayrıldıktan sonra 5-6 adım attıktan sonra artık görmedik onu. Belki başka işlere daldık, görmedik. Ama Allah Teala onun vasıtasıyla anneme bizim gelecekteki görevimiz için gerekli olan bilgiyi vermiş. O zaman da onun herhangi bir insandan farkını hiç görmemiştik. Hadi netice itibariyle çocukuz. Elbette bilemeyiz diyelim. Ama Allah Teala hamdolsun ki öyle bir şeyi bize nasip kıldı. Sonumu ikinci sefer daha Allah Teala'nın bize yeni görev verdiği yıllar 76, 77 o devrede bizim henüz bir mescidimiz yoktu. Ve cuma namazlarını dışarıda kılıyorduk. İşte bir cuma namazında yanımda birisi oturdu. Önceden erkenden gidiyorduk. Belki sohbet ederiz etrafımızdaki insanlarla diye. Benim de yanımda oturan kişi bana Fatih Sultan Mehmet zamanından bahsediyor. Ve orada Fatih Sultan Mehmet zamanında kendisinin yaşadığı olayları anlatıyor. Ben de dinliyorum ama hiç aklıma gelmiyor. İçinde bulunduğumuz zaman Fatih Sultan Mehmet'in zamanından 1450'li yıllardan 500 sene sonra. Sevgili kardeşlerim, cumadan sonra yanımdan ayrıldıktan sonra aklım başıma geldi. Kim olduğumu Allah tarafına söyleyecek demişti. Herkesin hayatında hatırlayınca onu ürperten olaylar cereyan eder. Allah Teala'ya her zaman hamd ve şükretmişimdir o güzelliklerle bizleri karşılaştırdı diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynında ilim iledin bir muhteşem dizayndır. Hayran olacağınız bir hüviyet taşır. Allah Teala'nın hepinize ilmi ledunu vermesini, fiziğin ötesini en güzel standartlarda sizlere yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: آمین.
1: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: Bir kişi sabah namazını vaktinde kılamazsa, yani güneş doğmadan evvel kılamazsa, bize Allah-u Teala'nın verdiği emir, o namazın karşılığında 10 tane ceza ödemesidir. O namazı kılar, eda eder. Onun dışında da gene sabah namazının birinci cezasından başlar, 10. cezasına kadar kılar. İster sabahla öğlen arasında kılsın, ister öğlenle akşam arasında kılsın, ama o 24 saat içinde o kişi bu 10 tane borcu ödemek mecburiyetindedir. Şartlarımız dışarıya pek uymuyor. Ama sevgili kardeşlerim, biz farklıyız. Bu ilmin öğretildiği merkez burası. Öyleyse sünnet-i seniyeye riayet ederiz. Onun da mutlaka ötesindedir. Kıldıklarımız bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olan büyük saygımızdan kaynaklanır. Allah'ın bizim üzerimizdeki emri böyledir. Şartlarımız başkalarından zordur. Allah-u Teala'nın bizden istediği hedef herkesi daimi zikre ulaştırmaktır. Onun için kardeşlerimize deriz ki kulağınıza hep güçlerinizi takın. 24 saat boyunca hep kulağınıza dursun. Ve sesimizi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesimizi devamlı olarak dinleyin. İç dünyanızdan, içinizdeki sesle size devamlı olarak tekrar edin. Bu, bir insanın daimi zikre ulaşmasının en güzel metodudur. Bütün kardeşlerimizin hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Büyük bir şevkle, heyecanla herkes namazlarını eda etmeye çalışır. Her gün, eğer borçlularsa her gün 2 günlük borç ödeyerek. Yani sabah namazında, yani sabahla öğle namazının arasındaki kuşluk sünnetinde bir günün bütün namazlarını, teheccüd sünnetinde de aynı günün bütün namazlarını, bir günün daha bütün namazlarını her gün 2 günlük borç öderler. Borçları bitenler için artık borç yoktur ama kuşluk sünnetinde teheccüd namazı mutlaka kılınacaktır. Ömür boyu böyle devam eder. Bizim aramıza katılanlar bilsinler ki daimi zikre ulaşmak Allah'ın bize emrettiği temel faktördür. Zaten bu istikamette ilerlediğiniz zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Saadetle dünya mutluluğuyla zikir arasında mutlak bir paralellik vardır. Çünkü sizi mutlu kılan şey Allah'ın emin istikametinde yaptığınız olaylardan sonra Allah'ın iç dünyanıza verdiği o muhteşem huzurdur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman yine Allah'ın size verdiği o huzurdur, mutluluktur. Ruhunuz da nefsinize rahatlık verir ve o mutluluğu hem nefsiniz hem de fizik vücudunuz yaşar. Ve zikriniz arttıkça her geçen gün mutluluğunuz artar.
3: Gördün mü?
4: Almamış mı demin kaydı almamış mı Fatih? İkisi de almamış. Kahve içmek için bize zaman tanımışlar. Çünkü... El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Fatiha ile başlayan bir gecede Allah-u Teala hepimizi bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Bunu ne yapıyor? Azıcık kısımlar sesi.

0: Bu akşam sualler ve bu suallerin cevapları söz konusu. İnşallah Serdar Hocam sualleri okuyacak. Ve biz de inşallah cevapları vereceğiz. Allah razı olsun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz, yaşadığımız her olayda kendimizden

Bu olaylardan Allah-u Teala'nın muhakkak ki muradı var. Herkesin etrafında farklı olaylar cereyan edecekler. Herkesin ders alması lazım gelen standartlar birbirinden farklı hüviyetler arz ediyor. Ve böyle farklı bir dizayn içerisinde biz insanlar yaşadığımız olaylardan sonuçlara gitmek mecburiyetindeyiz. Her olay yaşanır. Bize ya derecat kazandırır ya da kaybettirir. Önemli olan bu olaylardan bizi Allah'ın hedef gösterdiği sonuçlara ulaştıracak olan neticeleri çıkartabilmek ve bir karara varabilmek, Allah'a ulaşmayı bilemek. İşte önemli olan bütün olayların arkasında yatan bu gerçeğe ulaşmak ve onu geleceğimizin bir merdiveni olarak kullanmak. Unutmayın ki bütün insanlar tekamül için yaratılmıştır. Nefslerinin ruh hüviyetine bürünmesi tekamül adı verilen müesseseyi olgunlaştırır. Tekamül, kamil insan olma vasıflarının insanın sinesinde toplanması anlamını taşır. Kimdir insanı kamil? Tekamülün en üst noktasına ulaşmış olan kişi. Nasıl ulaşır? Buradaki son aşama daimi zikrin bir insanı ulaştırabileceği son aşamadır. Daimi zikir ulul elbab kademesinde elde edilir. Daimi zikre ulaştığımız zaman ulul elbab oluruz. Kısa bir süre sonra nefsimizin kalbindeki %9 çevresindeki karanlık da yok olur. Nefsimiz pür ufak olur. Yani sadece Allah'ın nurlarından oluşan ruhumuzun bir kopyası hüviyetine gelir. Bu bizi ihlas noktasına ulaştırmıştır. Yani halis olmuştur nefsimiz. Nefsimizin kalbinde afetlerden eser kalmamıştır. Nefsimizin kalbinde sadece ruhumuzun hasletleri yer almıştır. Faziletler adıyla. Ve Allah-u Teala bize zemin kattan itibaren birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katları bütün sırlarıyla beraber gösterir kalp gözümüze. Hala ihlastayız. Yedinci katın yedinci aleminin sonuna kadar ihlas makamı devam eder. Ne zaman ki sürdüğümüz intihaya ulaşırız, kalp gözümüzle bütün gök katlarını görerek, yedinci gök katının yedi tane alemini görerek, yedinci alemin sonunda bulunan, en üst noktasında bulunan sürdüğümüz intihaya ulaştığımız zaman, ihlas noktası, ihlas standartları sona erer ve salah makamı için hazır hale geliriz. Allah-u Teala da bizleri tövbe-i nasuh'a davet etmek suretiyle son sırrı da açığa kavuşturur. Tövbe-i nasuh, Allah'ın daveti üzerine gerçekleşen bir tövbe şeklidir. İnsanlar bunu yaşamadıkları için mahiyetinde bilmektedirler. Zannederler ki insan tövbe-i nasuh'la tövbe edebilir ve de ettiği zaman da her şeyi halleder. Tövbe-i nasuh bir insanın kendi kendine etmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Ve göğün yedi katının yedisini de görmeden, yedinci katın yedi tane alemini görmeden hiç kimse tövbe-i nasuha davet edilmez. Kim tövbe-i nasuha davet edilmişse ihlas makamının bu standartların hepsini tamamlamış olan birisidir o. Ve Allah-u Teala onu salah makamına layık görmüştür. Ve tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuh İhlastan salaha bir geçiş kapısıdır. İşte kim tövbe-i nasuha davet edilirse o Allah'ı işitebilen birisidir. Çünkü tövbe-i nasuha yalnız Allah davet edebilir. Ve davetin arkasından da Allah-u Teala tövbe-i nasuh için lüzumlu olan kelimeleri birer birer söyler. Bu kişi Allah'ın söylediği her kelimeyi Allah'ın arkasından tek tek tekrar etmek mecburiyetindedir. Tamamlandığı zaman tövbe-i nasuh tamamlanmıştır. Kişi ihlastan salaha geçmiştir. Allah-u Teala kimi irşat makamına tayin ederse mutlaka bu kişi salahtandır. İşte bu salah makamından birisini, ki herkesi irşat makamına tayin etmez salaha ulaşmasına rağmen,
Birisi

0: Ve Allah-u Teala tövbe-i nasuha davet ettikten sonra eğer irşat makamına getirecekse, irşat makamına tayin edecekse o zaman hemen aklımıza Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi gelmeli. Allah Teala buyuruyor ve cealna minhum eimmeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yuqinun. Diyor ki Allah Teala onlardan insanlardan imamlar tayin ettik. Niçin? Bizim emrimizle insanları hidayete erdirsin diye. Sabrın sahibi olmalarından dolayı ve ayetlerimize yakin hasıl etmelerinden dolayı. İşte burada Allah Teala sabrın sahibi olmak diyor. Nefsin bütün afetlerinden ve bazen sabırsızlık afetinden kurtulmak. Ruhun bütün hasletlerine ve bazen sabır hasletine kavuşmak. Bütün afetlerin yok olduğu, bütün hasletlerin gelip nefsin kalbine yerleşip nefsin kalbini tamamen doldurduğu, nefsin kalbine Allah'ın nurlarının tamamen hakim olduğu bir işaret bu. İşte Allah Teala burada ilmen yakini, aynen yakini aşmış olan bir insanı devrin içine alıyor. İlmen yakin 29 basamaktan 26 tanesini kaplar. Ta fizik vücudun teslimine kadar insan olaya ilmen yakin denir. Ne zaman aynen yakinin sahibi oluruz? Ne zaman daimi zikrin sahibi olup ulul elbab olursak. İlmel yakin hikmet kademelerinin hiçbirisi değildir. Hikmetten evvelki kademedir. İrfan kademelerinin hiçbirisi değildir. İlim kademesinin ifadesidir. İlmel yakini kim aşarsa aynel yakinin sahibi olur. Burası daimi zikrin başlangıç noktasıdır. Nefsin kalbinde hala 119 çevresinde karanlık mevcuttur. Kişi ulul elbab olmuştur. Hikmetin birinci kademesindedir. Yalnız zemin katı görebilir. Kalp gözü mutlaka açılmıştır. Kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Allah'ın bütün söylediklerini işitir. Ve zemin katı görür. Kalp gözüyle. Zemin katı ait olan bilgileri Allah Teala ona ulaştırır. Ve ona dair olan ayetleri birer birer ona öğretir. Sonra kişi nefsindeki %9 nispetindeki karanlıkları temizlediği zaman geçer ulul elbab makamından ihlas makamının sahibi olur. Burası hikmetin ikinci ve son kademesidir. Bütün gök katları birer birer gösterilecektir kişiye. Birinci kattan başlayarak Allah-u Teala göğün yedi katını ve yedinci kattaki yedi tane alemi bu kişiye birer birer gösterir. Ve yedinci katın son alemine kadar zikircileri buradan hemen biraz evvel bir kademe evvel başlar ve biter. Zikircilerinden sonra ulaşacak olan son makam, son yer sitesin müntehadır. Yani varlıklar aleminin en üst noktasında bulunan bir ağaç. En son noktadaki ağaç. İşte bu görüldüğü zaman o kişi için aynel yakin sona erer. Hikmetin ikinci kademesi sona erer. Ve Allah Teala onu bu kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuha tamamladığı zaman artık kişi ihlastan salaha geçmiştir. Ve başın üzerinde salah nuru gelmiş yerleşmiştir. Önündeki ve sağındaki 30 santim ne kadar küçülebilen büyük bir solanın genişliği kadar büyüyebilen bir bulut kümesine çok benzer daire şeklinde bir nur. Ve böylece kişi salah makamının sahibi olur. Eğer Allah Teala söylediğimiz gibi onu irşat makamına tayin edecekse tayinini yapar. Bir çağda memur ve mezun kılındım. Bütün Allah-u Teala'nın mürşitlerine, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşitlerine verdiği emir cümlesidir. İrşada memur ve mezun kılındım. Bunun anlamı kişinin aynel yakini bitirip hakkül yakine ulaşmasıdır. İlmel yakin ilim kademesidir. Aynül yakin ve hakkül yakin irfan kademesidir. Ve hikmet birinci ve ikinci makamlarını Ullelbab ve İhlas makamında tamamlar. Hikmetin ötesi salah makamıdır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde bütün bu makamların sahibi olduğunu Allah-u Teala'nın diliyle dinliyoruz. Diyor ki kema ersellâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm ayetina ve yüzekkîküm ve yuallimükümül kitâbe ve hikmete ve yuallimüküm ve alem tekûnû ta'lemûn. Ey sahabe, sizin aranızdan birini Allah Resulü olarak, Allah'ın peygamberi olarak gönderdi. Buradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. Birinci görev. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. İkinci görev. Size kitabı öğretsin diye. Üçüncü görev. Size hikmeti öğretsin diye. Dördüncü görev. Ve size hikmetin ötesinde bilmediklerinizi öğretsin diye. Beşinci görev. İşte bu beş tane görev bir peygambere Allah-u Teala'nın verdiği görevdir. Onun dışında peygamber olmayan bütün mürşitler dört görevle görevlidirler. Allah'ın ayetlerini okumak ve anlatmak bir. İkincisi, o kişinin tezkiyesi, nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi. Başkalarında nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, yönetlerinde nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, üçüncüsü onlara kitap öğretmesi, bu üç kesim tam 25 basamak sürer. Ve hikmetin öğretimlerine gelince, ulu'l-elbab ve ihlas makamlarıdır bunlar. 25 ve 27. makamlar. Basamaklar ve salah makamı hakkül yakini ifade eder. O hikmetin ötesini öğrenmektir. Öyleyse 28 basamağın her birisi Allah'ın katında bir değer ifade ediyor. Ancak bu makamları geçenler bu makamlar hakkında Allah'tan öğrendiklerini sizlere öğretebilirler. Yoksa insanların kendi kendilerine öğrenebilecekleri bir ilim değildir. Allah öğretir ve öğrettiklerinin de başkasına öğretmesini ister. İşte böyle bir dizaynda bir insanın hedefine, nihai hedefine ulaştığını ve irşad makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Herkes olayları yaşar. Eğer mutlu olmayı daimi zikirden evvel ulaşacağımız bir makam olarak görmek istiyorsak, o zaman yapmamız lazım gelen şey Allah-u Teala'ya teslim olmaya çalışmaktır. Nasıl teslim olacağız? Evvela ruhumuzu teslim edeceğiz Allah-u Teala'ya, 21. basamak. Sonra fizik vücudumuzu teslim edeceğiz, 25. basamak. Sonra nefsimizi teslim edeceğiz, 27. basamak. Ve ondan sonra salah makamına sahip olacağız. Öyleyse bu geçiş kademelerinde Allah-u Teala'ya teslim olmak asıldır. Allah-u Teala teslimi farz kılmış mı? Son derece açık olarak farz kılmış. Zümer suresi 54. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabliyen yetiyekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce mezarda yapılacak olan manevi azap, mezarda sizin nefsinizde tatbik edilecek olan manevi azap gelmeden önce Allah'a, öyleyse Allah'a dönmemiz ve Allah'a teslim olmamız söz konusu. Nasıl gerçekleştireceğiz bunu? Basamakları biraz daha aşarak. Kim daimi zikrin sahibi ise o mutluluğun tamamına erişmiştir. Yani sadece cennet saadeti değil, 21. basamakta mutlak olarak elde edilir cennet saadeti. Ki zamanımız ölçüsünde yaklaşık 4 aylık bir zaman alır. Daha yavaş giden bir kişi 6 ayda, 7-8 ayda bilemediniz, mutlaka bu hedefe ulaşır. Allah'ın cenneti onun olur. Allah Teala bizlere yalnız cennet saadetini emretmemiş, dünya saadetini de hedef göstermiş. Bir insan daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirde yaşayan insanların mutluluğuna yakın bir mutluluk yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Böyle bir yaşantı için kişinin daimi zikrin sahiplerini kendisine esas ittihaz etmesi lazım. Örnek ittihaz etmesi lazım. Allah-u Teala onları değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almamızı emrediyor. Ashab suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Diyor ki, Allah'a ulaşmayı dileyenler için ve Allah'ı çok zikredenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Ne demek? Siz de onun yaptığını yapın demek. Ne yapmış? Farzların hepsini gerçekleştirmiş. Ne yapmış? Daha öteye geçmiş. Allah Teala 5 vakit namazı farz kılıyor, 7 vakit namaz kılıyor her gün. Ramazan ayı boyunca orucu farz kılıyor Allah Teala, onun ötesinde her perşembe günü oruç tutuyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 7 vakit namaz kılıyordu kuşluk sünneti ve teheccüd sünnetiyle birlikte 5 vakti ilaveten. Zekat bütün sahabe en az 2 kat veriyordu. Ve hepsi Mekke'yi fethettiler, hacı gerçekleştirdiler. Bütün güzellikleri yaşadılar ve dikkat edin sözlerime, Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olarak yaşadılar. Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet göstersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. İşte sahabe Kur'an'ın bütününe sahip olan ve asırlarca sonra gelecek bütün insanlara ışık tutan birer güneş gibiydiler. Allah Teala onları zaten yıldızlar diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi kullanmış. Hadis-i şerifinde diyor ki, benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Ne demek o? Bütün sahabenin tabi olunca kimseler olduğunu ifade ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala zaten bunu kesinleştiriyor Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Diyor ki, o sabikun el-evvelin var ya, onların bir kısmı muhacirindendi, yani Mekke'den Medine'ye geç edenlerdendi. Bir kısmı da ensardandı, Medine'deki yardımcılardandı. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Yani onlara tabi olan, sahabeye tabi olan tabiinden bahsediyor Allah Teala. Ve onların hepsinin, bütün sahabenin irşat makamının sahip olduğunu görüyoruz. Neden görüyoruz? Çünkü kendilerine tabi olunduğu bu ayetle kesinlik kazanıyor. İşte böylece Allah-u Teala'nın dinde sahabe çok özel bir yerin sahibi oluyor. Ne yapmışlar? Hepsi daimi zikre sahip olmuşlar. Bir insan daimi zikre sahip olmadan daimi zikirde olanların durumuna yakın bir noktaya gelebilir mi? Gelebilir. Ne yapacak? Kendisine daimi zikirde olanları örnek alacak. İki kaynaktan besleniyoruz. Birisi nefsimiz, öteki ruhumuz. Nefsimiz şeytanın kontrolünde başlangıçta, ruhumuz başlangıçta da sonuçta da hep Allah'ın kontrolünde. İnsan ruhu öyle bir yapının sahibidir ki programlandığı an ahsendir. Yani ahsenamanın birinci manası güzellerin en güzeli olmak demek. Zaten öyledir. Neden? Çünkü muhtevasında sadece hasletler var. Bir adım daha öteye geçelim. İkinci faktör ne? İkinci faktör Ahsen Hanım'ın ikinci açıklaması, ikinci bir açıdan incelenmesi Ahsen olmanın temel standartını veriyor. Ahsen olmak demek, Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat etmek demek, yasakların hiçbirini çiğnememek, Allah'ın yasak ettiği hiçbir şeyi kesin olarak yapmamak. İşte kim böyleyse, bu noktaya ulaşmışsa, o kişi ahsen olmuştur. Şimdi burada gördüğümüz şey şu. Ruhumuz programlandığı an ahsen olmuştur. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yapar. Yasak ettiği hiçbir şeyi yapmaz. Ne zaman programlanmış? Ezelde. Ve ulaşılabilecek olan en son rütbeye, en son noktaya bütün insanların ruhları ulaşmış durumdadır. Allah-u Teala'nın söylemek istediği şey ne? Nefsimizin de bu hedefe ulaşması. Nefsimizin ahsen olarak yaratıldığını, sonra esfel-i safiline reddedildiğini söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse nefsimize dikkatle bakalım. Ruhumuzla nefsimiz arasındaki fark, akla kara arasındaki farka eşittir. Ne demek? Nefsimizin kalbi hiçbir yerden ışık almayan kapkaranlık bir dünyayı aksettirir. Başlangıçta nefsimizin kalbine bir damla bile nur girmesi mümkün değildir. Madde 1 göğsümüzle kalbimiz arasındaki yol açılmamıştır. Madde 2 nefsimizin kalbi mühürlüdür. Madde 3 nefsimizin kalbindeki nur kapısı şeytana dönük durumdadır. Bu sebepten dolayı Allah'ın nurlarının nefsimizin kalbine girmesi mümkün değildir. Böyle bir ortamda olayların bizi ezmesine müsaade etmemeliyiz. Nasıl olabilir böyle bir şey? Olayların bizi ezmesine müsaade etmememiz Allah'a teslim olmaya çalışarak gerçekleşir. Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini ve niçin geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları, onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Allah'ın yolunda olmayanlar için de bu bir vakadır. Ve o kişinin, Allah'ın yolunda olmayan kişinin başına bir takım üzücü olaylar gelmesi gene Allah-u Teala'nın onu terbiye etmesi istikametinde bir olaydır. Ama aynı zamanda da bir cezalandırmadır. Cezalandırmadır. Haddini bilmeyen insanların cezalandırılması. İnsanlar ait oldukları duvarı aşıp da sahip olmamaları gereken bir yere kendi kendilerine ulaştırmışlarsa orada mutsuz olmayı hak etmişlerdir. Orada cezalanmayı hak etmişlerdir. Neden? Onlar zaten Allah-u Teala'nın yoluna girmeyecek olanlardır. Hep yolun dışında kalmaya mahkumdurlar. Allah-u Teala böyle insanlardan bahsediyor. Nisa suresi 167-168-169 şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ طَر۪يكَ İlla tarika cehenneme. Halidine fiha ebeda. Ve kâne zâlike alallâhü yesîrim. Allah Teala diyor ki o küfür üzere olanlar var ya diyor. Onlar ki Allah'ın yolundan saptırırlar. Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. ve başkalarını da Allah yolundan saptırırlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Kat lallü dalalen ba'ida diyor Allah Teala. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar küfürdedirler ve zalimdirler. Başkalarını Allah yolundan saptırarak onların helakine sebebiyet verdikleri için, onları mahvettikleri için, onları cehenneme mahkum ettikleri için. Ve onlar için diyor Allah Teala, Allah onları mağfiret etmez, onların günahlarını sevabı çekip çevirmez. Çünkü hiçbir zaman müşriklerine ulaşmayacaklardır. Allah onları sırat-ı müstakime de ulaştırmaz. Ancak onları cehennem yoluna ulaştırır. Mutlaka cehenneme giderler ve ebediyen de o cehennemde kalırlar. Allah için de bu zor değildir diyor Allah Teala. Öyleyse nereye varıyoruz? İnsanların Allah'ın yolundan saptırdıkları, başkalarının da vebalini yüklendikleri bir grup oluşturması. İşte onlar sizlerin dışında kalanlardır. Yapacakları her olayın hesabını Allah'a ödemekle mükellefler. Ben sizlerden bahsetmek istiyorum. Sizler ki Allah'ın yolundasınız. Ne yapmanız lazım? İhlas makamında olanları, salah makamında olanları kendinize örnek almanız lazım. Onlara dikkatle bakın. Başkasına ne gelirlerse gelsinler, başlarına ne gelirlerse gelsin, onlar huzur içindedirler. Neden? Çünkü hedefleri Allah'a teslim olmaktır. Allah Teala onların başlarına bir musibet getirdiği zaman onlar bilirler ki Allah Teala Allah'a teslim olmak yolundaki bir insanı böyle bir olayla cezalandırmaz. Hiçbir zaman böyle bir ceza söz konusu değildir. Bütün musibetler Allah'ın yolunda olanları olgunlaştırmak için, kemal derecelerine ulaştırmak için Allah'ın bir vesilesidir sadece. Öyleyse iki nevi insan var. Tasavvufun dışındaki insanlar her yaptıklarının karşısında bu dünyada devamlı cezalandırma meselesiyle karşı karşıyadırlar. Tasavvufun içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi, sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana tatbik edersen et, ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ve muradın beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbim, başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa, ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları. Öyleyse sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının çok fazla üzüleceği hangi olayı benim başıma getirirsen getir, ben sana teslim olmak niyetinde ve idealindeyim. Öyleyse hiçbir olayın beni cezalandırmak maksadıyla vücuda gelmediğini en iyi bana sen öğrettin. Öyleyse yüce Rabbim, sen bana ne yaparsan yap, benden asla isyanı görmeyeceksin. Hangi standartların içinde yaşarsan yaşayayım, sana asla isyan ettiğimi görmeyeceksin. Ya Rabbi, bu konuda Hazreti Eyüp biz insanlar için çok büyük bir örnek. Biz biliyoruz ki sen Kur'an'da yazıyorsun ki onun vücudunun dışında yara olmayan hiçbir uzvu kalmamıştı. Onun vücudunun içinde yara olmayan hiçbir uzvu kalmamıştı. Ve onu çok büyük sabır sahibi yapmıştın. Kur'an'dan öğrendiğiniz en önemli nokta odur ki Hazreti Eyüp sana hiç isyan etmedi. Ve sen ona ayağını yere vur. Oradan çıkan suyu iç ve yıkan dediğin ana kadar ondan o kadar büyük ızdıraplar çekmesine rağmen en ufak bir şikayet gelmedi. Aslında büyük ızdıraplar diyoruz ama gene de biliyoruz laf aramızda onun bütün ızdıraplarını sen yok ettin. Onun o büyük tevekkülü sana olan o büyük teslimi sıfatıyla. Şimdi insanlara bak etrafımızdaki. En ufak bir şeyinden yılan. Ben böyle mi olacaktım? Ben bunlara layık mıydım diye dövünen. Her şeyden kendisine üzüntü payı çıkaran birçok insan yaşıyor dünya üzerinde. Birbiriyle kavgalı, birbirini öldürmeye meyyal, birbirine küfreden, birbirinin kuyusunu kazan, şeytanın elinde oyuncak olmuş zavallı insanlar. Ama onlar bizi alakadar etmez. Ben onlara vermiyorum bu nasihatları. Allah'ın bana öğrettiklerini ben onlara öğretmiyorum, sizlere öğretiyorum. Tasavvufun içindekilere. Öyleyse siz Allah'a teslim olacak olanlarsanız, etrafınızda vücuda gelen olayların mahiyeti ne olursa olsun, öyle söyleyeceksiniz Allah'a. Yüce Rabbimize öyle söyleyeceksiniz, Ya Rabbi diyeceksiniz. Biliyorum ki sen her şeyden haberdarsın. Biliyorum ki benim bu başıma gelenleri isteseydin başıma getirmezdin. Öyleyse eğer getiriyorsan ben biliyorum ki bunları beni cezalandırmak için değil, beni kemal derecelerinde olgunlaştırıp insanı kamil yapmak için vücuda getiriyorsun. Ben ki sana teslimim, ne yaparsan yap bana. Hangi şartların içinde koyarsan koy. Hiçbir zaman sana asi olduğunu görmeyeceksin. Öyleyse her şeye hazır mısın? Allah'ın sizin için hedef gösterdiği o güzelliklere ulaşmanız için bir takım imtihanlardan geçmeniz gerek. O imtihanlara tahammül edebilecek misiniz? İsterseniz beraberce bakalım Hazreti Musa'ya. Diyor ki Ya Rabbi diyor, bana öyle birini ver ki bana ilmin ötesini öğretsin, fiziğin ötesini öğretsin. Allah Teala diyor ki kabul ettim. Nerede bulacağım onu diyor? İki denizin birleştiği yerde bulacaksın. Harun'u yanıma alabilir miyim? Benim dilim biraz peltek. Onunki normal konuşuyor. Alabilirsin diyor Allah Teala. Ve Hazreti Harun'la Hazreti Musa Allah'ın iki Resulü beraberce yola çıkıyorlar. Yanlarına kuru balıklar almışlar. Karınları acıktığı yerde duruyorlar. Kuru ekmekli kuru balıkları yiyip yollarına devam ediyorlar. Denizin kıyısında bir oturmuşlar. Balıklardan birazını yemişler. Sonra çıkmışlar yola. Tekrar karınları acıktığında Hazreti Musa soruyor. Hadi soframıza hazırla dedik. Hazırladım. Ama balıklar yok piyasada. Balıklar nerede? Hazreti Harun diyor ki balıklar suya gitti. Nasıl gitti diyor Hazreti Musa. Canlandılar mı gittiler diyor. Nerede oldu bu iş diyor. İki denizin birleştiği yerde. Eyvah diyor Hazreti Musa. İşte oradaki adamdı diyor. O ağacın dibinde bekleyen adamdı diyor. Oydu Allah'ın tayin ettiği. Hadi hemen geri dönelim. Dönüyorlar ve adamı hala orada buluyorlar. Hazreti Musa diyor ki sen diyor muhakkak ki benim bilmediklerimi bilirsin. O zat da ona aynı şeyi söylüyor. Sen benim bilmediklerimi bilirsin muhakkak ki diyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Ve Hazreti Musa'nın talebi. Senin kölen olmam kaydıyla bana bildiklerini öğretir misin? Ve cevap. Hızır Aleyhisselam'ın cevabı. Sen benimle yapamazsın. Hazreti Musa diyor ki söz veriyorum diyor. Ne yaparsan yap ben tahammül ederim. Peki diyor Hazreti Musa, sana üç hak veriyorum ama göreceksin ki benimle yapamayacaksın. Yola çıkıyorlar. Bir köye ulaşıyorlar. Köyde insanlardan ekmek istiyorlar. Kimse bunlara acıyıp ekmek vermiyor. Sadece bir fakir bir evin insanları bunlara bir şeyler veriyorlar. Ve oraya giderken oradan ayrılacakları sırada Hızır Aleyhisselam evin bahçe duvarını yıkıyor. Yıkınca duvarı bizim Hazreti Musa'nın tepesi fena halde atıyor. Ya diyor, bu köyde hiç kimse bize ekmek vermedi, hiç kimse bize yiyecek vermedi. Bir tek ev verdi, sen de sanki onları mükafatlandırmak ister gibi cezalandırdın. Heriflerin evinin duvarını yıktın. Hazreti Musa diyor ki, hani diyor, benimle yapabilirdin. Ben sana demedim diyor, sen benimle yapamazsın işte diyor. İlk itirazın geldi. Hazreti Musa diyor ki, bir daha yapmayacağım ama diyor, şunun ne olur söyle sebebini. Bu diyor, bu duvarın altında bir hazine var diyor. Bu evde de yetimler var. Yetimlerin hakkının helalden olmaması için onların üzerine bu duvarı yıktım diyor. Ve Hazreti Musa'nın cevabı, sen benim bilmediklerimi bilirsin. Dikkat edin. Birisi zahirin, birisi batının hakimi, sultanı. Onun için birbirlerine böyle söylüyorlar, sen benim bilmediklerimi bilirsin diye. Ve yollarına devam ediyorlar. Bir yere gidiyorlar, bir nehrin kıyısına. Gemiler var. Gemilerden de yiyecek istiyorlar. Kimse vermiyor. Bir geminin sahibi bunlara veriyor biraz yiyecek. Hazreti Musa'nın hayretle açılan gözleri önünde bizim Hızır Aleyhisselam eline baltayı almış. Gemilerden birinin kaburgasını parçalamış. Gemi karaya oturmuş. İçi su dolu. Hazreti Musa gene dayanamıyor. Yahu diyor, hiç kimse bize yardım etmedi. Bir tek kişi yardım etti, onun da gemisini batırdın. Ocağını söndürdün adamın diyor. Ben sana demedim mi diyor, benimle yapamazsın diye. İki diyor, bir hakkın kaldı. Bak diyor, şu karşı sahile bak diyor. Orada bir derebeyi var diyor. Ve şimdi göreceksin, bütün bu gemiler karşıya geçecek. Hepsini diyor yakalayıp forsaya çekecek diyor. Kendi gemilerine. Ama diyor, bir geminin sahibini çekemeyecek. Çünkü gemi burada kaldı. Hazreti Musa fena halde üzülüyor. Yaptığı kafa. Bundan sonra diyor, katiyen diyor. Artık diyor, bu son olsun. Artık sana bir şey sormam. Hiçbir işine de karışmam. Nereye kadar devam ediyor dersiniz mi? Bir pınarın başına kadar. Pınarın başına geliyorlar. Orada su içmekte olan bir delikanlıyı Hızır Aleyhisselam öldürüyor. Hazreti Musa diyor, bu kadar da fazla diyor. Bitti diyor. Benim gözümün önünde diyor, suçsuz bir insanı öldürdün diyor. Bitti artık diyor. Halbuki Hazreti Musa da Allah-u Teala'nın peygamberi olmadan hemen birisini öldürmüş defa aramızda. Kur'an-ı Kerim öyle yazıyor. Ve Hazreti Musa diyor ki, yaşasaydı annesini de babasını da öldürecekti diyor. Allah-u Teala ona cezayı, onun ona yükleyeceği o ağır rızamı tattırmamak için şimdiden emanetini geri aldı. Bir söyleyeceğin kaldı mı diyor, kalmadı diyor. Ne haber? İşte Allah-u Teala'nın yolunda insanlar, siz de onlardan birilerisiniz. En ufak bir problemde sızlanıp, ben buna dayanamam, ben bunları yapamam, ben şöyle şöyle şöyle olmasını isterim dediğiniz zaman gemileri kaçırmış olursunuz. Siz Allah'ın yolunda, sizin koruyucunuz olan Allah'ın, sizin sahibiniz olan Allah'ın size uygun gördüğü standartlarda yetişmek mecburiyetindesiniz. Yetişmek istediğiniz için buradasınız. Ve başkalarına ceza olarak verilen şeyler size sadece sizin olgunlaşmanız için ihsan edilir. Ve bu istikamette her geçen gün Bu düşünce standartlarından hareketle hedefinize varabilirsiniz. En ufak bir standartta, en ufak bir problemde hemen şeytana teslim olursanız, karşınıza çıkan en küçük bir güçlükte yılıp onu yapmaktan vazgeçerseniz, zamanı bir miras yedinin harcaması gibi harcarsanız, Allah-u Teala'nın yolunda onun sizi ulaştırmak istediği hedefe ulaşamazsınız. Dikkat edin, sizin ulaşmak istediğiniz hedef demiyorum. Onun sizi ulaştırmak istediği hedef, daima sizin ulaşmak istediğiniz hedefin daha ötesindedir. Ve sizin ölçülerinize göre layık olmadığınız şeyleri dahi size ihsan etmek için hazırdır. Yeter ki siz ona layık olmanın gayretini yaşayın. Bir olayda mağlup olduğunuz zaman her zaman şunu söyleyebilmelisiniz. Ben Allah'ın bana verdiği bu vücutla, bu nefsle, bu ruhla, bu akılla bana verilen her şeyi kullandım. Ama başaramadım. Emin misiniz kullandığınıza? Emin misiniz? Eğer eminseniz bilin ki affedildiniz. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Son derece önemli şeylerden bahsediyorum size. Tasavvufun Allah'ın sırlarını veriyorum. Önemli olan başarmak değildir. O başarı için size verilen bütün imkanları seferber edip sonuna kadar her şeyi kullanmak, iradenizi bütünüyle bu işe sevk etmek ve bir dairetin içinde ulaşmak için bütün çabanızı, bütün gücünüzü harcamak, ama bunun neticesine ulaşamazsanız o zaman da Ya Rabbi, senin bana verdiklerin benim takatimin ulaştığı son hadde kadar beni buraya kadar getirdi. Ama şimdi anlıyorum ki benim niyetimle senin nasibin aynı şeyler değilmiş. Eğer sen de benim bana verdiğin, bana ihsan buyurduğun şeyleri sonuna kadar kullandığım kanısındaysan, senin bana ihsan ettiğin her şeyi, zaten senin olan her şeyi, senin bana emrettiğin hedefe ulaşmak için eğer harcadığıma sen de eminsen, ben bunun standartlarını yaşadığım kanısına ulaşacağım. Beni bağışlamanı dileyeceğim senden. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyor musunuz? Başardınız demektir. Sakın bu sözlerimi kaçmak için bir vesile itaz etmeyin. Olayların üstesinden gelemediğiniz zaman yapmanız lazım gelen şey Allah'a teslim olmaktır. Ve o zaman kendinizden dışarı çıkın. Tarafsız bir hakim olarak kendinize bakın. Ve şunu göreceksiniz. Size verilenleri sonuna kadar kullanmadınız. Hep nefsiniz devreye girdi. Hep şeytan size engeller koydu. Ve başarısızlığınız, eğer Allah'ın size o hedefe ulaştırmak için ihsan ettiği her şeyi kullanmanızı sağlasaydı, o noktada olmayacaktınız. Acı acı düşünüyorsunuz şimdi. Evet, benim elimde şu da vardı, şu da vardı, şu da vardı. Şunları kullandım ama bunları kullanamadım. Bunu samimi olarak kendi kendinize, size dışarıdan bakan bir hakim gibi itiraf ettiğiniz zaman başarı için, yeni bir başarı için hazırsınız demektir. Geçmişin başarısızlıklarından gerekli dersi alarak bilenmiş bir şekilde yeniden sahneye çıkacaksınız, aranaya çıkacaksınız. Bir gladyatör gibi savaşa hazır olacaksınız. Hayır, başkalarıyla değil, nefsinizle. O savaşı kazanacaksınız. Ve siz Allah'tan o savaşı kazanmak için Allah'a inanarak, size %100 yardım edileceğine inanarak isterseniz mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Öyleyse o arada diyorsunuz, ben mi vardım, mürşidim mi vardı, Allah mı vardı? hepiniz varsınız. Unutmayın, bütün olayların sonucu üç ayrı cepheden bilinmeşir. Birincisi sizin gayretiniz. İkincisi mürşidinizin himmeti. Üçüncüsü Allah'ın nusreti, yani yardımı. İşte bu üçlü sacayak yerlerine oturduğu an her şey en güzel standartlarda oluşmuştur. Siz, size düşen gayreti eda etmekle mükellefsiniz. Unutmayın. Bu şimdi söyleyeceğimi hiç unutmayın. Eğer Allah Teala size bir vazife verdiyse, şunu bilin ki o vazifeyi gerçekleştirebilecek olan bütün standartlar sizde vardır. O vazifeyi onun için aldınız. Eğer gerçekleştiremezseniz sakın Allah'ın üzerine yıkmayın. Siz size düşeni yapamadınız sadece. Şeytan size çelme taktı. Dışarıdan sizi yönetti. Allah'ın hakikatlerini sırtınızı çevirdiniz. Allah'ın güzelliklerini gören gözlerinizi kapattınız. Onları görmezlikten geldiniz. Ve başkalarının söylediklerine kandınız. Ve Allah'ın dostları hakkında kötü ve yanlış şeyler düşündünüz. Eğer bunlar birer vakaysa, başarısızlığınızı sakın ola ki başkalarına yüklemeyesiniz. Arkasında sadece siz varsınız, sizin nefsiniz var. Ve başınıza ne geliyorsa, ondan yüz çevirdiğiniz için başınıza gelmiştir. Her zaman şunu bileceksiniz ki size, tasavvufun içindeyseniz, gerekli ikaz zamanında mutlaka yapılmıştır. Siz o ikaza değer vermediğiniz için kaybettiniz. Her emir zamanında mutlaka ama mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen özellikler taşır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Size ne zaman hangi standartlar içinde bir emir verilirse o emri onun zaman standartları içinde yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Onu o zaman standartı içinde yerine getiremezseniz yerine getirmediğiniz hükmüyle karşılaşırsınız. Zamanı geçtikten sonra tren kaçtıktan sonra istasyona gelmişsiniz. Ne yazar? Hadi ne yazdığını söyleyeyim size. Adamcağızın birisi demiş ki ben arkadaş bugünden itibaren Allah'ın bütün evliyalarını yazacağım. Hemen gitmiş bakkala, bana demiş bir tane defter ver. Bakkal defteri vermiş. Arkasında demiş ki beni de yaz. Adam defteri almış çıkıyor, manav önünden geçiyor, manav sesleniyor içeriden. Beni de yaz diyor. Kasabın önünden geçerken kasap sesleniyor, beni de yaz diyor. Bilmem anlatabildim mi? İşte onlar, o benim söylediğim şeyler var ya, onları Allah'ın bana öğrettiği ve benim sizlere öğretemediğim, benim sizlere sadece söyleyebildiğim o standartlarda gerçekleştiren insanlar da onlar. Onun için siz Osmanlı değilsiniz. Henüz Osmanlı olamadınız. Söylediklerimi ait olduğu yerlere yerleştirmeniz bir şey ifade etmez. Onları tatbikle mükellefsiniz. Allah Teala'ya insanlara sadece öğreteyim diye dua etmiyorum. Onlara yaşatabileyim diye dua ediyorum. Öğrenmeniz yetmez. Tatbik etmek mecburiyetindesiniz. Tatbik edeceksiniz. Söylediğim standartları yerine oturtmaya çalışın ve tatbik etmeye çalışın. Eğer samimiyetle size verilen bütün imkanları belli bir konunun halli istikametinde bir araya getirirseniz, hepsini kullanırsanız mutlaka başaracaksınız. Ama görüyorsunuz ki bazen birkaç yerden, bazen sadece bir tek yerden hep patlak veriyor olaylar. Bir defa zamana karşı her seferinde yeniksiniz. Hatırlayın olayları, neler gelmişse başınıza. Her seferinde zamana karşı yeniksiniz. Bu Allah'ın en kıymetli hazinesini hovardaca harcadığınızı gösterir. Onun, Allah'ın kaybedecek zamanı yok. Ama sizin var. Zamanı boşuna israf etmek sizin işiniz. Ama o hazineyi en iyi kullanmaya mecbur olan yine sizsiniz. Kendi kendinize sorun, neden bu yolu seçtiniz? Çünkü Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor ve mutlu olabileceğiniz yegane yol Allah'ın tasavvuf yolu. Yani Kur'an'ın yaşanması yolu. Yani sahabenin yaşadığı hayatı yaşamak yolu. Tasavvuf nedir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı yaşamaya tasavvuf diyoruz. Öyleyse nedir tasavvuf? Tasavvuf onların yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. İşte ben size davranış biçimleri olarak Kur'an'daki İslam'ı anlatıyorum. Ne diyor Allah Teala onlar için? Onlar size buğz ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde, size işkence ettikleri halde, siz gene de onları seversiniz. Onlara muhabbet duyarsınız. Siz duyabilir misiniz? İnsanlar sizi öldürmek istediler. Onlara kızmamayı başarabilir misiniz? Sizi öldüreceklerinden emin olduğunuz, buna çalışan insanları tanıyorsanız, gene de onları sevebilir misiniz? Bir gün seveceksiniz. Onlara her türlü kötülüğü yapmak imkanı elinizde, Allah'tan talebesiniz. Hemen gereğini yerine getirecek. Ama yapamazsınız. O zaman yapamazsınız. Sadece seversiniz. Nefret edemezsiniz. Yapacağınız bir tek şey vardır. Sevmek, sevmek, sevmek. İşte hepinizi oraya ulaştırmak için o sevmek adı verilen en üstteki, en son noktaya ulaştırmak için bir gayretin içindeyiz. ...34 yıldan beri. Ve gayretiniz... ...hep... ...himmetle... ...hep... ...hüsretle beraber... ...söylediklerimi... ...tatbik etmek için... ...her şeyinizi seferber edebilirsiniz. Mutlaka sizi... Allah'ın hedef gösterdiği o en üst noktaya çıkartacaktır. Allah razı olsun. Şimdi inşallah ikinci suale geçelim.
1: Allah'ın razı olsun efendim. Allah yolundaki gayretlerimizin hangi seviyede olduğunu nereden anlıyoruz? Her şeyimizin sonucunda başarılı veya başarısız olmamız bizi ne şekilde etkilemeli? Neticeler Allah'a aittir sözünü açar mısınız?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'nın yolundasınız. Gayretler sarf ediyorsunuz. Ve de başaramıyorsunuz. Bundan huzursuzluk duyuyorsunuz. üzüntü duyuyorsunuz ve düşünüyorsunuz ki Allah-u Teala sizi bütün bu standartlarda hep cezalandırıyor. Hissettiğiniz şeye dikkatle bakın. Nerede huzursuzluğu yakalarsanız onu başı ezilecek bir yılan olarak düşünün. Çünkü nerede huzursuzluğu duyarsanız orada siz yoksunuz. Orada şeytan var. Unutmayın ki şeytan size sadece kötülük etmek ister. Bir tek amacı vardır. Bütün insanları mutsuz etmek. Ve kullanabileceği bir tek vasıta vardır. Nefsiniz. Dikkat edin, eğer nefsinizdeki afetler olmasaydı şeytan size hiçbir şey yapamazdı. İşte şeytanın size hiçbir şey yapamayacağı bir noktaya ulaşabilir misiniz? Ulaşabilirsiniz. Ne zaman nefsinizdeki afetleri bütünüyle yok edebilirsiniz, İhlas makamına ulaşırsanız, nefsinizin kalbi halis olursa, o noktada şeytanın size hiçbir tesir icra etmesi mümkün değildir. Öyleyse içinde bulunduğunuz nokta hangisi ise ona dikkatle bakın. O noktada siz varsınız. Şimdi hissettiğiniz şeye dönelim. Oraya bakalım. Ne hissediyorsunuz? Huzursuzluk. Huzursuzluğun kaynağında sadece iki tane faktör var. Birisi nefsiniz, ikincisi şeytan. Tasavvuf nedir? Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Kur'an'daki İslam nedir? Olayların sizin üzerindeki negatif tesirlerini sıfırlamak. Ne demek istiyorum? Olaylar insanların üzerinde iki cins tesirini getirir. Bir, sizi sevindirir. İki, üzer. Hepimizin yanlış yaptığı kesin. Neden? Çünkü hangi olay bizi sevindirirse biz onu hayır zannederiz. Hangi olay bizi üzerse biz onu şer zannederiz. Öyle değil mi? Ama aslında öyle değil. Hadi gelin bakalım Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyor? Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Görelim Mevlam neyler? Neylerse güzel eyler. İşte böyle diyor. Şimdi de Bakara Suresinin 216. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? Olaylar vardır sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz. Olaylar vardır sizi sevindirir, siz onlara hayır zannedersiniz. Halbuki şer zannettiğiniz olaylar aslında hayırdır. Hayır zannettiğiniz olaylar aslında şerdir. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir. Ne demek istiyor? Bir hırsız birinin arabasını çalmış. Çalan hırsız seviniyor. Arabayla gezecek diye. Ama derecat kaybediyor. Derecat kaybettiği için işlediği şey şerdir. Ama onu sevindiriyor. Arabası çalınana geliyoruz. O da fena halde üzülüyor. Arabası çalınmış. Üzülüyor. Ama aslında bir hayır olayıyla karşı karşıya. Neden? Çünkü kul hakkı doğmuştur. Hırsızın kaybettiği bütün derecat zulüm gelen arabanın sahibine teslim edilecektir. Yani bu olaydan derecat kazanacaktır. Yani hayra ulaşmıştır. Hırsız arabasını çalarak ona hayır sağlamıştır, derecat sağlamıştır. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Siz bilmezsiniz diyor. Üzülürsünüz ama böyle bir olaya siz bilmezsiniz. O sizin gibi zannettiğiniz gibi bir şer değildir. Bir hayırdır. Şimdi kişinin üzüntüsüne bakalım. Hırsızın kaybettiği derecata bakalım. Hırsız derecatı kaybediyor. Bu bir şer. Ama onun kaybettiği derecatı Allah Teala bir tarafa pozitif olarak iade ediyor. Yani şerri hayra tebzir ediyor Allah Teala. Ne güzel söylemiş değil mi? Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Başka türlü bir davranış biçimi de yok. Nerede kulaklı varsa bütün şerler hayra dönüşmüştür. Öyleyse

Sadece bir tek kişi bunu yapabilir. Siz. Sizin nefsiniz, şeytanın da o nefsizlerine tesiri. Şimdi beraberce düşünelim. Böyle bir gün geldi ki nefsinizdeki bütün afetlerden kurtuldunuz. Nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmadı. Hiçbir standartta şeytan sizi üzemez. Ne oldu? Olayların üzerindeki negatif tesiri kayboldu. Unutmayın. Size tesir eden şey olaylar değildir. Olayların sizin üzerindeki tesiridir. İşte üç misal. Gecenin saat 3'ü. Paris'in Ücabi noktasında bir adam elinde silahla bekliyor karanlıkların içinde. Köşeyi dönmekte olan adama tabancasını dayıyor göğsüne. Ateş edeceğim diyor şimdi diyor sana. Adam üç kişiye bunu yapıyor. Şahitlerin huzurunda, şahitler gizli. Birincisi korkudan ölüyor. İkincisi fena halde korkuyor. Üçüncüsünün umurunda bile değil. Gecenin aynı saati, aynı şartlar, aynı silah, aynı adam, aynı yer. Ama üç kişide tesir farklı. Öyleyse olay mı? Hayır, olay değil. Olayın insanın üzerindeki tesiri. İşte bütün sahabede Allah-u Teala olayın negatif tesirini silmiş. Ve onlara sesleniyor, siz diyor, onlar size buğz ettiği halde onlara gene de muhabbet beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabi oldunuz. Ne demek bu? Hepsi daimi zikrin sahibi. Hepsi nefslerindeki bütün afetleri yok etmiş. Yok edince şeytanın üzerlerinde en ufak bir tesir sahası kalmamış. Kalmamışsa ne olmuş? Hiçbir zaman etraflarında vücut bulan A olayı, B olayı, C olayı onları huzursuz edemez. Bu noktadan evvel huzursuz olmamanız mümkün mü? Evet, mümkün. Nefslerini afetlerden tamamen temizlemiş olan insanların davranışı gibi bir davranışa sahip olmalısınız. Eskiden Allah-u Teala'nın evliyası iki nevi savaş verirlermiş nefslerine karşı. Birine mücahede diyorlar, ötekine riyazet diyorlar. Mücahede nefsinize onun istemediği şeyleri zorla yaptırmanız. Riyazet de onun istediği şeyleri ona vermemeniz. Yapmamanız. Ne kazandırır? Bu mücahede ve riyazet sizin zikrinizi arttırır. Zikrinizi arttırmak size ne kazandırır? Zikriniz arttığı zaman nefsinizdeki afetlerin ne kadar zikriniz artarsa o kadar temizlenmiş olduğunu göreceksiniz. Öyleyse sonuç daimi zikir, sonuç nefsinizin bütün afetlerden temizlenmesi, sonuç şeytana tesir edebileceği sahaları tamamen yok ederek şeytanı cas çavlak ortada bırakmak. Yapabilir misiniz? Hepiniz buna ayırt olarak yapabilirsiniz. Hepiniz. Bu sözlerimi kimler dinliyorsa hepsi buna ehil olarak yaratıldı. Hani fıtratıyla yaratıldı. Şimdi yapmanız lazım gelen şey ne? Daimi zikre ulaşmadınız. Ama daimi zikre olan biri gibi davranmak istiyorsunuz. Onların yaşadığı mutluluğu yaşamak istiyorsunuz. Yapabilir misiniz? Büyük ölçüde yapabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Nefsinizin sizin üzerinizdeki negatif tesirini almaya çalışacaksınız, yok etmeye çalışacaksınız. Şeytan sizinle en büyük savaşı, meydan savaşını verecek burada. Sizi mağlup etmek için bütün hileleri kullanır. Ama siz Allah'tan ümit alıyorsanız onun hilelerini boşa çıkartırsınız. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah'ın hilesi bütün mahlukların hilesinden daha üstün. Şeytan da netice itibariyle bir mahluk Allah Teala'nın. Çok zeki bir mahluk. Ama size reçeteyi Allah veriyorsa onu her zaman yerle bir edersiniz. Yani neticede şeytan sizin gazoz ağacınız olur. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Hep
hileyle siz

0: ve yanlışlıklar yaptırmak ister. Ama nefsinizin tamamen olmadığı bir yerde daimi zikrin sahibiyseniz hiçbir yanlışına kurban olmazsınız onun. Hep o malum olur. Sizi davet eder. Bir kötülüğü işletmeye çalışır. Eski arkadaşlarınızı gönderir. Her yerden başınıza sizin nefsinize tabi olmanızı sağlayacak olan olaylar ulaştırır. Her birinde de aynı hezimete uğrar ve neticede kahrolur. Çünkü sizin kazandığınız her derece nasıl kazanıyorsunuz? Eğer şeytan size bir şer teklifinde bulunmuşsa, o şeri yaptığınız takdirde ne kadar derece kaybedecekseniz, yapmadığınız takdirde o kadar derece kazanıyorsunuz. Gördünüz mü? Hep bana soruyorlar, Allah şeytanın insanları bu kadar kötülüğe götüreceğini bilmiyor muydu? Cevap, biliyordu. Öyleyse neden müsaade ediyor şeytanın bunları yapmasına? Üniversiteden mezun olmadığın için. Eğer üniversitede imtihanlara girmese insanlar, üniversiteden mezun olamazlar. Her imtihan sizin bir sınanmanızdır, derecat kazanmanızdır, eğer kazanabilirseniz. İşte şeytanın vücuda getirdiği her olayda, hangi olayda onu yenerseniz, o sınıfı geçtiniz demektir. Nefsinizin o afeti. 19 tane sınıftan geçeceksiniz. 19 afetin her birinde hedefe ulaşmanız lazım. Dikkat edin, bu sonuçlara ulaşmak Allah'ın yardımı söz konusuysa hiçbir zaman zor olmaz. Ama siz kendi başınıza düşünüyorsanız bu işi, elinizde olan imkanlarla ben bu savaşı veririm diye düşünüyorsanız %100 şiştiniz. Çünkü o Allah size yardım etmeye her zaman hazırdır. Siz ondan yardım istediğiniz takdirde her an hazırdır. Elinizin tersiyle Allah'ın bütün güzelliklerini itiyorsunuz. Yolun dışında olanlar şöyle bir şey yapıyorlar. Bir eczane düşünün. Rafta o kişinin bütün hastalıklarını iyileştirecek olan ilaçlar var. Ve Allah-u Teala hepsinin üzerine yazmış. Bu ilaç şunun karşılığıdır, bu ilaç şunun karşılığıdır, bu ilaç şunun karşılığıdır. Bunları alırsanız tamam hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibisiniz. Ve insanların belki %99'u şu anda dünya üzerinde yaşayan insanların ellerinin tersiyle bu reçeteleri, bu ilaçları hep içiyorlar. Ve de mutlu olamıyorlar tabii. Halbuki hepsi var. Bütün reçeteler Allah-u Teala tarafından konmuş Kur'an-ı Kerim'e. Size dünyanın en muhteşem hapları olarak teslim edilmiş. Yalnız mutluluğa götürecek olan, reel saadete ulaştıracak olan şeyler. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Kim nefsiyle cihat ederek ıslah olursa diyor. Ne demek ıslah olmak? Nefsin ıslahı o demek işte. Nefsinizdeki bütün afetlerin yok olduğu noktada nefsiniz ıslaha ulaştı. Siz de ıslahın sahibi oldunuz yani salihlerden oldunuz. Salah makamı, ıslah olma makamı, ıslah olmanın tamamlandığı yer. Islah olan kişi kimdir? Salih. Makamın adı Salah. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey, daimi zikrin sonunda insanların ulaşacağı bu salah makamının muhtevasına oraya ulaşmadan evvel sahip olmanın savaşını vermek. Nefsinizle cihatta olacaksınız. Düşmanınızı iyi tanıyacaksınız. Dikkat edin. Siz varsınız. Başka insanlar var. Bir de Allah var. Üç grup oluşturuyorsunuz. Siz birinci grubu, diğer bütün insanlar ikinci grubu, Allah da üçüncüsünü. Ne demek istiyorum? Sizden çevrenize ulaşan neyse bütün çevrenizden size aynı şey geri dönecektir. Ama o davranışta bulunduğunuz kimseden değil, başka insanlardan. Ama eşitlik kimse denilmez. Yani başka birisi size bir kötülükte bulunduysa aslında siz daha başkalarına öyle bir şey yaptığınız içindir. Bundan üzüntü duymamanız mümkün mü? Mümkün. Veya tasavvufun gereklerine riayet edebilirseniz. Etrafınızda hangi olay cereyan ediyorsa sadece şunu bileceksiniz. O olay sadece Allah-u Teala'nın sizi mutlu etmek için organize ettiği bir olaydır. Size ne kadar kötü görünürse görünsün, aslında hedefi daima budur. Ve siz şeytanın gözlüklerini kullanarak olaylara baktığınız için o olaydaki sizi mutlu edebilecek olan hasreti o gözlükler gözünüzde olduğu sürece asla göremezsiniz. Dikkat edin, şeytanın yaptığı şey Allah'ın bütün güzelliklerini size çirkin göstermek ve bütün çirkinlikleri size güzel göstermek. Ya da Allah'ın bütün emrettiklerini size çirkin göstermek, yasakladıklarını güzel göstermek. İkisi de aynı sonuca ulaşıyor. Eğer siz şeytanın hilesine kanmazsanız, zaten o olayların sizi üzmesi de mümkün değildir. Nerede bir başkasıyla bir tartışmanız olursa, bundan duyduğunuz üzüntünün o kişiden kaynaklandığını zannetmeyin. Sizinle etrafınızdaki insanlar arasındaki ilişkinin %100 sonuca ulaşmasıdır bu. Mutlaka sizden başkasına, belki farkına bile varmadığınız bir negatif davranışın neticede size geri dönmesidir, geri tepmesidir. Her an böyle bir dizi olayların içinde yaşarsınız. Mutsuzsanız sakın o insanlar size onları yaptılar diye mutsuz olduğunuzu zannetmeyin. Onların öyle yapmasına sebebiyet veren gene sizin davranışlarınız. Eşitlik hiç hissedilenmez. Ne zaman suya bir taş atarsanız en uzak noktalara kadar dalgalar, hissedilmeyecek kadar hafif etse de siz göremeseniz bile onlar gizli gizli sahile kadar ulaşırlar. Kilometrelerce yolu devam ettirirler. Evet, bir tek taştan çıkan dalgalar ta en dip sahile kadar ulaşır her zaman. Bir yerden sonra sizin gözleriniz artık onu sezemez. Ama o dalga gitmeye devam eder. Ne demek istiyorum? Etrafınızdaki insanlarla olan ilişkilerinizde ne verirseniz onu aynen geri alırsınız. Ne alırsanız siz de farkına varmadığını iade edersiniz. İşte ne alırsanız onu iade edersiniz diyorum. Mesela zekatı vermiyorsunuz diyelim. Ne yapacak Allah Teala sizden? Onu kat kat fazlasıyla sizden alacak. Bilin ki Allah Teala'nın size kazandırdığı paranın 2 tane %2,5'u, yani 2 tane 1/40'ı size helal değildir. Birisi zekatınız, öteki de birriniz. Eğer onları kullanırsanız hiç farkına bile varamazsınız. Allah Teala hepsini birden sizden geri alacaktır. Şu olayla veya bu olayla. Siz ne kadar hile yapsanız, ne kadar numara yapsanız bundan kurtulamazsınız. Hiç kimse kurtulamaz. Hiçbir zaman kurtulması mümkün değil. Bütün insanlar bir şeyler kaybediyorlarsa, kaybettikleri bir şeyler varsa, çaldırdıkları bir şeyler varsa, hepsinin arkasında onların Allah ile olan ilişkilerinde yaptığı yanlışlıklar yatar. Boşuna başkalarını suçlamayın. Babanı böyle yaptı da onun için böyle oldu. Hayır. Hayır, hayır. Her şey size sizin yaptıklarınızın bedeli olarak döner. Her fatura eşit olarak ödenir. Bir ikinci alternatifiniz yok. Ve nefsiniz ve şeytan size hep kendinizi haklı, başkalarını haksız gösterir. Oysa ki bilseniz ki o insanlar size o davranışı, yanlış davranışı yaptıkları zaman aslında sadece sizin etrafınızdaki çevreye ulaştırdığınız yanlışların onlar tarafından cemaatin hepsini bir tek faktör olarak göreceksiniz. Başkaları tarafından ama çevrenizdeki insanlar tarafından, yani ikinci grup tarafından sizin onlara intikal ettirdiğiniz her şeyin dalga dalga size tekrar gelmesi söz konusudur. Öyleyse çözümü görüyorsunuz. Allah'a teslim olmak. O zaman başkalarına karşı en iyi davranışların sahibi olacaksınız. O zaman başkaları da, bütün insanlar da size en iyi davranışlarla cevap verecekler. İşte ihlasa ulaşan kişiler o davranışın içindedirler ve bunun mükafatını alırlar daima çevrelerinden. Çünkü onlar çevrelerine devamlı bir şeyler vermekle meşguldürler. O vermelerinin karşılığını Allah-u Teala onlara kat kat öder. Her açıdan öder. Aklınıza gelen ne varsa. Ve o noktaya ulaştığınız zaman eskiden değer verdiğiniz şeylerin ayağınızın altına serildiğini göreceksiniz. Ama sizin için değerini kaybetmiş olacak. Harun'u hatırlayın. Karun'u. Dünyadaki en zengin adam tasavvufa giriyor ve bütün servetini dağıtıyor. Eski zenginlerden birisi geliyor. Karun deniz kıyısında oturmuş. Denize bakarken adam geliyor. Yazıklar olsun sana diyor. Onca serveti teptin. Şu haline bak. Denizin kıyısında beş parasız oturuyorsun. Karun adama dönmüş şöyle bir gülümsemiş. Bak demiş. Ve Karun'un talebi üzerine balıklar birer birer ağızlarında birer altınla denizin içinden çıkıp oraya kadar ulaşmışlar. Bak demiş, bu balıkların hepsi altın getiriyorlar bana. Ama demiş, benim onlara ihtiyacım yok. Bitti demiş bak. Şimdi demiş, Allah bana ondan daha fazlasını veriyor ama ben almıyorum. İhtiyacım yok diyor. Hayatta en çok kıymet verdiğiniz şeylerin size adeta attığını göreceksiniz. Ama sizin için kıymeti kalmadığı zaman. Belki bir gün o zaman oraya ulaştığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yaşamak ve fesh etmek, tatmak, anlayabilmenin en güzel sebebidir. Arifle hedefe ulaşmak ancak arifler için geçerlidir. Onlar manevi olarak tadarlar. Arifle alim arasındaki fark nedir diye sorarlar size. Deyin ki, arif kalbiyle gören, kalbiyle işitendir. Alim de aklıyla gören, aklıyla işitendir. Evet, bu sözün arkasında Zekir Eylül'ün tezekkürünün de manası gizli. Ulaşamadıkları yerlerde ufuklar açılır, Allah-u Teala onlara davet eden ihsanda bulunur. Öyleyse mutluluğunuzun sadece size dayalı olduğunu bileceksiniz. Mutluluğunuzu ne engelliyorsa onunla savaş vereceksiniz. Şeytana inanmayacaksınız. Sizi devamlı aldatmaya çalışır. Ne zaman bir yanlış düşünce kafanıza gelse, biliniz ki o sizin düşünceniz değildir. İblis onu kaşla göz arasında sizin düşüncenizmiş gibi size yutturmaya çalışır sadece. Yutarsanız, hele ona esir olursanız, yanlış davranışı derhal bulunacaksınız. İşte o yanlış davranışı uygulamanız karşınızdakine daha kötü bir davranış biçimi için zemin hazırlamanız anlamına gelir. Ve de spiral aşağı doğru, şeytana doğru sizi devamlı yaklaştıracaktır iki taraf olarak. Tabii ki yapılanları değerlendirip de insanların size yaptığı kötülüğe siz iyilikle mukabele edebilirsiniz. Meseleyi çözersiniz. Size kötü davranan birisine dezeniz diye ben senden bir şey sormak istiyorum. Mutlaka benim sana karşı bir yanlış davranışım, bir hatalı davranışım olmuştur ki bana böyle yaptın. Bana bu hakareti yaptın. Bana böyle bir davranışta bulundun. Öyleyse ben Allah'a hesap vermek mecburiyetinde olan biriyim. Söylemek tutunda bulunur musun bana? hangi yanlış davranışımın neticesinde bunlar bana söylendi. Bunu seni kınamak için söylemiyorum, hatanı yüzüne vurmak için söylemiyorum. Sadece Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilemek için söylüyorum. Hatamı söylemelisin ki senden af dileyim. Şimdi adamın sizden beklediğine size birisi hakaret ediyor. Siz bunu, ona bunu söylüyorsunuz. Beklediği ne? Beklediği adama ya bir yumruk vurmanız ya da ondan daha büyük bir hakaretle ona hakaret etmeniz. Ki ondan cesaret alıp ikinci hakaretini sürdürecek veya size bir tane vuracak. Ama siz böyle söylediğiniz zaman kavga bitti. Adam sizden böyle bir cevabı alamazsa size yumruk atmak için hazırlanan elleri boşlukta kalacak. Sebebi ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Adamın size saldırabilmek veya da kötü söz söylemek sebeplerini yok ediyorsunuz. Taraflardan sadece birinin bunu yapması kavganın bitmesi için her zaman yeterlidir. İşte o biri siz olacaksınız. Allah Teala sizlerden öfkelerini yutanlar diye bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Hepiniz bu vasıfla donatılarak yaratıldınız. Çünkü hani fıtratıyla yaratıldınız ve fıtratınızda bu var. Öyleyse daimi zikre ulaşmadan da daimi zikre ulaşanlara yakın bir güzelliğin içinde yaşayabilirsiniz. Sadece bir gayretin sahibi olacaksınız. Şeytanın size tesir etmesine, sizin sahanızda at koşturmasına müsaade etmemek suretiyle. Bir zaman ayırt edemezsiniz. Şeytanın düşüncesi mi? Şeytandan da size ulaşıyor. Yoksa sizin düşünceniz mi? Ayırt edemezsiniz. Ama bir süre Allah-u Teala'nın yolunda güzel davranışlar gösterdikten sonra ansızın çirkinleşiyorsanız, ansızın etrafındaki insanlara haksız davranışlarda bulunmaya başlıyorsanız, ansızın ait olduğunuz yol hakkında kötü şeyler düşünmeye başlıyorsanız, o zaman şeytan size belli zaman aralarında saldırıyor ve sizi alaşağı ediyor. Sizi kontrolüne alıyor demektir. Her zaman sükunetinizi muhafaza edemiyorsanız, yanlış davranışlarda bulunuyorsanız, lüzumsuz kavgalar çıkartıyorsanız, arkasında hep şeytan vardır. Şimdi tanımıyorsunuz. Ama bir gün tanıyacaksınız. O zaman o da sizi çok iyi tanıyacak. Tuzağına hiç düşmeyen biriyle karşı karşıya olduğunu görüp tıdıracak iblis. Küptenebilecek. Ama yapabileceği hiçbir şey yok. Dikkat edin. Onun yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü size yalan söylemekten başka hiçbir şey yapamaz. Yalnız kurnazlığıyla sizlere tesir edebilir. Dikkat edin. Onu dinlemek mecburiyetinde değilsiniz. İnanmak mecburiyetinde de değilsiniz. Öyleyse onu teşhis edin. Nerede sizi üzen bir düşünce gelmişse kafanıza, arkasında siz yoksunuz. O var. İblis var. Hemen böyle cımbızla hani yakalayıp tereyağdan kıl çekmek derler ya, onun gibi böyle iblisi yakalayıp çıkartın. Böyle elinizde sallayın. Behey iblis deyin. Behey iblis. Bu numaraları biz yutmayız. Allah bize bunun çarelerini öğretti. Artık bundan sonra, daimi zikirden sonra sen benim kölemsin. Yüzlerce defa denedin ve gördün ki sen Allah-u Teala'nın dostlarını yoldan çıkartamazsın. İhlas makamına geldiğiniz zaman, ihlas ve sanatta şeytanın size bir şey yapamaması mümkün değildir. Yapması mümkün değildir. Bu sebeple kudurur iblis. Dünyadaki en büyük düşmanı siz olursunuz. Ama dikkat edin, hiçbir şey yapamadığı bir düşman. Her seferinde onu kudurtan, hırsından küplere bindiren bir düşman. İşte Allah ile dost musunuz? Değil, şeytan bütün dünya düşmanınız olsa rüzgünür. Ne diyor Allah Teala? Eğer ben sizin dostunuzsam, bütün dünya düşmanınız olsa biz galibiz. Eğer ben sizin düşmanınızsam, bütün dünya sizin dostunuz olsa gene biz varız diyor Allah Teala. Öyleyse bu kainatı ki en büyük dostunuz, sizi en çok seven, sizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat fazla seven bir Allah var. Allah'ın işi yok da benimle mi meşgul olacak diye mi düşünüyorsunuz? Evet, sizinle meşgul olacak her an. Her an hepimizle meşguldür. Ha, nasıl olur mu diyorsunuz? Eğer Allah-u Teala'yı insan gibi falan bir şey düşünüyorsanız nasıl olduğunu akıl erdiremezsiniz tabii. Ama o sizi yaratan, bütün davranışlarınızdan haberdar olandır. Aynı anda benim de bütün davranışlarımdan, aynı anda Serdar'ın da bütün davranışlarından, aynı anda herkesin davranışlarından haberdar olandır, yetmez. Bütün problemlere çözüm getirebilen ve o problemlerin içinde yaşayan insanları bütün cepheleriyle yaratandır. Sadece sizi yaratmıyor, aklınızı yaratıyor. Sizi yaratmıyor fizik vücut olarak sadece, nefsinizi yaratıyor, ruhunuzu yaratıyor. Ve de doğumunuzdan başlayan bir mucizeler silsilesi sizi devamlı kontrol altında tutuyor. Allah'ın sünnetullahı. Yaşadıkça ona, Allah'a hayran olmak için çok sebepler göreceksiniz. Ve bir gün ağaçların yeşil olduğunu, dallarda yapraklar bulunduğunu, sonbaharda sarılan, kırmızılaşan yaprakların çok güzel bir görüntü arz ettiğini, çiçeklerin güzelliğini ve kokusunu duyacaksınız. Esefle düşüneceksiniz, yahu ben bu yoldan yıllarca evvel de geçmiştim, binlerce defa. Hiçbir günde aklıma gelmedi bu yeşilliklerin bu kadar güzel olduğunu, göğün mavisinin bu kadar güzel olduğunu, bulutlarla göğün renginin arasında bu kadar güzel bir renk ahengi bulunduğunu hiç görmemiştim. Tabii görmemiştiniz. Çünkü o büyük dostunuz şeytan, size onları değil, kendi destekçilerini gönderip, gösterip, kim bilir hangi sıkıntılar içinde yoğuruyordu size, o, siz o yollardan geçerken. Siz giderken biz de geliyorduk. Her şey çok güzel. Bir gün o güzellikleri siz de yaşamaya namzetsiniz. Ve yaşayabilirsiniz. Çünkü standartlarına sahipsiniz. Sadece bunun nasıl yapılacağını bilmiyorsunuz. İşte biz onu öğretmek için buradayız. Sözümüze kulak verin. Biz Allah'tan öğrendik. Yaşadık. Bu saadeti halen yaşıyoruz. Ve onunla görevliyiz ki size de onu öğretmek, size de yaşatmak. Siz de onunla görevli olacaksınız. Bizim yaşadığımız mutluluğu yaşadığınız zaman etrafınıza haykırmak gelecek için ben mutluyum diye. Ve o zaman daha öteye geçeceksiniz ve başkalarına öğretebilecek olan bir seviyeye geleceksiniz. Ve asırlar boyunca insanlar yaşadıkça hep güzellikler nesillerden nesillere Allah'ın öğrettiği güzellikler aktarılacak, aktarılacak, aktarılacak. Ya da buna aktarılmış, aktarılmış, aktarılmış demek daha doğru olur. Çünkü zaman giderek kısalıyor. Üçüncü Cihan Savaşı'na, kıyamete doğru adım adım yaklaşıyoruz. Ve bütün güzelliklerin sizin için olduğunu hiç unutmayın. İkinci sualimizin cevabı da inşallah burada tamamlanıyor. Gelelim üçüncü suale.
1: Allah'ın razı olsun efendim. Üçüncü sualimiz efendimiz, zaman bizim en değerli hazinemizdir. Zamana yenik düşmemeli, zamanı iyi kullanmalı sözlerini. Aslında herkes kendi değerlerine göre değerlendiriyor ve zamanı iyi kullandığını düşünüyor. Bu konuyu kendi standartlarımıza göre mi yorumlamalıyız?
0: Allah razı olsun. Acaba zaman nasıl bir şey? Ne zaman başladı, ne zaman bitecek? Eskiden zaman yok muydu? Hayır, yoktu. Allah Teala sadece kendisi varken zaman da yoktu. Ve Allah Teala'ya göre şimdi de zaman yok. Ama bize göre zaman var. Ne zaman başladı? Allah Teala ne zaman kainat kadar ağır olan bir tek noktayı patlatıp da kainatı yarattığı zaman, dikkat edin, bir tek noktadan hareket sonsuz sayıda partikül. Bu partiküller bir tek noktadan her tarafa birden dağılmış durumda. Ve sonsuz hızla hareket ediyorlar. Nereye doğru? Ait oldukları yere doğru. Kainatı vücuda getirmek üzere her bir elektron vazifeli. Sonsuz sayıda insanların idrakini alabilmesi çok güç bir olay bu. Çünkü önce bir tek noktadan bahsediyorum. Kainat kadar ağır bir tek nokta, bu noktayı patlatıyor Allah Teala. Ve zaman başlıyor. Bir tek noktadan ayrılan bütün partiküllerin hızı sebebiyle zaman var. Dikkat edin. Geçmişten geleceğe doğru uzayan bir zaman, bir tek noktadan hareket eden sonsuz partikülün hızına dayalı bir faktördür. Bu ayrılık var olduğu için ve bu ayrılığın bir hızı olduğu için zaman var. Nereye kadar devam edecek? Kıyamet gününe kadar. Allah'ın bütün partiküllere, kainatı oluşturacak olan bütün partiküllere, kimi partiküller hala yerinde değiller. Hala kainat büyüyor. Yani partiküller hala hareket halinde, o merkezdeki tek noktadan devamlı ayrılıyorlar. Bir insan vücudu şeklindeki kainatın hala büyümekte olduğunu düşünün. Zaman geçmişten geleceğe doğru devam ediyor. Ve itiş enerjisi bu partiküllerdeki onları devamlı büyümeye götürüyor. Ne zaman bitecek? Kıyamet günü. Ne bitecek? Kinetik enerji bitecek. Onları iten güç bitecek. Bitince ne olacak? Duraklama. Sonra gravitasyon, yer çekimi faaliyete geçiyor. Ve merkeze doğru bir çekilme olayına şahit olacaksınız. Güneş dünya ile birleştiği zaman diyor Allah Teala. Dünya ay ile birleştiği zaman diyor Allah Teala. Toprak diyor ölüleri kustuğu zaman diyor. Ne diyor? Her şeyin tersine döneceğini söylemiş oluyor. İşte kıyamet günü bu sebeple nasıl dünya güneşten ayrılmışsa, ayrıldığı zaman bir itiş enerjisi onları birbirine ayırmışsa, birleşirken de tekrar geriye dönüş söz konusu, zamanında tersine çalışması söz konusu. Ta ilk noktaya geri dönüldüğü ana kadar her şey geriye doğru seyredecek. Öyleyse biz şimdi geçmişten geleceğe doğru uzayan bir zamanı yaşıyoruz. Sonunda gelecekten geçmişe dönük bir zamanı yaşayacağız. İnşallah. Ne göreceğiz o zaman? Zaman tersine dönmüş olacak. Bizden evvel ölen bütün insanlar tersine doğru zaman geri gittiği için, ta o tek noktaya kadar geri döneceği için, Adem Aleyhisselam'a kadar dönen zaman parçası içinde, Adem Aleyhisselam'a da ayrılmak üzere bütün ölenlerin zaman, onların hayatta oldukları noktaya ulaştığı an hayatta olmadığı söz konusu. Öldükleri haliyle hepsi hayatta olacaklar. Ve de Allah'ın katına doğru bilgisayarma söz konusu. İşte zaman o ki hala geçmişten geleceğe doğru uzuyor ve hudutlu. Bu hudutlu parçayı bize en çok faydalı olacak şekilde kullanmak Allah-u Teala'nın emri. En kıymetli hazine zaman. Ve bu kıymetli hazineyi onun kıymetini bilerek korumak mecburiyetindeyiz. Her akşam yatağımıza çekildiğimiz zaman bir muhasebe yapmalıyız kendi kendimize. Ben bugün zamanı değerlendirebildim mi? Biliyor musunuz? Eğer samimiyseniz her gün aynı cevabı vereceksiniz. Hayır. Değerlendiremediniz. Düşünün, Allah için kullandığınız faydalı zaman 24 saatlik bir zaman parçasında ne kadar yer alıyor? İşte o kadar kullanabiliriz. 24 saati bütünüyle kullanmak mümkün mü? Evvela eğer bunu derece açısından değerlendirmek istiyorsanız daimi zikirle bu mümkün. Daimi zikir demek her an kalbinizin sesini iç dünyanızda duyarak kalbinizin sesine paralel iç sesinizle daima Allah Allah Allah diye zamanı kullanmanız. İşte o zaman 24 saatlik bir zaman parçasında bütün boyutlarını kullanmış olursunuz. Bu konunun batini yönü. Zahiri yönüne gelince sizden istenen de hangi gün Allah-u Teala sizden ne istedi? Namaz kılmanızı istedi, oruç tutmanızı istedi, dünya işlerini yapmanızı istedi. Ne kadarını yaptınız? Bunu karşınıza koyun, içinizden çıkın, kendinize kararsız bir hakim gözüyle bakın. Ne kadarını kullandınız zamanın Allah için? İşte probleminiz burada başlıyor. Siz evvelce yaşadığınız hayat boyunca buna hiç değer vermemiştiniz ve büyük kayıplarınız olmuştu. Ama şimdi onun değeri size öğretilmeye çalışılıyor. Gene değer vermeyebilirsiniz. Kendi başarısızlığınızın cezasını atmış olursunuz. Allah-u Teala sizin başarmanızı istediği için biz buradayız. Öyleyse başarabilirsiniz. İşte zaman hazinesini nefsinizin kalbinin her atışında çift sayıda çifteceyle Allah kelimesini iç dünyanızda devamlı yankılandırarak yaşamaya çalışın. Ve unutmayın, Allah'ı en çok sevenler Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ın en çok sevdikleri gene Allah'ı en çok zikredenlerdir. Çünkü zikir ibadetlerin en büyüğü olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve bir insanın nefsini temizleyebilecek olan bir tane silah var elinizde, onda da zikir. Onun ışığı altında, zikrin ışığı altında hareket etmeye çalışın. Dikkat edin, zikriniz devam ettiği sürece siz bir kötülük işleyemezsiniz. Mümkün değildir. Zikriniz devam ediyorsa bir kötülük işlemeniz mümkün değildir. Bir deneyin, aklınıza kötü bir şey geldiği zaman zikre başlayın, bakın ondan eser kalıyor mu? Ya zikri bırakırsınız, o kötülüğü yaparsınız, ya da zikre devam edersiniz, o zaman kötülük yapmanız mümkün değildir. Neden? Şeytanın kapısını kapatmış oluyorsunuz. Zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen rahmet, fazlası, salavat mührü aşağı indirip şeytanın kapısını kilitliyor. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi mümkün değil. Düşünce platformunda size ulaşması ise neticeyi değiştiremez. Şeytana hemen hakim olursunuz. İşte bütün güzellikleri yaşadığınız zaman göreceksiniz ki Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde mutlu olmanız her zaman mümkün. İşte bu saadeti yaşamanız söz konusu. Bu da sizin elinizde olan bir şey. Nasıl yapacaksınız? Onların yaptığı gibi onları da sever. Onlar zamanın bütününe hakimdiler. Anı yaşıyorlardı. Ne demek anı yaşamak? Özellikle namazlarda bunu hissedersiniz. Mesela namaz kılarken şu namaz bittikten sonra gideceğim çarşıya, falanca dükkanda da beğendiğim şey vardı yani onu alacağım diye düşünüyorsanız anı yaşamıyorsunuz. O sırada siz geleceklesiniz. Veya birisinin size yaptığı hakareti düşünüyorsunuz. Vay alçak vay diyorsunuz. Bana bunu nasıl yapar? Onu düşünüyorsanız gene anı yaşamıyorsunuz. Bu sefer de geçmiştesiniz. Ya ne yapacaksınız? Allah'ı düşüneceksiniz. Onu görmemeniz önemli değil. Size huzur namazını anlattık. Huzur namazını düşüneceksiniz. Sanki huzur namazına arkadan ve yukarıdan bakan birisisiniz. Kalp yüzünüzde bakıyorsunuz. En başta imamı görüyorsunuz. Onun arkasında iki kişi var. Arkasında bir kişi var. Yine iki kişi. Yedi kişi. Yedi kişi. Ondan sonra onarlık sıra var. Gözlerinizin önüne bu tabloyu getirin ve imamın başına yukarıya doğru bakın. Orada yoklukta Allah var. Görmeseniz de orada. Ne zaman baksanız onu orada görürsünüz. O kainatın her noktasındadır ama aynı zamanda da oradadır. İşte o Allah-u Teala sizi bu kainatta en çok sevendir. En çok o sever. Madde bir. Ne talep ederseniz yerine getirmeye hazırdır. Liyakatiniz kadar mutlaka yerine getirir. Madde 2 ve 3. Daha ne istiyorsunuz? Ne isterseniz size vermeye hazır. Yeter ki isteyin ve onu elde etmek için gerekli fedakarlığı yapmaya hazır olun. Her fatura ödenir. Her faturanın da bir bedeli vardır. İşte o bedel sizin gayretlerinizdir. Gayretleriniz sizi iskeleden ayıracak olan kayığın kürekleridir. Eğer tasavvufa girmemiş birisi olsaydınız, siz şimdi iskeleye bağlı olan bir kayığı o küreklerle çekmeye uğraşan birisi olacaktınız. Hayatınız boyunca da bunu yapacaktınız ama gemi bağlı olan kayık iskeleden hiç ayrılmayacaktı. Unutmayın, bütün güzellikleri yaşamaya namzetsiniz. Ama Allah'ın en kıymetli hazinesini en iyi kullanmakla vazifeli olduğunuzu unutmamanız kaydıyla. Tekrar ediyorum ki bir emri aldığınız zaman bu emri zamanında yapamamanız kaçmış olan bir trenin istasyonuna sonradan girişinize benzer. Emir yapılmamış hükmündedir. O zaman orasını kaybettiniz. Zaten emirlerin hiç yapılmadığı, anlaşılamadığı bir devreden geldiniz. O zaman zaten sizin için emir yoktu. Ama hayatınızın öyle devam edeceğini zannetmeyin. Siz dünyanın en güzel limanına ulaşmak üzere yelken açan bir gemidesiniz. Dünyanın değil, kainatın. Ve o geminin içindeyseniz geminin standartlarına tabi olduğunuz takdirde sizin için mutluluk söz konusudur. O da Allah'ın emirlerini yapmaktır. Daimi abdestli gezeceksiniz. Her gördüğünüz şey size Allah'ı hatırlatacak ve hep iç sesinize zikir yapmaya çalışacaksınız. Herkesin dostunuz olmasına gayret sarf edeceksiniz. Kötülükleri görmemeyi şiar edineceksiniz. Her güzel şey sizin olacak. Allah razı olsun. Bu sualin de cevabını inşallah burada tamamlıyoruz. Sonraki suale geçelim.
1: Allah razı olsun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz soru, şu anda acil zamanı yaşıyoruz. Kur'an-ı başı geçen son resimde Mehdi Resulü tabi, sabitin hem acil olmuşlar, bizler öğrendiklerimizi ve yaşadıklarımızı. Bu dünyadaki her insana ulaştırmakta vazifeliyiz. Allah'ın güzelliklerini, sofu olmayı bir yandan biz öğrenirken, diğer taraftan başkalarına öğretmeye çalışıyoruz. Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını yaşayarak, himmetimizle sünneti ihya etmek istiyoruz. Bu dünyadaki insanlara sorun olan para, pul, hastalık, gelecek korkusu, geçmişin baskısı ve daha birçok derslerden uzak, mutlu ve huzurlu bir hayatımız var. Bu hayatı size borçluyum. Her geçen gün bu yolda ilerlemek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı devirlerdeki sabıkiler evlerini bu devirde yaşatmak istiyoruz. Bu konuda sizin dualarınıza ve öğütlerinize muhtacız. Allah sizden razı olsun.
0: Evet, Allah sizlerden de razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ahir zaman yaşıyoruz. Üçüncü Cihan Harbi, arkasından da Asr-ı Saadet. İnşallah hayatta olanlar bunları görecekler. Öyleyse bu devre dikkatle bakın. Ayetimiz Hazretleri Mehdi Aleyhisselam hakkında söylediklerini kitaplarında toplamış. İfade başlangıç senesinin 1979 ile 80'i birleştiren bir yerde olduğunu söylüyor. Ve gerçekten bizim Sevil dergisine ilk yazdığımız makale 1979 senesinin Kasım ayı. Ve böyle başlıyor olay. Onun Mehdi Aleyhisselam'ın kimliği hakkındaki birçokunda birçok da yanlışlar yapılmış. Allah Teala'nın Kur'an'da söyledikleriyle bazı insanların uydurduğu şeyler birbirleriyle çatışma halinde. Öyleyse bugün Mehdi Aleyhisselam'ın kimliğini kim bilebilir? En iyi kim bilebilir? En iyi kim bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber gördüyse o bilebilir.
1: Allah!
0: Ne görmüştür? Birbirimize ne kadar çok benzediğimizi görmüştür. Sonra kim bilebilir? Sonra kim bizim ayak ölçümüzü alıp da taban ölçümüzü alıp da onunkiyle karşılaştırdığı zaman onların tıpatıp birbirinin aynı olduğunu gördüğü zaman bunu bilebilir. İşaretler Allah-u Teala tarafından ne kadar kesin verilirse verilsin, insanlar eğer inanmamak istiyorlarsa bunlar için bir sürü yalan uyduracaklardır. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü şeytanın şu anda yapabileceği bir tek şey var. İnsanları yalanlarla Mehdi Aleyhisselam'dan soğutmaya çalışmak. Gayreti hep bu istikamette. Ama ne diyorlar? Eskiler bir daha söylemiş. Halep oradaysa arşın burada. İşte İstanbul'dayken bir kardeşimizle ayak ölçümüzü aldık. Ne diyorlar onun adına? Alçı üzerine. Ve karşılaştırdık. Boyları, parmakların boyutu, her şey birbirinin aynı. Unutmayın, Hazreti İbrahim'in ayak izleri de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayak izleriyle aynı. Onlar peygamberlerdi. Biz peygamber değiliz. Ama bu devirdeki en önemli kişiyiz. Çünkü gelecekte şu dünyada adından en çok bahsedecek olan kişi biziz. Ve onun için buradayız, Amerika'dayız. Ve insanlar şeytanın onların kalplerinde yaptığı telkin sebebiyle her an bizim aleyhimizde bir şeyler söyleyeceklerdir. Kimsenin ağzı torba değil ki onu bizdesiniz. Ama delilleri Allah-u Teala'nın söylediği biçimde yerlerine oturttuğunuz zaman bir tablo çıkıyor karşınıza. Sağlam bir tablo çıkıyor. Her zaman ölçülmesi mümkün olan bir tablo çıkıyor. Zaten artık çok uzaklarda değil, yakın bir gelecekte davetül arz çıktığı zaman konuşan bir hayvanla karşılaşacaksınız. Ve o bizim kimliğimizden bahsedecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize öğrettiği şeylere dikkatle bakın. Bu Allah'ın bize öğrettiği şeyler zamanımızda hiç kimse tarafından bilinmesi mümkün olmayan şeyler. Neden? Çünkü kaybolmuş hepsi. 14 asır içinde İslam'ın insanları cennet ve dünya saatini araştıracak olan bütün şartları kaybolmuş. İnsanlar yeminlerini unutmuşlar. İnsanlar misaklarını unutmuşlar. İnsanlar ahlaklarını unutmuşlar. Ve farzlar arasından Allah'ın insanları cennet saatini araştıracak olan bütün farzlar koparılmış ve devre dışı bırakılmış, tatbik edilmiyor. Kur'an'daki farzlar arasından insanları cennet saatine götürecek olanlar değil sadece, dünya saadetine ulaşacak olan bütün farzlar da Kur'an'da var olmasına rağmen tatbikattan koparılmış, yok edilmiş. Sonuç nereye ulaşıyor? İslam aleminin onları cennet saadetine götürecek olan farzlar olmadığı için bacaklarının kesilmiş olmasına, dünya saadetine ulaştıracak olan farzlar da yok olduğu için kollarının da kesilmiş olmasına. Şimdi eğer Kur'an-ı Kerim bizim söylediklerimizi yazıyorsa, bunlar farzdır diye söylediklerimizi yazıyorsa ve dünyadaki bugün mevcut olan hiçbir kitapta da bu söylediklerimiz yoksa ve bundan 14 asır evvel bütün sahabenin biz bugün size ne söylüyorsak hepsini uyguladıkları kesin olarak Kur'an-ı Kerim'de ispat ediliyorsa, o zaman şu olayla karşılaşmıyor muyuz? Dünya üzerindeki kaynaklardan hiçbiri bunları veremiyor. Ama birisi çıkıyor bir gün diyor ki İslam aleminin bacakları ve kolları kesilmiştir. Allah'ın muradı bütün insanları cennete göndermektir. Allah'ın muradı bütün insanları dünya saadetine ulaştırmaktır. Ve bunlara ulaşmak için şunların yapılması lazım. Ama bunları hiçbir kitapta kimse bulamıyor. Öyleyse biz insanları Allah'ın cennetine mutlaka götürecek olan, dünya saadetine mutlaka götürecek olan bu farzları nereden biliyoruz? Bazı saflar diyorlar ki bu dua mutlaka bunları şeytandan öğrenmiştir. Şeytanı yere vuracak olan şartları şeytandan öğrenmemiz. Ne istiyor şeytan insanlarla? Bir, dünya hayatında onları mutsuz etmek. Devamlı huzursuzluk içinde yaşatmak. İki, bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek. Düşünün bir, şeytan ne yapıyor size? Sizi namazdan alıkoyuyor. Ne yapıyor? Bütün kötülükleri güzel göstermeye çalışıyor. İçkiyi, kumarı, zinayı, bütün kötü şeyleri güzel göstermeye çalışıyor. Sebebi ne? Sizi devamlı günahların içine sokmak için, kendisiyle beraber cehenneme götürmek için. Peki Allah ne istiyor sizden? Sizi cennete götürebilecek olan bütün farzları uygulamanızı, bugün bunlar ortadan kalktığına göre, bizim vasıtamızda da Allah-u Teala bütün insanlığa bunları 14 asır sonra bir defa daha sunduğuna göre kim olabiliriz? Bunları yerli yerine oturtmaya çalışın. Şeytanın sizi aldatmasına müsaade etmeyin. Aldanırsanız kaybedenlerden olursunuz sadece. Dikkat edin, Allah'ın size ihtiyacı yok. Allah ihtiyaçtan nezzehtir. Ama sizin Allah'a ve bize ihtiyacımız olduğu kesin. Bir defa şu dünya üzerinde ne kadar mürşit varsa, Allah'a eğer hacet namazı kılıp da bizim kim olduğumuzu sormuş olsalardı, bugün etrafımızda binlerce mürşit oluşacaktı. Ama hiçbirisi Allah-u Teala tarafından tayin edilmiş bir mürşit olmadığı için, insanlar tarafından seçildikleri için hep bunu yapmak gereğini duymuyorlar. İşte bizim heyetimizi gönderdik. Adıyaman'a. Ve bizimkileri dinleyen adamlar demezler mi ki oradaki mollalar? Biz sizin anlattıklarınızı gidip Diyanet İşleri Başkanlığı'na soracağız. Eğer doğru söylüyorsanız sizin söylediklerinize tabi olacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı bunları bilseydi kendileri tatbik ederdiler. Onlar da kabul ediyorlar zaten bilmediklerini. Ah, evet. Bu konu uzun bir konu. Üstelik insanın kendisinden bahsetmesi de zor bir şey. Bu konuyu burada kapatalım. Bunun bir tane çaresi var. Gerçekten inanarak hacet namazı kıldığınızda bizim kimliğimizi Allah-u Teala size mutlaka gösterecektir. Öyleyse o sizin içinizdeki inanca başka insanların hayran olması sebepsiz değil. Çünkü siz etrafınızdaki insanlardan hep bunu duydunuz. Kalp gözleri açık olanlar bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber gördüler. Benzerliği fark ettiler. Ve bütün güzellikleri yaşadılar. Neden en üst seviyede olanlar bizi bu kadar çok seviyorlar? Bu söylediğimiz şeyleri Allah-u Teala onları gösterdi diye. Zamanı gelince siz de göreceksiniz. Ve kendinize ne kadar büyük kötülükler ettiğinizi düşüneceksiniz o zaman. Şeytanın tesirinde kaldığınız sürece. İşte bu dünya bir gün gibi geçer. Zaman çok hızlı akıp gidiyor. Ama gelecekte savaş var. Bu savaş İslam'ın zaferiyle sınanacak olan bir savaş. İnananlar ve inanmayanlar iki grubu oluşturuyor. Ve bu savaşı inananların kazanacağından hiç kuşkumuz yok. Sonucu Allah-u Teala gösterdi. Öyleyse bütün güzellikleri yaşamak için hazır olun. Unutmayın ki bu savaş dünya üzerinde olurken asıl savaşı siz vereceksiniz kendi içinizde, şeytana karşı ve nefsinize karşı. İşte böylece zaferler birbirinin ardından en iyiye götürecek hem iç dünyanızda hem de dış dünyanızda. Bu sualin de cevabını burada tamamlamış olalım inşallah. Başka soru var mı? Servis mi yapacak mı? Kola ve börek. Saat kaç şimdi? 10'da bitirelim de ondan sonra bir kısa süreli bitirelim. Olmazsa yarın akşam bir defa da anlatırız.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz 14 asır önce de Mekke'den Medine'ye göç edilmiş. Ve birçok aileler bir süre için birlikte oturmuşlar. Osmanlı zamanında da geniş aileler beraber oturmuşlar. Böyle durumlarda aynı çatı altında şeriat hükümlerini yerine getirmek konusunu açıklar mısınız? Hanımların ve beylerin ayrı ayrı sorumlu oldukları konular nelerdir? Birlikte yaşamak gerçekten çok güzel bir olay. Ancak bu güzelliği yaşarken önemsemediğimiz şeyler bize kaybettirir mi? Bize birlikte yaşamayı öğretir misiniz?
0: Allah razı olsun. Şimdi deminki suallerden birinde bir sofruk kelimesi geçiyordu. Aslında sofruk kelimesi sufi kelimesinden geliyor. O da ehli sufadan geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabenin bir kısmının üç tarafı açık olan sadece üstü örtülü

İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla

0: zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
1: Evliya denilince insanımızın aklına hep türbeler geliyor. Bu insanımız gidip türbelerle dua ediyorlar, Allah-u Teala'dan dilekte bulunuyorlar. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de evliyasından birçok yerde bahsediyor. Onlara korku olmadığını ve mahzun olmayacaklarını söylüyor. Acaba evli olmak nasıl mümkün oluyor? Evliyalık nedir? Eski evliyaların inşallah bugünü günümüzde ışık tutacak yaşam biçimleri, sözleri var mıydı? İnşallah bize bunları anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Ramazan'ın, bu seneki Ramazan'ın 99 yılı Ramazan'ının son teravih namazından sonra Cenab-ı Allah bizleri bir araya getirdi. Evliyalık müessesesi, Allah'ın bir ihsan müessesesi. Kimdir evliya, ne zaman evliya olunur, nasıl evliya olunur? Buradan sohbetimize adım adım girelim inşallah. Dinledim ki Allah ile insan arasındaki ilişkiler 28 basamaktan oluşur. Vel-Asr suresi 4 tane 7 basamak olarak bunu 4'e bölmüş. Onun için Vel-Asr suresine Kur'an'ın bütününü ihtiva eden bir sure deniyor. Gerçek anlamı da öyledir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bütün muhtevası bu 28 basamağın tamamını alır. Öyleyse bu 28 basamakta beraberce kısaca bahsederek konumuza girelim adım adım. Evvela 28 basamağın iskeletini, omurgasını temin eden, omurgasını ortaya koyan sure Vel-Asr suresi. Allah Teala buyuruyor, Vel-Asr, asra yemin ederim. Zamana yemin ederim. İnnel insâne lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Hüsranda olursa ne olur diye bir sual gelecek aklımıza tabi. Onun cevabını vererek öteye geçelim. Müminin suresi 103. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Kimlerin günahları sevaplarından fazlaysa onları cehenneme alırız. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Hüsranda olanların genel vasfı cehenneme gitmek. Allah Teala çok açık bir şekilde diyor ki zamana, bütün zamanları yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar. Yani Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa eğer Allah Teala'nın yoluna girmezlerse insanlar, onların hüsranda oldukları cehenneme gideceği kesin bir dille anlatılıyor. Bir adım daha atalım. Araf 179 Allah Teala buyuruyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Ve bir başka ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Biz muhakkak ki cehennemi insanlarla ve cinlerle dolduracağız. Hiç boş yer bırakmayacağız diyor. Öyleyse kesin bir olgusu var Allah Teala'nın. İnsanların çoğu ne yazık ki hüsranda, yani cehenneme gidecekler. Cehenneme gidecekleri kesin. Öyleyse bir başka ayette bundan bahsediyor mu? Ne yazık ki evet. Sebe Suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Buradaki hakikat daha acıklı, daha korkunç. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminler

oluşturan bir tek fırka hariç. Bütün fırkalar şeytana kul oldular. Yani gidecekleri yer cehennem diyor Allah Teala. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 diyor. Düşünebiliyor musunuz? Sayıları birbirine eşit değil ama 73 tane fırkadan sadece bir tanesi, sıradımızda kimin üzerinde olanlar, sadece onlar Allah'ın cennetine girecekler. Ötekilerin hepsi şeytana kul olacaklar. Şeytanı hatırlayın, ne diyordu Allah Teala'ya? Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan bu insanların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Çünkü çoğu cehenneme gidecekler. İşte Velâsıl Suresi böyle başlıyor. Muhakkak ki insanlar isyandadırlar. Yani insanlar cehenneme girecekler. Dört tane istisna koymuş. Bir, amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, mürşitlerine ulaşıp da nefs tezkiyesine başlayanlar. Üç, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, nefslerini tezkiye etmiş olanlar. Dört, Allah'a fizik vücutlarını ve nefslerini de teslim edenler. İşte sure şöyle. Vel asr. Asr'a yemin edelim. İnden insani lefî hüsr. İnsanlar ki, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezine aminu. Ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve amülü salihat. Ve nefsi ıslah edici amellere başlayanlar, nefs tezkiyesine başlayanlar, mürşide ulaşmadan hiç kimse buna başlayamaz, mürşitlerine ulaşanlar. Üçüncü kesimde ve tevasav bil hak ve hakkı tavsiye edenler, nasıl tavsiye edenler? Ruhlarını hakka ulaştırıp da hakkı tavsiye etmek yetkisinin sahibi olanlar, buna ehil olanlar, bu tecrübeyi yaşamış olanlar. Ve tevasav bil sabr. Sabrın sahibi olup nefslerindeki bütün afetleri yok edip ruhlarının bütün güzelliklerine sahip olup bütün güzelliklerle beraber sabrı da tavsiye edenler. İşte Allah Teala irşad makamına getirdiği zamanın imamı için bunların sahibi olduğunu söylüyor secde 24'te. Ve diyor ki ve cehennem min cüm eğimmeten yehtune bi emrina lemmat saberu ve kânû ve hayatına yunçunun. Biz insanlardan imamlar kıldık. Huzur namazının imamı kıldık. Emrimizle insanları hidayet erdirsinler diye. Niçin onları oraya tayin ettik? Sabrın sahibi oldukları için. Bütün afetlerle beraber sabırsızlık afetini de yok ettikleri için. Ve ayetlerimize yakin hasrettikleri için. İlmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin sahibi oldukları için. 28 basamağı tamamladıkları için. İşte konumuz sıfırdan başlıyor, sona kadar ulaşıyor. Tam 28 tane basamak. Ve kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, mürşidine ulaşması, ruhunu Allah'a ulaştırması ve böylece ruhunu teslim etmesi, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi, nefsini Allah'a teslim etmesi ve Allah Teala tarafından tövbe-i nasuh'a davet edilip tövbe-i nasuh'unu tamamlaması tam 28 tane basamak oluşturuyor. Öyleyse evliyalık meclisinin başlangıç noktası Kur'an'daki İslam'a %100 dayalıdır. Kimdir evliya? Evliya Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaşayandır. Evliya ne demek? Evliya kelimesi veliler demek. Veli dost demek. Evliyaullah Allah'ın dostları. Evliya dost. Evliya dediğimiz zaman Allah kelimesini kullanmasak da arkasındaki evliyayı mutlaka Allah'ın dostu olarak tanımlarız. İşte türbeler var. Türbelerde Allah'ın evliyaları yatıyor. Onlara insanlar gidiyor.
diyorlar ki biz Allah-u Teala'ya bunca zamandır talepte bulunuyoruz ama talebimiz yerine gelmedi. Acaba sen de bizim için dua edebilir misin Allah-u Teala'ya ki bir elin sesi nesi var, iki elin sesi var. Seni Rabbimizin sevdiğini kesin olarak biliyoruz. Evliya olduğuna göre mutlaka Allah'ın sevgilisisin. Öyleyse senin duan da bizimkine eklenirse Allah-u Teala'nın kabul edeceğini düşünüyoruz. Onun için sana geldik ki bizim için dua edesin. İşte oradaki yatır, oradaki Allah-u Teala'nın evliyası böyle bir talep karşısında tarafsız kalamaz. Mutlaka Allah-u Teala'ya o da o kişiler için yardımda bulunacaktır, dua edecektir. Öyleyse Allah-u Teala şehitleri için diyor ki siz şehitleri ölülerden edersiniz. Ama onlar diridirler. Biz onları rızıklandırıyoruz. Tıpkı bunun gibi Allah-u Teala evliyalarından salah makamına ulaşanları da rızıklandırır. Dikkat edin, Fatih Sultan Mehmet'le Akşemseddin Hazretleri İstanbul'un fethinden sonra Topkapı Sarayı'nın dışında şöyle bir gezmeye çıkıyorlar. Bir anda duruyor Akşemseddin Hazretleri. Burada diyor, burası. Burasını kazacağız Fatih'e. Kazıyorlar, bir kefen çıkıyor ortaya. Sanki dün ölmüş gibi. Ve kefenden de bir el çıkıyor. O da yaşayan bir insanın eli gibi. Akşemseddin Hazretleri derhal mezara giriyor, eli öpüyor. Ve diyor ki işte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında buraya girip de İstanbul'u muhasara edenlerden Eyüp Sultan Ensari Hazretleri. Fatih Sultan Mehmet diyor ki ben de eriyor indireceğim. Hemen adam mezara atlamaya hazırlanıyor. Ama el geri çekiliyor. Fatih Sultan Mehmet bu işe çok üzülüyor. Akşemseddin Hazretleri mezara iniyor ve dinliyor. Denen şey şu padişahım. Siz orada sultansınız. Biz burada sultanız. Oranın sultanının bizim elimizi öpmesini kabul etmeyiz. Biz üstünlüğümüz konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Fatih Sultan Mehmet'in gözleri yaşarıyor ve öpemiyor Eyüp Sultan Ensari Hazretleri'nin elini. Öyleyse neden bahsediyoruz? 1400 sene evvel bu zamana göre, 1453'te dinimize göre 500 yıl evvel 900 sene orada kalmış o ceset. Eyüp Sultan Ensari Hazretleri'nin ve sanki dün ölmüş gibi, hatta canlı bir insanın eli gibi el geriye çekiliyor. İşte Allah-u Teala'nın onlara sonsuz hayat hakkı vermesinin açık ifadesi budur. Biliyor musunuz Kıbrıs savaşları sırasında Konya'daki Mevlana Türbesi'nin kapısı kocaman kilitlerle her gece kilitlenirdi. Bir ara gazetelere yansıdı, hatırlayacaksınız. Ama ertesi sabah o kocaman kalın kilitlerin kırıldığını bilinmeyenler tarafından ve kapının ardına kadar açıldığını gördük hep. Günlerce devam etti olay. İşte orada Allah'ın evliyaları, hani Allah'ın söylediği, siz onları öyle zannedersiniz ama biz onları yaşatırız, onları rızıklandırırız dedikleri oradan o tarafa doğru yolcular. İşte Allah'ın evliyası odur ki onlar hakkında destanlar yazılmıştır. Hepsi de gerçeği anlatır. İşte Kıbrıs savaşları konusundaki son misal, bir hava üsteğmen pilot Kıbrıs savaşında bombalamak üzere Kıbrıs'a uçmak üzere bir yaşlı zat geliyor. Diyor ki ben de gelebilir miyim? Gel diyor baba, diyor gel. Oturtuyor onu yanına. İkisi beraber Kıbrıs'a gidiyorlar. Ve de o diyor ki elimi kaldırdığım anda sen bombaları bırak. Bir şey sormana da gerek yok. O elini kaldırıyor, bizimki bırakıyor. O elini kaldırıyor, bizim üsteğmen bırakıyor bombaları. Ve bakıyorlar ki savaşın sonunda o bomba isabet eden evlerin hepsi sadece Rumlara ait. Ve yıllar ve hemen savaşın arkasından bizim üsteğmen bir o zatı ziyarete gidiyor. Neden ziyarete gidiyor? Kim bu zat?
İsteyenler bombalama bittiği zaman üstüne geri dönüyor ve uçaktan inerken aklına geliyor ki bir kişilik uçak. İkinci bir kişiye yer yok. Ama o zat onunla beraber ikinci bir kişiye yer varmış gibi geliyor, uçağa yerleşiyor. Bütün bombaları attırıyor. Ondan sonra kayboluyor ortalıktan. İşte bu Allah'ın evliyasıdır. Allah Teala her şeye kadirdir. Bu hikayeyi nereden öğreniyoruz? Konunun aslından öğreniyoruz. Bir Güneydoğu'da bir türbe. Türbeye gidiyoruz demin. Ve bizim Serdar kardeşimizin bir arkadaşı onunla karşılaşıyor. Ve anlatıyor ona niçin oraya gittiğini. Bu vakayı anlatıyor. Orada türbenin adresini vermiş o yaşlı zat ona. Ve o türbe erenlerden, Allah'ın evliyasından birisine ait, şimdi ismini çıkartamıyorum. Ama her savaşta evliyanın Osmanlı ordusuna, İslam ordusuna mutlaka büyük yardımları olmuştur. Öyleyse her devrede olmuş mudur? Her devrede olmuştur. Öyleyse evliya dediğimiz zaman orada durmamız lazım. Niçin bunları söylüyorum? Zamanımızda öyle üçkağıtçılar türemiş ki Allah'ın evliyasına küfür ediyorlar. Onların hiç utanmadan evliyanın tağut olduğunu, yani şeytanın adam olduğunu iddia etmek küstahlığında bulunuyorlar. Bunlara elbette bir cevap vermemiz lazım. İşte bunun için sizlere Evliyaullah meselesini anlatmak istiyorum. Allah'ın sevgililerini anlatmak istiyorum. Bu adamların aşağılamaya çalıştığı, kendilerinde hiçbir değer olmadığı için değerleri değersiz hale getirmek gayretlerinin neticesiz kalması gerektiği için bunları size anlatıyorum. Bu adamlar, bu iddiada bulunan insanlar halen ikinci basamaktalar. Hiçbirinin üçüncü basamağı veya 28 basamağın diğer birine ulaşması mümkün değil. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu insanlara dikkatle bakın. Bunlar deveyi hamuduyla çalanlar. Bir sahtekarlık meselesini kurmuşlar. Allah'ın evliyasını küçültmekle, karalamakla meşguller. Öyleyse bizim görevimiz Allah'ın evliyasını sizlere anlatmaktır. İnsanla Allah arasındaki ilişkiler 28 basamaktan oluşuyor dedik. Birinci basamak olayları yaşar. Herkes yaşar. İkinci basamak olayları değerlendiririz. Herkes değerlendirir. Bütün mesele ikinci basamaktan üçüncü basamağa atlayabilmek. Neden bütün mesele burada? Çünkü atlayabilen kurtuluyor. Atlayabilen mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacak. Neden ulaşacak? Nasıl ulaşacak? Derece basit. Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Öyleyse nasıl bir kolaylık? Hani insanlar bizim için de sen her şeyi güçleştiriyorsun diyorlar da biz onlara cevap veriyoruz. Hayır, güçleştirmiyoruz. Öylesine kolaylaştırıyoruz ki Allah'ın kolaylaştırması bu. Biz sadece bir vasıtayız. Allah'ın cennetine ulaşmak o kadar kolay bir şey mi? Bir takım insanlar, Allah-u Teala'nın Kur'an hakikatlerinden habersiz olan insanlar, kendilerine naklen tevatür yoluyla ulaşmış olan birçok yalanı doğru zannediyor ve diyorlar ki sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet müjdesi gelmiş, sen neden bahsediyorsun, cennete bu kadar kolay insanları sevk ediyorsun? Yanlış söyledikleri. Allah-u Teala bütün sahabenin Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Ve biz onlarla bu konuyu tartışmayız. Çünkü onlar hadislerden hareket ederler. Ama biz Kur'an-ı Kerim'den hareket ederiz. Kur'an-ı Kerim ise tartışılmaz.
Allah Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde diyor ki, kim o ümmi, nebi, resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Bitti. Yetmez. Arkasından bir adım daha atıyoruz. Ve Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesine bakıyoruz. O sabikunel evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı. Yani Medine'deki Arapçılardan. Bir kısmı da muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi. Bir de onlara İslam'la tabi olanlardandı. Onlar Allah'ın cennetlerine gireceklerdir. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Bilmem anlatabildim mi? Bütün sahabenin cennete gireceği kesin. Öyle bilmem hangi hadis öyle söylemişmiş. Sahabeden sadece 10 tanesi cennetle müjdelenmiş. Ötekilerin vaziyeti belli değilmiş. Cehenneme de gidebilirlermiş. Bu tarzdaki palavralarınızı kendinize saklayın. Eğer Allah'ın hakikatleri söz konusuysa sadece Kur'an dinlenir. Ve onun dışında ona ters düşen sizin hurafeleriniz bizi hiç alakadar etmiyor. Öyleyse sahabe kimdi? Sahabe Allah'ın evliyasıydı. Evliya dediğiniz müessesenin kimlerden oluştuğunu görmek istiyorsanız onlara bakın, sahabeye bakın. İşte onlar has evliyaydı. Öyleyse evliyalık müessesesi ve onun dışında kalan sistem üç değer taşır. Bir, eski tabirlerle konuşuyorum şimdi. Birinci kesim avam. İkinci kesim havas. Üçüncü kesim hasrül havas. Avam nefsini tezkiye edememiş olanlar. Havas nefsini tezkiye etmiş ama tasfiye edememiş olanlar. Hasrül havas nefsini tasfiye edebilmiş olanlar. Öyleyse birçoklarınız gene anlamadınız tabii. Çok normal. Nefsin tezkiye edilmeden evvelki durumu, nefsin kalbinde afetlerin ruhun hasretlerinden fazla oluşum. Nefs tezkiyesi başlamış kişiden ya da başlamamış. Başlamayanlar da avamdır. Başlamış olup da nefsi tezkiye edememiş, ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştıramamış olanlar hepsi avam standartlarının içine girer. Ama kimin ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmışsa, bunun üç manası birden var. O kişinin fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak standartına ulaşmıştır. O kişinin nefsi tezkiye olmuştur. Tabi ruhunun Allah'a ulaştığını da söyledik. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması, nefsin tezkiyesi, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulması, üçü de aynı ana rastlar. Böyle olan bir kişi havas olmak yetkisinin sahibi olmuştur. Havastır. Yani Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Evliyalık iki safhada cereyan eder. Birinci safha havas safhası. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve hulul. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı. Daimi zikreden belki dört makam. Ondan sonra hasr-ül havas müessesesi başlar. Ulul elbab, ihlas, salah. Yeni makam oluyor. Ulul elbab, ihlas ve salah. Beşinci, altıncı, yedinci makamlar. Bunlar daimi zikrin sahiplerinin makamıdır. İşte burası hasr-ül havasın yeridir. Öyleyse dizaynı buna göre düşünün. Allah-u Teala en güzel şekilde bu hususu Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde açıklamış. Öyle basit, öylesine manidar bir açıklama ki Kur'an'ın her ayetine olduğu gibi buna da hayran olmamak mümkün değil. Allah-u Teala buyuruyor ki مَا اَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اَيَتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ ve yuallimikum bil kitabe vel hikmete ve yuallimikum malem tekunu talimun. Ey sahabe diyor Allah Teala, size Allah'ın sizin aranızdan birini resul olarak seçtik, vazifelendirdik, gönderdik.
Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsediyor. Size Allah'ın ayetlerini okusun, anlatsın, size o konuda aydınlatsın diye. Bir. 14 basamak. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. 7 basamak da burada var. 21 basamak. Size kitap öğretsin diye. Velayetim, fena, beka, züht ve muhsinler makamı. Daha yeni zikrede ne var? Size hikmet öğretsin diye. Ulul Elbab ve İhlas makamı. 6 velayet makamı oldu. Ve size daha öyle şeyler öğretsin ki siz onları bilmiyordunuz. Bu da salah makamı. 7. velayet makamı. Ve basamaklardan 28.'si. Bir insan 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır ve henüz evliya olmamıştır. Ama ulaşan ruh derhal Allah-u Teala'ya teslim olacak. Allah'ın zatında ifna olacaktır. İfna olduğu an, Allah'ın zatında fani olduğu an, bu kişi Allah'ın evliyası olmuştur. 21. basamağı aşmış, velayetin ilk basamağı olan 22. basamağı, ilk makamı olan fena makamına ulaşmıştır. Daha önce zikirde falan değildir. Zikri henüz 33.000'dir. Yani buradaki zikirden muradımız birdi. O günün belli bir kısmında Allah-u Teala'yı ayrıca zikretmektedir. Ama böyle bir başlangıç noktasına itibaren velayetin meka makamı gelir, Allah'ın taht ihsanı, züht makamı gelir, zikrin günün yarısını aşması, muhsinler makamı gelir, fizik gücünün Allah'a teslim olması ve ulul elbab makamı gelir, kişinin daimi zikre ulaşması, İhlas makamı gelir, kişinin nefsindeki bütün afetleri yok ederek ruhunun bütün hasletlerini nefsinin kalbine de taşımak suretiyle nefsin kalbini de ruhun kalbi haline getirmesi, yalnız hasletlerden ibaret kılması ve ondan sonra Allah-u Teala'nın tövbe-i nusuha daveti ve kişinin salih makamının sahibi olması, salihlerden olması, başın üzerine de salih makamının gelip yerleşmesi. İşte 28 basamakta bunlar olur. Öyleyse benim görevim size Allah'ın evliyasını hepinizin anlayacağı bir biçimde ama kalplerinize oturacak şekilde anlatmak. İşte bunun için evliyalar dizisini ortaya koyuyoruz. Ki evliyalar hakkında ağzı alın tek sözler söyleyen çirkin insanların suratlarına Allah'ın tokadını atmak istiyor. Allah'ın evliyası Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın evliyası Allah'ın sevgilileridir. Kim evliyaya çamur atarsa onlar da şeytanın dostlarıdır. Böyle olduğunu bu birkaç saatimizde inşallah sizlere detaylarıyla anlatacağız. Evvela şundan bahsetmek istiyorum. Kim Allah'ın dostudur? Kim Allah'ın düşmanıdır? Evvela bunu herkesin kulağına küpe etmesini istiyorum. Kim Allah'ın dostudur? Allah'ın dostu Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini yerine getirir. Allah'ın düşmanı kimdir? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini, farzları yerine getirmeyendir. Öyleyse derhal ikiye ayrıldık. Şimdi kalın çizgilerle sadece bu meseleye bakıyoruz. Allah'ın evliyası kimdir? Allah'ın emirlerini yerine getirendir. Dikkat edin sözüme. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emir olarak verdiği, sahabenin yerine getirdiği farzlardan bahsediyoruz. Aradan 14 asır geçmiş ve dünyadaki şeriat düzeni bozulmuş. Allah'ın temel farzları Kur'an-ı Kerim'de var olduğu halde madde bir. Sahabe onları gerçekleştirdiği halde
madde 2 zamanımızda artık farzların arasında mevcut değil. Ve bir takım sahtekarlar Allah'ın farzlarını yok etmişler ve dikkat edin, yok etmişler demek ki muradım Kur'an-ı Kerim'den değil, Kur'an-ı Kerim'in kılına bile dokunamamışlar. Onun için bu kadar rahat konuşabiliyoruz zaten. Çünkü söylediğimiz her söz Kur'an-ı Kerim'e dayalı. Onlar da Kur'an-ı Kerim'in tam karşısında olan şeyleri hiç utanmadan iddia etmelerine rağmen bizim halkımız, tertemiz halkımız bu sahtekarların sözlerine inanıyor. Allah'ın farzları var. 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'de koyduğu farzlar. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe bunu dilemişler. İki, mutlaka mürşide ulaşmak. Bütün sahabe mürşide ulaşmışlar. Üç, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışlar. Kimdir evliya sualinin cevabını burada veriyoruz. Bu safhaya ulaşabilen herkes evliyadır. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırabilmişse o 21 basamağı bitirmiş olan birisidir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir madde 1. Mürşidine mutlaka ulaşmıştır madde 2. Ruhunu da Allah'a ulaştırmıştır. Madde 3 ve Allah'ın evliyası olmayı başarmıştır. Bundan daha aşağı bir kademe evliyalık müessesesi yok. Kurtuluş mu? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an kurtuluşa ulaştınız. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. İşte Allah bu kadar büyük bir kolaylık getiriyor size. Bütün insanlara sesleniyorum. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, diledikten sonra hiçbir amel yapmadan bu kişinin öldüğünü düşünüyorum. Daha kesin bir misal verilemez herhalde. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah onun kalbinde Allah'a ulaşma talebini görmüş, işitmiş ve bilmiş. Ve derhal o kişinin kulaklarındaki bakrayı almış, kalbindeki ikindeti almış, irşat makamıyla arasındaki idam mesureyi almış. Ama o kişi bundan sonra ölmüş. Allah Teala ona verdiği hayatı sürmüş. Bu kişi bütün bu üç gerçilerin zanlarının aksine Allah'ın cennetine girer. Öyleyse bu kadar kolay bir şey mi cennete gitmek? Evet, bu kadar kolay. Allah Teala cennete girmeyi bu kadar kolaylaştırmış. Şimdi bu kadar kolaylaşan bir sistemi zorlaştırmak nasıl mümkün olabilir? İşte bizim üçkağıtçılar bunu yapıyorlar. Allah Teala ne söylemiş? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve kimi kendime ulaştırırsa onları mutlaka cennetime alırım. Kim bana ulaşmayı dilerse benim bu sözüm dolayısıyla mutlaka onları da cennetime alırım. Onlar o hedefe ulaşamasalar da sırf bana ulaşmayı diledikleri için diyor Allah Teala onları da cennetime alırım. Neden diyor? Çünkü ben onlara söz verdim. Eğer yaşatsaydım onları mutlaka kendime ulaştıracaktım ve mutlaka cennetimin sahibi olacaklardı. Onlar kendiliklerinden ölmediler. Onları biz öldürdük. Öyleyse biz onları bize ulaşmayı diledikleri halde biz bunu onların kalplerinde gördüğümüz, işittiğimiz, bildiğimiz halde biz onları yaşatmadığımız için onları hedeflerine ermiş kabul ederiz. İşte cennete girmek bu kadar kolay bir şey. Şimdi şeytanın dostları, Allah'ın düşmanları bir hedefleri var bu insanların. Sizin, beni dinleyenlerin hepsine sesleniyorum. Sizin, sizlerin mutlu olmanıza, cennete gitmenize şeytanla birlikte mani olmak. Ne yapacaklar? Allah neyi söylemişse kurtuluşunuz için onun tam aksini söyleyecekler. Şimdi sözlerime dikkat edin. Bundan 14 asır evvel sahabe ne yapıyordu? Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Allah'a ulaştılar.
Bulaşmadan rahmetli olanlar, sahabe olanların hepsi de gene Allah'ın cennetine kabul edildi. Şimdi burada çok ince bir nokta var. Bugünün insanını kritik ediyorsanız, onları değerlendiriyorsanız, elinizde kıstas var artık, sağlam, kainattaki en sağlam ölçü. İki taraftan hangisi sahabenin yaptığını yapıyorsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sahabenin yaptığını yapıyorsa, iki taraftan hangisi sahabenin yaptığı şeyler olan Kur'an'daki İslam'ı tatbik ediyorsa, işte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Kim de bugünkü insanların değiştirdiği sahte İslam nizamı üzerinde ısrar ediyor da Allah'ın Kur'an hakikatlerini insanların uygulamasına müsaade etmiyorlarsa, onlar da şeytanın taraftarları. İşte dört safhanın dördünün de sahabe tarafından tatbik edildiğini görüyoruz. Dördünün de farz olduğunu görüyoruz. Ve dikkat edin. Bu insanlar Allah Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış olmasına rağmen, bir, sahabe o farzları gerçekleştirmiş olmasına rağmen, iki, bu insanlar 14 asırda Kur'an-ı Kerim'deki insanları cennet saadetine ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün farzları bugün tatbikattan tamamen koparmışlar. Hani gül açmaya başlamış, gül vermeye başlamış olan bir gül fidanını yerinden, kökünden çekersiniz, koparırsınız, bataklığa atarsınız. İşte böylesine acımasızca, zalimce İslam'a kıymışlar. İslam'ın insanları, dikkat edin sözüme, evliya yapacak olan hükümlerini özellikle devreden çıkarmışlar. Hiç acımamışlar. Deveyi hamuduyla beraber çalmışlar. İşte elinizdeki kıstas bu. Bir, Kur'an-ı Kerim. İki, Kur'an-ı Kerim'e göre sahabenin tatbikatı. Şimdi size kesin bir olgudan bahsediyorum. Kur'an-ı Kerim insanların cennet saadetine ulaşması için neyi farz kılmışsa sahabenin hepsi onları gerçekleştirmiş. İşte bunlar, bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, iki, insanların mürşitlerine ulaşması, üç, ruhlarını Allah'a ulaştırmaları. Kur'an-ı Kerim'de farz mı? Ne yazık ki sadece ruhun Allah'a ulaştırılması tam 9 defa farz. Ve bu sahtekarlar Allah-u Teala'nın 9 defa farz kıldığı ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması müessesesini yok etmeyi başarmışlar. Kur'an-ı Kerim'den mi? Hayır. Tatbikattan, kökleriyle beraber gül ağacını sökmüşler, bataklığa atmışlar. Hiç acımadan. İşte elinizdeki kıssas olur ki, kim Allah'ın dostudur, kim Allah'ın düşmanıdır, bunu yer yerine oturtun. Çünkü evliya dediğiniz zaman evliya dost demek. Kim Kur'an'ı ve onun farzlarını söylüyor ve emrediyorsa o Allah'ın dostudur. Kim Kur'an'ın farzlarını reddediyorsa, insanların 14 asırda uydurduğu bidatları onun yerine koyuyorsa o Allah'ın düşmanıdır. Şeytanın dostudur. Öyleyse Allah'ın dostuyla şeytanın dostu birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. İşte Allah'ın farzlarından hareket ettiğiniz zaman, işte o zaman basamakları birer birer aşarsınız. Basamaklar açısından ayırın. Kim ikinci basamakta kalmışsa o Allah'a dost olamamıştır. Allah'ın düşmanlığında kalmıştır. Kim ikinci basamakta neteye geçmişse o Allah'ın dostu olmak konusunda kendinin işini yapmıştır. Ama evliya olabilmiştir.
Oğlum Adnan rahmetli olmuştur. Her ikisinde de mutlaka cennete gidecektir. Öyleyse dikkat edin sözlerime. Son derece önemli bir hususu söylüyorum. Eğer insanlar Kur'an-ı Kerim yerine insanların yazdığı bir takım kitaplarla karşınıza gelmişlerse ve o kitaplar Kur'an tarzlarını silip atmışsa, tanklar nasıl düşman askerlerini çiğneyerek geçerse, bütün İslam'ı düşman kabul eden bu insanların bu ahlaksız tankları Allah'ın bütün hükümlerini, insanları ceza saatine ulaştıracak olan bütün hükümlerini, dünya saatine ulaştıracak olan bütün hükümlerini tanklar gibi çiğnemişler. Yok etmişler. Bütün İslam alemini cehenneme acımadan mahkum etmişler. Biliyorum, söylediklerimi anlayamıyorsunuz. Ama dikkatle takip edin. Ayetleri gözden geçirin. Ve sizleri artık aldatmalarına müsaade etmeyin. Bu insanlar öylesine sahtekar ki, söylediklerine uymayan şeyler söylüyoruz. Dikkat edin sözlerime. Onların söyledikleri sizi kurtaramaz. Ama Kur'an-ı Kerim sizi kurtarır. Biz Kur'an-ı Kerim'in söylediklerini söylüyoruz. Ve bu insanlar bizim yalan söylediğimizi iddia ediyorlar. Hiç utanmaları yok. Ve üzerlerinde bir takım titüller var. Profesörlük, doçentlik vesaire. Ve bizim tertemiz halkımız bu sahtekarların söylediği yalanların yalan olduğundan habersiz olarak onlardan farklı şeyler söylediğimiz için bizim yalan söylediğimizi zannediyorlar. Öyleyse bu evliyalık müessesesini ibretle dinleyin. Onlar Allah'ın evliyalarını tağut olarak değerlendiriyorlar. Yani insan ve cin şeytanlar. Yani şeytanın dostları olarak değerlendiriyorlar. Ve insanlara hiç utanmadan bunu söyleyebiliyorlar. Böylesine pervasızca, böylesine sahte iddialarla ortaya çıkıyorlar ve ne yazık ki inandırıyorlar halkımızı. Öyleyse şimdi Kur'an hakikatlerine bakacağız. Onların söyledikleriyle Kur'an hakikatlerini birer birer karşılaştıracağız. İşte bu bapta evvela kalın çizgilerle size dedik ki 28 basamağın ancak 22.sinde bir insan Allah'ın evliyası olabilir. Allah'ın evliyası olmak kurtuluşa ermenin ötesinde bir işlevdir. Kurtuluş mu? Daha 3. basamakta Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Dikkat edin, şeytanın taraftarları 2. basamakta kalanlardır. Olayları yaşayanlar, değerlendirenler bu değerlendirmenin sonunda Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki dileyen ne olur? Dileyen 3. basamağa geçer. Bundan sonra da her şey Allah'ın istediği bir dizayn içerisinde o kişiyi daha üstün kurtuluşlara doğru ulaştırır. Ne demek istiyorum daha üstün kurtuluşlar? Bir tane cennet yok. 7 katta 7 tane cennet. 7 ayrı cennet söz konusu 7. katta. Öyleyse bu cennetlerin her birisi insanın dizaynına göre tahakkuk eder. Velayetin 1. kademesine kadar daha belki safhalarda ölenler, onlar 1. kat cennete ulaşacaklardır. Velayetin 2. safhası beka makamı, 2. kat cennet. Ve ard arda 7 makam, 7 tane ayrı cennet. Allah-u Teala'nın selah makamına ulaşan bütün evliyası peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber haşrolunur. Şimdi Allah'tan ki bu sahtekarların peygamberlere din uzatmaya henüz cesaretleri yok. O zaman Allah Teala evliyalardan bir kısmını itibar eden Nisa 69'da bakınız ne söylüyor.
Diyor ki Allah salihleri peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşreder. Onlar ne güzel arkadaştırlar. İşte Allah-u Teala'nın evliyası o evliya ki peygamberlerle haşrediliyor. Ve bu insanlar o evliya için tağut diyorlar, şeytanın dostudur diyorlar, put diyorlar. Böylesine utanmaz bir davranış biçimi içerisinde biz onlar gibi alçalamıyoruz. Sadece onlara layık oldukları cevabı bir ahlak nizamı içerisinde vermek mecburiyetindeyiz. O babta fedakarlık yapamayız. Onlar için bütün sahalar açıktır. İstedikleri gibi küfür ederler, istediklerini söylerler. Bu onların dizaynı. Öyleyse kimmiş evliyalar? Peygamberlerle beraber haşrediliyor bu insanlar. Ya bu sahtekarlar Allah'ın evliyalarına tağut diyorlar, şeytanın dostu diyorlar. Şeytani şeyleri insanlara telkin edenler tağut adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakınız, bir insan ne zaman evliya olur müessesesinden hareket edilip, ne zaman evliya olur nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla yarıdan daha fazla dolduğu zaman, yarıyı açtığı zaman, nefsi tezkiye olduğu zaman. Şimdi Allah Teala'nın açıklamasına gelelim. Bakara suresi 257. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricühüm mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümün tagute yuhricünehüm mine nuri ile zulümati. Bakınız burada tagutla Allah'ın evliyası arasında kesin bir ayrım yapıyor Allah Teala. Allah dostsa dost olduğu da Allah Teala'ya dosttur. Allah Teala yanlış yapar mı? Eğer dost olmuşsa birisine o mutlaka Allah'a dost olandır. Allah şeytana dostluk eder mi? Şimdi bakınız ne söylüyor Allah Teala. Allah amene olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. İşlerimi anlatacağım size. Nasıl Allah Teala zulmetten nura çıkarıyor? Bu insanlar neden okunda nasipsiz? Bunlardan başlayacağız. Her safhayı anlatacağım. Ne? Ve bu insanlar hakkında fikrinizi, hükmünüzü veresiniz diye. Artık sahtekarlara, artık Allah'ın düşmanlarına taviz yok. Onlar hak ettikleri muameleyle karşı karşıya olacaklar. İşte Allah'ın dostlarını, Allah'ın tanıtımı. Allah kimlerin dostu? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Ne yaparmış? Onların kalplerini zulmetten nura çıkarırmış. Bir insanın evliya olduğu yer kalbindeki karanlıkların %100'den %50'nin altına düştüğü yerdir. Yani tezkiye noktasıdır. Bakınız bu konuyu çok özel olarak anlatmak istiyorum. Sonra üzerinde ayrıca duracağız. Geniş geniş. Bu akşam sadece şu kadarını söylemek istiyorum. Ne zaman bir insan mürşidine ulaşırsa, mürşidine ulaştığı an mürşidin ruhu gelir başının üzerine yerleşir. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Allah onun kalbinin içine imanı yazar. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi. Ve bu kişi bu noktadan itibaren zikir yapmaya başlar. Allah Allah. Kalbinde tam 7 tane şart oluşmuştur. Bu 7 tane şartın birincisi nefsinin kalbindeki ekinet meselesi Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda yerine ilkat kurulmuştur. İdraki önleyen meselesi alınmış, idraki sağlayan meselesi konulmuş. Sonra Allah'ın sünnetullahı bu kişinin kalbine ulaşmış ve kalbinin nur kapısı Allah'a dönmüş. Üçüncü işlem. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açmış. Dördüncü işlem. Kişi huşuya ulaşmış. Beşinci işlem. Mürşidine ulaşmış. O zaman Allah Teala kalbinin mührünü açmış.
ve kalbindeki küfür kelimesini almış. Altıncı işlem. Kalbinin içine imanı yazmış. Yedinci işlem. Her biri Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelere dayalı. Kendini kaç yüz defa anlattım. Kaç bin defa da daha anlatacağım. Ta ki bu insanlar susmayı öğrensinler. Ne zaman bu noktadan itibaren zikir yapmaya başlarsak, Allah'tan bizim bu noktadan itibaren, mürşidimize ulaştığımız noktadan itibaren yaptığımız zikirler, Allah'tan göğsümüze rahmet fazla salavat ulaşır. Göğsümüzden kalbimize yol açılmıştır. Bu yolu takip eden rahmet fazla salavat kalbimize ulaşır, nefsimizin kalbine. Nefsimizin kalbinin mührü Allah-u Teala tarafından açılmıştır, hareketli hale gelmiştir. Bu mührün üzerine baskı yapan üç grup enerji, rahmet, fazla salavat ismindeki üç enerji, mührü kalbin alt boyutuna indirir. Ve zülmani kapıyı devamlı üç enerji baskısı olduğu için kilitli tutar zikir boyunca ve şeytanın karanlıkları, alttan yukarıya çıkan şeytanın karanlıkları kafaları kapalı olduğu için kalbimize asla ulaşamaz. Buna karşılık Allah'a dönük olan nur kapısının mührü oradan aşağı inmiş, kapı bütün genişliğiyle açılmıştır. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat çağlayan gibi nefsimizin kalbinin nur kapısından kalbimize dolarlar. Ve kalbimiz bütün karanlıkları devre dışı bırakır, dışarı atar ve kalbimiz tamamen Allah'ın nurlarıyla dolar. Ne yazık ki bu nurlar kalıcı değildir. Sadece iman kelimesinin etrafına çekip de toplayabildiği nurlar. İman kelimesi bir çekim merkezidir. Nefsimizin kalbinde nurlar, Allah'ın fazlaları, fazla oldu verilen nurları, ki bunlar ruhumuzun hasretlerini temsil ederler, nefsimizin kalbinde %1, %2 derken yerleşmeye başlarlar. Ne zaman nefsimizin kalbinde %7'nin birikimi tamamlanırsa kişi nefsi emmareyi tamamlamıştır. Ruh birinci gökyüzüne ulaşır. Ne zaman bir ikinci yüzde %7'nin birikimi nefsimizin kalbinde oluşmuşsa nefsi levhane tamamlanmıştır. İkinci defa nur birikimi. Ruh ikinci gökyüzünde. Ne zaman %7'nin birikimi üçüncü defa gerçekleşmişse nefsi mülkine, kişi Allah'tan ilham almaya başlamıştır. Nefsinin kalbinde %21 nur birikimi vardır. O üçüncü gök katına yükselir. Bütün bunlar mürşide ulaştıktan sonra cereyan ediyor. Dikkat edin. Ve bu insanlar mürşide ulaşmayı kesin şekilde önlemeye çalışıyorlar. Dördüncü safha %7, dördüncü defa nur birikimi nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşıyor. Ruh dördüncü katta. Sonra Allah'tan razı oluyor. Beşinci defa %7'nin nur birikimi. Ruh beşinci katta. Allah da ondan razı oluyor. Altıncı defa nur birikimi. Ruh altıncı katta. Bir %7 daha nur birikimi. Teskiye. Ruh yedinci katta. Huşundaki %2 nurla beraber bu 7 tane %7 nur %49 eder. 2 daha %51. O kişinin nefsinin kalbi zulmetten nura nasıl ulaştı? Henüz yarıyı daha yeni açtı. İşte burası, bu kademe kişinin evliya olduğu kademedir. Nefsinin kalbindeki şeytanın hakimiyeti sona ermiştir. Allah'ın nurlarının hakimiyeti başlamıştır. Ve bu nokta evliya olma noktasıdır. Fena makamının sahibi olur kişi burada. Ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu Allah'ın zatında yok olduğu zaman Allah o kişinin ruhuna meaf olur. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 14. ayet-i kerimesinde Vallahu indehu hüsnül meaf diyor. Ve Allah and olsun ki, yemin olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır diyor Allah-u Teala. Kim sığınağa ulaşmışsa, kimin ruhuna Allah'ın zatı meab olmuşsa o kişi evvab adını alır. Sığınağa ulaşmış ve sığınmış demek. Bütün evvab evliyadır. İşte bir insanın evliya olmasının temelinde kalbindeki bu aydınlanma var. Şimdi söylediğimiz ayet-i kerimenin açıklamasını bunların ışığında yapalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Allah'ı veliyyüllezine amenu
yuhricuhum mine zulümati ilen nur. Allah amiri olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Evliyasıdır. Evliyaların evliyası, mevlası, dostu Allah'tır. İşaret, onların kalplerinin zulmetten nura ulaşması. Peki tağutun işareti ne? Vellezine keferu. Onlar ki kafirdirler. Evliya hümit tağut, tağutun dostlarıdır. Yuhrucunehüm minen nuri ile zulümati. Onlar da, onların kalpleri de tağut tarafından nurdan zulmete götürülür. Yani Allah-u Teala'nın aydınlatmış olduğu o kalp, diyelim ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve Allah-u Teala kalbinde gördü, işitti, bildi. Kişi mürşidine ulaştı, tabi oldu. Allah-u Teala onu evliyalık mukamına ulaştırdı. Bu kişi evliya olduktan sonra irşat makamından şüpheye düştü. İşte bunun adı fısktır. Kim fıska düşerse Allah-u Teala onun kalbindeki iman kelimesini kalbinden çekip alıyor. Ve yerine tekrar küfür kelimesini Allah-u Teala yazıyor. Ve bu noktadan itibaren o kişinin kalbindeki iman kelimesi, yani Allah'ın nurlarını çekip kalbin içinde tutacak olan iman kelimesi yok olduğu için, yerine küfür kelimesi gelip yazıldığı için o kişinin kalbinde Allah'ın nurları kalamaz. Kureyş'te tağut ne yaptı? O kişinin kalbine şüpheyi soktu ve o kişinin kalbini bu sebeple iman kelimesi yok olduğu için, nurlar orada tutulamayacağı için, hepsi yok olacağı için yerini mutlaka karanlıklar alacak, nurdan zulmete götürdü. Öyleyse tağut kimdir? Tağut insanların kalplerini aydınlatan değil, aydınlandıktan sonra karanlığa götüren veya başlangıçtan itibaren aydınlanmasına hiç müsaade etmeksizin karanlıkta tutan kuvvetler. İşte ne yazık ki zamanımızın din adamları onları temsil ediyorlar, tağutu temsil ediyorlar. İşte böyle bir müessese kalpleri karanlık olanların müessesesidir. Öyleyse tağutun görevine bakın. Kalpleri Allah'ın nurundan mahrum etmek ve karanlıkta bırakmak. İşte bunu temin etmek için bu insanlar bütün güçleriyle mürşitleri küçültmeye çalışıyorlar. Mürşitleri şeytanın dostları olarak göstermeye çalışıyorlar. Oysa ki hiç kimsenin kalbine mürşidine ulaşmadan Allah iman kelimesini yazmıyor. İman kelimesini yazmıyor. Bu sebeple o insanlar küfürde kalıyorlar. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Kim mürşidine ulaşamazsa dalalettedir. Kim mürşidine ulaşamazsa kalbine iman yazılmaz ve o kişi kafirdir. İşte Allah-u Teala bu konuyu son derece açık olarak söylüyor. Kalbine iman yazılmayanlar ne yazık ki mümin olamazlar. Küfrün bataklıklarında kalacaklardır. Allah-u Teala bunu açıklamış. Hücret 14'te diyor ki o kişinin Habibim o Araplara de ki, Araplar sana biz de mümin olduk dediler. O Araplara de ki hayır siz mümin olmadınız. Çünkü Allah Teala kalbinizin içine imanı yazmadı. Eğer onlar da Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalardı bu hedefe yönelik olarak evliya olmaya namzet olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmış olsalardı, Allah'a ulaşmayı dileyerek onun elini öpmüş olsalardı, mutlaka kalplerine iman yazılacaktı ve mümin olacaklardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Araplara diyor ki hayır siz mümin olmadınız. Çünkü Allah Teala kalbinizin içine imanı yazmadı. Mürşidine ulaşamayan kişinin kalbine iman yazılması, o kişinin mümin olması mümkün değildir. İşte şimdi bu şer cephesi insanların her şeyden evvel mürşitlerine ulaşmalarını engellemeye çalışıyor.
ve bütün mürşitleri tağut olarak basıp

0: Medyayı parsellemişler. Her gece piyasada ahkam kesiyorlar. Ama mürşitlerine ulaşamadıklarını cihetle hepsi de şu anda kafir hüviyetinde. Ve bu söylediğiniz şeyler onların katiyen söylemedikleri ve onlara uymadığı için de doğrusunu biz biliriz, bizim söylediğimiz doğrudur. Onun söylediği yalandır diye insanlarımızı bizim yalan söylediğimize inandırmaya çalışan insanlar bunlar. Hakikatleri bilmeyen birçok insan gerçekten bizim yalan söylediğimizi zannediyor. Biz diyoruz ki bizim doğruyu veya yalanı söylediğimiz kesin olarak bellidir. Nereden bellidir? Çünkü ayetlerle konuşuyoruz. Bakın o ayetlere, bu insanların sizi ne kadar aldattıklarını öğrenin. Evliyalık müessesesinin bu akşam sözüme dikkat edin. Sadece birinci bölümünü bitiriyoruz. Bu konu burada bitmez. Bu konu bütün detaylarıyla size açıklanacaktır. Onlardan bunun hesabını sorasınız diye. Şunu da biliyoruz. Yaptığımız radyo konuşmalarını büyük bir korkuyla artık takibe başladılar. Her söylediğimiz onlara aksediyor, cevabını alıyoruz. Şer cephesi bizi takipte. Fena değil durum. Öyleyse Allah-u Teala'nın güzelliklerine dikkatle bakın. Aldatmaya çalışanlar, aldanmamanızı temin etmeye çalışanlar, iki grup var ortada. Yalan söyleyenler, doğru söyleyenler, iki gruplar ortada. Şeytanın söylediklerini doğruymuş gibi göstermeye çalışanlar, Allah'ın söylediklerinin doğru olduğunu ispat etmeye çalışanlar. Kur'an-ı Kerim'le konuşanlar, insanların yazdıkları kitaplarla konuşanlar. Öyleyse Allah'ın söyledikleri var. Onlara ters düşmeyen, Allah'ın söylediklerini müdafaa eden, Allah'a çağıran Allah'ın dostudur. İşte bu Allah'a çağırmaya her halükarda mani olmaya çalışan, onlar da Allah'ın düşmanlarıdır. Ne yazık ki zaman çok hızlı akıyor. Bir saatlik bir zaman devresinde size bunun bütününü anlatmak elbette mümkün değil. Ama devam edeceğiz. Her an yeni bir üç kağıtçılık olayını öğreneceksiniz. Ve aldanmamayı öğreneceksiniz. Allah'ın söylediklerinin 14 asır sonra da geçerli olduğunu, 104 asır sonra da geçerli olduğunu öğreneceksiniz. Eğer Allah Kur'an-ı Kerim'e şartlarını koymuşsa, o şartlar aynen geçerlidir. Hiç kimsenin farzları, Allah'ın koyduğu farzları yok etmeye hakkı yoktur. Ve bu insanlar Allah'ın farzlarını yok etmenin utancını hiçbir noktada duymuyorlar. Hepinizin Allah'ın gerçeklerini öğrenmenizi, cennet ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bu akşam burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım, el ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin. Ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan

0: veya Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka rahmetle faz ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bana mı öyle geliyor, yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın, MP3 alın bir tane, ona çekin zikri, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye, ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun orada. Bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak, namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor, ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere beraberiz. Öyleyse Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak için bir defa daha bir aradayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün sizlere zikirden bahsetmek istiyorum inşallah. Zikir, hatırlama, anma anlamına gelen bir kelime Arapça. Ama Kur'an-ı Kerim tatbikatında zikir dediğimiz zaman ibadetlerin en önemlisi, olmazsa olmaz bir ibadet söz konusu. Zikir, Allah'ın ismini ard arda tekrar etmek şekliyle tecelli eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'ı nasıl zikredersiniz? Sesle zikredersiniz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Allah'ı nasıl zikredersiniz? Sessiz zikredersiniz. Ama gene dilinizi ve nefes halinde de olsa sesinizi kullandınız. Allah'ı nasıl zikredersiniz? Elinizi nabzınıza koyarsınız ve nabzınızın her çift atışında çift heceyle, eğer iki damarınızda yakalayabildiyseniz hem atar damarı hem toplar damarı çift heceyle, yok birini yakalayabildiyseniz o zaman her atışta iki hece birden kullanarak gene sessiz olarak ne yaptınız? Dilinizi yine kullandınız. Şimdi dilinizi kullanmadan zikir yapmayı deneyin. Eliniz yine nabzınızda olsun ama dilinizi kullanmayın. Dilinizi kullanmazsanız İçinizdeki sessiz sesi çok iyi tanımak imkanına sahip olursunuz. Dilinizi kullanmayın ve içinizdeki sesle, sessiz sesinizle Allah diyeceksiniz.

İşte kalp zikrinin başlangıcı budur. Kalbiniz de aynı standartlarda atar. Çünkü zaten parmaklarınız ya atar damarınızın ya toplar damarınızın üzerindedir şu anda. Kalbinizin her atışında Allah kelimesini içinizdeki sesle söyleyeceksiniz. Dilinizi ve sesinizi hiç kullanmadan. Görüyorsunuz ki oluyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Elleriniz de meşgul. Ama bir işaret gene de kullanmak istiyorsunuz. O zaman göz zikri yapacaksınız. Gözlerinizle

Aslında göz zikriyle gene içinizdeki sesi kullanmalısınız. Dilinizi oynatmadan. Çünkü sizi kalp zikrine hazırlayacak olan şey bu içinizdeki sesle yaptığınız zikirdir. İçinizdeki ses, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sessiz sesiniz. Allah'ı da ona benzer bir sesle işiteceksiniz. O sessiz sesle konuşur. Ve net olarak duyarsınız Allah-u Teala'nın söylediklerini. Eğer size seni çok seviyorum diyorsa bu Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfudur diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Hani unutamadığımız bir cümle vardı Risalet nurlarından. Ne diyordu Allah-u Teala? Hatırlayın bakalım. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Dikkat edin sözüme, severiz değil. Seni en çok severiz, en çok seni severiz. Deseydi Allah-u Teala, o zaman her ikisi de en çok bizim sevildiğimizi gösterecekti. Ama öyle demiyor. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. O zaman iş değişiyor. Birinde Allah-u Teala diyor ki, biz çok insanı severiz. Severiz. Ama bu sevdiklerimizin içinde en çok sevdiğimiz sensin. Bizim birçok sevdiğimiz vardır ama onların arasında en çok sevdiğimiz sensin. Diğerinde de diyor ki seni çok sevenler var ama onların arasında en çok seven biziz. Bakın birinde sevilen çok, birinde seven çok. Öyleyse bir kelimenin öne veya arkaya alınması manayı ne kadar çok değiştiriyor. İşte bunu şimdi siz de içinizden söyleyin. Artık içinizdeki sesi tanıyorsunuz. İşte zikir sesinizin ileride mutlaka o içinizdeki ses olması lazım. Öyleyse son derece önemli bir şeydi sizin için içinizdeki sesi tanımak. İç sesinizi, sessiz sesinizi tanımak. Allah'ın size tam onun aynı olmayan ama ona benzer bir iç sesle, sessiz sesle seslendiğini duyacaksınız. İşiteceksiniz onu. Manasına varacaksınız Allah-u Teala'nın söylediklerini. İçiniz içinize sığmayacak büyük mutluluklar yaşayacaksınız. Allah sizinle konuşuyor diye. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bu dergaha çok şeyler nasip kıldı. Cezbeliler, Allah ile konuşabilenler, kalp gözü açık olanlar, kalp kulağı açık olanlar, bunların hepsi Allah'ın büyük lütufları. Siz sevgili kardeşlerim, bu devrin sahabelerisiniz. Biz asla bir peygamber değiliz. Sadece Allah-u Teala'nın risaletle vazifelendirdiği bir veliyiz. Asla peygamber değiliz. Hiçbir zaman da peygamber olduğumuzu söylemedik, böyle bir iddiayı hiçbir zaman serdetmedik. Ama Allah-u Teala'yla bizim aramızdaki bu muhteşem sevgiyi çok görenler, onlar bize çeşitli iftiralar atarlar. Hayatları bununla geçecektir. Atmaya devam etsinler. Çünkü onlara da
yalan söylemeleri için malzeme lazım. Bunu kullanacaklardır elbette. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir Kur'an-ı Kerim'in en önemli ibadetidir. Kur'an-ı Kerim'de geçen ibadetler arasında en önemlisi, en büyüğü zikirdir. Öyleyse zikirden bahsediyoruz. Ankebût suresi 45. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Onlara sana kitaptan vahyettiğimizi oku, anlat, tilavet et. Ve ekamü salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Vale zikrullahi ekber. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Bu ayet-i kerimede Allah Teala üç tane zikirden bahsediyor. Birisi Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Allah'ı anmaktır, hatırlamaktır Allah'ın ismini. Kur'an-ı Kerim'de zikretmektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İkinci konu namaz kılmak. Namaz kılmaya da Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde zikir diyor. Kur'an-ı Kerim'in kendisine de zikir diyor. Kur'an-ı Kerim'in okunmasına da zikir diyor Allah Teala. Namaz kılmaya da zikir diyor. Ve nihayet zikrullah diyor. Allah'ın ismini tekrar etmek. Bu üç tane zikirden, Kur'an-ı Kerim tilaveti, namaz kılmak ve Allah'ın ismini tekrar etmek şeklinde tecelli eden zikrullah'tan en büyüğünün zikrullah olduğunu, zikrullah'ın namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olduğunu söylüyor ve kesin bir lisanla söylüyor. Muhakkak gidiyor. Ve le kullanmış Allah Teala. Muhakkak ki şüphesiz ki anlamına ve elbette anlamına ve le zikrullahi ekber. Allah'ın ismini tekrar etmek, Allah'ın ismini zikretmek en büyüktür diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, acaba zikir neden en büyük ibadet? Neden olmazsa olmaz ibadet? Çünkü şeytana kul olmaktan kurtulabilmeniz, Allah'a kul olabilmeniz sadece zikirle mümkün. Zikir yoksa mümkün değil. Ruhunuzu Allah'a teslim edebilmeniz, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilmeniz, nefsinizi Allah'a teslim edebilmeniz hepsi zikirle mümkün. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne demek istiyoruz? Konumuza zikir farz mı sualini sorarak girelim. Zikir farz mıdır? Kur'an-ı Kerim'de zikrin farz olduğu yazılı. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi
Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ve Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a dön. Allah'ın ismiyle zikret. Yani Allah'ın ismini kullanarak Allah, Allah, Allah, Allah diye zikret diyor Allah-u Teala. Sonra Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesindeki bu ara sıra yapılması lazım gelen zikrin ötesine geçmiş Allah-u Teala Ashab Suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Allah'ı öyle bir zikirle zikredin ki bu çok zikir olsun. Allah'ı çok olarak zikredin. Allah'ı çok zikredin. Gene Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşanlar ve Allah'ı çok zikredenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır diyor. Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse nasıl bir örnek söz konusu? Ahsen örnek. Örneklerin ahseni, güzellerin en güzeli. Demek ki Allah Teala zikri farz kılmış Müzemmil 8'de. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde çok zikri de, günün yarısından daha fazla olan zikri de farz kılmış. Yani zahitlerden olmamızı, kim günün yarısından daha fazla zikrederse her gün o kişiye zahit diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda,

Allah'ı çok zikretmek, günün yarısından daha fazla zikretmek söz konusu. Bu zikir giderek daha çok artacaktır. Peki daha çok artmış halde farz mı? Başka bir ifadeyle daimi zikir farz mı? Evet. Daimi zikirde Allah-u Teala farz kılmış. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah-u Teala Feskürullâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah-u Teala. Hep Allah'ı zikretmemiz emrediliyor. Biliniz ki bir insan üç halde bulunabilir sadece. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Bir dördüncü hal yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikretmemizi istiyor. Daimi zikri üzerimize farz kılmış. Şimdi sahabeden bir misal verelim. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Allah-u Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde, yani 17. ayet-i kerimesinden başlayarak 17 ve 18. ayetlerinde diyor ki onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler ve Allah'a kul oldular. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah-u Teala sahabe için. Öyleyse kimdir bu ulul elbab? Ali İmran 190 ve 191. Allah Teala diyor ki li ulul elbab yeskunullaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Hepsi daimi zikrin sahibi olmuşlar. Kulleri bak olmuşlar. Aslında onun çok daha ötesine geçmişler. Ama şu anda bizi alakadar eden zikir müessesesi. Bunun için rahat rahat söylüyoruz ki bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala zikri farz kılmış. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuş. Aradan geçe geçe 14 asır geçmiş. 14 asır sonra bugün ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Zikir yok. Öyleyse zikir meclisine dikkatle bakın. Neden zikir yok? Zikir meclisi yok edilmiş. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Zikir de farz, çok zikir de farz, daimi zikir de farz. 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. 14 asır sonra İslam terminolojisinde 14 asır sonra İslam dizaynında farzların arasında artık zikir yok. Zikir artık farz değil. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olan bir ibadetten bahsediyor. Zikir ibadetinden. Zikir de farz diyor. Çok zikir de farz. Daimi zikir de farz diyor Allah-u Teala.
Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bakıyoruz ki asır sonra bugün zikir artık farz değil. Öyleyse öyle bir devirde yaşıyoruz ki Allah'ın farzları farz olmaktan çıkartılmış ve zikir Allah Teala tarafından farz kılındığı halde, daimi zikir de farz kılındığı halde, artık zikir farz değil. Farzların arasında bunu bulamıyorsunuz. Nasıl insanların kurtuluşu olan gerekli safhaların hepsi Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen, bütün sahabe onları yaşamalarına rağmen 14 asırda İslami tatbikattan iblis tarafından çıkarılmışsa, zikir de çıkarılmış. Öyle korkunç hücumlar ki sevgili kardeşlerim, insanlığı mahva götüren, topyekün cehenneme mahkum eden bir korkunç, sinsi bir tuzak ve din öğretenler bunun farkında değiller. Allah'ın öğrettiği kişiler de biz onlardan biriyiz. Bunları söyledikleri zaman bunları unutmuş ve farzlardan çıkarmış olanlar bize fena halde içerliyorlar. Sevgili kardeşlerim, onları içerlemekte devam etsinler. Ama biz hep buradan sizlere hakikatleri mutlaka aktaracağız. Çünkü Allah-u Teala insanlar kurtulmalıdır diyor. Kurtulabilmeleri için de doğruyu mutlaka öğrenmeleri lazım diyor. Onun için buradayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Onun için gece gündüz çalışıyoruz. Sizler için Allah'ın hakikatlerini öğrenmeniz, yaşamanız ve hem dünyada hem cennette mutluluğa ulaşmanız için. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde hepinizin mutlu olmasını esas almış. İşte zikir bu mutluluğa sizi ulaştıracak olan vasıtaların en önemlisidir. Namazdan daha önemlisidir. Söylediğimiz gibi Ankebut 45'te Allah Teala Allah'ın zikrinin namazdan daha büyük olduğunu kesin şekilde ispat ediyor. Öyleyse nedir bu zikir? Ne yapar? Ne işe yarar? Bakınız ne işe yarıyor. Şimdi gelelim zikrin hangi safhalarda ne zaman faydalı olacağına. Şimdi herhangi bir insan Allah, Allah, Allah, Allah, Allah dese ne olur? Bunu söylediği zaman derhal bu Allah kelimesi bir şifre olarak kullanıldığı cihetle derhal fonksiyonel olur. Derhal Allah'ın katından göğsünüze rahmetle faz isimli iki tane nur birbirinin ardından devamlı olarak gelir, göğsünüze kadar gelir. Ama kalbinize girecek yol olmadığı için göğsünüzden tekrar Allah'ın katına geri döner. Kimden bahsediyoruz? Allah'ın yoluna girmemiş olan bir insandan, herhangi bir insan. Bu kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah diyor. Allah hemen gönderiyor sözü var. Kim zikrederse mutlaka Allah Teala rahmetiyle fazlını ona gönderir. Göğüse kadar mutlaka gelir. Şifre nerede varsa, kim söylüyorsa göğüse kadar, o kişinin göğsüne kadar mutlaka gelir. Ama oradan kalbin içine giremez. Çünkü yol yok. Başlangıçta olay bu, rahmetle fazla gelir ve geri döner. Sonra bir gün göğsünüzden kalbinize Allah Teala nur yolu açar.
Nur yolunu açtığı zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Ama rahmet fikirleri sızmayı başarır. Bu başarı büyük bir başarı değildir. Çünkü bu sızma neticesinde %2'den fazla nur oluşması mümkün değildir kişinin nefsinin kalbinde. Ama böyle bir sızma söz konusuysa kişi huşuya ulaşır. Kalbin mühürlü olmasına rağmen kalbin içine sızabilen %2 çevresindeki rahmet nurları nefsinizin kalbinde huşuyu oluşturur. Hadis suresi 16. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? %2'den daha öteye geçmeyen bir nurlanma bir sonuç husule getiremez. Sadece bir başlangıçtır. Uvertürdür, açıştır. Öyleyse nefs tezkiyesi denen nefsinizin kalbinin afetlerden temizlenmesini ifade eden bir dizayn var. Nefsinizin kalbindeki afetlerden sizleri temizleyecek olan bir dizayn. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu olan o dizayn. Ne zaman 10 tane insanla irşat makamına ulaşırsanız, bu noktada Allah kalbinizin mührünü açacaktır. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini alacaktır. Kalbinizin içine iman kelimesini yazacaktır. İşte o zaman gerçek anlamda mümin olacaksınız. 7 tane kalp şartıyla, 7 tane iman şartıyla ve 3 tane vasıf şartıyla, 3 tane hidayet şartıyla. Mümin olduğunuz zaman zikir yaptığınızda Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl ve salavat nurları göğsünüze gelecek. Göğsünüzün şifreli yolunu takip ederek kalbinize ulaşacak. Ve kalbinizin mührünün üzerine 3 tane enerji grubu baskı yapacaktır. Bu baskı mührü kalbinizin Allah'a ait olan kapısından aşağı doğru itecek, zulmani kapıya kadar indirecek. Zulmani kapıyı bu mühürleyecektir, kapatacaktır. Ve zikir devam ettiği sürece rahmet fazla salavat partikülleri devamlı geleceği ve onu bastıracağı için mühür zulmani kapıdan ayrılamaz. Zulmani kapı hep mühürlü kalır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zulmani kapının hep mühürlü kaldığı bir ortamda nefsinizin kalbi birkaç dakika içinde Allah nurlarıyla dolar. Ve iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Artık kalbinizde küfür kelimesi yok. Allah Teala nefsinizin afetlerini kendisine çeken küfür kelimesini oradan almıştır. Artık afetleri nefsinizin kalbinde tespit edebilecek olan bir güzellik söz konusu değil. İşte nefsinizin kalbinde başlangıçta rahmetin sadece %2 oluşmasının sebebi
kalbindeki afetler küfür kelimesi tarafından devamlı çekildiği için nefsinizin kalbinde yerleşik olan afetlerdir ve sağlam bir zemindedirler. Çünkü nefsinizin kalbinin içine Allah'ın yazdığı küfür kelimesi onları kendine çekiyor ve rahmetin oraya girip de o standartlarda çekim gücü sebebiyle sımsıkı küfür kelimesinin etrafında toplanmış olan afetlerin arasında kendisine yol açması çok zor bir olay. Ama %2 rahmet her zaman bütün kalplerde oluşuyor. Bu Allah'ın ölçüsü. İşte artık küfür kelimesi olmadığı için kalpteki karanlıklar, rahmet partikülleri, fazl partikülleri, salavat partikülleri, yani nurları kalbe geldiği zaman kalpte tutunamayacaklardır. Yeni gelenler den fazıllar iman kelimesi tarafından çekileceklerdir. Diğerleri de kalbi işgal edeceklerdir. Karanlıkların hepsini kalpten kovacaklardır. Daimi zikre ulaşmış olan birinin kalbi nasıl %100 Allah'ın nurlarıyla doluysa, başlangıçtan itibaren bu noktadan, yani 14. basamaktan itibaren zikir yapan herkesin kalbi zikre başladığı andan itibaren %100 nurlarla kaplanır. Afetlerin hiçbiri kalmaz nefsin kalbinde. Kapı dışarı edilir. İman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir ve nefsinizin afetlerini kendisine çeker. Bu, affedersiniz, nefsinizin kalbine gelmiş bulunan fazılları, faziletleri, ruhun hasletlerine paralel olan güzellikleri kendisine çeker. Fazıllar, Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek olan bir özellikle yaratılmışlardır. Ve nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafına gelirler, yavaş yavaş iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak yapışırlar iman kelimesinin üzerine ve yapıştıktan sonra oradan ayrılmaları söz konusu değildir. Bu birikim yavaş yavaş gerçekleşecektir. Nefsinizin kalbinde bu faziletler %1, %2, %3 derken bir gün %7'ye ulaşır. Burası nefsi emmaredir. Bundan sonra levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde tam 7 kademede aklanma olacaktır nefsinizin kalbinde. Böyle bir noktaya acaba insanoğlu nasıl geliyor? Nefsinin kalbindeki bu yerleşen nurlar %51'i bulduğu zaman o kişi nefs tezkiyesini gerçekleştirir. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Nurların hakimiyeti ise sıfırdan yarıyı geçerek %51'e ulaşmıştır. Artık nefsinizin kalbinde hakimiyet Allah'ın nurlarına aittir. Bu noktaya nasıl geldiniz? Birinci basamakta olayları yaşarsınız. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. İşte bu olayları değerlendirenlerden kalplerinde hayır görünenler, Allah'a isyan etmeyenler, Allah'ın ayetlerini gizlemeyenler, bozmayanlar, nakzetmeyenler, yalanlamayanlar, inkar etmeyenler, onlar Allah-u Teala tarafından seçilir ikinci basamakta. Sonra bu seçilenlerden bir kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Dileyenler üçüncü basamağa ulaşırlar ve Allah-u Teala bu insanlara kalplerindeki Allah'a ulaşma talebini
gördüğü, işittiği ve bildiği için derhal anında rahim esmasıyla tecelliye başlar. Gördükten sonra, işitip bildikten sonra. Ve kişilerin gözlerindeki icab-ı mesureyi alır Allah-u Teala. Kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekinliği alır. Yerine ihbat koyar. Kişi yedinci basamağa ulaşır. Sekizinci basamakta Allah kalbine hidayet koyar. Dokuzuncu basamakta o kişinin göğsünden, o kişinin şeytana dönük olan kalbindeki nur kapısını Allah'a döndürür. Sonra da 10. basamakta o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. Bu o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açması Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğincedir. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islam diyor Allah Teala. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, hidayet erdirmeyi dilerse, onun göğsünü şerh eder, İslam'a, teslime açar. Zümer Suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, sadece Allah'ın göğüslerini şerh ederek teslime açtığı kişiler, onlar hidayete erenlerdir diyor. Onlar hidayete erenler onlardır diyor Allah Teala. Onların kalplerine Allah'ın nuru girebilir şeklinde açıklama geliyor. Sadece Allah'ın göğüslerini şerh ederek teslime açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir diyor Allah Teala. Ve Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde "Felevla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekka minhum ebeden ehada." Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbinize olmazsa, üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine giremezse, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Öyleyse nefs tezkiyesi için, nefsimizi afetlerden temizlemek için mutlaka böyle bir dizaynın sahibi olmamız lazım. Zikir yapmamız lazım. Şartların oluşması lazım. İşte 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor. Bu noktadan itibaren zikir yaptığımızda kalbimize kadar gelen nurlar kalbimizde birikime başlıyor. 11. basamaktayız. Bu birikim %2 buluyor. 12. basamaktayız. Ama sadece rahmet nurları, fazıllar henüz faaliyette değil. Sonra 13. basamakta Allah mürşidimizi gösteriyor. Böylece Allah-u Teala'dan tam 10 tane ihsan almış oluyoruz. Ve bu 10 ihsanla mürşidiye ulaştığımız zaman, tabi olduğumuz zaman Allah-u Teala'nın indinde bir noktaya ulaşıyoruz. Tabi olduğumuz an Allah kalbimizin mührünü açıyor. Kalbimizdeki küfür kelimesini alıyor, kalbimizin içine imanı yazıyor. İşte bu noktadan itibaren nefs tezkiyesi başlar. Demin söylediğimiz olaylar cereyan eder. Kalbimizdeki Allah kalbimize küfür kelimesini alarak iman kelimesini yazmıştır. İman kelimesi çekim gücünün sahibidir fazıllara karşı. Ve biz zikir yaptığımız zaman Allah Teala bu noktadan itibaren tabiyetten sonra hem rahmetle fazl gönderecektir birinci posta, hem de rahmetle salavat gönderecektir ikinci posta. İkisi de göğsümüze gelecek, göğsümüzdeki şifreli yolu takip ederek kalbimize ulaşacak ve kalbimizin mührün üzerine baskı yaparak onu aşağı indirecek, kalbimiz için dolduracaklardır. Bu noktada
Nefs tezkiyesi başlar demin söylediğimiz veç ile. Ve nefsimizin kalbinde %1, 2 derken %7 nur birikimi oluşur. Burası nefsi emmaredir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma uvarru nefsi innen nefsile emmaretin bisu ediyor. Hazreti Yusuf Allah-u Teala ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder diyor. Nefsi emmare, şerri emreden nefs kademesi. Başlangıçta insanların nefsinin kalbindeki afetler sadece mevcut olduğu için o kalpler %100 şerri emrederler. Sonra mı? Sonra %7 azalır bunlar. Burası nefsi emmare. Vücudumuzdan Allah'a ulaşmak üzere ruhumuz ayrılmıştır. Ne zaman? İrşat makamına tabi olduğumuz zaman 10 ihsan alırız. 10 ihsandan bir tanesi ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. İkincisi nefs tezkiyesine başlarız. Üçüncüsü fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar. İşte böyle bir dizaynı gerçekleştiririz. Üçü birden, üç faaliyet birden başlar. İşte bu noktada nefs tezkiyesinin birinci basamağı nefs-i emmare gerçekleştiği zaman aynı anda ruhumuz da zemin kattan birinci katı kadar yükselir. Peki daha ötesi

vücudumuz şeytanı kullanmaktan %7 kurtulmuştur. Çünkü nefsin kalbinde %7 afet yok olmuştur. Nefsimiz nefs tezkiyesinde %7'lik başarı kazanmıştır. Nefsimizin afetleri %7 azalmıştır. Birinci kademe. Devam ederiz Allah-u Teala'yı zikretmeye. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi levvame. Vela uksim, fela uksimu bin nefsi levvameti diyor Allah-u Teala. Kıyamet 2'de. O levvame nefse kasem ederim. Kasem olsun. Burası ikinci defa %7 nur birikimi. Zikirle oluyor. Zikir sebebiyle nefsimizin kalbindeki nurlar giderek artıyor. Karanlıklarsa kapı dışarı ediliyor. Ruhumuz ikinci gök katında. Bir yeni %7 nur birikimi daha. Nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Şem suresinin 8. ayet-i kerimesi. Efe elhamaha, fücuraha ve takvaha. O nefse takvası ve fücuru ilham edilir. Ve devam ediyoruz. Nefsi mutmainne. Dördüncü defa %7 nur birikimi. Ruhumuz dördüncü katta. Mutmain oluyoruz, doyuma ulaşıyoruz. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur diyor Allah-u Teala Rahat 28'de. Dördüncü katta ruhumuz. Sonra daha çok zikrediyoruz. Beşinci defa %7 nur birikimi. Nefsi radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Daha çok zikrediyoruz. Ruhumuz altıncı katta. Altıncı defa %7 nur birikimi. Nefsim var diye Allah tebizden razı oluyor. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Radiyeten var diye buyuruyor Allah-u Teala. Ve nihayet yedinci defa %7 nur birikimi. Nefsi tezkiye. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için bunu yapmıştır ve ruhu Allah'a ulaşır buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası ruhumuzun yedinci gök katına ulaştığı, sonra da yedi tane gök katındaki yedi alemi geçtiği, Sitret-i Münteha'ya ulaştığı, oradan da Allah'ın zatına ulaştığı bir seyri sülük tamamlanmasını ifade eder. Seyri sülük, insan ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a kadar bir yolculuk yapmasını ve Allah'ın zatına ulaşmasını ifade eder. Allah'ın zatında yok olur ruh. İşte Allah'ın zatına fizik vücudumuzun ulaşması Allah Teala tarafından şöyle ifade ediliyor. Zalike yevmül hakkı fe men şa ittaza ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün ruh Allah'a ulaşmayı, o gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol itiraz eder ve ruhu Allah'a ulaşır. Şura 13'te Allah Teala diyor ki Allah kullarından kimi dilerse onu kendisine seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onu kendi zatına ulaştırır. Vuslatı ruhun Allah'a ulaşmasını sağlayan noktada başlangıçta %2 nur birikim olmuştu kalbimizde rahmet. Sonra 7 defa %7 fazl birikimiyle

Birbirine ses etmek imkanını şeytan artık kaybetmiştir. Şeytan burada mağluptur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böylece Allah'ın bütün güzellikleri böyle bir dizayn içerisinde tahakkuk eder. İşte burası bir dönüm noktasıdır. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. 21. basamaktasınız ve Allah'ın zatında yok olur. 22. basamaktasınız. Fena makamındasınız. Nefsinizin kalbindeki nurlar yüzde 61'e kadar burada yükselir. Sonra Allah Teala size bir taht ihsan eder. Yüzde 61'den 71'e kadar nefsinizin kalbindeki nurlar burada yükselir. Sonra zikriniz günün yarısını geçer. 71'den 81'e kadar da burada, yani zühd makamında nefsinizin kalbindeki nurlar artar. Ve sizde 81 nuru açtığınız zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Nasıl teslim olur? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. İşte böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece fizik vücudunuzda ve içinizde Allah'a teslim olur. Nefsinizin kalbindeki bu birikim %81'den 91'e burada ulaşır. %91 nur birikimi gerçekleşen bir fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Nefs tezkiyesi %91'e ulaşmıştır. Bundan sonra mı ne olur? Bundan sonra daimi zikre ulaşırsınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman zikir meselesi son merhalesine gelmiştir. Nefsinizin kalbi son defa Zülmani kapı mühürlendiği zaman Allah'tan gelen nurlar nefsinizin kalbini işgal etmişti ya tamamen. Bu noktada daimi zikre ulaştığınızda artık Zülmani kapıyı kapatan mührün üzerine kesintisiz bir şekilde siz hayatta kaldığınız sürece rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı devam edecektir. Kapının açılması mümkün değildir. Öyleyse nefsinizin kalbi artık kararamaz. Karanlıklar nefsinizin kalbine geri dönemez. İşte daimi zikirde ulul albab oldunuz. Daimi zikrin sahibi oldunuz. Nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla doldu. Şeytanın hakimiyeti sıfırlandı. Hikmet sahibi oldunuz. Burası ulul albab makamı, yani 26. basamak hikmet makamıdır. Daimi zikrin sahibisiniz. Bir, bu yüzden nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İki, kalp gözünüz mutlaka açılmıştır. Üç, kalp kulağınız mutlaka açılmıştır. Dört, bu dört tane temel şart, üç basit şartını oluşturur. Hayır sahibi oldunuz. Çünkü daimi zikir olduğunuza göre her an derecat kazanıyorsunuz. Hayır da kazanılan derecelerin adı. Kim derecat kazanırsa o hayrın sahibidir. Devamlı derecat kazanan kişi ise hayrın gerçek sahibidir. Tezekkür sahibisiniz. Allah ile konuşabilmeye başlarsınız. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, aynı zamanda hüküm sahibisiniz. Ulul albab makamında nefsinizin kalbi daimi zikre ulaştıktan sonraki o temizlik mertebesinde bir mertebe müzeyyen olur, süslenir, güzelleşir, zemin kat gösterilir. İhlas makamında 7 mertebe müzeyyen olur. Çünkü birinci gök katına itibaren 7 tane gök katının hepsi ve 7. gök katındaki 7 tane alem hepsi gösterilir. İhlas makamını tamamlarsınız.
daimi zikrin.

sahibi olarak. Ve Tevbe-i Nasuh'a davet edilerek salah makamının sahibi olursunuz. Dört mertebede burada müzeyyen olur nefsinizin kalbi ve irşada ulaşırsınız. Salah makamının beşinci mertebesi. Sonra iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Nefsinizin kalbinde nurların bütünü yok olduğu zaman nefsinizi Allah'a teslim etmiştiniz. 27. basamağın sonunda ve 28. basamakta iki mertebe geçireceksiniz. İki safa geçireceksiniz. Birincisi dört mertebelidir. Dördüncü mertebede irşada ulaşırsınız. Beşinci mertebede de iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Burası yolun sonudur. İrşada memur ve mezun kılar Allah-u Teala sizi. Salah makamının beşinci mertebesi. Bütün bu safhalar boyunca Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cenneti elde ettiniz. Dünya saadetiniz yok henüz. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennet saadetini elde ettiniz. Dünya saadetiniz yok henüz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman dünya saadetinin yarısına ve üçüncü kat cennete ulaştınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetinin %90'ına ve dördüncü kat cennete ulaştınız. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetinin bütünü beşinci kat cennet. İrşada ulaştığınız zaman altıncı kat cennet dünya saadetinin bütünü. İradenizi de Allah'a teslim edip İrşada memur ve mezun kılındığınız zaman Allah'ın zatını da görürsünüz. Yedinci kat cennetin ve dünya saadetinin bütününün sahibi olursunuz. Burası hakkul yakin kılar sizi. Allah'ın zatını görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, bütün bu işlevler hep zikir adı verilen bir ibadetle gerçekleşti. Elbette diğer ibadetlerinizi de en güzel şekilde yapacaksınız. Zaten yapmaktasınız. Başkalarından çok daha üst seviyede. 5 vakit yerine 7 vakit namaz kılarak, Ramazan'ın dışında her perşembe günü oruç tutarak, kandillerde oruç tutarak, zekatınızı 2 kat vererek, bütün ibadetleri başka ibadet yapanlardan çok daha üst seviyede yaparak oraya geleceksiniz, daimi zikrin sahibi olacaksınız. Ve bu zikir sizi Allah'ın bütün temel emirlerinin gerçekleştiği noktalara götürecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzel beraberlik burada tamamlandı. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz bunun için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizin zülcenayını kılsın. Allah razı olsun.
1: El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Sizlere seviniz diyoruz. Seviniz ki sevilesiniz. Bu akşam sizlerle sevmek üzerine bir konuşma yapıyoruz. Hayatın mutluluğa götüren en sağlam merdiveni sevgidir. Eğer seviyorsanız, sevilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu anda Allah ile birlikteyiz. Ne zaman başka insanların mutluluğu için bir gayretin içinde olursanız, bilin ki o zaman Allah ile birliktesiniz. İşte biz sevgili ve değerli kardeşlerimiz, sizleri çok seviyoruz. Allah Teala bize bu yolda önce sevmeyi öğretti. Sevmeyi bilmiyorduk. Bu sevgi karşılıksız sevmektir. Sevgide karşılık aramayın. Ararsanız ve de bulamazsanız kendinizi boşuna huzursuz etmiş olursunuz. Ama sevgi öyle bir pınardır ki ne kadar karşılıksız verilirse o kadar çok çağlar. Sonra mı? Sonra karşılıksız verdiğinizi zannettiğiniz sevginiz size karşılıklı olarak o karşılığı hiç ümit etmediğiniz kişilerden geri dönecektir. Neden mi? Onlar da sevgiyi öğreneceklerdir. Allah-u Teala'nın bize ilk öğrettiği şey sevgi oldu. Sevgili kardeşlerim, sevmeyi öğretti. Bu sebebe dayalı olarak hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevmek bir ayrıcalıktır. Sevmek bir mazhariyettir, bir güzelliktir, sevenlerce yaşanır. Öyleyse nereye götürdüğüne bakalım sevginin, sevgi mutluluğa götürür. Nefretin nereye baktığına götürelim, nereye ulaştırdığına bakalım. Nefret kine dayanır, kine dönüktür. Kin nefretin yerleşmiş halidir. Sevgili kardeşlerim, her şeyin öylesine güzel olduğu bir ortamda neden nefretle ufuklarınızı karartıyorsunuz ki? O düşündüğünüz kişi mi? Tamam, o sizi sevmesin, öyle kabul edelim bir an için biz de. Ama sizin elinize çok sağlam bir koz vermiş olmuyor mu? Eğer siz o sizi sevmeyen kişiyi sevmeyi başarırsanız madde bir ve bu sevginizi ona çekinmeden belli ederseniz, açıklarsınız,
O zaman o kişiyi bir düşünce alacaktır. Yahu ben bu adamı sevmiyorum. Hatta ondan nefret ediyorum. Ama şimdi onun davranışlarından bütün bunlara rağmen, benim ondan nefret etmeme rağmen onun beni sevdiğini görüyorum. Bu işte bir biteni var. Dur bakayım şunu bir inceleyeyim. İncelediği zaman eğer sizin sevginiz halisse, kalptense, tertemiz bir sevgiyse o zaman diyecek ki yahu ben bu adamı hiç sevmezken nefret ettiğimi de her olayda ona davranışlarımla ishar ederken onun beni sevdiğini görüyorum. Bu nasıl iş? İnceleyecektir. O zaman sizin sevginizin size ait olmadığını, Allah'ın size o sevgiyi yaşattığını görecektir. Nefret eden bir kişiyi sevebiliyorsanız, bu ancak Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir vetiledir. Ve Allah'a yaklaşırsınız. Hayatınız boyunca sadece bir tek şey için çalışın. İnsanlarla olan ilişkinizde onları sevmeye çalışın. Ha, onlardan bir kısmı size düşmanmış. Olur ha? O onunla Allah arasındaki bir ilişki. Nefret eden hep kaybedendir. Nefretin gıdalandığı yer nefsin afetleridir. Sevginin gıdalandığı yer ruhun hasletleridir. Öyleyse neden nefret mutsuzluğu, sevgi mutluluğu doğuruyorsa seçiminiz nefret olsun ki? Aa benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bize ömrümüz boyunca insanları sevmeyi öğretti. Ve bize emretti ki sen de onlara sevmeyi öğret. Sevdikleri zaman ki mutluluğu yaşadıkları zaman bize çok şey borçlu olacaklar diyor Allah Teala. Hepimiz Allah'a her şeyimizi borçluyuz sevgili kardeşlerim. Hayatımız onun yedi kudretinde. Dilediği anda hayatımızı sona erdirebilir. İşte bir an için ölümü düşünün. Öldünüz. Öyle bir kişi olsun ki sevmeyi bir türlü öğrenemeden ölmüş kişi. O kişi madde bir şu dünya hayatında mutsuz yaşamıştır. Mutluluğu yaşaması mümkün değildir sevgisiz bir ortamda. Sevmemişse başkalarıyla hep takışmalı olmuştur. Hep karşı çıkmışlardır birbirlerine. Hep birbirlerini kıracak davranışlarda bulunmuşlardır. İkisi de devamlı sadece kaybetmiştir iki tarafta. Terazinin bir tarafında kazanç var. Seven kişi derecat kazanır. Bir tarafında kayıp var. Nefret eden kişi derecat kaybeder. Peki nefret eden kişi sadece nefret ettiği için derecat kaybeder mi? Hayır, kaybetmez. Nefret etmek onun içindeki bir duygudur. Duygu sebebiyle kimse derecat kaybetmez. Ama sevgili kardeşlerim, nefret eden kişi bir defa kendisi mutsuzdur. Nefret, mutsuzluğun yüze vuran ifadesidir. İnsan mutsuzsa arkasında hep başkalarını sebep olarak görür. Falanca bana böyle davrandı, ben onun için mutsuzum, huzursuzum, sıkıntılıyım, benim canımı sıktı. Güzel, bunun bir vaka olduğunu kabul edelim. Gerçekten senin canını sıkacak olan bir şey söylemiştir o kişi sana. Ama bir sualimiz var.
Siz ona ne yaptınız da o size kötü davrandı? Hep filmin size ait olan tarafını gündeme getirirsiniz. Yani karşınızdaki size bir şey yapmıştır ve siz buna kızmışsınızdır, ona kötü davranmışsınızdır. Güzel. Ama onun size o şeyi, o kötü davranışı sergilemesinde acaba sizin hiç dahliniz yok mu? Ne haber? Olmaması mümkün olabilir mi? İnsan tabiatı kendisini hep haklı görür. Ve başkaları her zaman haksızdır. Kendisi de her zaman haklıdır. Ve de herkese dert yanar. İşte ben ona öyle o kadar iyi davranmama rağmen o bana kötü davrandı. Bu ikincisi vaziyeti daha da vahim hale getirir. Çünkü bu bir dedikodudur. Dedikodu mutlaka kaçırmanız lazım gelen bir metiredir. Sevgili kardeşlerim, ne olur etrafınızdaki insanlarla bir başkasından bahsettiğiniz zaman onu rencide edecek olan, yani hakkında konuştuğunuz kişiyi rencide edecek olan onun kötü taraflarını konuşmasanız, ne olur onun iyi taraflarını görmeye çalışsanız, başka insanları mutlu edecek, onlara huzur verecek davranışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyor musunuz ki başka insanları mutlu etmek hepinizin elinizde. Onlara bir güler yüz, bir tatlı söz bunu mutlak olarak gerçekleştirir. Diyelim ki biri size kötü davrandı. Farkında değilsiniz ne yaptığınızın. Ona bir kötü bir şey yapmışsınızdır ki o size kötü davranıyor. Çok kolay. Hemen gidin ona sorun. Ben seni çok seviyorum deyin. Bu son günlerde bana karşı olan davranışında biraz kırıklık hissettim. Belki de benim hissiyatım yanlış. Öyledir ya da değildir. Benim tarafımdan ama sana yapılan bir yanlış davranış varsa Allah'ın huzurunda ben senden af diliyorum sevgili kardeşim. Hiç kimsenin kalbini kırmaya hakkı olmadığını Allah Teala bize öğretti. Eğer ben senin kalbini kırdıysam ki böyle bir şeyin farkında olmadım. Eğer farkında olsaydım buna asla müsaade etmezdim. Ben seni çok seviyorum. Ve senden istediğim şey senin sevgini kazanmak. Ne yapabilirim? Ben seni çok seviyorum. Senin de beni sevmen için ne yapabilirim? Ben her güzel şeyi gerçekleştirmek üzere harekete geçmeye hazırım. Eğer seni kıracak olan bir şey yaptıysam, Allah'ın huzurunda Allah'a şahit tutarak söylüyorum ki, ben senin kalbini kıracak olan bir hareketi, herhangi bir hareketi bilerek yapmış değilim. Böyle bir şeye tevessül etmedim. Bunu hiç istemedim. Ama şimdi görüyorum ki sen biraz bana karşı kırıksın. Öyleyse mutlaka bir şey yapmışımdır. İşte o yaptığım yanlış her neyse ben o konuda evvela senden birinci madde olarak af dilerim. Beni affetmeni diliyorum senden. İkincisi de eğer yaptığım yanlışı bana bildirmek lütfunda bulunursan bundan sonraki davranışlarımda o yanlışın bir daha işlenmediğini
Mutlaka göreceksin. Seni kıracak olan bir davranışı hiçbir zaman yapmak istemem. Eğer bana hatamı söylersen, ben o zaman o hatamı bir daha tekrar etmem yetmez. Evvela senden o hatam sebebiyle af dilerim. Beni affetmen için her şeyi yaparım. Şimdi sevgili kardeşlerim, böyle bir konuşma sizin hüsnü niyetinizi gösterir. Samimisiniz, gerçekten kalbini kırmak istememişsiniz ama bir yanlış cümle sarf etmişsiniz. Nasıl yaptığınızı anlayamadan bir de bakmışsınız ki karşınızdakinin kalbi kırılmış. Onun yerine kendinizi koyduğunuzda belki de o size hatanızı söylediği zaman siz böyle bir söze muhatap olduğunuzda belki de kırılmazdınız. Ama önemli olan sizin kırılmamanız değil ki. Size bu söz söylendiği zaman sizin kırılmamanız onun da kırılmamasını gerektirmez. Kırılmaması lazım geldiğini de ispat etmez. Herkes farklı bir görüş açısının sahibidir. Öyleyse başkalarını kıracak davranışlardan sakının sevgili kardeşlerim. Diyelim ki başka birisi sizi kıracak bir davranışta bulundu. Genel olarak insanlar ne yaparlar? En kötü şeyi yaparlar. Başkalarının kendisini üzen davranışı konusunda o kişiyle konuşup bu meseleyi anında halletmek varken hayır, öyle yapmazlar. Giderler bir başkasına, bak bana falanca böyle böyle böyle söyledi, benim kalbimi kırdı. Olur mu yani? Böyle olur mu? Böyle olmaması lazımdı. Cart curt. Sevgili kardeşlerim, hayır bunu yapmayacaksınız. Bir başkası tarafından eğer size kötü bir davranışta bulunulmuşsa bunu başkalarına ulaştırmayacaksınız. Bu mesele sizinle o kişi arasındaki bir meseledir ve aranızda çözülmelidir. Hatalı da olsanız, hatasız da olsanız siz af dileyeceksiniz. Bu büyüklüğü göstermenizi emrediyoruz size. Siz Mir Vakfı'nın mensuplarısınız. Şu dünya üzerinde en güzel davranışları sergilemekle vazifelisiniz. Çünkü bu devrin imamı sizin imamınız. Öyleyse bu çatı altında dünyadaki en mütekamil insanlar yaşar. Siz nefs tezkiyesi yapıyorsunuz, siz nefs tasfiyeti yapıyorsunuz. Bunun aydınlığı içinde düşünün. Bunun aydınlığı içinde davranın. Davranış biçimleriniz sizi hiçbir zaman başka birinin gönül koyduğu, başka birinin sizden gocunduğu, sizin davranışlarınızdan huzursuz olduğu, sıkıldığı bir noktaya ulaşmamalısınız. Siz hep örnek olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Mir Vakfı'nın değerli mensupları. Başkaları hata yapabilirler. Ama siz yapmamak mecburiyetinde olanlarsınız. Burası ana dergah. Bu devrin bütün nurları bu dergâhtan çıkar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, birisi size kötü davranmışsa bu sizin
yeni bir dost kazanmanız için bir fırsattır diye telakki edin. Fırsat telakki edin bunu. Onun dostluğunu kazanmak için. Hemen ona yaklaşın. Ve deyin ki ben acaba seni kıracak olan bir yanlış davranışın sahibi miyim diye kendimi yokluyorum. Bir şey bulamadım ama mutlaka ben seni kıracak bir şey yapmışımdır. Ne olur aziz kardeşim, bana o hatamı söylesen de ben senden onun için özür dilesem, böyle bir şey mümkün mü senin için? Lütfen hatamı bana söyle ki pişmanlığı kalbimde hissedeyim. Hatamı bana söyle ki senden ve Allah'tan af dileyeyim. Hatamı bana söyle ki senin kalbini yeniden kazanayım. İşte o kalbini yeniden kazanacağınız kişi var ya, bunu söylediğiniz zaman olay bitmiştir. O size kırgın olsa da bu sözleriniz onun kırgın kalbini yumuşatacaktır. Öyle bir insan olun ki çevrenizdeki insanlar sizin için desinler ki, ha o mu? O Mir Vakfı'ndandır. Onun ayrıcalığı var. O Allah'ın Resulünün terbiyesiyle terbiyelenmiştir. Güneşten nur almıştır. O camiadan olanlar başkalarına kötü davranışta bulunamazlar. Men edildikleri için değil, yasaklandıkları için değil, Allah-u Teala onlara öyle bir kalp güzelliği verir ki onlar da etraflarına karşı sadece sevgi saçmak sonucuna ulaştırır onları. Onlar evvela sevmeyi öğrenirler. Farkına bile varmadan da kalp kırmış olabilirler. Buna dikkat etmelerine rağmen o zaman derhal karşısındakinin gönlünü almak üzere harekete geçerler. Hiç kimsenin kalbinin kırılmasına onların yürekleri müsaade etmez. Bundan büyük hüzün duyarlar, mutsuzluk duyarlar. Başkalarının mutsuzluğuna sebebiyet vermek onlar için Allah-u Teala'nın mutlak olarak yasakladığı bir muhtevadır. İşte sizin hakkınızda bunlar söylenecek. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki sizler sadece mutlu olmak mecburiyetinde olanlar değilsiniz. Bu ikinci adım. Sizler başkalarını mutlu etmek üzere bu dergâhta vazife aldınız. Göreviniz etrafınızdaki herkese mutluluk lodos rüzgarını ulaştırmanız. Onları sıcacık bir sevgiyle sevmeniz. Onlar size karşı yanlış davranışta mı bulundu? Bunun için onlara kızmayacaksınız. Küsmeyeceksiniz. Onları sevdiğinizi söyleyeceksiniz. Ve diyeceksiniz ki ben sende seni kırmışım da bana biraz gücenmişsin gibi bir
şeyler hissediyorum. Belki de sadece benim hissim. Ama her halükarda benim görevim seni mutlu etmek. Biz dergahımızda bu terbiyeyi aldık. Sende böyle bir kırgınlık başlangıcı da olsa, eğer bu varsa, bu mutlaka benim hatamdan kaynaklanan bir olaydır. Peşinen biliyorum ki, ben seni kıracak olan bir davranışta mutlaka bulunmuşum. Ne olur aziz kardeşim, beni affeder misin? Bu kötü davranışım sebebiyle. Bir şey daha rica edebilir miyim senden? Acaba bana hatamı söylemek büyüklüğünde bulunur musun? Söyle ki hatamı tamir edeyim. Söyle ki bir daha aynı hatayı başkalarına yapmayayım. Sevgili kardeşlerim, insanları öyle bir sevgiyle sevmelisiniz ki onlar için sizi sevmekten başka bir alternatif kalmamalı. İnsanlık başka insanları mutlu etmeye kendisini adamasıdır insanoğlunun. Öyleyse etrafınızdaki insanlar sizi seviyor mu? Dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Eğer seviyorlarsa siz bu görevi başarıyla sürdürüyorsunuz demektir. Siz başkalarından nefret ediyor musunuz? Eğer nefret ediyorsanız bu başkalarının size karşı yanlış davranışından kaynaklanmıyor. Sizin onlara yaptığınız yanlışlardan kaynaklanıyor. Tezine sahip olmak mecburiyetindesiniz. Diyelim ki aslında başkalarından kaynaklanıyor. Ne yazar ki? Eğer siz hatayı kendinizde ararsanız, onun size olan bir yanlış davranışı sebebiyle siz de ona sert bir cevap vermiş olabilirsiniz. Bir yanlış davranışta bulunabilirsiniz. Evet, başlangıç sizde değildir. Ne yazar ki? Başkasıyla aranız açıldıktan sonra belki farkına bile varmadan bir insanın kalbini kırdıktan sonra burada kalacak mısınız? O zaman suçlu mevkiindesiniz. Her kırdığınız kalp sizin için bir suçluluk müessesesidir. Mihir Vakfı'nın mensupları için geçerli olan parola budur. Siz bizdensiniz. Devrin imamının kanatları altındasınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her biriniz örnek insan olmak mecburiyetindesiniz. Bütün insanlara mutluluk veren, mutluluğu haykıran, her davranışıyla örnek insan olan, örnek insan olmak hiç de zor değil. Sadece kendinizi başka insanların kalplerini kazanmaya adayacaksınız. Onlar size kızabilirler. Ama siz onlara kızamazsınız. Kızmamak zorundasınız. Hatalı olan onlar olsa da sizler buna rağmen af dilemek mecburiyetinde olanlarsınız. Üçüncü adamı hatırlayın. Hani bir delikanlı mürşidinin emri üzerine merdivenlerden iniyor, gidiyor, birinci odaya giriyor. Oradaki adamın ensesine bir tane tokat atıyor.
Adam da kalkıyor yerinden. O da onun ensesine bir tane tokat atıyor. Delikanlı ensesini ovuşturarak geliyor mürşidine. Efendim diyor, gittim. Ona bir tokat attım. Peki ne yaptı evladım sana o adam? O da benim enseme bir tane tokat attı. Tamam diyor mürşidi. İşte böyle. Şimdi ikinci odaya gideceksin. O kişinin de ensesine bir tane tokat atacaksın. Birinci de göreceksin ki şu anda Kur'an okuyordu. İkincisi de aynı işi yapıyor şu anda. Hadi şimdi git ikinci kişinin ensesine bir tane tokat at bakalım. Ne olacak? Delikanlı gidiyor. Bir tokat da onun ensesine vuruyor. Bu adam yerinden kalkmıyor. Yukarıya bakıyor. Göz kırpıyor. Gülümsüyor. Okumaya devam. Delikanlı bekliyor bir tokat gelsin de tokat gelecek mi gelmeyecek mi? Bir tokat anlatacak mürşidine durumu. Ama tokat gelmiyor. 5-6 dakika bekledikten sonra bakıyor ki tokat yok. Geri dönüyor, anlatıyor mürşidine. Tamam diyor yavrum. Bu da tamamlandı bu konu. Şimdi diyor merdivenin sağındaki odaya gireceksin. Oradaki zatın ensesine gene bir tokat atacaksın. Delikanlı gidiyor, bir tokat da onun ensesine patlatıyor. Ama bu sefer adam kalkmış yerinden. Üstelik de buna doğru yürüyor. Yürümüş, yanına gelmiş. Evladım demiş. Enseme bir tane tokat attın. Ay Allah senden razı olsun demiş. Şimdi delikanlı gözleri açılmış durumda hiç anlamıyor durumu. Ensesine tokat attığı hem de ensesini kızartacak kadar tokat attığı kişi kalkmış, hay Allah senden razı olsun diyor. Adam devam ediyor, o yaşlı adam. Diyor ki, yavrum, enseme bu tokatı attığına göre farkında değilim ama mümkündür. Seni kıracak bir şey yapmışımdır muhakkak. Ama diyor, benim üzüldüğüm bir şey var. Enseme tokat attığın zaman diyor benim ensem mutlaka senin elini acıtmıştır. Tokat vuran elin mutlaka bir acı duymuştur. İşte o acı var ya diyor. Ben şimdi senden Allah huzurunda enseme tokat attığında eline verdiği hissettiğin elindeki acı sebebiyle ben senden Allah Teala'nın huzurunda af diliyorum. Madde bir diyor. Delikanlı gözleri böyle şaşkın dinliyor. Madde 2 diyor. Sen bugün bir dost kazandın diyor. Biz diyor hayat yolunda hayli ilerledik. Artık sonumuz da yakındır. Ama hep tecrübe kazandık. Ne zaman bir dar duruma düşersen, bir şey sorman gerekliyse, bir şeye ihtiyacın varsa, mesela paraya, mesela başka bir şeye, o zaman bana gel diyor. Artık sen bir dost kazandın diyor bu tokadı atmakla. Bir ömür boyu ben sana yardım etmeye hazırım. Delikanlı donup kalmış bir şey söyleyemiyor. Dönmüş anlatmış mürşidine. Mürşid de ona demiş ki bak demiş evladım. Birinci gittiğin kişi normal bir insandı. Daha tasavvufa yeni girdi ve de hala nefsi afetlerin sahibi. O Kur'an-ı Kerim'deki sana yapılanın aynını karşındakine yapabilirsin emrine ya da müsaadesine dayalı olarak sen onun ensesine tokat attığın için o da sana tokat attı. Çünkü o henüz kısas uygulayan birisidir. Nefsindeki afetler var olduğu için kendisine bir tokat atıldığında yaptığı şey kısas.
Yani aynı şiddette bir tokatı karşı tarafa vurmak. Bu Kur'an-ı Kerim'de hak olarak geçiyor. Sonra mı? İkinci kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişiydi. O kendisine tokat atıldığında Allah Teala'ya bakıyor. Anladım diyor, beni diyor imtihan ediyorsun. Ama diyor artık diyor ben eski kişi değilim. Artık sana şu vücudumu teslim ettim. Ben diyor kısas uygulamam. Kötülüğe mukabele de etmem. Bu Allah-u Teala'nın dizaynında ikinci kademedeki insan. Geçini Allah'a teslim etmiş. Ama üçüncü kişi iradesini Allah'a teslim eden kişi. İradesi Allah'ın elinde. Birincisi nefsinin afetleri ağırlıklı olan, ikincisi afetleriyle fizik gücünü Allah'a teslim etmiş değil, afetleriyle hasletleri dengede olan, %50 oranında nefsinin kalbi hedefe ulaşmış birisi. Ama üçüncüsü iradesini Allah'a teslim eden birisi. O kötülüğe iyilikle mukabele eden. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki insanları seveceksiniz. Severseniz sevinirsiniz ve dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Herkesin sizi sevdiği, çok sevdiği bir ortamda sevilmenin ve sevmenin o muhteşem güzelliğini yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bileceksiniz ki hepinizin sadece mutlu olmasını ister ve mutlu olmanız da hiç de zor bir şey değil. Bu nasihatleri yerli yerine oturtun ve kendinize mal etmeye çalışın. Hepiniz bir vakfının örnek insanları, örnek temsilcileri olmalısınız. Mir Vakfı International Mir Foundation bu devirde bütün dünyaya nur ulaştıracak olan Allah Teala'nın en üst seviyedeki dergahıdır. Devrin imamına aittir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki buradan öyle görünüyor. Acaba oradan da sizin bulunduğunuz yerden de öyle mi görünüyor? Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir sohbetimiz daha burada tamamlanıyor.
Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri ülkemizde ve diğer İslam ülkelerinde İslam'ın 5 şartını uygularsak, yani namaz kılarsak, oruç tutarsak, zekat verirsek, hacca gidersek ve kelime-i şehadet getirirsek cennete gideriz diyor herkes. İnşallah bize bu 5 şartı yerine getirmenin cennete gitmek için yeterli olup olmadığını anlatır mısınız? Allah'a emanet olun.
2: Allah razı olsun. Al-Fatiha ve as-salavat ala Muhammed.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala'nın huzurunda sizlere seslenmek imkanını de bahşettik. İslam'ın 5 tane şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime ve şehadet etmek. Hadisten başlayalım. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor ve diyor ki: ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor: namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime ve şehadet getir. Ve o bedevi tamam diyor, ne bir eksik ne bir fazla, ben bunları yaparım inşallah. Hadis bu. Burada şeytanın korkunç bir tuzağıyla karşı karşıyayız. Bu şartları, bugünkü standartlarda yerine getiren hiç kimse bunlarla cennete giremez. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, bunların ötesinde kelime-i şehadet getirmek var. Bizden de durmak istediğimiz en önemli konu bu. Kelime-i şehadet getirmek. Bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırabilir mi? Ulaştırabilir. Kelime-i şehadet getirmek bir insanı cehenneme ulaştırabilir mi? Cennete ulaşmasına yetmeyebilir mi? Evet, kelime-i şehadet getirse de bir insan cennete giremez. Öyleyse hem girebilir diyoruz, hem de giremez diyoruz. Gerçekten Kur'an-ı Kerim son derece açık olarak böyle söylüyor: la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen cennete girer belli şartlarda. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen kişi derecat kazanır ama cennete giremez diyen yine Allah-u Teala. Öyleyse farklılık nerede? Farklılık şurada. Sahabe Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediler. Ve kainattaki en büyük mürşide ulaştılar. Önlerini çektiler, tövbe ettiler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediler. El öptüler. Ve buradaki kelime-i şehadet getirmek onları kurtardı. Şeytan bu kelime-i şehadet getirmeyi manasını değiştirerek, onu ait olduğu standartlardan kopararak insanları yine cehenneme mahkum etmeyi başarmış. Her şeyde olduğu gibi yeni bir hileyle çıkıyor karşımıza. Eğer bir insan kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse ne olur? Kelime-i şehadet getirmiş olur. Hazreti Muhammed Mustafa Allah'ın Resulüdür ve Allah tektir demiş olur. Güzel bir şey söylemiş olur. Allah'ın sevdiği bir cümle kullanmış olur. Bu ona derecat kazandırır. Ama hiç kimseyi kendi kendine söylediği bir la ilahe illallah Muhammedun Resulullah cümlesi Allah'ın cennetine götüremez. Birçok kişi şimdi bana diyecek ki nasıl olur? Aynı cümle söylemiyor. Birinde mürşidinde söylemiyor. Birinde kendi kendisine söylüyor kişi. Ama aynı cümleyi söylüyor netice itibariyle. Evet, aynı cümleyi söylüyor. Ama bir tanesi gerçekten cennete götürüyor. Bir tanesi götürmüyor. Neden? Kim mürşidine ulaşırsa önünde diz çöküp, tövbe edip, el öpüp la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa Allah-u Teala onun başının üzerine mutlaka o mürşidin ruhunu gönderiyor. Şartı ne? Şartı kişinin hacet namazı kılmış olması, Allah'ın gösterdiği, hacet namazına gösterdiği mürşide ulaşmış olması veya zamanın halifesine, zamanın imamına tabi olması, ikisi de aynı şey. Bu tabi olma sırasında Allah-u Teala mürşidin ruhunu mutlaka o kişinin başının üzerine getirir. Sonra ne olur? Sonra o insanların kalplerine imanı yazar. İşte Allah-u Teala'nın
insanların kalplerine imanı yazması hali. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde kalbine iman yazılan bir insan var. Bir kişinin kalbine iman yazan Allah. Yazarsa ne olur? Yazarsa o kişi mümin olur. Mümin olmanın şartı sadece Allah'a inanmak değildir. İblis mümin olma kavramını zaman içerisinde 7 tane kalp şartından, 7 tane inanç şartından, 3 tane vasıf şartından arındırarak, onların hepsini devre dışı bırakarak bir Allah'a inanmaya bağlamış. Kim diyor Allah'a inanırsa o mümindir. Ve insanlar asırlar geçince bu söze inanmışlar. Biz müminiz diyorlar. Niçin müminsiniz diyoruz? Çünkü diyorlar Allah'a inanıyoruz. Allah'a inanmak diyoruz mümin olmak için kafi mi? Elbette kafi diyorlar. Sen yeni kanun mu çıkarıyorsun yoksa? Allah Teala mümin olanlar için evvela hangi mükafatı vermiş ona bakalım. Mümin suresi 40 numaralı suredir. 40 numaralı surenin 40 numaralı ayeti. Allah Teala buyuruyor. Allah müminleri kadın olsun, erkek olsun mutlaka cennetine koyar ve hesapsız rızıklandırır. Öyleyse ayet-i kerime son derece açık. Mümin olmak şerefine kim ararsa onların hepsi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Peki müminin zıttı olan kelime nedir? Kafir. Küfrün içinde olmak. Dikkat edin. Kalp şartlarıyla iki kelime de son derece yakından alakalı. Ne demek istiyoruz? Herkes doğarken kalbinde, nefsinin kalbinde küfür yazılı olarak doğar. Hani diyorlar ya herkes israfı tatı üzerine doğar, sonradan bozulur. Hiç kimse kalbinde iman yazılı olarak İslam fıtratının standartlarında doğmaz. İslam fıtratı üzerine doğar demek bir insanın tek Allah'a inanmak vasfına ve Allah'a teslim olmak vasfına doğuşta bir vasıf olarak Allah-u Teala tarafından kavuşturulmuş olması. O vasfı geliştirmedikçe, kullanmadıkça hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Yani insanlar Rum suresinin 30. ayet-i kerimesine göre bütün insanlar hani fıtratıyla yaratılır. Bu fıtrat yaratılışta Allah'ın verdiği yetenek tek Allah'a inanma yeteneğidir. Bir, Allah

ve kalbimize küfür yazılı olarak doğarız. Mürşidimize ulaşmadıkça hepimizin kalbinde ne yazık ki küfür yazmakta devam eder. Mürşidimize ulaşmadıkça küfür yazısı nefsimizin kalbinde hep devam eder. Öyleyse ne zaman değişir? Ne zaman hacet namazını kılmışsak, Allah'tan mürşidimizi sormuşsak ve Allah-u Teala mürşidimizi göstermişse, o mürşide ulaşıp da önümüzü söküp tevbe edip La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğimiz anda kalbimize iman yazılır ve mümin oluruz. Bunu yapmadık, yapmadığımız sürece hep kalbimizin içinde küfür yazılı olarak yaşarız. Yani açık ve kesin olarak konuşmak gerekirse kafir olarak yaşarız. Öyleyse böyle söylüyoruz diye biliyoruz ki çok insan bize fena halde kızıyor. Aslında haklılar mı dersiniz? Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de söyledikleri bunlar. Bizim din alimlerinin Allah'ın söylediklerinden haberdar olmamasıysa herhalde bizim kuvvetimiz değil. Ama hepsi haberdar olmak mecburiyetinde, Allah'ın doğrularını bilmek mecburiyetinde. Şeytanın bütün yalanları birer birer ortadan kaldırılacaktır. İşte bir insan hem kalbinde küfür yazılı olarak doğuyor, hem de hanif sıfatıyla doğuyor. Bu iki ters mefhum birbirine ne yazık ki bütün insanlarda mümkün ve geçerli. İşte kim hanif sıfatını kullanmıştır? Kim mürşidine ulaşıp da kalbindeki küfrü yok edip o küfrün yerine iman kelimesini Allah'ın yazmasına sebebiyet verirse o kişi hanif fıtratının gereğini kullanmıştır. Hanif fıtratının kullanılması onu kafirken mümin yapmıştır. Böyle bir dizayn kişiyi mümin olduğu için Allah'ın cennetine mutlaka olarak ulaştırır. Yetmez. Başka bir sebep daha ulaştırır. Kişi mürşidine ulaşmadan evvel dalaletteydi. Ve mürşidine ulaştığı an dalaletten hidayete adım attı. Doğuşundan itibaren mürşidine ulaştığı güne kadar kalbinde, nefsinin kalbinde küfür yazılıydı. Mürşidine ulaştığı gün kalbindeki küfür yazısını oradan alan Allah-u Teala o kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Küfür kelimesini oradan alıyor, iman kelimesini oraya yazıyor. İşte bu noktadan itibaren kalbinde iman yazan bütün insanlar müminlerdir. Kalbinde bütün küfür yazan insanlar da kafirlerdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın kullandığı bu tabirleri ait olduğu yerlere oturtursak mürşidine ulaşan kişi ancak mürşidine ulaştığı gün, önünde diz çekip tövbe ettiği gün küfürden kurtulur, mümin olmanın muhtevasına ulaşır. Öyleyse insanlar için söz konusu olan bu hedefe ulaşmaksa neden insanlar böyle yapmıyorlar? İşte şeytanın hilesi burada kendini gösteriyor. Şeytan insanlara kim Allah'a inanırsa o mümindir tezini kabul ettirmiş. Bu aslında kuyruklu bir yalan. İnsanlar Allah'a inandıkları için mümin olmazlar. Mümin olmak 7 tane kalp şartı gerektirir. 7 tane inanç şartı gerektirir. 3 tane de vasıf şartı gerektirir. 3 ayrı cepheden bunlar kişiyi mümin kılar. Ama iblis insanlara diyor.

0: ki siz kitaplarda yazılı olanlara bakmayın. Onlar size yalan söylüyorlar. Doğrusu kim Allah'a inanırsa onlar mümindir. Ve müminler de Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre mutlaka cennete girecek. Şeytanın bundan kazancı ne? Biliyorsunuz ki İblis hepinizin kendisiyle beraber cehenneme girmesini ister. Bütün insanların birbiriyle kavgalı olmasını ister. Şimdi burada başka insanlarla bir münasebet değil, Allah ile ilişki söz konusu bu konuda. Bir insanın mümin olabilmesi, kalbine iman yazılmasıyla mümkün. Aksi takdirde o kişi hep kalbinde küfür yazısıyla kalacaktır. Ebediyen kafir olarak geçecektir dünyada yaşadığı sürece. Ve cehennemde de kafir standartlarında olacaktır. Öyleyse bu insanın dizaynına iyi bakın. Eğer şeytan insanları kim müminse evde cehenneme girer, Allah Teala onu bir süre cehennemde leblebi gibi hafif tatip kavurur. Ondan sonra da acele cennetine doğru posta alır. İşte insanları böyle aldatıyor İblis. Evvela Kur'an-ı Kerim cehenneme girenlerin oradan bir defa daha cehennemden çıkıp da cennete girmelerine müteallik hiçbir ayet koymamış Kur'an-ı Kerim'de. Bütün insanlar kıyamet günü cehenneme uğrarlar. Uğramak tabirini kullanmış Allah-u Teala. Cehennemde kalacak olan kafirler orada kalırlar ve kalplerine iman yazılmış olanlar, onların da hepsi aynı gün, kıyamet günü, cehennemin bütün katlarını gördükten sonra cennete doğru oradan uzaklaşırlar hepsi. Hiç kimse kıyamet günü cennete gidecek olanların hiçbirisi cehennemde kalmaz, hepsi ayrılmış olur. Öyleyse şeytanın tuzağı nerede? Şeytan eğer insanları inandırırsa ki kim müminse o biraz cehennemde kaldıktan sonra ebediyen artık cennette olacaktır. Ve Allah'a inanan herkes mümindir. Böyle söyleyip de insanları inandırırsa hiç kimse Allah'ın emirlerini yerine getirmek gereği duymaz. Kişi bakar ki neye der ben içki içmekten vazgeçeyim? Neden kumar oynamaktan vazgeçeyim? Samimiyette kişi kendisine bakıyor, Allah'a inanıyor. Ben diyor Allah'a inanıyorum. Allah'a inandığıma göre müminim. Mümin suresinin 40. ayeti kerimesinde bütün müminler Allah Teala tarafından cennete alınacak diyor. Öyleyse ben neden şartlarımı zorlayayım? Eğer büyü yapıyorsam neden yapmayayım? İşte bu tarz bir düşünce bütün insanları şeytanın uşağı haline getirmiş. İnsanlar Allah'a inanıyorlar diye mümin olduklarını zannediyorlar ve mümin olanların da cennete gireceği kesin. Ama şimdi kişi bakıyor, yahu diyor ben diyor müminim de namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum, Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorum ama müminim. Allah Teala beni cehennemine koyup hafif tertip kavurduktan sonra nasılsa cennetini alacak. Adam sende ne gerek var namaz kılmaya, oruç tutmaya, zekat vermeye. Böyle bilinen cevap insanları ulaştırınca sonuç ne olur? O insanlar dışarıdan o insanlar böyle bir dizayna kendilerini alıştırırlar ve de cennete gidecekleri zannıyla hepsi bir büyük yanlışın içine girerler. Allah'ın emirlerini yerine getirmek diye bir hususun içine girmezler. Şimdi böyle bir dizaynın insanları cehenneme ulaştırdığı vakasıyla karşı karşıyayız. İşte İblis'in tuzağı burada kendini gösteriyor. Bir insanın Allah'ın emirlerini yerine getirmesi veya yerine getirmemesi söz konusu. Hanif fıtratı kapımızın önünde duran bir arabaya benzer. O araba bize verilmiş ama arabayı kullanmayı öğrenmedikçe ve o arabayı 3 tane menzile ayrı ayrı ulaştırmadıkça o araba bizi kurtuluşa götüremez. Birinci menzilde ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz lazım. İkinci menzilde fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz lazım. Üçüncü menzilde nefsimizi Allah'a teslim etmemiz lazım. Öyleyse teslim etmemiz gereken 3 ayrı safhayı da gerçekleştiremezsek o zaman peşinden hiçbirini tahakkuk ettiremeyiz. İşte kelime-i şehadet bu açıdan son derece önemli. Mümin olmak bu açıdan son derece önemli. Velayetten kurtulup hidayete ulaşmak bu açıdan son derece önemli. Çünkü kalbimize ancak mürşidimize ulaştığımız zaman iman yazılır. İman yazılırsa ne olur? İman yazılırsa mümin oluruz. Yazılmazsa ne olur? Yazılmazsa kafir olmakta devam ederiz. Doğuşumuzdan itibaren hepimiz küfrün içindeyiz. Hiç kimse bunun istisnası değildir. Ve kalbimize Allah-u Teala imanı yazmadıkça mümin olmamız da mümkün değil. İşte bu ise kalbimize imanın yazılması ise kelime-i şehadeti Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşidinin de veya zamanın halifesinin zamanın imamının önünde söylememiz lazım. Onu söylediğimiz zaman kendi kendimize söylediğimiz bir La ilahe illallah Muhammedin Resulullah sözünün ötesinde ne sağlar bu bize? Kalbimize imanın yazılmasını sağlar. Öyleyse kalbimize iman yazıldığı zaman ne olur? Mümin oluruz. Mümin olursak gireceğimiz yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Öyleyse İslam'ın 5 tane şartından bahsediyoruz. Namaz kılması var, oruç tutması var kişinin, hacca gitmesi var, zekat vermesi var ve kelime-i şehadet getirmesi var. İşte demek ki kelime-i şehadet bir insan kendi kendine söylerse onu asla cennete ulaştırmaya yetmiyor. Ama kelime-i şehadeti Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidin önünde söylerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Öyleyse İblis buradaki tuzağını nasıl kurmuş? Evvela birinci tuzağı söyledik ki insanlar kendilerini Allah'a inanıyorlar diye mümin sansınlar. Mümin olduklar içinde nasılsa cennete gideceklerine inansınlar. Ve her türlü rezilliği yapsınlar. Allah'ın yoluna asla girmesinler. Ama kendilerinin kurtuluşa ulaşacağını düşünsünler. Eğer bu haliye bakarsanız 12. ciltlik bir hadis kitabı biliyorsunuz. Orada şu başlığı göreceksiniz. Kelime-i şehadet getiren mutlaka cennete girer. Biz de diyoruz ki kelime-i şehadet getiren sadece kendi mürşidinin önünde bunu söylediği takdirde cennete girer. Çünkü o zaman ancak kalbine iman yazılır. Bunun dışında mümkün değildir. Ve dikkat edin ki bir şart daha var. Son derece ciddi bir ikinci şart. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş biri olmak mecburiyetinde. Dilemezse ne olur? Dilemezse Allah Teala onu asla mürşidine ulaştırmaz. Dileyenlere ulaştırır mı? Mutlaka ulaştırır. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala amin olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor. Ne demek bu sırat-ı müstakime ulaşmak? Şu demek. Kim hacet namazını kılmışsa, mürşidini göstermişse, Allah-u Teala ona, o mürşide ulaşmışsa, önünde de çıkıp tövbe etmişse, o kişi mutlaka kalbine iman yazıldığı için Allah'ın cennetine girecektir. Şimdi olaylar dizisine dikkatle bakalım. Birinci basamak olayları yaşıyoruz. İkinci basamak olayları değerlendiriyoruz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilersek üçüncü basamağa ulaşıyoruz. Bilemiyoruz Allah'a ulaşmayı, ikinci basamakta kalıyoruz. Kurtuluşumuz hiçbir şekilde mümkün değil. Gideceğimiz yer cehennem. Şimdi devam edelim. Öyle bir insan düşünün ki Allah'a ulaşmayı dilemiş olsun üçüncü basamakta. Allah bunu derhal o kişinin kalbinde böyle bir talebin olduğunu bilir, işitir ve görür. O zaman ne olur? O zaman bu insan Allah-u Teala'nın dizayn ettiği bu standartta Allah'ın derhal ilk yardımına ulaşır. Beşinci basamakta, dördüncü basamakta Allah-u Teala o kişinin üzerine rahim açmasıyla işitip bilip gören Allah-u Teala tecelli etmeye başlar. Bu tecelli beşinci, altıncı, yedinci basamakta üç sonuca ulaşır. Beşinci basamakta Allah-u Teala o kişiyle mürşidinin arasında bulunan hicab-ı mesure adlı mürşitten nefret etmesini sağlayan bir perdeyi kaldırır. Altıncı basamakta Allah o kişinin kulaklarındaki vakrayı alır. Yedinci basamakta Allah o kişinin kalbindeki ekinleti alır. Yerine ihbat koyar. Şimdi Allah-u Teala'nın o kişiyle irşat makamı arasında bulunan ve irşat makamından kişinin nefret etmesini sağlayan o gizli perdeyi neden kaldırıyor? Hedefi son derece belli. Kaldırdığı şey irşat makamına kişinin sevgi duymasına mani olan, ondan nefret etmesine sebebiyet veren bir husus. Öyleyse Allah'ın muradı ne olabilir? Muradı açık. O perdeyi kaldırarak kişinin mürşidine karşı muhabbet duymasını sağlıyor. Bu, o kişinin mürşide ulaşacağının kesin işaretidir. Böyle yapan Allah-u Teala arkadan kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Kişi daveti işitiyor, manasına veriyor davetin. Arkadan kalbindeki ekinleti alıyor, davetin idrakine varıyor kişi. Böylece Allah-u Teala'nın ilminde birinci etapta Allah'ın irşat makamına kişiyi yaklaştırma istemesinin açık bir delilini görüyoruz. İrşat makamıyla kişinin arasındaki dikeni, perdeyi, irşat makamından nefret ettiren sistemi alıyor, irşat makamına sevgi duyan, muhabbet besleyen bir sistemi yerleştirmiş oluyor. Arkadan kişinin kalbindeki ekinleti alıyor. İrşada mütalik hususları kişinin anlamasına, idrak etmesine sebebiyet veren ihfat isimli yeni bir sistem yerleştiriyor. Arkasından da onları sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Yani mürşidine ulaştırıyor. Öyle işlem aradaki hicab-ı mesuratlı perdenin alınması, mürşide karşı sevgi duyulmaya başlanması. İkinci işlem o kişinin mürşidine mutlaka ulaştırılması. Kimden ulaştırdım diyor Allah-u Teala? Amir olanları. Amir olanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse Allah-u Teala evvela hicab-ı mesulatlı perdeyi alarak sonra da ben bütün amin olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırım diyerek o insanların mürşide ulaşmasını sağlama niyetini açık ve kesin olarak koyuyor ortaya. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala ben onları sırat-ı müstakime ulaştırırım diye? Kim mürşidine ulaşırsa hacet namazını kılarak Allah'ın gösterdiği mürşide veya zamanın halifesine ulaşırsa, zamanın imamına ulaşırsa ne olur? Böyle bir ulaşım o kişinin sırat-ı müstakim ulaşması anlamına geliyor. Ve Allah-u Teala söylediğimiz gibi amin olanları sırat-ı müstakim ulaştırmaya kesinlikle söz vermiş durumda. Allah-u Teala diyor ki alallahu kastüs sevili. Sebillerin tayini, tespiti, kast edilmesi Allah'ın üzerine vazifedir. Yani Allah'tan başka hiç kimse sebiller üzerinde bir dizayn oluşturamaz. Ne demek istiyor Allah Teala? Dünya üzerindeki bütün mürşitlerin bulundukları dergâhtan halifenin dergâhına, zamanın imamının dergâhına bu gözlerle görünmeyen yeryüzünün satına paralel yollar var. Bu yolların adına sebil diyor Allah Teala. Bu yollar neye yarıyor? Her sabah namazından sonra dergâhlarda bulunan mürşitlere tabi olan insanların ruhları ana dergâha ulaşıyor. Zamanın halifesinin, zamanın imamının bulunduğu ana dergâha ulaşıyor. Ve ana dergâhta altın kapı var. Sadece ana dergâhta var. Bu kapı tek bir yol olan sırat-ı müstakime açılan kapıdır. Diyelim ki dünya üzerinde 100.000 tane mürşit var. Her birinin bulunduğu dergâhtan bu altın kapının bulunduğu halifenin dergâhına, zamanın imamının dergâhına bu sebiller ulaşırlar. Nefsi emmariyi tamamlayan ve birinci kategoriye çıkmak yetkisine kavuşan bütün insanların ruhları ait oldukları dergâhlardan imamın dergâhına, zamanın imamının dergâhına ulaşırlar. Arada evvela secdeye girerler. Sonra altın kapıdan yukarıya doğru yükselirler. Nefsi emmariyi tamamlamış olanlar birinci kategoriye çıkabilirler. Orada kalırlar. Nefsi emmariyi tamamlamış olanlar İkinci kata kadar çıkabilirler, orada kalırlar. Mühkimeyi tamamlamış olanlar, üçüncü kata kadar çıkarlar. Mutmaineyi tamamlamış olanlar, dördüncü kata. Radiyeye ulaşanlar, beşinci kata. Madiyeye ulaşanlar, altıncı kata. Tezkiyeye ulaşanlar, yedinci kata kadar çıkar. Yedinci katın yedi tane alemine geçerler. Ve yokluğa ulaşarak Allah'ın zatına ulaşırlar. Öyleyse ne görüyoruz? Gördüğümüz bir vuslat vitrinidir. İnsan ruhunun Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olması. Bunun için ruhumuzun mutlaka vücudumuzdan biz sağken ayrılıp Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaşması söz konusu. Ve Allah Teala bunu garanti etmiş bütün insanlara. Diyor ki kim amin olursa Allah'a ulaşmayı dilerse ben mutlaka onu mürşidine ulaştırırım. O kadar mı diyor? Hayır, şunu da söylüyor. Kim mürşidine ulaşmışsa ben onun ruhunu bana ulaştırırım. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu bana ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Öyleyse iblisin bunu insanlardan gizlemesinin arkasında ne yatıyor? Arkasında insanların hiçbir zaman kurtuluşa ulaşamaması yatıyor. İblis insanlara bir tuzak hazırlamış. Diyor ki insanlar ibadet etmelidir. Ama öyle ibadetlerle meşgul olmalıdırlar ki bu ibadetler onları kurtaramasın. Kurtaracak olan ibadetleri insanlardan saklayayım, onların unutmasını sağlayayım ve böylece insanlar kendilerini kurtaracak olan ibadet çeşitlerine asla giremesinler, ötekilerle oyalansınlar. İşte namaz kılmak, işte oruç tutmak, işte zekat vermek, işte hacca gitmek, bunların hiçbirisi bir insanı kurtaramaz. ve geriye kalan kelime-i şehadetse ancak kendi kendine söylendiği zaman değil, mürşidin önünde söylendiği zaman, Allah'ın o kişi için, o kişi için tayin ettiği mürşidin önünde söylendiği zaman geçerli. Öyleyse bunların her birisi şeytanın elinde bir tuzak olmuş ve insanların mürşitlerine ulaşmasına mani olmak için iblis tuzaklar kurmuş. İblis mümin kelimesini Allah'a inanan herkes mümindir şeklinde çevirmiş. İblis insanların mürşitlerine ulaşmalarını bütün boyutlarıyla önlemiş. Nefslere bir mürşide tabi olmayı çok ağır bir şey haline getirmiş. Onların kibirlerine dokunan, onların gururlarına dokunan bir nesne haline getirmiş. Ve koyduğu hilelerle insanların evvela Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyor. Sonra da ona ulaşmalarına mani oluyor. İşte bütün insanlar için söz konusu olan şey mürşide ulaşma konusu. Allah Teala mürşidi bir vasıta kılmış. Mümin olmanın vasıtası kılmış. Çünkü hiç kimse mürşidine ulaşmadan kalbine iman yazılamaz. Kalbinde küfür yazılır. Bir insanın kalbine imanın yazılması kalbinin mührünün açılmasına bağlıdır. Kalbinin mührünün açılması ve kalbin içine imanın yazılması da ancak mürşide kişi ulaşınca gerçekleşir. Peki bir insanın ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması kişiyi ne yapar? Kişiyi mümin kılar. Ne zaman gerçekleşir? Mürşide ulaştığı gün gerçekleşir kişinin. Gerçekten öyle mi? Allah Teala bunu son derece açık olarak yazıyor. Fatiha suresinde diyoruz ki İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. İhtina sıratel müstakîm, ya Rabbi bize sırat-ı müstakimine ulaştır. Sıratel lezîne uyum ki en amt aleyhim, üzerlerine, başlarının üzerine nimet verdiklerinin yoludur. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlerde Resuller beyaz alırız, vazifeli kılırız. Onların arasından birisine bu vazifeyi veririz. Oradaki insanları mümin yapsınlar ve başlarının üzerinde onların ruhu nimet olsun diye. Kim mürşide ulaşırsa aynı anda o kişinin başının üzerine Allah mürşidin ruhunu gönderir. İşte Mümin Suresinin 15. ayeti kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor. Mümin Suresinin 15. ayeti kerimesi Allah'ın söylediği şey, dereceleri yükselten ve aşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi demek için diyor. Öyleyse Allah'a ulaşma gücünü görmüşler. Bu ayet-i kerimede kesinlikle vaaz edilmiş, konulmuş. Peki sonrasında ne görüyoruz? Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime, o kişinin diyor Allah-u Teala üzerine, başının üzerine Allah'ın katından bir ruh gönderir. Onunla yeniliriz onu, onunla destek veririz. Ve bu insanların kalplerinin içine iman yazarız diyor. Kimin kalbinin içine Allah-u Teala iman yazıyor? İşte o insanların, ki onlar müşriklerine ulaşanlardır. Kimin kalbine iman yazmışsa o kişi mümin olmuştur. Ve kalbine iman yazdığı kişiler kimlerdir? Başlarının üzerinde mürşidin ruhu bulunanlar, onlar da müminler. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde kelime-i şehadet getirmek kimler için geçerli? Kendi mürşidinin de, Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidinin de kelime-i şehadet geçirenler için, getirenler için geçerli. Sadece onlar kurtuluşa ulaşanlar. İşte insanoğlu için İslam'ın 5 şartının dizaynına baktığımız zaman bunların arasında insanları gerçek anlamda kurtuluşa ulaştıran faktörlerin bulunmadığını görüyoruz. Kimler kurtuluşa ulaşırlar? Cennet saadeti kimlerindir? Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Allah'a ulaşmayı dilemezsek ne olur? Bilemezsek cehenneme gideriz. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi ve 8. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Allah-u Teala buyuruyor ki onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Demek ki bu insanlar cehenneme gidecekler. Öyleyse hangi insanlar gidiyor cehenneme? Bu insanlar Allah-u Teala'nın indinde temel görevlerini yapmamış olanlar, Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlar. Dileyenler ne olur? İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun mutlaka Allah'ın cennetine girdiğini görüyoruz. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar ki bize ulaşmayı dilerler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaştırmayı dilerler. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Bu hedefe ulaşmak isteyen kişi nefsiyle cihat etsin. İşte kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı isterse o gün mutlaka gelecek. Yani o kişi mutlaka olur. Allah-u Teala onu o güne kadar yaşatırsa Allah'a ulaştıracaktır. Yani hidayete erecektir. Öyleyse mürşidine ulaşan kişinin Allah'a ulaşmayı dileyen kişi olması söz konusu ve bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de mutlaka Allah'a ulaşıyor. Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Hud 29'da ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki Hazreti Nuh kavmine de ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah-u Teala'ya ulaşacaklardır. Muhakkak ulaşacaklardır. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'a ulaştıracağını söylüyor Allah-u Teala. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a ulaşacak, yani hidayete ereceklerini açık bir şekilde ifade buyurmuş. Öyleyse Allah-u Teala mutlaka onları cennetine alacak. Daha Allah'a ulaşmayı dileme keyfini tatbik ettiği anda olay bitmiştir. Ertesi gün böyle bir kişi ölse, hiç ibadet yapmasa bile onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Allah'ın tarafından bir kişi namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kendi kendine la ilahe illallah diyor. Ama bu kişi Allah'ın cennetine giremiyor. Birçok insan için sanki burada bir haksızlık varmış gibi görülür. Ama aslında Kur'an bize uymayacak. Biz Kur'an'a uyacağız. Bizim mantık sistemimizle Allah-u Teala'nın mantık sistemi birbirinden farklı esasları ihtiva eder ve biz kendimizi Allah'ın kitabına uydurmak mecburiyetindeyiz. Ne yazık ki zamanımızda birçok insanlar Kur'an'ı kütüb-i sitteye uydurmaya çalışıyorlar. Şimdi bu İslam'ın beş tane şartıyla iştigal eden insanlara bakıyoruz. Hiçbirinin kurtulması mümkün değil. Neden? Maddi bir Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah-u Teala mürşidine ulaşan kişiyi kurtarmayı garanti etmiş. Çünkü kalplerine iman yazıldığı için hepsi mümin olacaklar. Bir de dalaletten kurtulup hidayete adım attıkları için kurtulacaklar. Ve bu İslam'ın beş tane şartı ulaşanlar, namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet yapanlar, bunların hiçbirisi mürşitlerine ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri sürece mürşitlerine ulaşmadıkları için gidecekleri yer cehennem oluyor. Bir, dalalette oldukları için, iki, küfürde oldukları için. Sonra bir adım daha öteye çıkalım. Bir insanın eğer yaşarsa mutlaka gerçekleştirmesi lazım gelen şey ruhunu vermeden evvel Allah'a ulaştırıp teslim etmesidir. Nefsini tezkiye etmesidir. Fizik vücudunu da şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmesidir. Ne zaman gerçekleşir? Ne zaman o kişinin nefsi tezkiye olursa yedi kademede, aynı anda o kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Aynı anda fizik vücudunda şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuştur. Her biri kişiyi tekrar sahibi yapar ve Allah-u Teala bunu açıkça söylüyor. Necm 32'de diyor ki boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini söylemesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Demek ki nefslerini tezkiye edenler takva sahipleri. Nefsini tezkiye ettiği için takva sahibi olmuş insanoğlu. Sonra ruhlarını Allah'laştıranlar, onlar da takva sahipleri. Münibine ilahi ve yetekun buyuruyor Allah Teala. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde. Onlar da ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Demek ki ruhunu Allah'laştıranlar takva sahibi oluyor. Ya üçüncü açıdan ne görüyoruz? Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ey insanlar, sizi yaratan ve sizden öncekileri yaratan Allah'a kul olun. Ki böylece hidayete takva sahibi olasınız. Demek ki ruhunu Allah'a ulaştıran kişi takva sahibi. Rum 31'e göre fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul eden kişi takva sahibi. Bir de ruh açısından ruhunu Allah'a ulaştıran kişi takva sahibi. İşte Allah-u Teala fizik vücudunu Allah'a kul olmasını takva sahibi olmakla vasıflandırıyor. Nefsini tezkiye eden kişiyi takva sahibi olmakla vasıflandırıyor. Ne diyor Allah-u Teala? Necm 32'de boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini iddia etmesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Evet, takva sahipleri nefslerini tezkiye edenler. Rum 31'de söylediğiniz gibi ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bakara 21'de söylediğiniz gibi fizik vücutlarını şeytanın kurulmaktan kurtarıp Allah'a kul edenler. Öyleyse bu üç tane yemeğin yerine getirilmesi kişiyi gerçekten cennet sahibi yapıyor. Çünkü Allah-u Teala hem Bakara suresinin, Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesinde hem de aynı surenin 198. ayet-i kerimesinde bütün takva sahiplerinin mutlaka cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek bugünkü anlamında bunları devreye soktuğunuz zaman hiçbirisi ruhun Allah'a ulaşmasına sebebiyet vermiyor. Nefsin tezkiyesine sebebiyet vermiyor. Fizik gücünün Allah'a kul olmasına sebebiyet vermiyor. Ve İslam'ın 5 tane şartı başka bir açıdan daha malumdur. Hastadır. Zikri ihtiva etmediği için. Hiç kimse zikirsiz nefsini tezkiye edemez. Bir insanın kalbine Allah'ın nurlarının yazılması, Allah'ın nurlarının girmesi, iman kelimesinin etrafında o nurların toplanmasıyla mümkün. Böyle bir şeyse mürşide ulaşmadan hiçbir zaman gerçekleşemez. Öbür taraftan bir insanın nefsinin kalbinde Allah'ın nurlarının toplanması mutlaka zikir adlı bir müesseseye bağlı. Kişi kalbinde 7 tane şart tamam olduğu zaman eğer zikir yapmaya başlarsa o zaman neş tezkiyesine başlar. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَلَوْلَا فَضُلَّهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتِهُ مَعْزَيْكْ كَامِنْهِمْ اَبَدًا اَحَدَا eğer Allah'ın rahmeti ve fazlan yüzlerinizde olmazsa, kalbinizde giremezse, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Öyleyse kalbimizin içine Allah'ın rahmetinin ve fazlının girmesi lazım. Bu ise ancak zikir adı verilen bir muhteva içerisinde gerçekleşir. Eğer zikir yapmıyorsak ne nefsimiz tezkiye olur, ne ruhumuz Allah'a ulaşır, ne de fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olur. Ve İslam'ın 5 şartında bu üçünü de gerçekleştirebilen hiçbir husus yok. Şimdi şu ana kadar söylediklerimizi değerlendirirsek görüyoruz ki İslam'ın 5 tane şartıyla istigal edip kurtulacaklarını zannedenler Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için gidecekleri yer cehennem. Mürşitlere ulaşmayı dilemiyorlar. Ulaşmayı akıllarına bile getirmiyorlar. Böyle olduğu için kalpleri küfür kelimesiyle dolu ve küfürde oldukları için de gidecekleri yer cehennem. Mürşitlere ulaşmadıkları için belayetler, belayetli olanların 7 grup ayet-i kerime gereğince gideceği yer gene cehennem. Ve görülüyor ki insanlar Allah'a verdikleri yemini, misaki, ahdi gerçekleştirmedikçe Allah'ın cennetine giremezler ve İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseye bunu sağlamıyor. Sonra daha öteye geçelim. Kişinin dünya saadetine bakalım. Bir insanın dünya saadetinin tamamına ulaşması ancak o kişinin fizik vücudunun da nefsini de Allah'a teslim etmesiyle gerçekleşir. Ruh Allah'a teslim olduğu zaman o kişi cennet saadetinin sahibi olur. Fizik vücut ve nefs Allah'a teslim olduğu zaman cennet saadetine bir de dünya saadeti eklenir. Ve bir insanın fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim edebilmesinin ise İslam'ın 5 tane şartıyla alakası yok. Hiç kimse bu hedefe ulaşamaz. Öyleyse bir insanın kurtuluşa ulaşması standartlarını Velâ Suresi 4 safhada vermiş. Diyor ki Allah-u Teala Velâ Asr'a yemin ederim İnden insane nefi hüsn, insanların hepsi hüsnadadırlar. Yani gidecekleri yer cehennemdir. İllel dediğine aminu. Ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. İslam'ın 5 tane şartı Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir vesileyi içerisine almıyor. Ve amin-i salihat. Nefsi ıslah edici ameller yapmak. Mürşide ulaşmadan bu gerçekleşemez. Bir kişinin nefs tezkiyesi yapabilmesi için nefsinin kalbine Allah'ın rahmetini ve fazlını ulaşması lazım. Bu yüzden ancak kişinin zikir yapmasıyla mümkündür. Mürşidine ulaştıktan sonra. Öyleyse hiç kimse mürşidine ulaşmadan evvel ne kadar zikir yaparsa yapsın, o kişi nefsini temizleyemez. Yaptığı ibadetler, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek hangi seviyede olursa olsun bu kişinin normal standartlarda o kutsuşa ulaşması mümkün değildir. Çünkü o kişi nefsi tezkiye edici ameller yapamıyor. İşte mürşidimize ulaştığımız zaman zikir yaptığımızda Allah Teala nefsimizin kalbini açmış ve kalbimizin içine imanı yazmıştır. Daha evvel göğsümüzde, kalbimizde nur yolunu açmıştır. Ondan evvel kalbimizdeki, nefsimizin kalbindeki nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirmiştir. Böyle bir standart içinde zikir yaptığımız zaman, bu şartların içine sahip olarak zikir yaptığımız zaman, göğsümüze kadar gelen Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı göğsümüzden kalbimize ulaşır. Kalbimizin mührünü zülmani kapıya kadar indirir. Zülmani kapıyı kapalı tutar zikir boyunca. Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat kalbimize ulaşır. Ve kalbimizin mührü zülmani kapıyı kapamıştır. Kalbimize Allah'ın yazdığı iman kelimesi fazlı kendisine doğru çeker, tutmaya başlar. İşte bu nurların nefsimizin kalbinde toparlanmasıdır ki nefsimizin kalbini bütün güzelliklere ulaştırır. Öyleyse nefs tezkiyesi burada başlar. Kalbimizin içinde Allah'ın nurları toplandığı için demin açıkladığımız gibi 7 kademede nefsimiz nefsi tezkiyeye kadar ulaşır. Bu ise cenneti mutlaka kişiye sağlar. Daha sonraki safhalara baktığımız zaman mürşide ulaşmayı Allah Teala nefs tezkiyesiyle paralel düşünüyor. Ondan sonraki safhada ne var? O kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi, daha sonra nefsini Allah'a teslim etmesi var. Bunlar da kişiyi dünya saadetinin ötesinde cennet saadetine ulaştırıyor. Yani kişiyi zülcenahin kılıyor. Şimdi görüyoruz ki İslam'ın 5 tane şartı bu kurtuluş, cennet saadetine ulaşma ve dünya saadetine ulaşma vasıtalarından hiçbirisini ihtiva etmiyor. Yani iblis tuzağını öylesine kurmuş ki insanlar ibadet ettikleri halde kurtulmaları mümkün değil. Çünkü ibadetlerin arasında onların nefslerini tezkiye edecek, onların Allah'a ulaştıracak olan asıl ibadet olan zikir mevcut değil. Geri kalan ibadetlerin yapılması ise o kişiyi hiçbir şekilde kurtuluşa ulaşamıyor, ulaştıramıyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği için, mürşidine ulaşmadığı için, Allah'a ruhunu ulaştırıp teslim etmediği için, fizik vücudunu teslim etmediği için ve nefsini teslim etmediği için dünya saadetinin de cennet saadetinin ulaşması mümkün değil. Öyleyse İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. İblisin tuzaklarından bir tanesi sebebiyle o tuzak açık ve kesin olarak kendisini burada gösteriyor. İblis kelime-i şehadeti değiştirmiş manasını, İblis mümin olma şartlarını değiştirmiş. İblis bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme gitmeye mahkum etmiş. Öyleyse bu söylediklerimizin ışığı altında hepiniz bir kurtuluş müessesesinin var olduğunu gördünüz. O Allah'a ulaşmayı denemekle başlar ve bütün insanları mutlak olarak kurtuluşa ulaştırır. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir defa daha bir araya getirir. Allah'ın dininde muhakkak ki en kıymetli malum insandır. Çünkü Allah Teala hem dünyayı hem de bütün kainatı insan için yarattığını söylüyor. Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor. Güvenlezîn aleykâleküm vâfîn ardu dünyâ. O Yüce Allah'tır ki arzda dünyada yarattığı her şeyi sizin için yarattı diyor ey insanlar. Ve bu dünyadaki her şey biz insanlar için yaratılmış. Ama kainat için de aynı şeyi söylüyor Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Buyuruyor ki وَالسَّحَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مُنْهُمْ. O Yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyin katından sizlerin emrine musahak kılınıyor. Her şey insan için yaratılmış. İnsandan başka Allah'ın yarattığı her şey insan için yaratılmış ve insanın emrine musahak kılınmış. Öyleyse Allah'ın katında en sevgili mahluk, en üst dizayn mahluk insandır. Allah Teala bu en sevgili mahlukundan da sadece bir tek şey istiyor, onun mutlu olmasını istiyor. Hem bu dünyada mutlak bir saadet içinde yaşamasını istiyor, hem de kıyametten sonra mutlaka cennetli olmasını istiyoruz. İkisini de farz kılmış üzerimize. Bizlerden 3 tane yemin almış, ruhumuzdan misak almış, nefsimizden yemin almış, fizik vücudumuzdan ahd almış. Kim diyor bunları yerine getirirse onun mekanı cennettir diyor. Ve bu yeminlerimizi üzerimize farz kılmış. Farz kıldığı cihette herkes bu yeminleri yerine getirmek mecburiyetinde ve Allah'ın cennetine gitmek mecburiyetinde. Bununla kalmamış, dünya saadeti için 3 emir daha vermiş. Birincisi daimi zikir, ikincisi irşad, üçüncüsü de teslim. Kim diyor bunları yerine getirirse, o zaman diyor o kişi cennet saadetinin ötesinde bir de dünya saadetinin sahibi olur diyor. İşte böylece biz insanlar cennet saadetini ve dünya saadetinin sahibi olmak konusunda Allah'ın farzlarını yerine getirdiğimiz takdirde mutlaka hem cennet saadeti hem de dünya saadeti biz insanlar oluyor. Biz insanlar 3 tane vücuttan oluşuyoruz. Birinci vücudumuz şu fizik vücudumuz. Allah Teala buyuruyor. Velekat halekler insani ve insasani mühameyin mesnun. Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balcıktan halketmiş diyor. Halketmiş fizik vücudumuz. Adem Aleyhisselam olarak. Nefsimizi seva ettiğini yani dizayn ettiğini söylüyor. Şem suresi 7. ayet-i kerime ve seva ne? Allah Teala buyuruyor ki o nefsi ve ma seva o nefse ve onu seva edin. Dizayn edelim. Üçüncü vücudumuz, ruhumuz ve nefâ fîhî ruhîhî diyor. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Demek ki halk edilen bir fizik vücudumuz var. Üfürülen bir ruhumuz var. Bir de nef edilen, bir de sevva edilen nefsimiz var. Ve biz insanı 3 tane cesetten oluşuyoruz. İşte bu cesedin karşılığı olarak Allah Teala bizlerden yemin almış, misak almış ve ahd almış. Abdi Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde şöyle anlatıyor Allah-u Teala. Ele ve abdileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane innehu leküm adüvün mübin ve eni huzurni hazza sırat-ı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden abd almadım mı? Şeytan hep olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye abd almadım mı? Öyleyse Allah Teala bizlerden hepimizden şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak konusunda ahd almış. Nefsimizden yemin almış. Müddessir suresinin 38-39-43 ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Küllü nefsin bimâ kesebet ve hînetün illâ ashabel yemin fî cennâ. Bütün nefsler rehinedirler diyor. İktisap ettikleri derecelerin karşılığı olmak üzere Ama yemin sahibi olan nefsler, yeminleri yerine getirerek, yemin sahibi yeminlerini yerine getiren imanı alan nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor. Öyleyse nefslerimiz Allah'tan yemin vermiş, bu yemini yerine getirdiğimiz takdirde Allah'tan cennetine layık kılıyor. Üçüncüsü, misakimiz Allah-u Teala ve Tekrar Hazretleri elimizden misak aldı ruhlarımızdan. İşte Rad Suresi 20-21-22. Ayet-i Kerimeler Allah-u Teala buyuruyor. اَلَّذِينَ يُفُونَ بِعَقْدِ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَاكِ Misaklerini naksetmezler, bozmazlar. وَالَّذِينَ يَحْسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَوِ Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah'a verdiğimiz misak da ruhumuzun misaki, biz ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusu ki, bunu yerine getirirse o Allah'a ulaşıyor ve Allah'a verdiği misak yerine getirir. Öyleyse fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş. Şeytana kulmakta mutlaka kurtulacak, Allah'a kulmakta. Ruhumuz Allah'a misak vermiş. Biz ölmeden evvel ruhumuz Allah'a geri dönecek. Ve nefsimiz de Allah'a yemin vermiş. Ne yapacak? Tezkiye olacak. Yani Allah'ın nurlarını nefsinin kalbindeki karanlıklara hakim olacak. İşte üç tane yemin. Yerine getirirsek ne olur? Yerine getirirsek Allah-u Teala bizi cennetine mutlaka nail eder. Çünkü şöyle söylüyor. Hicr suresi 27-28-29-34 ayet-i kerime. Allah Teala şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsin mutmainnetü yirci'i ilâ rabbiki râdiyeten vâdiyye etkuni fî ibâdî etkuni cenneti. En olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ha, ruha sesleniyor. Yirci'i ilâ rabbiki, Rabbine geri dön. Yani fizik gücünü ölmeden evvel geri dön, Rabbine ulaş. Fizik gücü sesleniyor. Fethülü fi ibadî. O zaman kullarımın arasına gir. Böylece nefsimize söylediği şey ne? Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan, tezkiye ol. Allah'a verdiğin yemini yerine getir. Ruh'a söylüyor, irci'yi ya Rabbiki, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Allah'a verdiğin misaki yerine getir. Ölmeden evvel fizik gücü ulaşacak. Sonra da fizik gücü sesleniyor. Fethülü fi ibadî. O zaman kullarımın arasına gir. Ve sonucu söylüyor. Ventüli cenneti ve cennetime gir. Ne yaptı nefs? Yeminini yerine getirdi. Ruh, misakini yerine getirdi. Fizik vücutta ahdini yerine getirdi. Böylece üç yemin de gerçekleşti. Bu üç yeminin gerçekleşmesiyle birlikte Allah-u Teala hedefe ulaşmış kabul ediyor bizleri ve cennetime yürülüyor. Demek ki insanlardan her kim nefsini tezkiye ederse, ruhunu Allah'a ulaştırırsa, fizik vücudunu Allah'a kullanırsa, Allah'a verdiği üç tane yemini yerine getirmiştir. Allah'a verdiği bu yeminleri yerine getiren herkes de mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah diyor ki Allah'ın katında söz değiştirilmez. Öyleyse nasıl yapacağız, ne yapacağız da bu Allah'a verdiğimiz yemini, misaki, ahdi yerine getireceğiz. Hiç kimse bunları kendi başına ifa edemiyor. İşte Allah'a Teala bu kişine teşekkür bize açık açık anlatıyor her üçünde. Nisa suresi 49. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, o nefsini tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmüyor musun? Hayır, öyle. Ne demek bu? Yani herkes ben nefsimi tezkiye ettim der ama aslında tezkiye falan olmamıştır. Hayır, öyle değil. Yani hiç kimse kendi nefsini kendisi tezkiye edemez. Ve sonra söylüyor. Ancak Allah diledi nefsini tezkiye eder. Nasıl tezkiye etmiş sahabenin nefsine? Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi bunun cevabını veriyor. Kema erselna fiküm resulen minküm yetu aleyküm ayetina ve yedirtiküm. Allah Teala diyor ki ey sahabe size sizin aranızdan birisini peygamber olarak gönderdi. Niçin? Size Allah'ın ayetlerini okusun diye ve nefsinizi tezkiye etsin diye. Tezkiye etmiş mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiği kesin çünkü Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde sahabenin felaha erdiğini, cennet saadetini müjdelendiğini söylüyor Allah-u Teala. Ne demişti? Allah-u Teala nefsini tezkiye eden cennete gider. Hepsi cennet saadetinin sahibi olduklarına göre demek ki nefsini tezkiye olmuş. Kim yapmış bunu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse Allah dilediğinin nefsini nasıl tezkiye ediyormuş? onlar için yetkili birisini vazifeli kılarak kendi katında irşad ettiği, bu arada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vazifeli kılmış, sahabe kendilerine

ise demek ki nefsimizin tezkiyesi kendi başımıza gerçekleştirebildiğimiz bir şey değil, mümkün değil bu. Mutlaka mürşidimize ulaşmak mecburiyetindeyiz. Peki ruhumuzu Allah'a ulaştırabilir miyiz kendimiz? Ulaştıramazsın diyor. Rahman suresi 33. ayet-i kerime. Ey insan ve cin topluluğu, içinizden hanginiz şu göklerin çapını aşabilir, yani Allah'a ulaşabilir? Hiçbiriniz yapamazsınız. Ancak bir sultanla diyor Allah'a da. Allah'ın vazifeli bir sultanı, Allah'ın vazifeli kıldığı bir sultan olmadıkça hiç kimsenin ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değil. Ki fizik vücudumuzu Allah'a kul edebilir miyiz kendi başımıza? Edemezsiniz diyor Allah-u Teala. Nahl Suresi 36. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Biz bütün kavimlerin içinde Resuller bahsederiz, mürşitler bahsederiz. Niçin? O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Demek ki insanlar kendi kendilerini şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edemiyorlar. Mutlaka Allah'ın vazifeleri var. Onlar başka insanların şeytana kul olmaktan kurtulmasını sağlıyorlar ve Allah'a kul olmasını sağlıyorlar. Öyleyse üç yeminimizin üçünde de bizim dışımızda Allah'ın vazifelerini görürüz. Mutlaka onlara ulaşmak mecburiyetindeyiz. Ancak o takdirde bizim için bu hedeflere ulaşmak olabilir. Bu durumda ne yapmamız lazım? Mürşidimize ulaşmamız lazım. Nasıl ulaşacağız? Herhangi bir mürşide gidip ulaşmak mümkün mü? Mümkün, bir engel yok. Ama hedefe ulaşamayız eğer o bizim mürşidimiz değilse. Çünkü mürşidin seçim hakkını Allah-u Teala bize vermemiş. Seçim hakkı Allah'a. Nahl Suresinin 9. ayet-i kerimesi Alallahu kastu sebil diyor Allah-u Teala. Mürşitlerin tayini Allah'ın üzerine vazifedir. Allah sadece bununla vazifedir. Ve yalnız Allah'tan isteyebiliyoruz Fatiha Suresinde. İyyâke nestaîn diyoruz. Yalnız senden istihane isteriz. İstihane diye özel bir yardımı yalnız senden isteriz. Niçin? İhtina sırata müstakim. Bizi sırata müstakim ulaştır. Yani kim bizi sırata müstakim ulaştıracaksa onu senden isteriz. Bize yapacağın bu yardımında da istanedir. Senden istaneyi, mürşidimizi isteriz diyoruz Allah-u Teala. Ama yalnız senden, yalnız Allah'tan istenebiliyor. Öyleyse nasıl isteyeceğiz istaneyi? Bakın Suresinin 45. ayet-i kerimesi tarif ediyor, mesleğe iniyor. Biz sabrı ve salatı inne aleke verirken illa alef haşeyin. Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazıyla istaneyi isteyin, mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değil. Öyleyse biz insanlar ne zaman huşu sahibi olursak, işte o zaman demek ki Allah-u Teala hacet namazını kılacağız, mürşidimizi gösterecek. Ondan evvel de kılabiliriz, göstermez. Ama mutlaka bir gün gösterecek. Onun için yılmadan, mutlaka sarmadan hacet namazını kılmalıyız. Çünkü Allah-u Teala sabırla diyor kılın. Yani başlangıçta diyor kılarsın, ben size göstermem diyor. Tekrar kılacaksınız diyor. Gene göstermem. Sabredin. Tekrar tekrar kılın. Bir gün mutlaka huşuya ulaşacaksınız diyor. O zaman göstereceğim. Huşuya ulaşanlar için zor değildir. Ne demek bu? Yani ondan evvel kılarsınız namazı göstermem ama huşuya ulaştığınız zaman mutlaka göstereceğim demek. Allah Teala dininde Allah'a verilmiş yeminlerimiz var. Bu yeminleri yerine getirebilmek için mutlaka Allah'ın huşuyuna ulaşmak mecburiyetindeyiz. Bunu da kendi başımıza yapamıyoruz. Hacet namazı kılıp Allah'a sormamız lazım. Öyleyse ne zaman gösterecek Allah Teala huşu sahibi olduğumuzu? Neyse ne zaman huşu sahibi oluruz? Bunun cevabı Kur'an-ı Kerim'de verilmiş. İnsanla Allah arasındaki ilişkilere dikkatle bakın. Bu ilişkiler tam 28 basamakta dizayn edilmiş. 4 tane 7 basamak. Vel Asr suresi bunların hepsini birden ihata ediyor. Diyor ki Allah Teala vel Asr, Asr'a yemin ederim. İnnel insâne lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllel lezîne âmenû. Ama âmenû olanlar, ilk yedi basamağı aşanlar hariç. Ve akıl-ı salâh, ıslah edici amellere başlayanlar, 14. basamağı aşanlar hariç. Ve tevâsâh bilhak, hakkı tavsiye edenler hakka ulaşıp da, hakkı tavsiye edenler hariç, 21. basamak. Ve tevâsâh bilhak, sabrı tavsiye edenler hariç, 28. basamak. Öyleyse, ilk 7 basamak amel olmayı ifade ediyor. 2. 7 basamak amel-i salihata, ıslah-ı cemellere başlamayı ifade ediyor. 3. 7 basamak hakka ulaşmayı ifade ediyor. 4. 7 basamak da sabra ulaşmayı ifade ediyor. Sözleri bittikten sonra not alın. Demek ki söz konusu olan şey biz insanlar için 4 tane 7 basamağı aşmak.
Ne olur 0.

fıtrattan başlar insanın Allah ile olan ilişkilerinde kemal derecelerine yükselmesi. 28. basamakta salahta ıslah olmanın son noktasında ahsen olunan noktada biter. Orada ruhumuz zaten ahsendir, Allah'a teslim olmuştur. Ondan evvel fizik vücudumuz Allah'a teslim olmuştur, ahsen olmuştur. Sonra da nefsimiz ahsen olmuştur, Allah'a teslim olmuştur. Üç teslim de tamamlanmıştır. Allah'ın bize verdiği üç emanet var zaten. Üç emanetin de tamamlandığı yer işte nihai nokta. O zaman beraberce bu 28 basamağa bir göz atalım. Birinci basamakta olayları görüyoruz. Etrafımızda hep olaylar cereyan ediyor. Olayları iki ayrı istikamette yorumlayabiliyoruz. Ya Allah'ın bize gösterdiği yolda onun dizaynına uygun bir şekilde düşünüyoruz. O zaman her olayda bizi mutlu edecek bir taraf mutlaka buluyoruz. Veya şeytanın tesiri altında kalıyoruz nefsimiz. Şeytanın aldığı telkinlerle düşünüyoruz. Biz onun düşünce standartlarına tabi olduğumuz zaman dehşetle üzülüyoruz. Çünkü şeytan yalnız ve yalnız sizi üzmek ister. Başka hiçbir gayesi yoktur. Bu dünyada mutlaka mutsuz olmalısınız. Şeytanın hedefi bu. Ölümden sonra da muhakkak cehenneme gitmelisiniz şeytanla beraber. Şeytan bunu ister. Allah ne ister? Bu dünyada mutlu olmanızı ister. Ahirette de mutlaka cennete gitmenizi ister. Bütün insanların cennete gitmesini istiyor. Ve söylediğim gibi farz kılmış. Nefsimizin tezkiyesini mi farz kılmış üzerimize? Ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını mı üzerimize farz kılmış? Fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasını mı üzerimize farz kılmış? İki tanesini üç defa farz kılmış ama ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını 900 defa farz kılmış. Öyleyse ne istiyor Allah Teala? Bu farzları muhakkak yerine getirin ki diyor. Ben diyor sizin için hazırladığım cennetime hepinizi alayım diyor Allah Teala. İşte farkları görüyoruz. Maide suresi 7. ayet-i kerime. Allah'tan diyor o günü hatırlayınız ki bana demiştiniz ki işittik ve itaat ettik. Yani Allah Teala diyor ki hepimize nefsler sizden yemin istiyorum. Ruhlar, insan istiyorum. Fizik vücutlar sizlerden ahd istiyorum. Bu sözlerimi işittiniz mi? Semina diyoruz işittik. Allah Teala buyuruyor ki öyleyse itaat edin. Yemin misak ve ahd veriyoruz. Allah Teala soruyor itaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz. Allah Teala itaat ettik. Allah Teala da buyuruyor hepinizi bana verdiğiniz bu yeminle, misakla ve ahdle bağladım diyor taahhüt altına soktum. Hepiniz bu yeminlerinizi, misaklarınızı ve ahdlerinizi yerine getirmekle mükellefsiniz diyor Allah Teala Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Enam 152 وَبِ عَدْلَ اللّٰهِ اَفْوُ Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin. İkinci defa farz kılmıyor. Hepsi birden. Allah Teala Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde diyor ki ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm. Ey amen olanlar nefslerinizin tezkiyesi üzerinize arzlanıyor. Sonra fizik vücudumuzun Allah'a kul olması bir defa daha farz kılınıyor. Bakara 21. Ya eyyühennâsü bizi rabbiküm ellezî halakâkûr. Ey insanlar sizi yaratan Allah'a kul olun. Allah'a kul olmamız üçüncü defa farz kılınıyor. Ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması diye da ise iki ayet-i kerimede üç yeminimiz birden üzerimize farz kılındığı için iki defa farz kılınmıştı. Daha yedi defa farz kılıyor Allah Teala ve böylece ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması üzerimize tam 9 defa farz kılınıyor. İşte 7 ayet-i kerime. 1. Zümer 54. Ve enîbü ilâ rabbiküm ve esmû cebû min kable yetiyyüm azâbı. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhumuzu Allah'a ulaştırın ve ona teslim olun. Demek ki ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmamız farz kılınmış. Zümer 54. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi. Ona dön, Allah'a dön, Allah'a vasıl ol. Üçüncü ayet-i kerime. Hecr 28. İrci'i ila Rabbike. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime. Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Allah'a firar et. Beşincisi Lokman 15 ve tevi sebi'la men enâbe ileyhi. Kim bana ulaşmışsa diyor Allah Teala sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sırat-ı müstakimi takip ederek sen de diyor bana var. Altıncı ayet-i kerime Yunus suresi 25. Allah'a yedi doğru söylem. Allah teslim yurduna davet eder. Teslim yurdu kendi zatı. Çünkü arkadan diyor ki Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakimi ulaştırır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Ve 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 ve eskür ismi Rabbike ve tevetel ileyhi tebdile Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş.
Demek ki şimdi 7 tane ayet-i kerime söyledik. 2'den 3'e binimiz birden üzerimize farzdır. Demek ki ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a milaki olması, Allah'a kavuşması, Allah'ın da zatının ruhumuza örtü olması sığınak ve tam üzerimize 9 defa Allah-u Teala tarafından farz. Böylece Allah ile olan ilişkilerimizde farzları gördük. Niçin farz kılmış? Hepimiz farzları yerine getirelim de mutlaka Allah'ın cennetine ulaşalım diye neşremizin yeminini, ruhumuzun misakini, fizik vücudumuzun akdini tutalım. Bu yeminleri yerine getirelim. Niçin? Bu yeminleri yerine getiren mutlaka Allah'ın cennetine nail olur. Öyleyse Allah açık ve kesin bir şekilde bütün insanlara üç yeminlerini yerine getirmesini farz kılmış. Neticeyi de vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Yani diyor ki ey insanlar size akıl verdim. Bu aklınızı nasıl kullanmanız lazım geldi yine konusunda da Kur'an-ı Kerim'i indirdi. İşte size cennet saadeti, işte size dünya saadeti. Aklınızı kullanabilirseniz cennet saadetine sahip olursunuz. Arkadan dünya saadetine de sahibi olursunuz diyor Allah-u Teala. Öyleyse biz insanlar için söz konusu olan şey bu yeminleri, misakları ve ahdleri yerine getirmek. İşte bunu yerine getirmek üzere Allah-u Teala etrafında olaylar cereyan ediyor, ettiriyor. Herkesin etrafında onun o hedefe ulaşması için lüzumlu olaylar cereyan ettirilir. Bu sebeple herkesin başından geçen olaylar birbirinden farklıdır. İşte bu istikamette Allah-u Teala'nın yaptıklarının neticesini Nehir Suresinin, İnsan Suresinin 3. ayet-i kerimesi söylüyor. Allah-u Teala diyor ki, Allah herkesi hidayete ulaştırmayı diler. Ama bir kısım insanlar şükredenlerden olur, hidayete ulaşırlar ve şükredenlerden olur. La, bir kısmı ise diyor, küfredenlerden olurlar, hidayete ulaşamazlar, ulaşmaları da mümkün değildir. Öyleyse olayları yaşadıktan sonra ne yapmamız lazım? Mukayese etmemiz lazım, karşılaştırmamız lazım. Arkadan da muhakeme etmemiz lazım, değerlendirmemiz lazım, değer hükümlerini devreye sokmamız lazım. Mahkeme demek zaten hükme son yaklaşma demek. Hüküm vermek üzere son değerlendirmelerin hepsi birden mahkemenin içine gider. Mahkeme ettik hükme var. İki tane hüküm verebiliriz. Ya Allah'ın irşat yolunu seçeriz veya şeytanın gay yolunu. İşte şeytanın gay yolunu seçenler açık açık ifade ediyor. Araf üstünü kalkır. Allah Teala diyor ki Allah o insanlara ayetlerin gerçek anlamlarını belirtmekten sarkınızdır eder ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlardır. Kibirle dolaşanlara dikkatle bakın. Kimdir bunlar? Bir mürşidin elini öpmeyi zühd sayanlar, küçüklük sayanlar, ne onurlarına, kibirlerine, mürşidin önünde diz çöküp de el öpmeyi yediremeyenler. Bunlar için kibirler diyor Allah-u Teala. Gök kapıların onlar için açılmayacağını söylüyor Araf 40 ve gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse kibrin yerini tevazuun alması esastır. İşte bir insan şunu bilecek. İnsanların üstünlük derecesi insanlara göre değildir. İnsanların üstünlük derecesi Allah'a göredir. Allah'ın ise kimi seçtiğini hiç kimse bilemez. Hacet namazını kılıp sormak lazım. Gördü kişi, bu dedi değil herhalde benim mürşidim olmaz. Bir daha kıldı gene aynı kişi. Bir daha kıldı aynı kişi. Bir daha kıldı aynı kişi. Bir daha kıldı aynı kişi. Hep aynı kişiyi gösteriyor Allah-u Teala. Yani diyor ki başına vura vura kafasına. İşte diyor bu senin mürşidin. Bir daha vuruyor, bir daha mürşidin diyor. Öyleyse kişi kibirliyse zaten bu namazı kılmaz, Allah Teala göstermez. Ama Allah Teala'nın indinde bir yerlere varmak isteyen kişi bu namazı kılacak, mürşidine ulaşacaktır. Şimdi burada Arap üstü kalpte Allah'ın anlattıklarını beraberce bakalım. Kimlerden bahsediyor? Allah Teala diyor ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlardır. Allah'ın bütün ayetlerini onlara söyleseniz inanmazlar size. Sonradan da kesin hükmünü veriyor. Onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol kabul etmezler. Onlar ancak şeytanın gay yolunu gördükleri zaman onları cehenneme götürecek, gay yüzüne götürecek olan, cehenneme götürecek olan yolu gördükleri zaman ancak o yolu kendilerine yol edinirler diyor. İki nevi insanlar, birinci nevi bu. Şeytanla işbirliği yapanlar, işte büyücüler, iddiamcılar, transandantal meditasyon yapanlar. Bunlar hep zulmani yolun temsilcileri, fal bakanlar, fal açanlar, cinlerle ilişki kuranlar. Ama bir de Allah'ın irşat yolunu seçenler var. Bakara 256. Demek ki Arap 146 Allah'ın irşat yolunu seçmeyenler. Onlar ikinci basamakta ebediyen kalacaklardır. Ne yapmışlardır? Olayları yaşamışlardır. Değerlendirmişlerdir ama yanlış değerlendirmişlerdir. Şeytanın yolunu kendilerine yol iddia etmişlerdir. Onlar ebediyen ikinci katta kalacak olanlar.
Sonra Allah Teala'nın önünde bir başka grup var. Bakara 256. La ikrahe fiddini kaddi ve yerler üstü minel gayye. Dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla gayye yolları birbirine kesinlikle ayrılmıştır. Kim tağutu inkar ederse, devre dışı bırakırsa, yani gayye yolunu devreden çıkartırsa ne kalır geriye? İrşad yolu. İşte onlar rulatil muskayet sımsıkı sarılırlar diyor. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulla sımsıkı sarılırlar. Bu mürşidin elidir. Rulatil muska. Tutulduğu zaman Allah'a götüren el. İşte o zaman Allah Teala'nın demek ki bir gay yolunu seçenler var. Araf 146. Bir de Allah'ın irşat yolunu seçenler var. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde. Öyleyse iki tane yol var. Ancak irşat yolunu seçenler üçüncü basamağa ulaşabilirler. Yoksa insanlar hep ikinci basamakta kalırlar ve gidecekleri yer cehennem. Şimdi bu kişi kimdir üçüncü basamağa çıkan? İrşat yolunu seçen. Yani bu insan başkalarından farklı bir düşünce yapısının sahibi. Bu düşünce yapısında olan insan ne yapar? Allah'a ulaşmayı diler. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı diler. İşte bu insanı başkalarından farklı kılan husus budur. Öyleyse cennete ulaşmak zor bir şey mi? Hiç değil. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah da onu kendisine ulaştırmayı diliyor. Evet bakın Rahat Suresi 22. ayet-i kerime. Vellezine sabrı iptigaya ve çerabeyim. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Bir insan Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse ne olur? Ankebut Suresi'nin 45. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Ve men kânû yâşûlikâ Allah'a fe inne eşelallâhu ilâ. Kim Allah'a dünya hayatında milaki olmayı dilerse, ölmeden evvel ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah'ın ahirette o gün mutlaka gelecektir. Yani o insan ruhunu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaktır diyor Allah-u Teala. Öyleyse olay burada tamamlanıyor. Ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmayı taahhüt ediyor. Ettiriyor kişi. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de var mı? Elbette var. İşte Yunus Suresi 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki ellezine la yaduna likane, onlar bize dünya hayatını yaşarken ruhlarını ulaştırmayı dilemezler. Beraber hayatı dünya hayatından razıdırlar. Vatmeyle biha, onu da unutmayın olmuşlardır, tatmıyormuşlardır. Ellezine en hayatına kafirin, onlar ayetlerimizden kafir olan zavallılardır diyor. Öyleyse bu insanlar kim? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah da onları kendisine ulaştırmayı dilemiyor. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bakınız Allah Teala ne kadar açık olarak Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İşte Allah'ın ifadesi. Enam suresi 125. Femen yuridullahi en yehdiyehu yeşra sabrehu lillislam. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların diyor göğsünü teslim açar. Yani gözlerinden kalplerine bir rahmet ve fazl yolu açar. Allah'ın nurlarının girmesi için bir yol. Öyleyse bir insan için söz konusu olan şey bu istikamette bir hedefe ulaşmak, Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilemesi. Böyle bir şey için kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Diledi, Allah derhal rahim esmasıyla o kişiye tecelli etmeye başlar. Allah'ın bir insana rahim esmasıyla tecelli etmesi ne sağlar? Bu tecelliye dikkatle bakın. Allah'ın tecellisi, rahim esmasıyla tecellisi açık bir olgudur. Çünkü rahim esmasıyla tecelli ettikten sonra hemen ilk kişi beşinci basamakta Allah-u Teala'nın bizi mürşidimize ulaştırmayı garanti etmesi. Dördüncü basamak Allah'ın rahim esmasıyla tecellisini anlatıyor hepimize. Allah-u Teala insanlara tecelli ediyor. Nereden alıyor? Hangi ayet-i kerime gereği? Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki onlar Hazreti Yusuf ve ma uverru nefsi inne nefsi le emaretin bisso'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, denize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Suyu olanı, kötü olanı emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Onlar hariç. İşte ne zaman Allah Teala ve Tekad Hazretleri rahim esmasıyla tecelli eder kişide? Kişi Allah'ı dilediği zaman Allah'a ulaşır. Ayet-i Suresi 16. ayet-i kerimesi var. Allah Teala diyor ki Allah onları Allah'ın rızasına tabi olanları mürşitlerine mutlaka ulaştıracaktır. Allah'ın rızasına tabi olmak. İşte burada Allah'a ulaşma talebinin varlığı var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın rızası oradadır. Rıza diyor bana ulaştığınız takdirde geçerlidir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek demek Allah'ın rızasına tabi olmak demek.
tabi olduğumuz zaman Allah müşriklere ulaştırmayı garanti ediyor bize. Beşinci basamak, Maide suresi 12. ayet kerimesi. Altıncı basamakta Allah kulaklarımızdaki vakayı alıyor. Yedinci basamakta kalplerimizdeki ikindeti alıyor. Ve irşat makamıyla aramızdaki Hicab-ı Mestura isminde bir perdeyi alıyor. Nereden biliyoruz? Evvela bunların ne olduğunu görüyoruz. İsra suresi 45 ve 46. ayet-i kerimeler Allah-u Teala şöyle söylüyor. Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i okumayı bitirdiğin zaman, Kur'an-ı Kerim'i okurken onlara, anlatırken, tilavet ederken, kıraat ederken, biz onlarla senin arana görünmez bir perde koyarız diyor. Hicab-ı Mestura. Sonra onların diyor kulaklarına Vakra isimli bir engel koyarız. Seni duyarlar ama işitemezler diyor, işitmelerine mani olur. Sonra bir üçüncü faktör, onların diyor kalplerine ekinnet koyarız diyor. Ve seni idrak etmelerine, fıkıh etmelerine mani oluruz. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar diyor. Şimdi üç tane sistem, üç tane sonuç. Birincisi sen kulakları konuna vakra, sonuç. Kişi duyuyor ama işitemiyor. Vakra sebebiyle irşat makamının sözlerini işitemiyor. Yani manasına varamıyor. Sonra kalbe konulan ekinle kalbine ulaşıyor fakat idrak edemiyor kişi. İdrak, fıkıh kalpte olgunlaşan bir meselesidir. Önce kulağınıza kelimeler ulaşacak. Zihninizi o kelimelere konsantre edeceksiniz, kelimelerin manasına varacaksınız. O zaman kulağınızın duyduğu şeyi siz de işitmiş olacaksınız. Kelimelerin manasına vardığınız zaman. Sonra bunları kalbinize indireceksiniz. Kalbinizde onları kendinize mal edeceksiniz. İşte o zaman fıkıh ettiniz, idrak ettiniz. Allah Teala demek ki hem işitmeyi önlüyor hem de idrak etmeyi önlüyor, fıkıh etmeyi önlüyor. Bir de araya koyduğu Hicab-ı Mestura ile irşat makamına muhabbet duyulmasına mani oluyor, nefrete çeviriyor. İrşat makamından nefret ediyor o kişi. Sevemiyor, sevmesi mümkün değil çünkü zaten Allah'a ulaşmak gibi bir talebi yok kişi. İşte bu dizayn içerisinde insanlar Allah-u Teala ile olan ilişkilerine dikkatle bakın. Bu ilişkilerde yedinci basamakta Allah'ın kalpteki ekinneti de, kulaktaki vakayı da, irşat makamıyla aradaki Hicab-ı Mestura adlı perdeyi de aldığını görüyoruz. Altıncı basamakta varılıyor, yedinci basamakta ise Hicab-ı Mestura da alınıyor, ekinnette alınıyor ve kişinin kalbine Allah anlamayı yerine getirecek olan, sağlayacak olan bir yeni müessese getiriyor ihba. Öyleyse bir insan için söz konusu olan şey nedir? Allah'ın bu hedeflere onu ulaştırması. Ulaştırmazsa ne olur? Kişinin cennete gitmesi bundan evvel mümkün olmuyor ne yazık ki. Allah Teala Mülk Suresinin 8, 9 ve 10. ayet-i kerimelerinde diyor ki cehenneme gidenler için kapılarda sıralanmak söz konusudur. Kapılar açılır, cehennemden içeri girerler. Cehennemdeki bekçiler onlara derler ki size bu cehenneme geleceğinizi söyleyen, sizi cehenneme gelmekle korkutan, sizi ikaz eden Allah'ın nezirleri gelmedi mi? Onlara derler ki geldiler ama biz onları dikkate almadık. Eğer biz onları işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızda vakra olmasaydı ve idrak etmiş olsaydık, fıkıh etmiş olsaydık, yani kalbimizde iki ekinnet olmasaydı, yerine ihbat koysaydı Allah-u Teala, o zaman burada mı olurduk? Burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse bir insanın cehenneme gitmemesinin temel şartı kulağındaki vakra alınması, kalbindeki ekinnetin alınması. Varsa bunlar o kişinin cehenneme gitmesi de mümkün değil. Hiçbir zaman gidemez, cehennemde kalmaya mahkumdur. Öyleyse ilk yedi basamak burada bitiyor. Hac suresi 54. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki bu kalplerindeki ekinnet alınan, kulaklarındaki vakra alınan kişiler için diyor ki onlar ameli olanlardır. Biz onların irşat makamının söylediklerini haktan inen sözler olduğunu anlamaları için bu vakrayı aldık, ekinneti aldık. Onlar kendilerine ilim verilenlerdir. Eğer verilmeseydi ilmin sahibi olamazlardı çünkü vakra işitmelerine mani olacaktı. Ekinnetse idrak etmelerine mani olacaktı. Hiçbir zaman ilim sahibi olamayacaklardı. Halbuki şimdi ilim sahibi oluyorlar insanlar. İşte
Böylece ikili basamak burada da tamamlanıyor. Allah Teala diyor ki Allah onların ismini amene olanlar koyar. Yani onlar amene olanlardır. İkili basamak tamamlanması. Ne olur bir insan amene olursa? Allah cenneti garanti etmiş amene olanlara. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi Hazreti Nuh şöyle söylüyor. Ey kavmim! Ben bu yanımda bulunan amene olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştıracaklardır. Mülakim olacaklardır Allah'a. İlk yedi basamağı aşan kişi ne yapmış? Bir tek şey yapmış. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Başka hiçbir şey yok. Böyle bir insan demek ki ölse amel olup da uzaklardaki bakrağı çıkarttıktan sonra kalpteki ekini çıkarttıktan sonra böyle bir insan ölse ibadet edemeden ölse o gün mürşidine ulaştı. Ertesi gün rahmetli oldu. Allah onu mutlaka cennetine alacak. İfade açık ve kesin olarak böyle. Öyleyse amel olmayı geçtik. İkili basamak tamamlandı. Ne diyordu Allah Teala evvel asrında? Ver asra yemin ederim. İnler insan elefi yüz. İnsanlar muhakkak insanlıdırlar. İnler lezine aminu. Ama amel olanlar hariç. Ve amelü salih ve ıslah edici amellerde bulunanlar. Hal. Demek ki şimdi ikili basamağı aşanlar amel olanlar. Bundan sonra ne yapıyor Allah Teala? Sekizinci basamakta ne yapıyor? Sekizinci basamakta kişinin kalbine hidayet koyuyor. Tekrarlı suresi 11. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ Kim Allah'a amene olursa onun kalbine hidayet koyarız diyor Allah Teala. Ne olur Allah Teala o kişinin kalbine hidayet koyarsa? O hidayet kişinin kalbindeki rahmet kapısını, nur kapısını Allah'a döndürür. Allah Teala bunu söylüyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِبٍ Onlar Allah'ın huzuruna Allah'a dönük bir kalple gelenlerdir diyor Allah Teala. Allah'a dönük bir kalple Allah'ın huzuruna gelenler. Niçin? Niçin kalbimizin rahmet kapısının Allah'a dönmesi lazım? Çünkü Allah Teala nurlarını kalbimize girecek olan nurları ikişer ikişer indiriyor ve bu nurlar Allah'ın zikriyle Allah'ın katından iniyor. İşte Zümer suresi 23. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor Zümer 23'te. Allah nezele asene hadisi kitabını teşabiyen mesaniye takşeyirin mühü. Cülüdü lezine yakşevne rabbehüm sümmetel yine cülüdühüm ve kulübühüm ilazikullah. Allah ihdas ettiği nurları kitaba müteşabi olarak ikişer ikişer indirir diyor. Yukarıdan aşağı indirir. Allah'ın zikriyle inen bu nurlar o kişinin nefsinin kalbine ulaşır ve kişiyi huşu sahibi kılar. Ve Allah Teala devam ediyor. Allah'ın zikriyle inen bu nurlar kişinin kalbini aydınlatır ve yumuşatır. Hem sertliği alır hem de karanlığı alır. Öyleyse biz zikir yapacağız. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar edeceğiz. Allah ne yapacak? Bu zikrimizin karşılığında Allah'ın katında bir çift nur indirecek. İkişer ikişer indiriyor. Birisinin adı rahmet, birisinin adı fazl. Bu iki nuru indirir, bu iki nur göğsümüze gelir. Şartlar müsait değilse göğsümüzden tekrar Allah'a gider, geri döner. Şartların müsait olması için ne yapmış? Mesela Allah Teala kişinin kalbine hidayet koymuş. Bu hidayet o kişinin nefsinin kalbinin rahmet kapısını, Allah'ın nurlarının girmesi gereken kapısını Allah'a tutturmuş ve bu kişi zikir yapıyor. Kişinin kalbine bu nurlar girebilir mi? Giremez. Çünkü Allah Teala henüz o kişinin göğsünden kalbine nurların girmesi için yolu açmadı. İşte 10. basamakta Allah bu yolu açıyor. Enam suresi 125. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ اِنْتِقَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı, hidayet ettirmeyi dilerse onun göğsünü teslimi açar. Yani onun göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ne demek Allah Teala'nın bir kişinin göğsünü teslime açması? Zümer suresi 22. ayet-i kerime bu sualin cevabını veriyor hepimize. Diyor ki Allah Teala Zümer 22'de sadece Allah'ın göğüslerini teslimi açtığı kişilerin kalplerine Allah'ın nuru ulaşabilir. Herkesin göğsüne zikir yaptığı zaman Allah'ın nuru ulaşır ama kalbine ulaşamaz. Kalbine ulaşabilmesi için mutlaka Allah Teala o kişinin göğsünü teslimi açması, yani o kişinin göğsünden kalbine bir yol açması lazım.
bu yolu açmışsa ancak o takdirde geçerlidir sonuç. O kişinin kalbinden içeriye Allah'ın nuru girebilir. Açmamışsa göğse kadar gelir kişinin zikriyle, göğüsten tekrar geri dönüp Allah'a döner. Kişinin iç alemde hiçbir değişiklik vücuda getirmez. İse Allah kimin göğsünden kalbine bir yol açmışsa o kişinin rahmet ve farz ismindeki iki tane nur kalbine kadar ulaşacaktır. Öyleyse olaya beraber bakın. Ne zaman kişinin kalbine ulaşacak? Allah göğsünden kalbine bir yol açtığı takdirde. Öyleyse ki Allah Teala yolu açtığı kişi 11. basamakta artık zikir yapıyor. Allah'ın nuru göğsünden kalbine doğru gelecek, geliyor. Ama o kalbin içeriye giremiyor. Çünkü kişinin kalbi Allah'a dönük, tamam, ama Allah'ın nuru oraya kadar ulaşıyor. Fakat kalp mühürlü olduğu için kalbin içeriye giremiyor. Celsiye Suresinin 13. ayet kerimesine göre bütün insanların kalpleri doğuştan itibaren mühürlüdür. Bu mühürlülük meclisi ne zamana kadar cereyan ediyor? Ta ki kişi mürşidine ulaşsın. İşte bu kişi henüz mürşidine ulaşamadığı için Allah Teala bu kalbi mühürlük oluyor. Diyor ki o nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun Habibim? Allah onları diyor bir ilim üzere dalalete bırakır. Mürşidine tabi olmayanlar nefsine tabidir. Kim nefsine tabi ise Allah onları bir ilim üzere dalalete bırakır diyor. Bu dalalette olan insanlar için tabii bu bir problem. Dalalette olan insanlar için kalpleri mühürlü olduğu için onların kalplerinin içeri Allah'ın nuru girmesi mümkün değil. Çünkü diyor ki Allah Teala hemen arkasından onları bir ilim üzere dalalete bırakırız. Ve diyor onların kalpleri mühürlüdür diyor Allah Teala. Kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor. Ve mühürlü kalplerden içeriye Allah'ın nurları ne yazık ki giremiyor. Ancak mührün kenarından içeriye rahmet attığının sızabiliyor. Fazlası hiç giremiyor. İşte böyle bir sızıntı 11. basamakta hafif bir birikim oluşturmaya başlıyor. O kişinin nefsinin kalbinde. Ne zaman bu nurlar %2 çevresine ulaşırsa o kişi huşu sahibi olur. Nefsinin kalbindeki nurlar biraz birikmeye başlayınca o kişi huşu sahibi olur. İşte Hadis suresi 16. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi. Demek ki kişi zikredecek. Bu zikir Allah Allah Allah Allah diye tekrar şifrenin kullanılması olacak. Bu sebeple Allah'ın katından çağlayan gibi Allah'ın rahmet ve fazl isminde iki tane nuru gelecek. Ve bu nurlar kişinin kalbine ulaşacak. Kalbinde bir birikim başlayacak. İşte bu birikim %2 olduğu zaman kişi huşu sahibi olur. Ne olur huşu sahibi olursa Allah'ın sözü vardır. Kim huşu sahibi olursa hacet namazını kıldığı takdirde mutlaka Allah'ın mürşidini gösterir. İşte kişi burada 12. basamakta huşu sahibi oldu. Hacet namazını kıldı. Allah hacet namazını gösterdiğinin neticesinde mürşidine gösterir. Burası 13. basamaktır. Kişinin mürşidini gördüğü basamak. Hangi ayet-i kerime gereğince? Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesi gereğince. Sonra bu kişi Allah-u Teala'ya ulaşmak üzere mürşidine, Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide vasıl olur. Mürşidine ulaşır ve mürşidine de diz çöker ve tövbe eder. Allah Teala böyle bir tövbeden bahsediyor. Mü'min suresi 7. ayet-i kerime. Arşı tutan bütün melekler ve oradaki kişi yani zamanın halifesi bazı insanlar için Allah Teala'dan şöyle duada bulunurlar diyor. Onlar hakkında mağfiret ederler. İnanların sevaba çevrilmesini dilerler. Acıma ne dermiş? Derlermiş ki ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de senin yoluna girerse ve mümin olursa onların günahlarını sevaba çevir. Onlara mağfiret eyler. Demek ki tövbe herhangi bir tövbe değil. Bu tövbenin sonunda kişi min ruhu Allah'a dönecek sıratı müstakim olacak.
Allah'a doğru seyri sünnet isminde bir yolculuğa çıkacak. Bir yolculuk mu varmış? Var diyor Allah Teala Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde. Diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye olur ve Allah'a doğru seyreder. اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Allah'a doğru seyreder. Allah'a doğru hareket halinde olur. Allah'a ulaşır. İşte bu seyri sülük insan ruhunun vücudundan ayrılarak sırat-ı mustakim isimli Allah'a ulaştıran yol üzerinde bir yolculuk yapmasıdır. Ve Allah'a doğru yola çıkar ve Allah'a ulaşır kişinin ruhu. İşte bu seyri sülükün başlaması için kişinin mutlaka mürşidine ulaşmış olması lazım. Burada 14. basamakta ulaşıyor ve Allah'tan da kişi tam 7 tane hediye aldı. Birinci hediyesi mürşidin ruhu giriyor. Mürşidin önünde el öptüğü andan itibaren mürşidin ruhu giriyor, kişinin başının üzerine yerleşiyor. Mümin suresi 15. ayettir bu. Allah Teala buyuruyor Mümin 15'te. Diyor ki, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından dilediğinin üzerine, başının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Niçin? O kişiye Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek için diyor Allah Teala. O kişiye Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek için diyor. Mürşidin ruhu geliyor, başımızın üzerine yerleşiyor. Allah'ın birinci hediyesi. İkinci hediyesi ne? Bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp mürşidimizin bulunduğu dergaha ulaşıyor. İşte Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Nebe 38'de bütün arşı tutan meleklerin şahit olduğu bir tövbe merasimi anlatılıyor. Ve Nebe 39'da Allah Teala diyor ki zâlikel yevmül hakkı hemen şahit dağıza ilâ rabbihi merhaba. İşte o gün hak günüdür diyor. Hangi gün? Hakka ulaşmak üzere kişinin hacet namazını kılıp Allah'ın mürşidini gösterdikten sonra Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ettiği gün. Niçin tövbe ediyor? Niçin diz çöküyor? Allah'a ulaşmak için. Onun için hak günü. Hakka ulaşmak için el öptüğü için hak günü. Dileyen kişi, neyi dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi, kendisine diyor o gün Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol iddiası eder diyor. Demek ki o gün sırat-ı müstakimin yol iddiası etmesi lazım. İşte o gün ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor, seyri sülük için sırat-ı müstakime ulaşıyor. Yükselmeye başlayınca evvela birinci kata yükselecek, sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7. katlara, 7. katta sitedin müntaha geçecek, yokluğa geçecek ve yoklukta Allah'ın zatına ulaşacak. Öyleyse bütün bu strateji içerisinde bir insanın ruhunun Allah'a doğru seyri sürüşü söz konusu. İşte ruh ayrıldı vücudumuzdan sırat-ı müstakime ulaştı. 2. Üçüncü hediyesi Allah-u Teala'nın bütün günahlarımızı sevaba çevirmek. İşte Furkan suresi 7. ayet-i kerime. 90. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki kim tövbe eder de mümin olursa Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir diyor. İşte insanoğlu o gün tövbe ettiği gün, mürşidin önünde tövbe ettiği gün bir sebepten dolayı mümin olur. Kalbine iman yazıldığı için mümin olur. Nefs tezkiyesine başladığı için mümin olur. Ruhu sırat-ı müstakime ulaştığı için mümin olur. Kişi bu noktada mürşidin ulaştığı gün mümin olmuştur. Allah'tan bütün günahlarını sevabı şerifine çevirmiştir. Öyleyse bu sevabın, sevaba çevirmenin arkasından Allah Teala o kişiye başka hediyeler de veriyor. Allah Teala'nın o noktadan itibaren o kişiye verdiği hediye onun bir tek derece sevabına karşılık 100 katını vermeye başlamasıdır. O güne kadar 10 katını veriyordu. O güne itibaren 100 katını vermeye başlar. Daha sonra emanet kademesi tamamlanana kadar böyle gider 100 kat. Devamede 200 kat, mülkimede 300 kat, mutmainede 300 kat, radiyem, mavliyet eskiyede 500, 600, 700 kat ihsan eden Allah Teala. Bu Allah'ın dördüncü hediyesi. Beşinci hediyesi mürşidin ruhunun üzerinde bulunan daire şeklindeki bir nur sebebiyle kişinin kalbine devamlı olarak Allah'ın salavat adlı bir nurunun tartık akmasıdır. Kim mürşidine ulaşmışsa, kimin başının üzerinde mürşidin ruhu oluşmuşsa o ruh o kişinin kalbinin içine Allah'ın nurlarını devamlı olarak ulaştırır. Allah'ın altıncı hediyesi
kişinin kalbinin içine rüşdüne ulaştığı zaman imanı yazması ve kişinin böylece mümin olmasıdır. İşte kişinin kalbine iman yazıldıktan sonraki durumu o kişi mümindir. Allah Teala diyor ki Hucurat 14'te Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin ancak İslam dairesine girin. Deyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü henüz kalbiniz içine Allah imanı sokmadı. Kalbiniz içine iman girmedi. Öyleyse kalbin içine Allah imanı yazmadığı için hiç kimse mümin olamıyor. İşte burası kişinin mümin olduğu yer. Ve Furkan suresinin 70. ayet kelimesi ne diyor? Kim tövbe edip de mümin olursa onun diyor onun bütün günahlarının sevabı çeviririz diyor. İşte kişi tövbe etti. Ne oldu? Mürşidin ruhu başının üzerine geldi. Mücadele 22. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından bir ruh gönderilir. Onun da desteklenir. Sonra diyor vakete ve feykule mümin imane ve onların kalplerinin içine o zaman diyor Allah imanı yazarız diyor. Kişinin kalbinin içine ne zaman iman yazılıyormuş? Ne zaman kişinin başının üzerine mürşidin ruhu gelip yerleşirse ancak o zaman Allah-u Teala o kişinin kalbinin içine imanı yazıyor. Öyleyse kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazması noktası işte burası. Mürşidin ruhu gelip yerleşti ve Allah imanı yazdı. Ne olur bir kişinin kalbinin içine iman yazılırsa? İmanı yazmak için Allah-u Teala o kalpteki mührü açıyor, içine imanı yazıyor. Ondan sonra o mührü tekrar yerine bırakıyor. Bu yerine konulan mühür artık eski mühür değil. Çünkü eskiden bağlıydı sımsıkı bir mühürdü. İçeriye hiçbir şey bırakmıyordu. Yalnız sızabiliyordu Allah'ın rahmeti. Ama şimdi mühür artık açılmıştır. Hareketli hale gelmiştir. Tıpkı bir silindirin içinde giden piston gibi mühür aşağı doğru kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmet, faz ve selavat ismindeki üç tane nurun baskısıyla itilir. Aşağı doğru itilen bunu zulmet kapısına kadar gidilir. Oradan daha aşağısı yoktur. Zulmet kapısını kapatır. Anlamı ne? Anlamı zikir boyunca o kişinin nefsinin kalbinden içeri alınan nurları girer. Fakat alt kapıdan şeytanın karanlıkları giremez. Zikir boyunca şeytanın karanlıkları o kişinin kalbinden içeri giremez. Peki yukarıdaki kapıda ne oluyor? Eskiden bir mühür vardı. O mühür sebebiyle alınan nurları o kalpten içeri giremiyordu. Rahmet sızabiliyordu. Şimdi mühür açıldığı için kapı genişleyince kapı artık açıktır Allah'ın nurlarına. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen nurlar göğsüne gelir. Rahmet fazlasını var. Göğsünden kalbine ulaşır. Mühürü aşağı doğru bastırıp alt kapıya indirince rahmet kapısı tamamıyla açılmıştır. O kapıdan içeriye Allah'ın rahmeti de fazla da salavatını dolar. Dolarsa ne olur? Nefs tezkiyesi yani amir-i salah başlar. Allah Teala nefs tezkiyesini tarif ediyor hepimize. Nur 21. Ve levla adullahi aleyhim ve rahmetehu maze kâminhüm ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Allah'ın rahmeti ve fazlı beraberce nefsinizin kalbinden içeriye giremezse hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Yani amir-i salata başlayamazsınız diyor Allah Teala. İşte bu nokta 14. basamak bizim amel-i salata başladığımız yer. Allah kalbimize imanı yazdığı için bu iman sebebiyle mühür açılmıştır. Allah'ın nurları rahmet, faz ve selavat olarak üçü de kalbimizden içeri dolmaktadır. Mesela bizim için söz konusu olan bu noktada artık Allah'ın nurlarına kalbimizin muhatap olması hem rahmet hem de faz kalbimizden içeri giriyor ve bu içeri giren şeyler sebebiyle nefsimizi Amin Salah başlıyor. İşte Allah Teala Vel Asr suresinde bu hususu söylüyor. Vel Asr, Asr'a yemin ederim. İnler insane lefî hüsn, insanlar muhakkak hüsnandadırlar. İnler lezîne amenü ama amen olanlar hariç. Ve amel-i salah ve ıslah edici ameller işleyenler hariç. İşte şimdi ıslah edici ameller burada işlenmeye başlar. İse insanlar için söz konusu olan şey ne? Bu Estağfirullah amellere bu başlamak. Nasıl başlıyoruz? Zikrediyoruz. Kalbimizdeki kapılar açıldığı için Allah'ın nurları kalbimizin içine girmeye başlıyor. Ve orada yavaş yavaş bir birikimde başlıyor.
Muhtemelen başlamasıyla beraber zikrimizi mürşidimizden aldığı iller gidiyordukça artan zikir nefsinizin kalbine daha uzun süre Allah'ın nurlarının girmesini temin ediyor. Bu süre arttıkça kalbimizin içinde nur birikimi başlıyor. İşte bu nur birikimi bu zikrimiz sebebiyle %7'ye ulaştığı zaman nefsi emareyi tamamlıyoruz. Nefsi emare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde anlatılmış. Allah Teala şöyle söylüyor. Hazreti Yusuf da anlatılmış şöyle söylüyor. وَمَا اُبَرِّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَلَ اَمَارَةٍ بِسْسُوِي اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim etme hazreti tecelleti nefslerdir. Demek ki nefsin şerri emrettiği nefs kademesi ilk %7 nur birikimine kadar vardır. %7 nur birikimi tamamlandığı zaman nefs-i emare tamamlanmıştır. Ruhumuz, mürşidimize ulaştığımız gün vücudumuzdan ayrıldı ve sırtımızda kime ulaştı? Ne zaman biz nefs-i emareyi tamamlarsak, o zaman ruhumuz zemin kattan birinci kata kadar çıkmak yetkisini alıyor ve diğer ruhlarla beraber birinci kata kadar çıkabiliyor. Daha üst katlara çıkanlar çıkıyor ama bizim ruhumuz çıkamıyor çünkü nefs-i emareyi tamamlamışlarız. Birinci kata kadar çıkmak yetkisi var. Sonra zikrimizi arttırıyoruz. Mürşidimizden aldığı emirler gereği. Zikrimiz arttıkça Allah'ın nurlarının nefsimizin kalbine ulaşıp orada kalma süresi giderek büyüyor. Bu nurlar daha uzun bir zaman kalbimizin içine devam edileceği için bir süre sonra nefsimizin kalbinde bir %7'den nur birikimini oluşturuyoruz. Nefsi levame. Kıyamet süresi ikinci ayet kelime. Fela uksimu bin nefsi levameti. O levame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Yemin ederim diyor. Levame nefs. Levmedilen, kınanan nefs. Kişi günah işliyor. Allah'ın yoluna girmiş ama nefsinde afetler olduğu için buna mani olamıyor. Ve nefsini kırıyor, suçluyor. Ben diyor bu günahları işlemeyi istemiyorum. Ama nefsim bunları işletiyor bana. Anlıyor şeytanın oyununu ve nefsini kınıyor. Sonra da pişmanlık duyuyor. Üçüncü basamak mülkime. Şem suresi 8. ayet-i kerime. Ve elama fücura ve takva. O nefse takvası da fücuru da ilham edilir. Takva şeytanın, takva Allah'ın güzellikleri. Bizi Allah'a ulaştıracak olan, takva sahibi olacak olan Allah'ın güzellikleri, onlar bize devamlı olarak Allah'ın tarafından söyleniyor. Artık alıyoruz ilhamı, alıyoruz. Allah'ın takvası ilham ediyor. Bir de şeytan fücurunu ilham ediyor o kişiye. Onları dinleyenlerin ise gideceği yer cehennemdir. Kim fücuru dinler, fücura tabi olursa o kişi füccar olur. Yani cehenneme gider. Onların kadercileri zemin kattan 7 kat aşağıdadır. Kim Allah'ın takvasını dinlerse takva sahibi olur. Yani ebrar olur. Onların kadercileri zemin kattan 7 kat yukarıdadır. Ebrar kelimesi, veli kelimesi yani evliya kelimesi çoğulu ve takva sahibi hepsi aynı seviyede insanlardır. Bunlar ruhlarını Allah'a ulaştırabilmiş olan insanlar. Nefslerini tezkiye edilmiş olan insanlar, fizik vücutlarını şeytana kullanmaktan kurtarıp Allah'a kullanmış olan insanlar. Öyleyse üçüncü basamakta demek ki bu kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. O ilhamın gereklerini yapıyor. Yani takvanın gereklerini yapıyor. Neticede takva sahibi olacak. Yani ebrar olacak. Şimdi ne oldu? Üçüncü basamakta kişi bir yüzeyde daha nur birikimi ruhu da üçüncü kata kadar yükselmeye başladı. Sonra daha çok zikretmesi için mürşidin önüne verdi. Daha çok zikretti. Dördüncü basamak bir %7 daha nur birikimi. Ve bu dördüncü basamak bir işaret insanlara. Burada Allah-u Teala mutmainliğe ulaştırıyor kişiyi. Yani mutluluğun ilk adımı burada atılıyor. Ne demek mutmain olmak? Doyuma ulaşmak demek. Kişi Allah'ın verdiği her şeyin kendisi için yeterli olduğunu idrakine işte burada oluyor. Bakıyor ki Allah'ın verdiği kendisi için yeterlidir. İşte bu noktadan itibaren kişi Allah'ın verdikleriyle tatmin olmaya başlıyor. Allah'ın verdikleri kendisine artık yeterli. Bu onu mutlu etmeye başlıyor. Eskiden hırsı vardı. Hırsı sebebiyle hiçbir şey yetmiyordu kendisine. Hırsla daha fazlasını istiyordu. Ama artık böyle bir talebi yok. Allah'ın verdikleri kendisine yeterli olduğunun farkına varmış. Ve bu nokta onun mutmain olduğu nokta.
İşte bu noktanın ötesine bakın. Mutmainin ötesi kişinin Allah'tan rıza, razı olduğu makamdır. Mutmain ne için? Allah Teala diyor ki ya eyyetüven nefsü mutmainin ulaşmıştır. Dördüncü basama. Burada da dört tane basama tamamlanması söz konusu. Allah Teala indinde dört basama nasıl gerçekleşir? İşte böyle Allah'ın zikriyle. Beşinci basama radiye diyor Allah Teala. Biz Allah'ın bize verdiğini yeterli buluyorsak artık Allah'tan razı olacağız. Beşinci basamakta %7 dağındır birikimi Allah'tan razı oluyoruz. Arkadan Allah da bizden razı oluyor. %7 dağındır birikimi maddiye. Allah'ın da bizden razı olması halinde. Ve nihayet sonucuna ulaşıyoruz işe. Ve ruhumuz her gök katını yükseltiyor. Bir yere ulaşıyor. O ulaştığı yer bizler için bir işaret. Ve ruhumuz 7. gök katını taşıyor. Ve neticede Allah'a ulaşıyor. İşte burası ruhumuzun Allah'a ulaştığı yer. Nefsimiz 7 tane kademede tezkiye olmuş. %7'den 7 tane kademe. Her bir kademede bir gök katı aşıyor ruhumuz. En sonunda 7. katı çıkıyor. Sidret-i müntahayı aşıyor. Ve yokluğa geçiyor. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah o kişinin ruhuna mehap oluyor, sığınak oluyor. İşte burada o kişi nefsini 7 kademede tezkiye etti. Temizledi, arıttı. %49 nur birikti nefsinin kalbinde. Bu nefs kademeleri itibariyle. İki de huşuda birikmişti. %51 eder. Yani bu kişi şeytanın karanlıklarını açtı. Başlangıçta nefsinin kalbinde %100 karanlıklar hüküm sürerken bu karanlıklar %50'nin altına düştü. Başlangıçta şeytan o kişinin nefsinin kalbinin %100'üne tesir etmek imkanına sahipken şimdi %50'nin daha altında bir kısmına, ancak %49'una tesir edilir. Öyleyse şeytanın hükmü artık geçti. Allah'ın durumları %50'den daha fazla duruma onlar hakim oldular. Öyleyse bu kişi bu sebeple şeytanın kulu olmaktan kurtuldu. Ruhu evvelce kendi vücudundaydı, şimdi Allah'ta. Ruhu Allah'ta olan bir kimse de şeytanın kulu olamaz. O da Allah'ın kulu olur. İşte burada o kişinin iki ayrı cepheden de Allah'a kul olduğu bir yere var. Nefsi mi? Tezkiye oldu Allah'a verdiği nefsini tezkiye etme konusundaki yemini yerine getirdi kişi. Ruhu mu Allah'a ulaştı? Ruhunun Allah'a verdiği misak da yerine getirdi, geldi. Fizik vücudu mu Allah'a kul oldu? Şeytanın kul olmaktan kurtuldu. Fizik vücudun Allah'a verdiği ahd da yerine geldi. Böylece yeminini, misakini ve ahdini yerine getirdi. Ne olur? Allah Teala söylüyor ne olduğunu. Ya eyyetüven nefsün mutmainnetü bir diyor ila rabbiki radiyyeten mardiyye fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani Allah'a verdiğin bir yeminin var senin. Nefsini tezkiye etmen, Allah'ın nurlarına hakim kılman. İşte onu yerine getir. Ruha sesleniyor. İrci'yi ila rabbiki rabbiler güve. Allah'a verdiğin misakini yerine getir. Ölmeden evvel ruhunu bana ulaştır. Fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu da bana ulaştırdığın zaman İşte o zaman şeytana kul olmaktan kurtulursun, bana kul olursun, bana kul oldun. Buyur kullarımın arasına gir. Sonuç ne olur? Nefsini tezkiye etmiş, ruhunu Allah'laştırmış, fizik vücudunu Allah kul etmiş. Sonuç vetkili cenneti ve cennetime gir. Biz insanlardan her kim nefsimizi tezkiye edersek, ruhumuzu Allah'laştırırsak, fizik vücudumuzu Allah'a kul edersek, bizim mekanımızın cennet olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve diyor ki Allah'ın katında söz değiştirir biraz. Öyleyse burası 21. basamaktan, burası 14. basamaktan sonra 7 basamak daha yukarıdır. 14. basamakta rüşidimize ulaştık. Nefs tezkiyesine başladık. 1. basamakta emmare, 2. basamakta levame, 3. basamak mühime, 4. basamak mutmainne, 5 gâdiye, 6 madiye, 7 tezkiye. 7 tane basamak daha geçtik 14'ün üzerinden 21. basamağa geldik. Allah Teala bunu söylüyor. Var az asla yemin ederim. İnne insane lefî hüsr, insanlar muhakkak hüsrandadırlar. İlle tezide amelü, ama amel olanlar hariç ve amelü salat ve ıslah icabelerde bulunanlar hariç ve tevazâ bil hak. Hakkı tavsiye edenler hariç. Hakka ulaşanlar hakkı tavsiye edebilir. İşte burası hakka ulaşmanın kesin bir işareti.
kişinin ruhu Hakk'a ulaştı ve Hakk'ı tavsiye edecek duruma geldi. Basamak 20'dir. Bu kişi bu noktada 3 ayrı sebepten dolayı takva sahibi olur. Nefsini tezkiye ettiği için takva sahibidir. Necm suresi 32. ayet-i kerime. Allah Teala Necm 32'de şöyle söylüyor. Boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini söylemesinler, bu konuda iddiada bulunmasınlar. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Kim de takva sahibi görünüyor işte. Nefslerini tezkiye edenler takva sahibi. Bir başka kimdir? Ruhunu Allah'laştıranlar takva sahibidir. İşte Allah Teala açık bir şekilde ifade ediyor. Münibine ileyhi ve yettekûr. Ruh suresi 31. ayet-i kerime. Ona ulaş. Allah-u Teala'ya ruhunu ulaştır ve takva sahibi olur. Demek ki kim ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırırsa o kişi takva sahibi olur. Peki fizik vücudunu bir de şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etmek vardı. Onu da yapan yine takva sahibi oluyor mu? Oluyor. İşte Bakara suresi 21. ayet-i kerime. Ya eyyühendâ sözü Rabbi kümenlezi alâ kâfiyum ve aleyküm tettekûr. Ey insanlar, sizi yaratan ve sizden evvelkileri de yaratan Allah'a kul olun. Ve böylece takva sahibi olun. Öyleyse bir insan nefsini tezkiye ettiği zaman takva sahibi oluyor. Necm 32. Ruhunu Allah'laştırdığı zaman takva sahibi oluyor. Ruh 31. Ve fizik vücudunu Allah'a kul ettiği zaman takva sahibi oluyor. Bakara dedi. İşte burası o kişinin 3 ayrı yeminde yerine getirmesi ve bu sebeple takva sahibi olmasıdır. Demek ki Allah'ın takvasını dinleyenler, Allah'ın takvası istikametle hareket edenler, Allah'ı işitmeye başladıktan sonra takva istikametle hareket edenler takva sahibi oldular. Ne oldular? Veli oldular. Kur'an-ı Kerim bir de bunlara ebrar sıfatını eklemiş. Bunlar ebrarlık, birliğin gereklerini yerine getirenler. Onların kaderleri zemin kattan 7 kat yukarıda. İşte burası 21. basamak. Kişiler takva sahibi oldu. Ne olur bir insan takva sahibi olursa? Allah'ın evliyası olur. Bu Allah-u Teala'nın evliyası olma olayına dikkatle bakın. Allah'ın evliyası. Nasıl tarif ediyor Allah-u Teala? Yusuf 62 ve 63. ayettir bunlar. Ela inne evliya Allahü la hafif aleyhüm ve la imyâselûn. Ellezîne âminû ve kânû yettekûn. Lehüm-ül büşra fil hayatı, dünya ve fil ahireti. Allah Teala buyuruyor ki o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Onlar amel olmuşlardır, iman sahibi olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır, müjdeler vardır. Öyleyse Allah Teala'nın evliyası mı oldunuz? Nefsinizi tezkiye ederek, ruhunuzu Allah'laştırarak, fizik vücudunuzu Allah'a kul ederek, işte siz orada artık cennet saadetinin müjdesini aldınız. Dünya saadetine de ulaşacak mısınız, neticede ulaşacaksınız? Bu noktada hayır. Kim takva sahibi olmuşsa o kişi cennet saadetinin sahibidir. Dünya saadetinin de sahibi olabilmesi için daha 7 tane kademe aşması lazım. İşte burası o kişinin evliya olduğu, ruhunu Allah'a ulaştırdığı ve Allah'a hakka teslim ettiği yer. Fena makamı. Kim ruhen Allah'ın zatında ifna olursa, Allah'ın zatı kime sığınak olursa, meyap olursa, işte o kişi nefsini tezkiye etmiştir, ruhunu Allah'a ulaştırmıştır, fizik vücudunu Allah'a kul etmiştir. Ruhu Allah'ın zatında ifna olduğu için, yok olduğu için bu kişi fena makamının sahibidir. İlk teslim gerçekleşti. Dikkat edin burada. Zaten ahsen olan ruh, gene ahsen olarak Allah'a ulaştı. Ruh, ahsen olduğu için teslim şartı zaten doğum. Vücuda getirildiği andan itibaren vardır. Ama Allah'a ulaşmasını Allah şartına bağlamış, nefsin tezkiyesi olmadan ruhun Allah'a ulaşmasını görmüyor. İşte ahsen olan ruh, neden ahsendir ruh? Çünkü doğuşundan itibaren, tahakkuk edişinden daha doğrusu Allah tarafından programladığı, vücuda getirdiği andan itibaren, üfürdüğü andan itibaren bu ruh Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek olan bütün özelliklere sahiptir. Öyleyse ahsendir. Ahsen olmak, en üst seviyede olmak
değişme özelliği artık olmayan, değişilebilecek en üst seviyeye gelmiş olan varlığa ahsen diyor Allah Teala.

kafirinin indinde teslim yurdu vardır diyor. Allah'ın dini inancında. Bunlar tahtlar, altın tahtlar. Adın Allah'lara erayip diyor veya sürür diyor. Hangisini kullanmışsa bunlar altın tahtlardır. Bu altın tahtların kim sahibi olursa, bu altın tahtın sahibi olan kişi mutlaka Allah Teala indinde yerinde varmıştır. Allah'ın indinde o kişinin ruhu bu tahtın üzerinde sonsuza kadar baki olacaktır. Bu sebeple Allah Teala bu makama beka makamı adını veriyor. Evet, tamam, başka bir şey. Beka makamı diyor, velayetin ikinci makamı. Ve burada artık tahtların üzerindeki insanlar, insan ruhları var. Bu tahtlar bir piramit şeklinde dizayn edilmiş. En altta en çok olanlar var. İşte bu tahtlar, altın tahtlar söylediğimiz gibi erayip veya sürur adını alıyor ve boşlukta duruyorlar. Hiçbir yere dayanmadan duruyor. Böyle bir dizayn içerisinde insanların gayretleri onları bir gün zikirlerinin günün yarısını aştığı bir noktaya ulaştırıyor. Ne zaman zikrimiz günün yarısını aşarsak o zaman bizler için züht sahibi olmak söz konusu. Allah Teala zühtü şöyle tarif ediyor. Yusuf suresi 20. ayet-i kerime. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç akçe mukabilinde, birkaç dirhem mukabilinde en fazla bir akçeye sattılar diyor. Demek ki kişi bir şeye değer vermeyecek ama ondan daha önemli bulduğu başka bir şeye değer verecek. İşte insanlar içinde ne zaman zikirsizliğe değer vermemek, zikri değerli tutmak söz konusuysa işte o zaman kişi züht sahibi olur. Bu nokta açık bir şekilde izah buyurulmuş Kur'an-ı Kerim'de. İşte ne zaman bir insan 24 saatlik bir zaman devresinde mesela 13 saat zikir yapıyorsa geri kalan zikirsiz saatleri toplama 11 saattir. Öyleyse bu kişi her gün 13 saat zikir yapıyor, 11 saat yapmıyor. Yani zikirsizlik az bir zaman alıyor. Zikrederek geçirdiği süre çok daha fazla. Öyleyse bu kişi zikre ne kadar değer verdiğini, zikirsizliğe karşı zahit olduğunu Allah'a her gün ispat ediyor. Bu kişi züht makamının sahibi olmuştur. Sonra bu kişi öyle bir gün geliyor ki daha fazla zikretmek suretiyle nefsinin kalbinde %90'dan daha fazlasını temizlemeyi başarıyor. İşte o zaman bu kişi fizik vücut olarak hasen oluyor. Fizik vücudu şeytana, fizik vücudu o kişinin Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. Kimin fizik vücudu hasen olursa o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Ve fizik vücudu hasen olan bir kişi olmuştur. İşte Nisa suresi 125. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Femen ahsenu dinen mimmen estemu veçhu lillahi ve huve musunun. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve musunlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır Allah Teala. Ne yapmış? Veçhini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuş. O kişiden, o kişinin içinden, fizik vücudundan daha ahsen kim var? Demek ki bir insanın fizik vücudu ahsen oldu. Ahsen olmuşsa teslim şartlarına ulaştı. O kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etti. Velayetin dördüncü basamağı. Fizik vücut Allah'a teslim oldu. Sonra bu kişi bir gün daimi zikrin sahibi oluyor. Yani onun elbap oluyor. Allah Teala Ulul Erbab'ın tarifini yapıyor. Âl-i İmran 191. O Ulul Erbab kullarım ki onlar otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala. İşte ne zaman bir insan otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah Teala'yı zikrediyorsa, yani kalbinin her çift atışında, çift tecelli atışında o kişinin içindeki bir ses hiç kesintisiz olarak Allah kelimesini devamlı tekrar ediyorsa, dikkat edin, kişinin dili kımıldamayacak ve ses de çıkartmayacak, içindeki ses de bunu yapacak. İşte bu sizi sonsuz zikre, daim zikre ulaştırabilecek olan yegane anahtar. Eğer bunu otururken de kesintisiz olarak, ayaktayken de kesintisiz olarak, yatarken de kesintisiz olarak yapıyorsanız o zaman daim zikre ulaştırırsınız. Farz mı üzerimize? Farz. Nisa 103, Fezkürallâhe, kıyam.

0: mevcuda ve ala cünubihim. Ayaktayken de, otururken de, yerüstü yatarken de hep Allah'ın zikre farz-ı ayin. Bütün insanların üzerine farz-ı ayin. Herkes daimi zikre ulaşmak mecburiyetinde. Allah Teala herkesin ulaşmasını istiyor. Bundan 14'te sıra ver, bütün sahabe ulaşmış ve ulaşmış. Zümer suresi 18. ayet-i kerime, o Allah'ın en güzel söz söyleyen peygamberinin, peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bulunduğu devirde yaşayıp da o sözün en güzel de tabi olan o sahabe var ya diyor Allah Teala, bunların hepsi ulul-i albab'tır. Hepsi daimi zikrin sahibi olmuşlar. İşte burası daimi zikrin sahibi olduğumuz makam. Ulul-i albab makamı. Ve kim daimi zikrin sahibi olursa nefsinin kalbinde kalan %1, %2, %3 çevresindeki o karanlıkları da kişi artık bütünüyle yok edecektir. Neden? Çünkü daimi zikir sebebiyle mühür hep zümmadi kapının üzerinde kalacağı için o kişinin kalbi bu noktadan itibaren ölene kadar artık kararamaz. Kararması mümkün değildir. Sonra ya kişinin kalbinin üst boyutu orada rahmet kapısında rahmet kapısını örten mühür zümmadi kapıyı kapattığı aşağı indiği için rahmet kapısı tamamen açılmıştır. Zikirle daimi olduğu için o noktadan itibaren kişi ölene kadar Allah'ın nurları hep o kişinin nefsinin kalbine devamlı gelecektir. Orasını Allah'ın nurları bombardıman edecektir aydınlatmak konusunda. Ve mutlaka hemen bir iki saat içerisinde adeta bir gün bile geçmeden o kişinin kalbindeki son karanlıklar da yok olacaktır. Ve kişi ihlasına ulaşacaktır, halis olacaktır. Nefsinin kalbinde hiçbir karanlıklıkta kalmayacaktır. İşte bu noktadan bahsediyor Beyine Suresi 5. ayet-i kerime. Herkesin geldi mi? Bu nesneler geldi. El Fatiha ve as salavat. Yüce Rabbimiz, bizlere enam buyurduğun bu tayyip nimetlerle bizleri rızıklandırdığın için sana sonsuz hamd ve şükrederiz. Niyet ettik senin rızan için bize verdiğin bu helal rızıklardan yemeye. Eyzübillahimineşşeytanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet buyurun. Halis oldu. Nefsindeki bütün adetleri yok etti. Nefsinin bütün negatif faktörlerini yok etti ve kişi halis oldu. İhlas sahibi oldu. İşte ihlas sahibi olduğu noktada saf olduğu için %100 yalnız nurun ruhun özelliklerine sahip olduğu için nefs burada aksel oldu ve Allah'a teslim oldu tamamladı. Demiştik ki ruh programlandığı anda Allah'a teslim olmuştur. Neden? Çünkü ruh programlandığı anda ulaşılması mümkün olan tekamül en üst mertebesindeki bir varlıktır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemez. Ruhun bütün hasretleri buna göre düzenlenmiştir. Şimdi ne oldu? Kişi ihlası ulaştırdığı zaman nefsini, nefsindeki bütün afetler yok oldu. Yerine de geldi, ruhun bütün özellikleri geldi. Fazıllar ve ruhun hasretleri olarak bütün ruhun özellikleri geldi, nefsimizin kalbine yerleşti. Bütün karanlıklar yok oldu. Ruhun aydınlığının tamamı nefsimize de ulaştı. Yani adeta nefsimiz ruh hüviyetini kazandı. İşte bunun için Allah-u Teala Suresi'nin 5. ayet-i kerimesinde biz diyor nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Böylece bu ahsen-i takvimin sonunda ne oluyor? Belli bir zaman parçasının sonunda nefsimiz de ahsen oldu. İşte bu 3. teslimimiz. Velayetin 1. makamında ruhumuzu Allah'a ulaştırdık ve ona teslim ettik. Ruhumuz zaten ahsendi, teslimi ancak Allah'a ulaşmakla gerçekleşebildi. Velayetin 4. makamında fizik vücudumuz ahsen oldu. Allah'a teslim olmak özelliğini kazandı. Allah bütün evlerini yapan, yasak ettik izleri hiç işlemeyen bir özellik kazandı. Burada velayetin 6. basamağında nefsimiz de ruhumuzun bütün özelliklerini kazandı. Nasıl ruhumuz Allah'ın bütün evlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiil işlemeyen bir özellikteyse nefsimiz de aynı özelliğin sahibi oldu. İşte burası bizim nefsimizi de Allah'a Teala teslim ettiğimiz kesin. Burası velayetin 6. makamı ve 3. teslimimizi gerçekleştirmiş olduk. Evvela ruhumuzu Allah-u Teala'ya ulaştırdık. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a ruhumuzu ulaştırdık ve teslim ettik. Nefsimiz zaten ahsen olduğu için o istikamette bir tek şey kalıyordu. Onun Allah'a ulaşması ve ancak böyle teslim olması. Ama fizik vücudumuz ahsen değildi. Onu Allah'ın bütün emirlerini kendi yapan yasak ettiği ilgileri işlemeyen bir özelliğe ulaştırdık. Yok. Bize Allah-u Teala'ya teslim olmak deyince aslen olmayı anlıyoruz burada. İşte burada ruhumuz, fizik vücudumuz ve arkasından nefsimiz Allah'a teslim oluyorlar. Nefsimizin teslimi yine aynı standartlarda gerçekleşiyoruz. Ne zaman nefsimizin bütün afetleri yok olursa, ruhumuzun bütün özellikleri nefsimize geçerse, nefsimiz ruh hüviyetini kazanıyor. İşte kazandığı an, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir bilgi işlemeyen bir özellik kazanıyor. İşte o özelliği kazandığı yer, nefsimiz için mutlak bir sonuca ulaştığımız yer. Orası onun ahsen olduğunu okuyor. Tin suresinin 5. ayet-i kerimesine göre, nefsimiz ahsen oluyor bir takvimin sonunda, bir zaman parçasının sonunda. Bu üçüncü teslim demektir. Üçüncü vücudumuzda Allah-u Teala teslim oldu. Öyleyse biz burada İslam olmuş. Yani Allah-u Teala'nın indinde artık İslam'ız. İslam kelimesi iki tane temel anlam içerir. Tek Allah'a inanmak, onun bir tanesi ama onun dışında iki tane temel anlam var. İslam kelimesi teslim olmayı gerektiren bir metin anlatır bize. Ancak Allah'a teslim alabilmişsek İslam'ız. Öyleyse ne zaman ruhumuzu, fizik vücudumuzu ve çimizi ve nefsimizi Allah'a teslim edebilirsek, bütün teslimler tamamladığı zaman bahsen oluruz. Bahsen olduğumuz zaman da Allah'a teslimiyetimiz tamamlamış ve İslam olmuş olacağız. Öyleyse İslam'ın birinci faktörü burada gerçekleşmiştir. Üç vücudumuzda Allah'a kadar teslim ettik ve İslam olduğunu sonra İslam'ın ikinci anlamı selamet, sulh ve sükun. Yani dünya saadetine ulaşmak. İşte bu nokta dünya saadetine ulaştığımız nokta. Niçin? Burada iç alemimizde de, dış alemimizde de, başka insanlarla olan ilişkilerimizde de, Allah ile olan ilişkilerimizde de mutlak bir saadetin içinde oluyoruz. Bu bizim için mutlak bir saadettir, bir mutluluktur. İşte burası bizler için öyle bir noktadır ki, burada hem iç alemimizde mutlu oluruz, hem dış alemimizde, başka insanlarla ilişkilerimizde, hem de Allah ile olan ilişkilerimizde mutlak bir saadete ulaşıyoruz. Gerçekten bu saadetin adına dünya saadeti diyor Allah-u Teala. Burada selamet adı verilen sistem, kişinin dünya saadetine ulaşmasıysa, o saadeti gerçekten böyle bir insan yaşar mı? Baştan niçin yaşamıyor da şimdi yaşıyor? Onlara bakalım. Başlangıçta nefsimizde baştan aşağı afetler var. Bu afetler duruma hakimken, nefsimiz vücudun kumandanı olan akıldan hep şer talepte bulunmak mecburiyetinde. Çünkü muhtevasında yalnız afetler var. Afetler olduğu için nefsin bütün talepleri günah talebidir, şer talebidir. Ne zaman ruhumuz nefsin böyle bir talebini haber alırsa ki anında haber alır, hemen harekete geçer ve o da bir hayır talebiyle akla ulaşır. Çünkü ruhta da tam nefsin tersi yalnız Allah'ın kulları var. Yalnız hasletler var. Ruhumuz tamamen hasletlerden ürünü. Allah'ın bütün emirlerini yapan, yasak ettiği hiçbir dili işlemeyen bir özellikle. Nefsimiz ise başlangıçta bunun tam tersi. Allah neyi emretmişse onu yapmak istemeyen. Allah neyi yasaklamışsa onu da yapmak isteyen. Ne diyor Allah'ta? Namaz kılıyor, namaz kılmak istemiyor nefsimiz. Allah da diyor ki kumar oynama diyor. Nefsimiz kumar oynamak istiyor. İçki içme diyor, içki içmek istiyor. Öyleyse nefsimiz Allah'ın bütün emirlerini istemeyen, yapmak istemeyen. Yasak ettiği hangi bir fiil varsa onu yapmak isteyen bir özellikle başlangıçta. Yalnız afetlerden ölür. İşte başlangıçta bu sebepten dolayı nefsimiz devamlı Allah-u Teala'ya müracaat eder ve nefsimiz devamlı akla müracaat eder ve günah işlemesini ister. Ruhumuz da müracaat eder, o da hayır işlemesini ister. Böylece ikisi de taleplerinden vazgeçmeyeceği için, isteklerin devam ettirdikleri için aralarında devamlı bir kavga, devamlı bir çekişme olur. Savaş var vücut ülkesinde. Nefsin askerleriyle ruhun askerleri arasında savaş var. Savaş varsa mutluluk yok, huzur yok, kaos var orada. İşte bu kişinin huzursuz olması için birinci sebeptir. Savaşın varlığı huzursuzluğun birinci sebebi. İkinci sebep, o kişinin iç alemindeki ikinci huzursuzluk sebebi, o kişinin şeytanın tertipleriyle devamlı sık sık günah işlemesi. Bu günah işlediği süreç içerisinde hep kişi huzursuz ve sıkıntılıdır. Çünkü her gün arkasından kişi huzursuzluk duyar. Üçüncü sebebi de her gün arkasından ruhumuzun nefsimize azap etmesi. Ve azap eder. Bu azap onu bir defa daha bizden azap dediğimiz bu azap onu bir defa daha huzursuz eder. Demek ki bir insan başlangıçta iç aleminde neden huzursuz? kırsızlık, günah işlediğini için huzursuz. Ruhu ile nefsi devamlı kavga ettiği için huzursuz. Her günah arkasından ruh nefse azap ettiği için huzursuz. Kişiye huzursuz ve sıkıntı olur. Ama ihlasa ulaştığı zaman bu sıkıntılardan, huzursuzluklardan eser kalktı. Çünkü o kişinin iç alemine dikkatle bakın. O kişinin iç aleminde eğer bu noktaya ulaşmak söz konusuysa afetler kalmamıştır artık nefsinde. Ruhun bütün hastalıkları gidip nefse işgal etmiştir. Nefs ruh hüviyetini kazanmıştır. Öyleyse nefste afetler olmadığı için, yalnız ruhun hastalıkları olduğu için nefsin akıldan yaptığı bütün talepler artık hayır talebidir. Yalnız hayırdır, hayrı isteyebilir. Ruh zaten ezelden bir hayrı istemektedir. İkisi de hayrı istediği için aralarındaki kavga biter. Savaş biter, birinde sulh ve sükun alır. Ve kişi bu sebeple iç alemde huzura kavuşur. Sonra bu kişinin nefsi hayrı istediği için, ruhu da ezelden beri hayrı istediği için, bu kademede nefs de ruh da hayrı isteyeceğine yalnız hayır işleyebilir o kişi. Her işlediği hayrın da arkasından mutlaka mutluluk ve huzur duyar. Çünkü her hayrın arkasından bir insan sadece mutluluk ve huzur duyar. Öyleyse bu kişi hep hayır işliyor, hep huzur duyuyor. Tabiatıyla hep hayır işlediği için ruhunun nefse azap etmesi de söz konusu değil. Böylece bu kişinin iç aleminde evvela kavgayı bitirmesi sebebiyle mutluluğu var, huzuru var. Sonra onun iç aleminde günah işlememek, hep hayır işlemek sebebiyle huzur, sonsuz bir huzur yaşıyor. Her gün, her sevabın arkasından yalnız mutluluk duyuyor, her hayır arkasından yalnız mutluluk ve huzur duyuyor. Tabii ruhunun nefsine azap etmesi de söz konusu değil. Böylece bu insan İç aleminde mutlak bir saadete sahibi olmuştur. Daimi zikre ulaştıktan sonra ekmiyorlar. Öyleyse bu kişinin dış alemine bakalım. Başlangıçta için huzursuz kişi başka insanlarla olan münasebetlerinde sonra nasıl huzurlu olacak? Başlangıçta nefsinde hep afetler olduğu için bu kişi bir huzursuzluğun içinde başkalarına karşı. Neden? Başkalarına karşı huzursuz. Çünkü başkalarına yanlış davranışlarda bulunuyor. Onlara zulmediyor. Zulmederse her zulüm bir günahtır. Arkasından mutlaka huzursuzluk duyacaktır. Arkadan da ruhun nefsine azap edecektir. Kişi bir defa daha huzursuz olacaktır, sıkıntılı olacaktır. Demek ki daha kendi aktivitesi, kendi aksiyonları dolayısıyla bu kişi huzursuz başkalarına karşı. Arkasından ruhun nefsine azap ettiği için huzursuz. Bu kadar mı? Hayır. Bu kişiden çevresine zulüm yayılıyorsa, herkese zulmediyorsa çevresindeki bütün insanlar da ona zulmedecektir. Öyleyse her insan gelip ona zulmedikçe bu devamlı huzursuz olacaktır bu kişi. Huzursuzluğun bir sebebi de bunu çevresindeki bütün insanlar da ona zulmederler. Sonra bir sonraki basamağa bakıyoruz. Çevresinden kendisine söyledikçe bu kişi huzursuz oluyor ve intikam almak istiyor. İntikamını almaya çalışıyor. Eğer alabilirse yeniden huzursuz olacaktır. Çünkü her intikam almak başka birinin kendisine yaptığı zulmü ona işlemektir. Öyleyse kişi huzursuz olmaya devam edilir. Sonra intikamını aldığı takdirde bu kişi huzursuz. Arkadan ruhu nefse azap ediyor. Kişi yeniden huzursuz oluyor. Çünkü her intikam almak bir günah olduğuna göre mutlaka ruhu nefse azap eder. Bu kişi intikamını almak ister de alamazsa ne olur? Şuur altı birikimi oluşur. Ve bu şuur altı birikimi sebebiyle bu kişi yeniden huzursuz olacaktır, stresle bulunur. Böylece bu insan devamlı huzursuzdur dış aleminde. Başka insanlarla olan ilişkilerinde o kişi devamlı huzursuzdur. Ama ihlasa ulaştığı zaman bu huzursuzluktan artık eserde kalmadığını göreceğiz. Çünkü bu kişinin dış aleminde yalnız mutluluk var ve huzur var. Yalnız Allah'ın nurları var, yalnız ruhun özellikleri var. Öyleyse bu kişi kimseye zulmedemez. Çünkü nefsi de aynı ister. Ruhu da hayır ister. Yalnız hayır işleyebilir. Yalnız hayır işlerse kimseye zulmedemez. Her hayır arkasında da bu kişi huzur duyar. Başkalarıyla hangi ilişkisi olursa olsun onlar da hep huzur içinde ve çevresindeki insanlardan da ona hep hayır getirecek. O zaman bu kişi hep çevresindeki bütün insanların davranışları dolayısıyla mutlu olacak, huzur içinde yaşayacak. Kendiyle intikam almayı aklına bile getirmeyecek. Bu sebeple hiçbir zaman intikam almayacak. İntikamını aldığı sürecinde hiçbir huzursuzluğu yaşaması mümkün değil. Arkadan tabiatıyla ruhunun nefsine azap etmesi de mümkün değil. İntikam almayı aklına bile getirmeyen bir kişinin şuur altı birikimi oluşması da mümkün değil. Bu kişinin iç aleminde intikamını alamıyor diye bir stres oluşması hiçbir şekilde şart altında mümkün değil. Neyse bu kişi her açıdan mutlak bir saadet. ve dış aleminde de bu insan mutlu. Gelelim Allah ile olan ilişkilerine. Allah ile olan ilişkilerinde başlangıçta insan neden mutsuz? Allah emir vermiş, namaz kılıyor, zekat veriyor, zikir yapıyor, Allah'ın emirlerini yerine getiriyor. Ama nefsi mani oluyor, yerine getirmeyince kişi huzursuzluk duyuyor. Allah'ın yazık ettiği fiiller var. İçki içme diyor Allah Teala, kumar oynama diyor. Ama kişinin nefsi var, içiriyor da içkiyi, kumar da oynatıyorlar. Kişi bunlar gözden huzursuzluk duyuyor. Ama ihlasın ulaşmış insan da bunların hiçbirisi tahammül edemez. Bu insan bu huzursuzluğu hiç yaşamayacaktır. Çünkü burada o insan için artık bu huzursuzluğu yaşamak yoktur. Neden? Nefsinde hiçbir istikamette Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak olamaz. 5 vakit namaz diyor, 7 vakit kılıyor. Daimi zikir diyor, daimi zikrin sahibi. Ramazan boyunca oruç tut diyor. Ramazan'ı tuttuktan sonra bütün senede her perşembe, her hafta bir defa oruç tutuyor bazen. Aşure gününde de tutuyor. Sonra kadir günlerinde de tutuyor. Öyleyse orucunu 3'e katlıyor. Zikir yapıyor. Zekat veriyor, 2 kat veriyor. Allah'ın bütün emirlerini en üst boyutta yerine getiriyor kişi. Öyleyse bir de bunları zevk olarak yaşıyor. Bütün ibadetleri doyulmaz zevkler olarak yaşıyor. Böyle bir insan Allah'ın emirlerini yapmamaktan huzursuz olabilir mi? Mümkün değil. Gelelim yasak ettiği fiillere. Bir insanın Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyebilmesi şarta bağlı. Hangi şarta bağlı? Nefsindeki afetler olması lazım. O afetler Allah'ın emirlerini yaptırmayacak. Ve yasak ettiği fiilleri zorla yaptıracak. İşte afetler olmadığı için içinde Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyen bir insan oluyor. Öyleyse Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemesi ve huzursuz olması mümkün değil. Hem Allah'ın bütün emirlerini en üst seviyede zevk olarak yaşayan bir insan olarak mutlu, hem de yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen birisi olarak mutlu. Öyleyse bu insan Allah ile olan ilişkilerinde mutlak misaletin sahibi. O zaman ne görüyoruz? İhlaslı olan bir kişi cennet saadetinin sahibi, dünya saadetinde sahibi. Öyleyse bu noktada o kişinin mutlak misaletinin içinde olduğunu görüyoruz. Ne gördük? Bu kişi iç aleminde mutlu. Dış aleminde başka insanların ilişkilerinde mutlak saadetin sahibi. Allah ile olan ilişkilerinde gene aynı durumda. Öyleyse burada İslam'ın temel fonksiyonu olan suç ve sükuna dünya saadetine bu kişiye ulaşmıştır. İşte bundan 14. sırada bütün sahabe ulaşmıştı. Onların yaşadıkları devre asr-ı saadet diyoruz bu sırada. Saadet devri diyoruz. Hepsi o saadet devrini yaşadılar. Öyleyse sahil olan ilişkilerimize baktığımız zaman bu saadetin bütün boyutlarıyla yaşandığını başardı. Böylece kişi İç aleminde, dış aleminde Allah'la olan ilişkilerinde mutlu, sürt ve sükûne ulaşmış. İslam'ın ikinci faktörü. Üç vücudunu Allah teslim etti, teslim oldu. İslam'ın birinci faktörü. Öyleyse bu kişi gerçek anlamda İslam oldu. Demek bir insanın İslam olabilmesi, nefsini bütün afetlerini yok etmesiyle, yerine bütün hasletleri monte etmesiyle mümkün. Ne yok oldu? Bütün afetlerle beraber sabırsızlık afeti de yok oldu. Sabır hasleti bütün hasletlerle beraber geldik kişinin içine yerleşti. Bu kişi sabrın sahibi oldu. Şimdi olaya bakalım ne görüyoruz? Allah Teala ve Rasulü Sünneti ne diyordu? Ver az, asla yemin ederim. İnnel insane lefî yüz insanlar üstadadırlar. İllel ezine amelü ama amel olanlar hariç bir o zaman. Ve amelü sâlâ ıslah edici emeller yapanlar. Nefs tezkiyesine başlayanlar hariç. 14. o zaman. Ve devazam hak ve devazam ilâ hakkı tavsiye edenler. Hakkı ulaşıp da hakkı tavsiye edenler 21. o zaman. Ve tevazı ve sabrın sahibi olup da sabrı tavsiye edenler 27. o zaman. Öyleyse bu kişi 4 tane aşamayı da gerçekleştirdi. 28. o zaman da bu ifade ediyor. Çünkü bu noktadan sonra artık Allah Teala mutlaka bu kişiyi, nefsindeki bütün afetleri yok eden bu kişiyi tövbe-i nasuha davet edecektir. Bir seher vakti tövbe-i nasuha davet edecektir. Allah'ın söylediği kelimeleri tek tek tekrar eden bu kişi tövbe-i nasuhu gerçekleştirecektir. Eğer irşad makamına getirecekse Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle o kişiyi irşada ulaştıracaktır. Ve Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesi gelince bu kişinin başının üzerinde sağda ve önde daire şeklinde bir nur oluşturacaktır. Bunun her tarafı dolaşabilir, büyüyebilir, güçlenebilir ve Tahrim Suresinin suresinin 8. ayet-i kerimesine ulaşan kişi ıslah olmuş, ıslahını tamamlamış bir kişidir. Islahı sona ermiş, nefsi ruh hüviyetini kazanmış bir kişidir. Onun için bu kişi Allah Teala ıslah olmuş anlamına sahip diyor. Ve salihler için bakın ne söylüyor? Biz o salihleri peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber aşırırız. En üst seviye cennete gidecek olanlar salihlerdir. Özellikle peygamberlerdir. Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde Allah Teala böyle söylüyor. Öyleyse her şey bu seviyede en üst seviye, en güzel dizayn içerisinde gerçekleşiyor. İşte burası bir insanın mutluluğunun artık sonsuza kadar devam edeceği bir yerdir. O kişi hayatta kaldığı sürece mutlaka dünya saadetinin sahibidir. Ve öldükten sonra da mutlaka Allah Teala onu cennete koşturacaktır. Herkese hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanızı Allah Teala'dan dileyerek bugünkü sohbetimi inşallah burada da tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salama.
1: Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bana söyleyin bakalım. Ne kadar sevdiğinizin ölçüsünü mü istiyorsunuz? Her gün 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı yüzde ne kadar zikrediyorsanız siz Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Hiç zikretmiyorsanız hiç sevmiyorsunuz. Sadece kendinizi seviyorsunuz.
2: Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık, Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı esiri olduğunuzun. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her şeyi işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye. Dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis, hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce Angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur, daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah-u Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah-u Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar, o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse, onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın on ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %7 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %7 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu, yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki mutluluk sizin de hakkınız. Allah Teala insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşasınlar diye sonra da cennetin en üst katlarında en güzeli sonsuza kadar yaşasınlar diye. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile aranızdaki ilişkilere baktığımız zaman İnsanların iki ayrı dizaynda yaşadıklarını görürüz. Çok az insan mutludur. Büyük kesim, hatta çok büyük bir kesim mutsuzdur. Mutlu olmayı zengin olmakta ararlar, şöhret yapmakta ararlar, başarırlar ama mutlu olamazlar. Mutlu olmanın ne anlama geldiğini bilmedikleri için. Onları mazur görmek lazım sevgili kardeşlerim. Çünkü bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak dediğimiz zaman bu insana göre değişen bir tarifi ihtiva etmez. Mutlu olmak, bir insanın huzuru yaşaması halidir. Mutlu olmak, mutluluğu yaşamak, bir insanın kavgasının bittiği yerde başlar. Evvela kendi içinizde kavgadasınız. Nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri devamlı bir kavga içinde, çatışma içinde hayatınız böyle devam ediyor. Çatışma varsa, kavga varsa mutluluk olmaz sevgili kardeşlerim. Nefsinizle ruhunuz arasındaki anlaşmayı, barışı temin etmek mecburiyetindesiniz. Nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi ise hasletlerle. Öyleyse ruhunuz tamamen sizin mutlu olmanız için bir çalışmanın içindedir. Nefsiniz de şeytanın emrindedir. Mutsuzluğunuza imzayı atmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsle ruhun arasındaki kavganın bitmesi mümkün mü? Evet, mümkün. Kim daimi zikre ulaşırsa, daimi zikir noktasında o kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, intikam, nefret, küfür, bütün negatif faktörler devre dışı kalır. Yerlerini pozitif faktörlere aktarırlar. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğimiz zaman iç dünyanızdaki diyalektik kavganın, belki ömür boyunca devam edecek olan bir kavganın bittiği yere imza atmanız söz konusudur. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dedikten sonra nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok ederse,
o zaman o kişinin nefsi de faziletlerle dolar. Böylece kişinin iç dünyasındaki kavga sona erer. Nefs de Allah'ın bütün güzellikleriyle doludur. Ruh ise çoktan Allah'a ulaşmıştır. O kişiye mutluluğu yaşatacak olan nefsin kendi içindeki kavganın sona ermesidir. Bir kişi Allah'ın yoluna çıktığı zaman Allah-u Teala mutluluğunuzun yarısını size daha baştan garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluyken ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes neticede mürşidine ulaşacaktır. Tabiiyeti anında ruh vücudu terk eder. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir, yerleşir. Kendi ruhunuz vücudunuzu terk eder. Bu terk etme olayıyla birlikte yeni bir işlev başlamıştır. Zikir yapacaksınız. Allah'ın katından gelen rahmetle, faz ve rahmetle salavat nurları nefsinizin kalbine ulaşacak. Nefsinizin kalbindeki iman kelimesine Allah'ın katından gelen fazıllar yapışmaya başlayacaktır. Böylece nefsinizin kalbinde fazılların yapışarak yer kapladığı bütün alanlara artık karanlıkların yani nefsinizin afetlerinin geri dönmesi mümkün değildir. Her geçen gün nefsinizin kalbindeki nurlar giderek artar. İşte bu nurların başlangıçta %2 rahmetin ötesinde her %7 artışı ruhunuzun bir gök katı Allah'a doğru seyri sülük isimli yolculuğunu yükseltmesiyle neticelenir. Her nefsinizin kalbinde %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselir. Ve bu yükselme ruhunuzu 7. gök katından sonra 7 tane alemdeki görevini tamamladıktan sonra Allah'ın zatına ulaştırır. Bu sizin mutluluğunuzun yarısıdır. Sevgili kardeşlerim, insanlar ne yazık ki bilmiyorlar. Çoktan bu anlattığımız şeyler tarihe karışmış, unutulmuş. İnsanlar İslam adına, İslam'ın 5 şartına kalmışlar. Bu 5 şartla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değildir. İnsanlar, biz diyorlar İslam'ın 5 şartını yerine getiririz. Namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet de getiririz. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve 5 tane şarttan ibarettir. Biz de o 5 şartı hamdolsun ki yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Gerçekten teslim olmuşlar mı? Yo. Teslim 4 faktör içerir. Ruhun teslimi, 22. basamakta gerçekleşir. Fizik vücudun teslimi 25. basamakta gerçekleşir. Nefsin teslimi 26. basamakta gerçekleşir. İradenin teslimi 28. basamağın 5. kademesinde gerçekleşir. Böylece bütün teslimlerini tamamlayan bu kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Başlangıçta %100, afetlerle dolu olan nefsin kalbi bu noktada %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. İşte burada bu nurların hepsi Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeye meyletmeyen
bir özelliğin sahibi olduğu için bu kişi Allah'ın bütün güzel emirlerini gerçekleştirecek ama yasak ettiği fiilleri işlemeyecektir. Allah'ın insanı mutlu edecek olan emirleri gerçekleştirdiği sürece o kişi mutludur. Yasak ettiği fiillerde işlenmediği cihetle mutluluğu bozacak olan bir olay tahakkuk etmiyor. O kişi hayatı boyunca mutluluğu yaşayacaktır. Ne yapmıştır? Ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş, irşat makamının sahibi olmuştur. Başka insanlar için yaşamaya başlayacaktır. İşte mutluluğun en güzel tarafı burada sevgili kardeşlerim. Kim başkaları için yaşamaya kalkarsa, o kişi için saadet bütün boyutlarıyla artık var olacaktır. İşte bütün insanlar için ulaşılması lazım gelen hedef, kavganın bittiği bu noktadır. İnsanlar neden mutsuzdur? İç dünyalarında kavga vardır. Nefsleri afetlerle dolu olduğu için Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak konusunda direnirler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isterler. Nefsin afetleri Allah-u Teala tarafından buna göre dizayn edilerek insan yaratılmıştır. Bir insan, bir ruh ve bir nefs, bir de fizik vücutla oluşturulur. Nefsimiz afetlere doludur, ruhumuz da hasletlerle. Bu sebeple kavga kaçınılmazdır. Nefsimizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememizi ister. Nefsimizin afetleri Allah'ın emrettiği fiilleri de işlemememizi ister. Namaz kılmak nefsinin hiç hoşuna gitmez. Zikir yapmak gitmez. Zekat vermek hoşuna gitmez. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek hayır. Yasak ettiği fiilleri ise nefs işlemek ister. Öyleyse iç dünyamızda başlangıçtan itibaren kaçınılmaz bir kavga var. Kavga varsa mutluluk yoktur. İç dünyamızda bir kavga ortamı ömür boyunca devam eder. Eğer insan kendisine düşeni yapmazsa. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O sizin mutlaka ama mutlaka mutlu olmanızı ister. Sizden başka mutluluğunuzun dışında bir talebi hiçbir zaman olmayacaktır. Öyleyse bir defa iç dünyamızdaki kavgayı bitirmek mecburiyetindeyiz. Bununsa iki tane yolu yok, bir tek yolu var. Çünkü ruhunuz bir değişiklik göstermeyecektir. Ayrıca siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ruhunuz zaten vücudunuzdan ayrılacak, Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse ruhunuzdan medet ummayın. Nefsinizin bütün afetlerini yok etmek mecburiyetindesiniz. Ruhunuz bir emanettir. Kimin aklı başına geldiyse o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. Bunun üzerine defaatle farz kılındığını bilir. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak farz mıdır? Elbette. Bakınız ne diyor Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş.

Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. İşte sevgili kardeşlerim, böylece görüyoruz ki Allah ile olan ilişkilerimizde Allah Teala son derece açık bir şekilde bizlerle birlikte sadece bizim mutluluğumuzu istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde iç dünyanızdaki mutluluk nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu noktada yok olur. Bunun nefsinizin afetlerinin yarısının yok olmasını Allah Teala zaten size garanti etmiş. Bu konuda bir gayret, fazla bir gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Bir dileğiniz bu konu için yeterli. Dünya saadetinin yarısı, cennet saadetinin üçüncü kat cenneti size bedelsiz olarak teslim edilmektedir adeta. Yani sizin cephenizde ne var? Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Ya da Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ben de o ermiş evliyalar gibi olmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Onlar nasıl ulaştırdılarsa. İşte böyle bir dilek kişinin mutlaka Allah'a ulaşmasını sağlayacaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti etmiştir. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kimi dilerse onu kendisine seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. Ama mutlaka ulaştırır. Bu bir Allah-u Teala'nın sözüdür. Hiçbir zaman vazgeçmez Allah-u Teala sözünü mutlaka gerçekleştirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, bu hepinize Allah-u Teala tarafından verilmiş olan bir garantidir. Öyleyse bu garantinin hepiniz kanatları altındasınız, garantisi altındasınız. Allah'a ulaşmayı dilemek boynunuzun borcudur, temel görevinizdir, mutluluğunuzun da anahtarıdır. Çünkü dilemekle Allah'a ulaşmak birbirinin aşağı yukarı eşididir. Aksi mümkün değil. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu kişi mutlaka cenneti elde etmiştir dilediği anda. Bunlardan ruhunu Allah'a ulaştırabilenler daha en az 7-8 aylık ömrü olanlardır. 7-8 ay en az değil, belki de en çok süre, çok daha evvel de Allah-u Teala'ya ulaşanlar oldu kardeşlerimizden, hamdolsun. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar Allah için mutlaka Allah'ın kendisine ulaştıracağı kişiler hüviyetini Allah kendilerini ulaştırana kadar korurlar. Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka ruhun Allah'a ulaşmasını temin eder. Nasıl temin eder? Kişi namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet ve zikir müesseselerinden Allah'a ulaşmayı dilemekten kendine düşeni yapmak durumundadır. Allah'a ulaşmayı dilerse zaten hepsi gerçekleşecektir. Kişi zikrini zevkle gerçekleştirecektir. Namazlardan zevk alacaktır. Bütün güzellikleri yaşayacaktır. İşte böyle bir vakayla karşı karşıyayız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılır.

o kişinin ruhu ve ulaşıncaya kadar da Allah'ın garantisi altındaki bu işlem gerçekleşinceye kadar da 7-8 aylık bir süre kişinin nefsindeki afetler %50'den daha fazla azalır. Bu noktaya gelinceye kadar o kişi mürşidine ulaşır, sonra nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbindeki afetler %50'den daha fazla azalır ve Allah o kişinin ruhunu 7 tane gök katına aşırdıktan sonra kendi zatına ulaştırır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve ulaşmıştır. Öyleyse kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı için o kişinin hayatının her gün yarıdan daha fazlası mutlu olarak geçmeye başlamıştır. Bu kişinin ahiret hayatına gelince daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibi olmuştur kişi. Sonra mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu noktada ikinci kat cennetin sahibi olur. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırır. Ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibi olur. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim, bunlar Allah'ın bize verdiği garantilerdir. Hepiniz buna hak kazanmış durumdasınız. Hiç kimse bunun istisnası değildir. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemek hakkının sahibidir. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Allah ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz insanlar ne kadar bahtlı kullarız değil mi? Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Karşılığı, eğer kişinin söylediğimiz gibi 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka o kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Dünya mutluluğunun yarısına da Allah Teala tarafından mutlak olarak ulaştırılır. Bundan sonrası kişinin gayretine kalmıştır. O gayret devam ederse, kişi zikrini artırmaya devam ederse, mutlaka fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Bu noktada günün yarısından daha fazla zikreden birisi vardır karşımızda. Devam ederse bu kişi nefsini de Allah'a teslim edecektir ve devamlı bir mutluluğun sahibi olacaktır. Kesintisiz bir mutluluk. İç dünyasında mutlu olacaktır. Dış dünyasında mutlu olacaktır. Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olacaktır. Fizik vücudunu teslim ettiği zaman bu mutluluk %80'ini aşar. Ama ne zaman kişi nefsini de Allah-u Teala'ya teslim ederse, o zaman mutluluğu %100'e ulaşır. Yani nereye varıyoruz? Yani o kişi Allah yolunda mutluluğun gerçek anlamda sahibi kılınır. Kim tarafından? Allah tarafından. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizlere sunmuş bu pastayı. Demiş ki bu hepinizin hakkı, nasıl dilerseniz öyle yaparız. Sizi mutlaka saadete ulaştırırız. Ruhunuzu mutlaka kendimize ulaştırırız. Dünya saadetinin yarısını mutlaka size veririz. Ruhunuzu da kendimize ulaştırırız. Ve emaneti bize teslim etmiş olursunuz. Karşılığında da 3. kat cenneti de elde edersiniz.
buraya kadar garantidesiniz. Bir, bu dünyayı mutsuzlar dünyası olarak yaşamak, nefsinizle ruhunuz arasında devamlı kavgayı yaşamak, ömür boyu iç dünyanızda kavgayla yaşamak, başka insanlarla anlaşmanız büyük ölçüde anlaşmazlık kuvvetinde geçmek, bu sebeple herkesle kavgalı, tartışmalı bir insan olmak ve üçüncüsü Allah ile Allah'ın emirlerini yerine getirmemek sebebiyle mutsuz olmak, huzursuz olmak. Çünkü iç dünyanız mutlaka onu ister. Yani ruhunuz. Allah'ın yasaklarını da işlememek üzere kişi gayret etse bile buna güç yetiremediğini, Allah'ın yasaklarını işlediğini görecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak, Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak, her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman göreceksiniz ki bu dünya yaşamaya gerçekten değen bir yer. Çünkü o zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. Mutluluğu dört başı mamur olarak yaşayacaksınız. Mutluluk, iç dünyanızdaki kavganın bitmesiydi. Ne zaman biter? Nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ettiğiniz zaman, yerine %100 Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir nefs dünyası kalır size. O zaman Allah'ın emirlerini yerine getirmek bir zevk halini alır. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemezsiniz. Bu birinci açıdan meseleye bakmak. Sonrası da var mı? Evet, tabii var. Allah'ın öyle bir dizaynına tabi olmuşsunuzdur ki, başka insanlarla ilişkilerinizde de artık kavga eden bir insan olamazsınız. Başkaları size kötü davransalar da siz onlara karşı kötü davranamazsınız. Onlara en güzel standartlarda muamele edersiniz. Herkes sizinle dostluk etmekten, sizinle beraber olmaktan mutluluk duyar. Hiç kimseye huzursuzluk vermezsiniz. Herkese mutluluk vermek şiarınız olur. Ve bunu bütün boyutlarda başardığınızı göreceksiniz. Herkese mutluluk dağıtan bir hüviyetiniz olacak. Onlar mutluluğu yaşadıkça siz onlardan daha fazla yaşayacaksınız, onların iki katı. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki, bu güzelliği yaşadığınız zaman göreceksiniz. O zaman demek ki iç dünyanızda nefsinizle ruhunuzun arasında kavga bittiği için, ruhunuz gittikten ayrıldıktan sonra da nefsinizin kendi içindeki kavga bittiği için. Sonra böyle olduğu cihetle sizdeki iç dünyanızdaki kavga bittiği için başka insanlarla da en iyi ilişkinin içine gireceksiniz. Onlarla da kavganız bitecek. İç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. Dış dünyanızdaki kavga da sona ermiştir. Onlar size kötü davranabilirler ama siz onlara kötü davranamazsınız. Bunun içinizden gelmediğini göreceksiniz. Onlara kötülükte bulunamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzellikleri
en güzel standartlarda gerçekleştirmeniz lazım. Üçüncü cephesi konunun, Allah ile olan ilişkileriniz. Allah'ı ne kadar çok sevdiğinizi o zaman fark edeceksiniz. Allah'ı çok seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin en sevdiği o olacak. Kendinizden daimi zikre ulaştığınız zaman göreceksiniz ki kendinizden çok daha fazla seversiniz Allah-u Teala'yı. Ve Allah ile aranızdaki ilişkiler en üst seviye mutluluğu ulaştırır size. Öyle bir noktaya ulaşırsınız ki kalbinizden ne geçse Allah-u Teala'nın size onun daha fazlasıyla ulaşmasını sağladığı bir noktada olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, böylece iç dünyanızdaki kavga bitmiş olacak. Dış dünyanızdaki kavga bitmiş olacak. Allah ile olan ilişkilerinizde mevcut olan kavga bitmiş olacak. Allah'ın bütün emirlerini ve yasaklarını Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta mutlaka gerçekleştireceksiniz. Sevgili kardeşlerim, işte bu gerçek mutluluktur. Siz bir insansınız. Hepiniz ayrı ayrı bu mutluluğa layıksınız. İnsan olarak yaratıldığınız için. Ve söylediklerimizi yaşamayı başarırsanız, o zaman insan olmanın o büyük huzurunu çok geniş spektrumlu olarak yaşamaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri en güzel standartlarda sizlere ulaştırması. Kötü bir şey mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki sizleri mutlu etmek için bütün formülleri hazırlamış, yazmış kitabına, yazdırmış, sizin mutluluğunuz için her şeyi yapmaya hazır. İsteyin, mutluluğu versin. Hepiniz bu konuda hak sahibisiniz sevgili kardeşlerim. Ve bunun için sadece bir dileğin sahibi olmanız lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dilek sizi mutlak olarak hedefe ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala yarı mutluluğu, yani dünya saadetinin yarısını ve üçüncü kat cenneti size garanti etmiş. Oraya kadar hiçbir probleminiz olmadan ulaşırsınız. O da mutluluktur. Dünya saadetinin yarısını yaşarsınız ama öldükten sonra gideceğiniz yer mutlaka cennetin üçüncü katı olacaktır. Ama yetinmemelisiniz bu kadarla. Daha öteye geçmelisiniz çünkü size verilmiş bir hak var. Daha çok mutlu olabilirsiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz Allah'a yetmez. Başka imkanlar da vermiş size daha çok mutluluğu isteyenler için. Fizik vücudunuzu da teslim edin diyor. Dördüncü kat cenneti elde edin. Bunun karşılığında da dünya saadetinde %80'inden fazlasını elde etmiş olursunuz diyor Allah-u Teala. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden herkesin mutluluğu her gün %80'den fazladır. Eğer kişi daha öteye geçer de daimi zikre ulaşırsa ne olur? Daimi zikre ulaşırsa o kişi
Nefsini de Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. O zaman her şey çok daha güzel bir statü içinde gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öylesine her şey güzel ki, bu güzellikler içinde bütün insanların sonsuz bir saadeti yaşamaları, Allah'ın bütün insanlara verdiği bir hediyedir. Sevgili kardeşlerim, o hepinizi sever. Hepinizi çok ama çok sever. Evet, siz de hepiniz bu mutluluğa layıksınız. Sadece insan olarak yaratılmak şerefine erdiğiniz için. İnsan olarak yaratıldınız, kainatın en üstün mahluklarısınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini bilerek siz de Allah'ı sevin, kendinizi de sevin. Kendinize daha büyük mükafatları sağlamak hepinizin elinde. Öyleyse ne zaman ne olur? Allah'a ulaşmayı dilersiniz, birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetiniz başkalarından farklı değildir. Ama Allah-u Teala size yardım eder muhakkak. Sizin mürşidinize ulaştırır. Tabi olursunuz, ikinci kat cennet sizin olur. Henüz nefs tezkiyesine başlamadınız. Ama bu söylediğimiz noktada, mürşidinize ulaştığınız noktada, tabiyetinizden sonra nefs tezkiyesi yapacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde yapacağınız o nefs tezkiyesi nefsinizin afetlerini adım adım azaltacaktır. Nefsinizin afetlerinin yarısını azaltana kadar gene garanti altındasınız. %51'ini yok etmek Allah-u Teala'nın uhdesindeki görevdir ve de mutlaka gerçekleştirir. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra da zikriniz devam edecektir. Zikrinizin size hep huzur verdiğini göreceksiniz. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişi, dünya saadetinin yarısını elde etmiştir. Siz neden elde etmeyesiniz ki sevgili kardeşlerim? Sevgili dostlar, hepinize kapıları ardına kadar açmış Allah-u Teala. İsteyin diyor, vereyim diyor. Bana ulaşmayı dileyin diyor, kendime ulaştırayım. Cennete girmeyi dileyin diyor, size üçüncü kat cenneti vereyim. Ama diyor, eğer siz derseniz ki ben cennete girmek istiyorum, beni cennetine ulaştır, o zaman diyor ben sizi cennetime ulaştırmam. Cennetime ulaşmanız için talebiniz, cennetime ulaştırmam için sebep teşkil etmez. Ama Allah'a ulaşma, ruhunuzu bana ulaştırma talebiniz, cennetim için mutlak bir garantidir. Sevgili kardeşlerim, bazen şaşıyorum bu insanlar nasıl bu kadar mantık dışı kalabiliyorlar. Allah Teala diyor ki, siz diyor sadece bir tek şey yapacaksınız, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, bana ulaşacaksınız demiyor. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. O zaman bu sadece bir dilek. Karşılığı mı? Karşılığı üçüncü kat cennet. Karşılığı dünya mutluluğunun yarısı.
Bundan ötesini isteyenler için ta sonuna kadar bütün ilerlemeleri Allah-u Teala ötesini almış. Günün yarısından daha fazla zikir. Fizik vücudun teslimi, daimi zikir, nefsin teslimi. Dördüncü kat cennet, beşinci kat cennet. Nefsin teslimiyle beraber daimi zikre ulaşmak ve daimi zikre ulaştığı için de nefs teslimini gerçekleştirmek. Orada mutluluk %100'e ulaşmıştır, dünya mutluluğu. O kişi hayatının her anında mutludur. Öyleyse sevgili izleyenler, eğer bizi ilk defa izliyorsanız sorun kendinize, mutlu musunuz? Söylediğimiz açılardan değerlendirin, mutlu olmadığınızı göreceksiniz. İş dünyanızdaki kavga bitti mi? Hayır, bitmedi. Dış dünyanızdaki kavga bitti mi başka insanlarla? %100 güzellikleri mi yaşıyorsunuz? Hayır. Allah ile olan ilişkilerde durumunuz nasıl? Bütün ibadetleri yapıyor musunuz? İslam'ın 5 şartının dışında Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? 6. 7.'si de daimi zikre kadar ulaşan bir zikir müessesesi. Yolun neresindesiniz sevgili kardeşlerim? Neresinde olursanız olun, bilin ki Allah-u Teala size garanti vermiştir. Sözünden asla ve kat'a dönmesi mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Onun için Allah-u Teala'ya çok dua edin, hamd edin, şükredin sevgili kardeşlerim. Her şeyin sizi çok daha mutlu edebileceği bir dünyada yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah-u Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Hadi diyor, koşun, koşun. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlerime koşun diyor. İşte bu koşmanın deparı, başlangıç noktası bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve dilediği anda kişi birinci kat cenneti kazanmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, daha öteye geçin. Allah'a ulaşmayı dileyen sizi Allah-u Teala mutlaka mürşidinize ulaştıracaktır. İşte ikinci kat cennetin sahibisiniz. İrşad makamının söylediklerini yaparsanız, verdiği zikir sayısına uygun zikrederseniz, göreceksiniz ki nefsinizin kalbindeki afetler adım adım azalacak. Bunun en güzel yaşandığı nokta daimi zikre ulaştığınız yerden sonrasıdır. O noktadan itibaren, daimi zikre ulaştığınızdan itibaren ne demek istediğimi tam anlamış olacaksınız. O zaman Allah-u Teala'ya gözyaşlarıyla hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz. Size böyle daimi bir mutluluğu nasip kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olun. Sakın vazgeçmeyin. Hiçbir şey karşılığında mutluluğunuzu satmayın. Hayatınızda mutluluğu yaşamanız parayla pulla değil sevgili kardeşlerim. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekle, ulaştıktan sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi gerçekleştirecektir. Daha sonra nefsinizi teslim etmeyi gerçekleştirecektir. Daha sonra iradenizi Allah'a teslim etmeyi gerçekleştirecektir. Bütün bu muhteva içerisinde sizin yapmanız lazım gelen şey en güzeli gerçekleştirmenizdir.
kendiniz için her şey en güzel standartlarda Allah-u Teala'nın katında sizi bekliyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve gemi iskeleden demir alacak. Muhteşem bir fizik ötesi mutluluk diyarına yolculuk yapacaksınız. Sonra da bir gün gelip bana mutluluğunuzu anlatacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, biz insanlara Allah-u Teala'nın ne kadar büyük nimetleri var. Bu nimetlerden alacağınız sonuçlarla hepiniz için sevgili kardeşlerim, Allah'ın güzelliklerini yaşamak söz konusu olacaktır. Hepinizin ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek suretiyle cennet saadetinin de %100'ünü yaşayarak adın cennetlerine girmenizi, dünya saadetinin de %100'ünü yaşayarak bütün mutlulukları etrafınızdaki insanlarla paylaşmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah tebarekatühü.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah bizleri Allah'tan bahsetmek üzere, onun zikir sohbetinde bulunmak üzere bir araya getirdi. Ve dersimiz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 1.2.12.3. Ali İmran Suresi. Ali İmran Suresinin 101. ayet-i kerimesiyle inşallah bugünkü açıklamamızda Kur'an-ı Kerim tefsirine başlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, birçok din adamı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, birçok din adamı için Kur'an-ı Kerim tefsiri deyince hep fıkıh açısından Kur'an-ı Kerim'in açıklaması anlaşılır. Oysa ki Allah-u Teala tefsir müessesesini insanların kurtuluşu açısından açıklamak üzere bizi vazifeli kıldı. Öyleyse bugüne kadar olan tefsirler, fıkıh açısından açıklamalar, onlar gene değerlerini korusunlar ve korumaktalar. Ama ilk defa olarak biz sizlere Kur'an-ı Kerim'in 14 asır evvelki tatbikatına dayalı olarak sizin kurtuluşunuzun mutlak sebebi olacak olan açıklamalarla Kur'an-ı Kerim tefsirini yapmaktayız. Elinizden geldiğince çok tefsir inceleyin ve hiçbirinde bu anlattıklarımızı bulamayacaksınız. İslam alemi bugün kurtuluşunu yitirmiş durumdadır. İnsanları cennet saatine ulaştıracak olan bütün kurtuluş reçetesini İblis Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen insanları unutturmayı başarmış. Ve böylece İslam'ın kollarını, İslam'ın bacaklarını kesmeyi başarmış. Daha sonra insanların cennet saatine ulaşmasını sağlayacak olan bu büyük düşmanlığı insanlığa yaptıktan sonra, İslam'ın bacaklarını kestikten sonra, insanların dünya saadetine ulaşmasını temin edecek olan safaları da Kur'an-ı Kerim'de onlar da var olmasına rağmen yok etmeyi başarmış. Ve böylece İslam'ın kollarını da kesmiş ve İslam'ı bitkisel hayata atmış iblis. Ve din alimlerimiz bunun farkında bile değiller. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına Peygamber Efendimiz Hazretleri ve sahabenin hayatını koymuş. Onlar Kur'an'daki İslam'ı nasıl yaşamışlar? Kur'an-ı Kerim hamdolsun ki bunu bütün boyutlarıyla veriyor. Ve onların nasıl feyzül azime, en büyük kurtuluşa, en büyük mükafata ulaştıklarını Kur'an-ı Kerim'den görüyoruz. Ve bu dizaynı yerlerine oturttuğumuz zaman İslam'ın, Kur'an'daki İslam'ın, tefsirin temelini teşkil edecek olan İslam'ın 5 safhadan oluştuğunu görüyoruz. 5 şarttan değil. 1. safhada Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safhada mürşide ulaşmak, 3. safhada ruhun Allah'a ulaştırılıp teslimi, 4. safhada fizik vücudun ahsen kılınarak Allah'a teslimi, 5. safhada da nefsin ahsen kılınarak Allah'a teslimi var. Ve bütün sahabe bunları gerçekleştirmişler. Ve ilk üçü insanları cennet saadetine ulaştırıyor. Son ikisi ise dünya saadetine. Hepsi birden yok edilmiş iblis tarafından. Daha evvel defaatle söylediğimiz gibi hepsi farz. Bu Kur'an-ı Kerim tefsiri tamamlandığı zaman dünyadaki Kur'an-ı Kerim tefsirlerinin insanların kurtuluşu açısından en üst seviyede olanını görmüş olacaksınız. Bu insanların bize öğrettiği bir tefsir değildir. Bu Allah'ın bize öğrettiği bir tefsirdir. Ve bunu sizlere anlatmakla vazifeli kıldık. İşte Kur'an-ı Kerim tefsiri deyince biz bunu anlarız. İnsanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir tefsir. İnsanları cennete ulaştıracak olan bir tefsir. İnsanları dünya saadetine ulaştıracak olan bir tefsir. İnsanları Allah'a ulaştıracak olan bir tefsir. Allah razı olsun. Ayet 101 Ali İmran Suresi. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve keyfe tekfirune ve entüm tutla aleyküm ayetullahi ve fiküm resulü. Ve men yatesim billahi fekat hüdiye ila sıratı müstakim. Allah Teala buyuruyor. Üzerinize Allah'ın ayetleri tilavet olunurken, Allah'ın ayetleri okunup size açıklanırken ve onun Resulü, Allah'ın Resulü sizin içinizde, aranızda iken, sahabeye hitap ediyor Allah-u Teala, aynı zamanda özellikle bu ayet sahabenin arasındaki münafıklara hitap ediyor. Nasıl küfre dönersiniz? Yani kalbinizdeki iman kelimesini ne yaparsınız da Allah-u Teala alır, yerine tekrar küfrü yazar? Nasıl küfre dönersiniz? Nasıl olur da küfre dönersiniz? Kim Allah'a sarılacaksa, sarılmak istiyorsa, muhakkak ki o sırat-ı müstakime hidayet edilir, ulaştırılır. Kim Allah'a sarılmayı dilerse. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada sahabe var. Bu ayette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Bu ayette özellikle münafıklar da var. Allah Teala Hücurat Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi yapmış olsaydı siz Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz ve çok zararınız olurdu bu işten. Ama Allah size İmanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi. Allah Teala bütün insanlara haykırıyor. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Allah Teala diyor ki ve Allah kalbinizi O kelimeyle, iman kelimesiyle müzeyyen kıldı kalbinizi, nurlandırdı, tamamen nura ulaştırdı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe salah makamının 4. mertebesine irşada ermişler. Bu ayette de Ali İmran suresinin 101. ayet-i kerimesinde de o ayette de Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı gruptan bahsediyor sahabe ve münafıklar. Fakat Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde sahabenin durumunu anlatıyor. Bu ayette de münafıkların durumunu anlatıyor Allah Teala. Ve münafıklara bir de kurtuluş reçetesi vermeyi ihmal etmiyor Allah Teala. Burada anlıyoruz ki Allah kimsenin düşmanı değildir. Allah bütün insanların dostudur. Hepsini kurtarmak ister. Ne diyor şimdi burada Allah Teala? Üzerinize Allah'ın ayetleri tilavet olunurken, okunup anlatılırken, biliyorsunuz Ankebut 45'te de Allah Teala onlara Allah'ın ayetlerini, sana vahyettiği ayetleri oku ve anlat diyor Allah Teala. Burada da öyle. Bakara 151'de de aynı şeyi söylüyor. Ve onun Resulü de aranızdayken diyor, Hücurat 7'de olduğu gibi sahabeye ve aralarında olduğuna göre aynı zamanda münafıklara hitap ediyor. Şimdi buradaki ifade münafıklara. Nasıl olur da diyor o Allah'ın Resulü aranızdayken ve size Allah'ın ayetleri tilavet edilirken nasıl olursa tekrar küfre dönersiniz. Başlangıçta bir takım insanlar samimiyetle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inanmışlar ve kalplerine iman yazılmış. Mümin olmuşlar. Böyle bir dizaynda o insanlardan bir kısmı kitap sahiplerinin ve şeytanın ve başka tesirlerin altında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şüpheye düşmüşler. Öyle olunca Allah-u Teala onların kalplerindeki o iman kelimesini yazdığı iman kelimesini kalplerinden alıyor. Kalplerine tekrar küfür kelimesini yazıyor. Ve açtığı, mührünü açtığı kalbi tekrar mühürlüyor. Ne oldu? Kalpleri mühürlendi. İnsanlar imandan küfre döndüler. İşte Allah-u Teala burada çok açık bir şekilde ayet 101'de insanların küfre dönmesini, yani kalplerine Allah'ın küfür kelimesini yazdığını söylüyor. Ve Hücurat 7'nin tersi olan bir işlem görüyoruz. Hücurat 7'de kalplerindeki iman kelimesiyle onların kalplerini tezyin ettiğini, pırıl pırıl nura ulaştırdığını söylüyor Allah-u Teala. Burada ise o kelimenin yok olduğunu, onun yerine küfrün yer aldığını söylüyor Allah-u Teala. İfade çok açık. Hem Allah'ın Resulü aralarında hem ayetler tilavet ediyor onlara ve bu standartlar içinde tabi de olmuşlar. Tabi oldukları an kalplerindeki küfür kelimesi alınmış, yerine iman kelimesi yazılmış. Ama dış tesirlerle ve iblis sebebiyle bu insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şüpheye düşmüşler. Netice mi? Neticede Allah-u Teala kalplerindeki küfür, kalplerindeki iman kelimesini alıyor. Bir, kalplerinin içine tekrar küfrü yazıyor. İki, ve bu insanlara, küfredenlere nasıl küfredersiniz diyor, kalplerinde mühürlüyor. Sonra mı ruhlarını tekrar kendilerine iade ediyor. Her şey eski hüviyetine geri dönüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhunu onların başlarının üzerinden alıyor. Ama münafıklara ikinci bir kurtuluş yolu burada açıkça gösterilmiş. Kim Allah'a buna rağmen, kalbinize küfür yazılmasına rağmen, eğer aranızdan hangileri Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a sarılmayı dilerse, Allah'a vasıl olmayı dilerse, o kişi sırat-ı müstakime ulaştırılır diyor Allah-u Teala. Nisan suresinin 175. ayet-i kerimesinde aynı ayetin daha açık bir ifadesi var. Orada diyor ki Allah-u Teala, kim Allah'a sarılmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları rahmetinin fazlının içine koyar ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Burada sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah-u Teala. Sırat-ı müstakimin niteliğini vermiyor. Sırat-ı müstakimin niteliği, niceliği, sırat-ı müstakimin özelliği Nisa 175'te yer almış. Enam 87 ve 88'de olduğu gibi sırat-ı müstakime ulaştırılır diyor Ali İmran 101'de. Bu sırat-ı müstakime ulaştırmak aslında o insanların kurtuluşu. Bu fısktan sonraki ikinci kurtuluş. Ne yapmışlar insanlar? Tabi olmuşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Sonra iblis onları kandırmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden şüpheye düşmüşler. Ve sonra ne olmuş? Sonra Allah Teala onların kalplerini bu ayet-i kerimede yazdığı gibi tekrar iman kelimesini almış, kalplerine küfür kelimesini yazmış ve kalplerini mühürlemiş. Küfre dönmek diyor Allah Teala buna. Kur'an-ı Kerim'de buna küfre dönmek diyor.

Allah Teala buradaki muhtevaya nasıl kafir olursunuz diyor Allah Teala. Nasıl küfür edersiniz? Aranızda Allah'ın Resulü varken ve o size ayetleri tilavet ederken Allah razı olsun. Ayet 102 Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amilettük tekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine amenu, ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nasıl takva sahibi olmak gerektiyse o en üst seviyedeki takvanın sahibi olun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Sonra ölün. Ölmeden Allah'a teslim olun. Hakkıyla takva sahibi olanlar gibi Allah'a karşı takva sahibi olun ve ölmeden Allah'a teslim olun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Ali İmran Suresinin 102. ayet-i kerimesi bütün insanlara 5 takvayla burada Allah-u Teala ifade ediyor. Hakkıyla takva sahibi olmak, bir hakkın takva sahibi olmak, hakka tukati. Burada Allah'a ulaşmayı dilemekle birisinin başlangıç takvasının sahibi olduğunu ifade etmemiz lazım. Sonra mürşidine ulaştığı zaman ikinci takvanın sahibi olduğunu ifade etmemiz lazım. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü takvanın sahibi olduğunu anlatmamız lazım. Başlangıç takvası Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman, ön takva mürşidimize ulaştığımız zaman,

takva, ruhumuzu Allah'laştırdığımız zaman, hidayete erdiğimiz zaman, sonra yeni bir takvanın daha sahibi oluyoruz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimizde, ekber takva ve nihayet nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. Azim takva. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte Allah Teala bütün takvaların sahibi olmamızı açık bir şekilde emrediyor burada. Ve bunu sadece amini olanların yapabileceğini de ayet kesin şekilde açıklamış olabilir. Ey amini olanlar diyor. Bu sizin görevinizdir diyor. Amini olursanız bundan sonraki hedeflere gidebilirsiniz. Eğer amini değilseniz, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, hayır bunları yapamazsınız demiş oluyor Allah Teala. Emri, takva sahibi olma emrini sadece amin olanların gerçekleştirebileceği burada ifade ediliyor. Amini olduğunuz takdirde hakkıyla takvaya ulaşabilirsiniz. Hakkıyla takva, beşinci takva. Allah Teala burada beşinci takvaya kadar bütün takvaları vermiş durumda. Allah razı olsun. Bütün sahabenin Allah'a gerçek anlamda teslim olduklarını hepiniz biliyorsunuz. Beş takvanın sahibi olmuşlar. Hatta azim takvayı üçe ayırmak daha aydınlık kılar konuyu. İhlas makamının sahibi olduğunuz zaman beşinci takvanın sahibisiniz. Bu azim takva aslında üçe ayrılıyor. Başlangıcı burası. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz yer. Ondan daha üst takva var mı? Evet. Hücre suresinin 7. ayet kelimesinde Allah Teala'nın bahsettiği kalbin müzeyyen olması, insanların irşada ulaşması. İrşada ulaşılan yer bir yeni takvanın, azim takvanın ikinci mertebesine ulaşmanızı ifade eder. Allah'a köle olduğunuz zaman azim takvanın üçüncü mertebesine ulaşmanın söz konusudur. Allah'a köle olduğunuz zaman, iradeniz refedildiği zaman, yani hakkul yakine ulaştığınız zaman. O zaman demek ki her ne kadar beş tane takvadan bahsediyorsak da beşinci takva kendi içinde üç gruba ayrılıyor. Takvaların sonunda Allah'a köle olmak, o nokta söz konusu, yani hakkul yakin sahibi olmak, yani irşat makamının sahibi olmak, burası takvanın gerçek anlamda sonudur. Öyleyse burada

hakkıyla takva sahibi olmak. Belki buradaki takvaya, yedinci takvaya bir hakkın takva demek. Belki konuyu daha aydınlık kalabilir. Öyleyse azim takvanın üçe ayrılması, azim takva ondan sonraki kademede irşat irşada erenlerin takvası. Kalbi müzeyyen kılan takva. Yani sadece kalbin aydınlanması değil. Sadece insanın içinin aydınlanması değil. Dışının da aydınlanması ve onun daha sonrası. Kalpleri müzeyyen kıldıktan sonra Allah-u Teala işte onlar irşada ulaşanlardır diyor. İrşada ulaşanların takvası. İrşat takvası. Ama irşat takvasına ulaşan kişi hala aynen yakındadır. Ama kim Allah'a köle olmuşsa o Hakk'a köle olmuştur. Onun takvası bir hakkın takvadır. Allah'ı görerek takvası

azim takvadan sonra irşat takvasından sonra da bir hakkın takva, hakka tukatihi takva. Ki aynı zamanda makamın ifadesi. Hakkın yakın takvası. Hak takva. Sevgili kardeşlerim, böylece Kur'an-ı Kerim işaretlerini tam olarak veriyor. 7 kademede takva müessesesi var. Öyleyse isimleri bir defa daha gözden geçirmeliyiz. Hak takva, bir hakkın takva, bu takvanın sonudur. Yani takvanın en üst noktada nasıl olması gerekiyorsa, bir hakkın takva, bütün boyutlarıyla takva demek. Ve burası Allah'ı görenlerin, aynen yakini aşmış olanların, hakkul yakinin sahiplerinin, hakkul yakin takvası. İsimleri bir defa daha gözden geçirmeliyiz. Ve ayet-i kerimenin gerçek anlamını Allah-u Teala koymuş burada. Hakka tukatihi diyor. Aminettekullâhe hakka tukatihi. Bir hakkın takva sahibi olanlar nasıl takva sahibi olmuşsa siz de öyle takva sahibi olun diyor Allah Teala herkesi. O zaman böyle bir takvaya davet ediyor. Her ne kadar Allah Teala Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık demesine rağmen Allah Teala kulluğun ötesini burada istemiş oluyor bizden. Burada Allah Teala'nın dizaynı bir neticeye ulaştırıyor bizi. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde meselenin sonu gibi görünüyorsa da onlar irşada ulaşanlardır demesi Allah-u Teala'nın irşada ulaşmanın son olmadığını görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynı orada da bitmiyor. Ve bu bir hakkın köle olabilmek, Allah-u Teala'nın emri olduğu halde Allah-u Teala irşada ulaşanların müracaatlarını da emrediyor. Burada çok ince bir çizgi var sevgili kardeşlerim. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi her şeyin sonuymuş gibi gösteriyor. Yani irşada ulaşmak sahabenin ulaştığı son kademe. Gerçekten son kademe. Ama neyin? Kişilerin Allah'ın daveti üzerine ulaşabilecekleri son nokta. Bundan sonrasını Allah Teala emretmiş olmasına rağmen kölelik mertebesini bu ayet-i kerimeyle, ayet 102 ile emretmiş olmasına rağmen

kişilerin talebini istiyor. Burada iki tane talebin karşı karşıya gelmesi söz konusu. Kişisel taleple Allah-u Teala'nın talebi. İrşada ulaşıncaya kadar bir insan Allah'ın talebi var ve kişi irşada kadar rahatça ulaşıyor. Ama irşada ulaştıktan sonra Allah'ın teslim ettiği temel veriler Allah'a teslim edilmiştir. Üç sırat-ı müstakimde sona ermiştir. Dördüncü sırat-ı müstakim yok. Üç sırat-ı müstakim sona erdiği cihetle kişilerin normal statüde ulaşabilecekleri alan tamamlanmıştır. İrşada ulaşıldığı noktada bu konu bitmiştir. Bundan sonra kişinin ne rehine olan nefsi ne emanet olan ruhu ne de fizik vücudu Allah'a teslim edilmemiş değildir. Hepsi teslim olmuşlardır. Kişi irşada da ulaşmıştır. Ama burası Allah-u Teala'nın talep ettiği asıl neticelerin son mertebesidir. Son merhalesidir. Bundan sonra kişinin iradi talebi devreye girip hakka tukatihi bir takva sahibi olmanın, bir hakkın takva sahibi olmanın gerektirdiği talebi içeriyor. Kişiden talep geliyor iradesini. Bağlama talebi bu Allah'ın emri olmasına rağmen Allah mutlaka kişinin sırat-ı müstakimlerle ulaştığı merhalelerin ötesinde bir şeyi, ona emanet ettiği ruhu, fizik vücudu, nefsi değil, ondan ötesini de Allah'a vermeyi kişisel iradeye bağlamış. Allah talep etmiş bunu ama kişisel irade bunu istemiyorsa Allah o zaman emrine rağmen o kişiyi gene en üst seviyede bir insan olarak kabul ediyor. Sondan bir evvelki kademenin sahibi, Allah'ın bir sevgilisi ama son mertebeye ulaşmamış olan birisi. Ne zaman böyle bir talebi kişi gerçekleştirirse o zaman Allah-u Teala onun mutlaka iradesini bağlar, sonra da ref eder ve kişi bir hakkın takvanın, hak takvanın sahibi olur. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman asıl hedef hak takvada. Allah-u Teala'nın sahabeyi tarifine baktığımız zaman sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu söylüyor ve hazzül fevzül azimin onlara Allah-u Teala tarafından verildiğini söylüyor Allah-u Teala. Ama Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde geçen bu fevzül azim müessesesi sahabenin irşat makamının sahibi olmalarıyla gerçekleşmiş. İrşat makamı ise bir hakkın tövbeyi içeriyor. O zaman geniş kapsamlı olarak düşündüğümüz, dizayn ettiğimiz azim takva ta en sondaki takvayı ulaştırıyor. 7. takvayı oluşturuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bu son 3 takva kademesi ihlasta oluşan, irşada ermekte oluşan ve köle olmakta oluşan 3 takvanın sonuncusunun ismi hak takvadır. Bir hakkın takvadır. Öyleyse bir hakkın takva azim mükafatları gerektiriyor. Aynı zamanda azim takvanın son mertebesi oluyor burası. Öyleyse isimleri gerçek anlamda ayetleri bir defa daha
inceleyerek yerlerine oturtmamız söz konusu. Allah razı olsun. 103. ayet-i kerime Âl-i İmrân suresi Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'tesimû bihablillâhi cemî'a. Ve lâ teferrukû. Veskürû nimetallâhi aleyküm iskuntum edâen fe'allefe beyne kulûbikum fe'esbahtum bi nimetihi ihvâna. Ve kuntum ala şef'a hufretun minen nâri fe enkâzeküm minhâ. Kezalike yübeyyinullâhu leküm âyâtihi lealleküm tehtedûn. Allah Teala diyor ki ve hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o zaman siz birbirinize düşman idiniz. Sonra Allah kalplerinizi uzlaştırdı da onun bu nimeti ile artık kardeşler oldunuz. Onun nimeti ile bi nimetihi ihvana diyor. Onun nimeti ile kardeşler oldunuz. Yani Allah'ın kalplerinizi telif etmesiyle, birleştirmesiyle. Siz ateşten bir çukurun tam kenarında bulunuyordunuz da sizi oradan kurtardı. Kim? Allah kurtardı. Bütün sahabe kanlı katildi. Hepsi başka kabilelerden birilerini öldürmüşlerdi. Bütün kabileler de başka kabilelerden birilerini öldürdükleri için hangi kabileden bahsederseniz bahsedin onların içinde mutlaka başka kabilelerin öldürdüğü insanlar söz konusu ve onların içinde mutlaka başka kabilelerden adam öldürenler söz konusu. Sonuç mu? Kalplerin Allah-u Teala tarafından telif edilmesi, birleştirilmesi ve kardeşler olmak. Siz ateşten bir çukurun tam kenarında bulunuyordunuz da Allah sizi kurtardı diyor Allah-u Teala. Allah size ayetlerini böyle beyan ediyor ki hidayete eresiniz. İşte sevgili kardeşlerim, aslında sahabeye hitap ediyor Allah-u Teala. Kardeşler olmuşlar. Kalpleri telif edilmiş. O zaman bu burada söz konusu olan şey hidayet. Üst seviye bir hidayet. Sahabenin üst seviye bir hidayeti. Biliyorsunuz ruhun Allah'a ulaşması hidayet. Fizik vücudun Allah'a kul olması, Allah'a teslim olması o da hidayet. Nefsin Allah'a teslim olması o da hidayet. Ama hidayetlerin arasında büyük farklar var. Öyleyse asıl hidayet hak takvanın sahibi olduğu noktada gerçekleşiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan dostluğunuzu en güzeli ulaştıracak olan bir vesileler zinciri olarak düşünün. Her ulaştığınız kademenin daha ötesi var. Din yok, hak takvanın sahibi olmanızdan ötesi sizin için yok. Orada her şey sona eriyor. Bir hakkın takva ile her şeyin sonuna ulaşıyorsunuz. Görmediğiniz son görüntü Allah-u Teala'nın görülmesi mümkün oluyor bir hakkın takvada. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda
sahada yaşamış asırlarca önce ve bu güzelliği yaşayan sahabe bugünlere ve bütün geleceğe ışık olmuşlar, ibret olmuşlar. Ve Allah Teala sahabenin hidayete ermesi deyince onların mürşit olmalarını ifade eden son hidayeti burada bu ayette devreye almış oluyor. Allah razı olsun. Allah Teala burada bu ayette fırkalara ayrılmamaktan da bahsediyor. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala?

0: Şimdi bu standartlarda Allah'ın ayetlerine baktığımız zaman Sade 20'de ne görüyorduk? Sadece müminlerin kurtuluşa ulaşabileceğini, bir tek fırkanın, geri kalan 72 fırkanın cehenneme gideceğini. Enam 153'te ne görüyorduk? Müminlerin sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar olduğunu, diğer fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki diyor Allah Teala. O fırkaların hepsi sizi şeytana kul ederler diyor. Allah'ın asıl yolu, tek yolu olan sırat-ı müstakimden sizi ayırırlar da şeytana kul ederler diyor. Fırkalara ayrılmayın diyor Allah Teala. Tek bir fırkanın üzerinde olun, tek bir fırkayı oluşturun. O fırkanın da adını veriyor sırat-ı müstakim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece Allah Teala'nın insanları hidayete erdirdiğini görüyoruz. Hidayet müessesesi teşekkür ediyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ancak tek bir fırkayı oluşturduğumuz zaman kimdir hidayet erenler? Böylece hidayet erersiniz diyor Allah Teala. Aslında burada Allah Teala demin hitap ettiklerinin dışında Allah'ın yoluna girmişken çıkmış olanlardan bahsediyor gibi. O yoldan çıkmış olanların kurtuluş ayeti bu. Ayet 103. Onlara yolu gösteriyor Allah Teala. Allah'ın sırat-ı müstakiminin üzerinde olun diyor. Yani vaktiyle tabi olduğunuz, hidayete erdiğiniz ama hidayetten sonra fıska düştüğünüz cihetle fıska düşenlere seslenmiş oluyor. Artık fırkalara ayrılmayın. Fırkalara ayrılmış olanlar sizler, başkalarının sözlerine kanıp da irşat makamından şüpheye düşenler, aklınızı başınıza toplayın, tekrar tabi olun ve tekrar hidayetin sahibi olun. Tek bir fırkanın üzerinden yürüyerek, sırat-ı müstakimin üzerinden yürüyerek Allah'a tekrar ulaşın, hidayete erin böylece diyor Allah Teala. Ayet 104'te Allah Teala buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim. Vel tekun minküm ümmetün yed'ûne ilel hayri ve ye'murûne bil marufi ve yenhevne anil münkeri ve ulaike hümül müflihûn. Allah Teala diyor ki sizden hayra çağıran, maruf ile, irfan ile emreden ve münkerden, kötülüklerden, derecat kaybettiren şeylerden men eden, alıkoyan bir ümmet oluşsun diyor Allah Teala sahabeye. İşte onlar müflihunun ta kendileridir. Felaha erenlerin, kurtuluşa ulaşanların ta kendileridir. Sevgili kardeşlerim, Araf suresinin 157. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bütün sahabenin felaha erdiğini görüyoruz. Kim diyor Allah Teala? O ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor. Onların hepsi felaha ermişler. Müflihun olmuşlar. İşte burada önemli olan farkı bir defa daha göz önüne sermek lazım. Bugün çağımızdaki din adamlarına sahabeyi sorun, sahabe kimdir deyin. Defalarca sorduk, aynı cevabı aldık da çok net biliyoruz cevabı. Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş olanlar diyorlar. Biz de onlara diyoruz ki hayır, görmüş olanlar değil. Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olanlar. İşte Yusuf suresi 108. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Habibim onlara de ki benim ve bana tabi olanların, kimlerin? Bana tabi olanların diyor. Tabi olanlar söz konusu. Basiretle Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol, işte bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur. Bakara suresi, Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki o ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, gene tabi olanlar oldu sahabe. Biz hepimiz kendimizi ve içimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Tarif böyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, onlar sahabe. İstediği kadar devrimizin din adamları, din ilminin sahibi olduğunu iddia edenler, gene iddia etsinler ki sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayatta görenlerdir. Bu doğru değildir. Sahabe onlar değildir. Sahabe o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerden, sadece ona tabi olanlardır. Münafıklar da görmüşler. Hatta tabi de olmuşlar. Ama tabiiyetleri tabiiyet değil. Tabi olur görünmüşler. Tabi olamamışlar. Çünkü tabi olmak Allah'a ulaşmayı dilemenin bir neticesidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse tabiiyetini gerçekleştiremez. Öyleyse kimdir sahabe? Hayattayken, yaşarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona gerçek anlamda tabi olanlar. Yani tabi olduktan sonra ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkanlar. Şimdi burada Allah Teala insanlardan bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan insanlardan. Bunların arasından mutlaka bir topluluğun oluşmasını istiyor Allah-u Teala. Bu insanlar da başka insanları hayra çağıranlardan olacak. Münkerden nehyedenler olacak. Onların kötü şeyler yapmalarına, Allah'tan aldıkları ilimle mani olmak isteyenler. İşte bunlar Allah'ın mürşitleridir. Ve münkerden nehyetme yetkisi ve hayra çağırma, hayra davet etme yetkisi irşat makamına verilmiştir. Ve aranızdan böyle bir topluluk bulunsun dediği zaman Allah Teala bu topluluk neticede oluşuyor. Sahabe Allah'a köle olmayı, bir hakkın takva sahibi olmayı başararak insanları hayra çağıran, yani ve maruf ile irfan ile emreden ve aynı zamanda onları münkerden nehyeden, başkalarını münkerden nehyeden bir hüviyet kazanıyor sahabe. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu hüviyeti kazandıklarını kesin olarak ifade ediyor. Hepsi ana hedeflere ulaşmışlar. Allah'ın razı olduğu insanlar olmuşlar. Yani İslam'ı bütün hüviyetiyle yaşayanlar olmuşlar. Bu hedefe ulaşmışlar. Öyleyse Allah Teala sahabeden bahsediyor. En güzel standartlarda sahabinin dizaynını veriyor hepimize. O dizayna baktığımız zaman onların bu üç vasfın sahibi olduklarını görüyoruz. Onlar hayra çağırıyorlar. Yani Allah'a çağırıyorlar. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele ediyor. Onlar Allah'a teslim olmuşlar. Onlar mürşit olmanın bütün özelliklerinin sahipleri. Ve onlara kendilerinden sonra gelen nesil tabi olmuşlar. Tövbe yüzde tabiin adını alıyor onlar. Allah razı olsun. Ve 105. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve la tekunu kellezine tefarraku vahtelefu min ba'di ma ca'ihumul beyinat ve ulaike lehum azabun azim. Allah Teala diyor ki kendilerine beyineler Allah'ın ispat vasıtaları geldikten sonra fırkalara ayrılıp ihtilafa düşen o kimseler gibi olmayın diyor Allah Teala. İşte onlar için azim bir büyük bir azap var. Sevgili kardeşlerim, bugün dinin tatbikatında insanlar var. Vaktiyle mürşitlerine tabi olmuşlar. Sonra o mürşit rahmetli olmuş. Ondan sonra asla başka bir mürşide tabi olmuyor insanlar. Ve yetmez, mürşit öldükten sonra onların aralarına katılanlar da hiçbir mürşide tabi olmadan onların aralarına girip onlar gibi olduklarını zannediyorlar. Şimdi düşünün, bütün ülkelerde birçok gruplar var. Bu gruplar Allah'ın kendilerinden ne istediğini fark edemiyorlar. Allah Teala diyor ki fırkalara ayrılmayın. Nasıl ayrılmayacağız? Sırat-ı müstakimin üzerinde olarak. Peki nasıl sırat-ı müstakimin üzerinde olacağız? Sadece bir tek çaresi var. Hayattayken, biz hayattayken mürşidimize tabi olacağız. Olmayan bir insanın ruhunun sırat-ı müstakimin üzerinde olması hiçbir şekilde mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse sadece sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar fırkalara ayrılmamış kabul edildiğine göre Allah Teala tarafından, tekrar edelim En'am suresinin 153. ayet-i kerimesini. Ne diyordu Allah Teala? İşte bu sırat-ı müstakimdir. O sırat-ı müstakime tabi olun. sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer bütün fırkalardan, yani 72 fırkadan hiçbirine tabi olmayın ki o fırkalar sizi Allah'ın yegane doğru yolu olan sırat-ı müstakimden ayırırlar. Yani şeytana kul ederler. Öyleyse sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmamızı, yani ruhumuzu biz hayattayken mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırmamızı emrediyor Allah-u Teala. Bu ise biz hayattayken mürşidimize ulaşmamızla mümkün. O mürşide ulaşabildiğimiz takdirde bu husus geçerlidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah-u Teala'nın bir dizaynı var. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Mürşidinize tabi olmak mecburiyetindesiniz. Ve tabi olduğunuz takdirde ruhunuz sırat-ı müstakime ulaşacak. Öyleyse birçok İnsanlar fırkalara ayrılmışlar ve o fırkaların içinde kendilerinin kurtuluşa ulaşacaklarını zannediyorlar ama mürşitlerine tabi olmadan. O zaman sırat-ı müstakimin üzerinde değiller. Bizim din adamlarımızın çok çok büyük bir çoğunluğu mürşide ulaşmayı zaten reddediyor. Hiçbir zaman sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaları mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada zamanımız tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, irşad makamlarına ulaştırmasını, hepinizin hidayet üzere olmanızı Yüce Rabbimizden niyaz ederek, bu konuda dualar ederek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn.
1: Mübarek ellerinden inşallah sonsuz hürmetle ve hasret ediyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu mümin olmanızı eşsiz ve yeni sohbetinizde seferlisi, muhterem izleyici, dinleyici ve destekli öğrencilerimizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret ediyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Merhan. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bizleri bir defa daha beraber kıldı. Sizlere mümin olmaktan bahsetmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah ile olan ilişkilerinizde mümin olmak kavramı önemli bir yer tutar. Çünkü bir ayıraçtır. Cennetle cehennemi adeta birbirinden ayıran bir ayıraç. İblis insanları kurtaracak olan hangi konular varsa hepsine el atmış ve insanları şaşırtmayı başarmış. İşte mümin kavramı da el attığı konulardan birisi. Şimdi sizinle beraber yolda gençer insanlardan 100 tanesini çevirsek ve sorsak sen mümin misin diye, bunların 90'dan fazlası bize mutlaka müminim diye cevap verecektir. Eğer onlara sorarsanız, peki neden müminsin? Mümin olduğundan emin misin? Tabii eminim diyecek. Çünkü diyecek ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse sokaktaki adam Allah'a inanmayı mümin olmanın yeterli şartı olarak görüyor. Allah'a inanmak. İnanmayan mümin olabilir mi? Asla. Böyle bir şey hiçbir zaman söz konusu olamaz. İnanmayan kişi mümin olamaz. Öyleyse inanç mümin olmanın şartlarından önemli bir tanesi. Belki de en önemlisi. Ama çevre şartlar oluşmazsa bir insan mümin olamaz. Sadece Allah'a inanan kişinin mümin olması, Allah-u Teala tarafından mümin standartlarında kabul edilmesi söz konusu değil. Şeytan her zamanki tuzaklarından bir tanesini mümin olmak kavramı üzerinde de pekiştirmiş. İnsanlara asırlardan beri öğrettiği bir din öğretimiyle insanları Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir tezine ısındırmış. Gerçekten inanç, Allah'a inancı, Allah'a inanmak mümin olmanın en kuvvetli unsurudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü İman, inanç demektir. İnanmak demektir. Lügat manası itibariyle mümin de inanan demektir. Lügat manası bu. Ama
mümin olmak nedir diye kavram olarak soruyorsak, kavramı araştırıyorsak, kavram, mümin olmak kavramı sadece inanmak şartına indeksli değildir. İnanma şartı mümin olmanın temel şartlarından birisidir. Ama sadece Allah'a inanan bir kişi mümin kavramının standartları içinde mütalaa edilmiyor. Mümin sayılmıyor. Öyleyse ötesinde bir takım şartların var olması lazım. İşte sizlerle bunu tezekkür edeceğiz. Mümin olmak 28 basamağın 14.sünde gerçekleşen bir vetiredir. Mümin olmak Allah'a inanmayı mutlak olarak gerektirir. Ama inanç şartlarından bu sadece bir tanesidir. Onun dışında daha 6 tane inanç şartının sahibi olacaksınız. 7 inanç şartının sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Mümin olmak için 1. İnanç şartları. 7 tane kalp şartının sahibi olacaksınız. 2. Nefsinizin kalbi 7 tane şartın sahibi olacak. 7 tane alameti olacak nefsinizin kalbinin. 3. 3 tane de vasıf şartının sahibi olmak mecburiyetindesiniz. 3 vücudunuz da hidayete adım atmış olacak. Hidayet üzere olacak. İşte o zaman müminsiniz. Evvela Amentü Şerhi'nin 6. şartının yanlışlığını ifade etmek isterim. Hayır da şer de Allah'tandır ifadesi yanlıştır. Hayır Allah'tandır. Ama şer insanların, bizlerin nefsindendir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gelin beraber bakalım 7 tane inanç şartını. Allah'a inanmak 1. Tamam. Allah'ın kitaplarına inanmak 2. Tamam. Allah'ın resullerine inanmak 3. Tamam. Allah'ın meleklerine inanmak 4. Tamam. Ba'su ba'del mevte, ölümden sonra tekrar hayata geri döneceğimize inanmak. 5. Tamam. Ama 6.sı tamam değil. Hayır da şer de Allah'tandır sözü Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor. Allah Teala hayır bizdendir, şer sizin nefsinizdendir buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse biz de böyle kabul etmek mecburiyetindeyiz. Hayır bizdendir diyor Allah Teala. Hayır Allah'tandır. Şer bizim nefsimizdendir. Ve 7. unsur çıkıyor ortaya. Ve 7. unsur ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a ulaşacağına inanmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a ulaşması, buna inanç, mümin olmanın 7. temel şartıdır.

İşte inanç aktarının dizaynına baktığımız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada farklı bir olayla karşı karşıyayız. Bu olaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmaya, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak, mümin olmanın yedinci temel şartını oluşturuyor. Yedi rakamı Kur'an'ın esasını teşkil eder. Dört tane yedi basamaktan oluşur Kur'an-ı Kerim. Yedi tane inanç şartı, yedi tane kalp şartı mümin olmanın esasını oluşturur. Allah-u Teala ile olan dizaynımıza baktığımız zaman bütün insanlar için söz konusu olan şey

Allah ile olan dizayn. Burada üzerimize Allah-u Teala'nın 12 defa farz kıldığı ve bir olmazsa olmaz şartı var. Hayattayken ruhumuzun bizden ayrılarak seyri sülük adlı bir yolculukla Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında kaybolması olayı. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve mümin olmanın 7. şartı budur. Ölmeden evvel ruhu Allah'a ulaştırmaya inanmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İslam'ın sadece inanç şartlarından ibaret olmadığını Kur'an-ı Kerim söylüyor. 28 basamağın 14.sinde vücut bulan mümin olmak kavramının basamaklar itibariyle dizaynına beraberce bir göz atmalıyız. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Bu olayları değerlendirmemiz Allah-u Teala tarafından devamlı izlenir. Hangi istikamette değerlendiriyoruz? Allah'ın emirlerine karşı çıkan bir istikamette mi? Yoksa aynı paralelde miyiz? Yani kalbimizde isyan mı var? Şer mi var? Yoksa hayır mı var? Eğer bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmak konusunda bir talebin sahibi değilse, bu bütün insanlar için başlangıçta böyledir. Böylece bir insan Allah'a ulaşmayı eğer bilmiyorsa dileneceğini, böyle bir talebin olması lazım geldiğini elbette haberdar olmadığı için böyle bir talebin sahibi olmayacaktır. Ama böyle bir insanın seçilmemesi bu açıdan bir sebep teşkil etmez. Kim Allah'a karşıysa, Allah'a insan ruhunun ulaşmasına karşıysa, bunun için kendisi Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olmaya çalışıyorsa, işte o insanlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. İkinci basamak seçilme basamağıdır. Seçilenlerden bahsedelim mümin olma noktasına ulaşabilmek için. Bu seçilen insanlardan bir kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Konumuz onlarla ilgili. Öyleyse mümin olmanın temelinde en alt yapıyı oluşturan, temeli oluşturan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun mümin olma standartlarına ulaşması mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin Kur'an'daki adı aminudur. Gene iman kelimesinden geliyor. Bu kişi bir, Allah'a inanıyor. İki, Allah'a ulaşılabileceğine inanıyor. Üç, kendisi de bu sebeple Allah'a ölmeden evvel ulaşmak istiyor. Öyleyse
Mümin olmayı Allah'a inanmak olarak kabul eden insanlar için de bu zaten bu vasfın sahibidir kişi. Allah'a inanıyor ama onun ötesinde Allah'a ulaşmanın farziyetine de inanıyor. Kendisi de Allah'a ulaşmayı biliyor. Ulaşacağına da inanıyor. Böyle bir insanı böyle bir taleple Allah-u Teala derhal görür, işitir ve bilir. Bu noktada Allah-u Teala'nın rahim esması devreye girer. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah-u Teala görmüştür, işitmiştir ve bilmiştir. Rahim esması tecelliye başlar. Burası dördüncü basamaktır. 28 basamaklık İslam omurgasının dördüncü basamağında Allah rahim esmasıyla kişi üzerinde tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin gözlerinden hicab-ı mestureyi alır. Kişi irşat makamına sadece bakmaz. Onu artık alelade bir insandan ayırır, irşat makamı olarak görmeye başlar. O sadece bakmıyor, görendir artık. Kişinin kulaklarındaki vakrayı alır Allah-u Teala ve kişi işitmeye başlar, manaya varmaya başlar. Allah'a teslim olmaya dair, takvaya dair, irşada dair konuları işitmeye, manasına varmaya başlar bunlar. Burası beşinci basamaktan sonraki altıncı basamaktır. Sonra Allah-u Teala o kişinin nefsinin kalbinde bulunan ekinleti alır ve o kişinin kalbine ihbat koyar. Bu da yedinci basamaktır. Kişinin kalbindeki ekinlet, idraki önleyen bir konfitürdür. İlahi konfitür, ilahi bilgisayar. Onu alır Allah-u Teala. Ve idraki sağlayan ilahi bir bilgisayar yerleştirir oraya. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kişi yedinci basamaktadır. Mümin olmuş mudur? Hayır. Ama mümin olmak yolundadır. Ameni olmuştur. Sadece amen olma kavramı mümin olmayı inanç şartına tabi zannedenlerin bütün şartlarını fazlasıyla zaten ihtiva ediyor. O kişi sadece Allah'a inanmıyor. Allah'a inandıktan başka Allah'ın ulaşılabilir olduğuna, ruhunun Allah'tan geldiğine ve tekrar Allah'a geri dönmesi lazım geldiğine inanıyor. Bunun farz olduğuna inanıyor. Ve istiyor ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmayı. Bunun gerçekleşeceğine de inanıyor. Böyle bir standarttaki kişi yedinci basamakta irşada müteallik olan, takva sahibi olmaya müteallik olan, Allah'a kul olmaya müteallik olan, Allah'a teslim olmaya müteallik olan, hidayete müteallik olan konuları kişi anlamaya başlıyor, işitmeye, manasına varmaya ve kalbine indirip idrak etmeye başlıyor. Bundan sonra Allah Teala bu kişide ne yapar? Evvela şunu bir vaka olarak söylemek mecburiyetindeyiz ki herkesin başlangıçta mutlaka gözlerinde hicab-ı mestura vardır.
Kulaklarında vakra vardır, kalbinde kinnet vardır. İsra suresinin 44 ve 45. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki Habibim, sen Allah'ın tekliğini zikrederek onları Kur'an-ı Kerim'e okuduğun zaman, anlattığın zaman, tilavet ettiğin zaman onlar da senin aranda hicabı mesture vardır diyor. Yani senin onların gözlerinde seni görmeye mani olan bir perde vardır, gizli perde. Onların gözleri örtülüdür. Bakanlar göremezler. Kim bu insanlar? Ahirete ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaştırılmasına inanmayanlar. Onların diyor Allah-u Teala kulaklarında vakra vardır. Seni kulakları duyar ama onlar işitmezler. Söylediklerinin manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor Allah-u Teala. Senin söylediklerini idrak edemezler. Kendilerine mal edemezler diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada bir noktaya geliyoruz. Allah-u Teala diyor ki, sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönüp oradan uzaklaşırlar. İşte bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestire var, kulaklarında perde var, kulaklarında vakra var ve kalplerinde ekinnet var. Allah-u Teala bunları birer birer alıyor ve ekinnetin yerine ihbat koyuyor kişinin kalbine. Bundan sonra Allah o kalbe ulaşıyor, hidayet oluyor. O kalbe hidayet koyuyor. Tevbe suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْد۪ي قَلْبِهُ Kim Allah'a amin olursa onun kalbine ulaşırız diyor. Allah Teala onun kalbine hidayet koyarız diyor bir başka ifadeyle. 8. basamakta Allah kişinin kalbine ulaşıyor ve sonra o kişinin kalbindeki Allah'a, Allah'ın nurlarının girmesine ait olan nur kapısı şeytana dönük konumdayken onu Allah'a dönük hale getiriyor. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi. O gaybde Rahman'a huşu duyanlar var ya, onların kalpleri Allah'a döndürülmüştür diyor Allah Teala. Kalbin nur kapısı Allah'a dönüyor 9. basamakta. Ve 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince. Buyuruyor ki Allah Teala فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيهُ يَهْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine, kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü teslime açar diyor Allah-u Teala. Onların göğsünü yarar, şerh eder

Allah'ın nuru ulaşabilir. Anlaşılıyor ki bu yarma işlemi bir yol açmak kalbe. İşte bu 10. basamaktan sonra kişi zikir yapmaya başlıyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye zikretmeye başlıyor. Bu zikir o kişinin kalbine rahmet ve faz isimli iki grup nur ulaştırıyor. Evvela göğsüne, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine, kalbe kadar gelen bu rahmet ve faz isimli iki nur, bir de bakıyorlar ki kalbin Rabbani kapısı Allah'a dönük konumda ama mühürlü. Mühürlü olduğu için oradan içeriye rahmetin ve fazlın normal standartlarda girmesi mümkün değil. Ama rahmet partikülleri, rahmet nurları o kattan içeriye sızabiliyor. Fazıllar ne girebiliyor ne sızabiliyor. Ama rahmet partikülleri, rahmet nurları sızabiliyor. Bu sızıntı o kişinin kalbinde %1, en çok %2 nur birikimine sebebiyet verebilir. Çünkü kalpteki afetleri kalpte sabit tutan küfür kelimesi var kalpte. Bu sebeple o kişinin kalbinde %2 nispetinde nur birikimi ancak oluşabilir. Nur birikiminin oluşması için kalbin afetlerinden bir kısmının dışarı çıkması lazım. Bu zor bir olay. Çünkü küfür kelimesi afetleri kendisine çekiyor. Çekim gücünün sahibi ve kolay kolay nefsin kalbini terk etmiyorlar. Ve nefsin kalbine %2 oranında nur geliyor. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Buyuruyor Allah Teala. İşte burada huşu oluşmuştur %2 nur birikimiyle. Ve kim huşunun sahibi ise Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Diyor ki Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden Allah'a kesin şekilde inanırlar. Ve ölümden sonra ruhlarının tekrar Allah'a döndürüleceğine gene kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu insanlar Allah'a ölmeden ulaşacaklarına inanıyorlar, ruhlarını ulaştıracaklarına inanıyorlar. Ölümden sonra ruhlarının tekrar gelip yeniden Allah'a döneceğine de inanıyorlar huşu sahipleri. İşte kişi huşu sahibi olunca istihaneyi Allah-u Teala'dan mutlaka ister. Çünkü Allah-u Teala onu ona ulaştırdığı nurlarla irşat makamına karşı sevgi duyan birisi haline getirmiştir. Nefret etmemektedir irşat makamından kişi, irşat makamına karşı sevgi duymaktadır. İşte hacet namazını kılıp isteyince Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterecektir. 13. basamak.

Ve kişi böylece Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan almış olacaktır ve mürşidine ulaşacaktır. Mürşidine ulaştığı zaman Allah'tan alacağı 10 tane nimet hazırdır. Birinci nimet, devrin imamının ruhunu Allah o kişinin başının üzerine gönderir. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Arşın sahibi olan ve dereceleri yükselten Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. O kişiye yevmi talakı konusunda ikazda bulunmak üzere, Allah'a mülaki olmak gününün geldiğini haber vermek üzere. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir.

Böyle bir dizayn söz konusuysa, yeni olaylar cereyan edecektir. Çünkü Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi onların üzerine, başlarının üzerine kadınımızdan ruh göndeririz ve onların kalplerinin içine imanı yazarız buyuruyor Allah-u Teala. İşte kimin başının üzerine devrin imamının ruhunu Allah-u Teala gönderirse, ki ancak bu kişinin tabiyetiyle gerçekleşir. Allah-u Teala vebtegu ya eyyühellezine amenettük tekullâhe vebtegu ileyhil vesile de cahedu fi sebilillahi diyor. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. İşte demin söylediğimiz Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri Allah'tan bu vesilenin nasıl isteneceğini gösteriyordu. İşte böyle bir dizayn söz konusu olacak ve kişinin başının üzerine Allah devrin imamının ruhunu gönderecek, birinci ulaştıracak, birinci nimeti Allah Teala'nın. İkinci nimet, Allah o kişinin mühürlü olan kalbini açacaktır. Şimdi burada dikkatle bakalım. Kimlerin kalbi mühürlü? Mürşitlerine ulaşamayan bütün insanların kalpleri mühürlü. Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Habibim, o hevalarını, nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları dalalete bırakmıştır ilim üzere." Kim bu insanlar? Nefslerinin hevalarını, afetlerini kendilerine ilah edinenler, yani nefslerinin hevasının, afetlerinin emrinde olanlar, Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeyenler, hevalarının, nefslerinin, afetlerinin emirlerini gerçekleştirenler. Kim bu insanlar? Allah Teala Kasas 50'de diyor ki: "Habibim, eğer senin davetine, tabiyet davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar kendi hevalarına, sana tabi olmayanlar, kendi hevalarının, nefslerinin afetlerine tabidirler. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa, onlardan daha çok dalalette olan kim vardır?" diyor Allah Teala. İşte görüyoruz ki Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği kişiler o insanlar ki hevalarına tabiler, irşat makamına tabi olmamışlar. Bu yüzden dalalette kalmışlar. 10 ayet-i kerime dalalette olanların tabi olmayanlar olduğunu söylüyor. Öyleyse bu kişi tabi olmadan evvel dalalettedir. Ve Allah Teala onların kalp yapısını ifade ediyor. Dalalette olanların, mürşitlerine tabi olmayanların kalp yapısını ifade ediyor. Onların kalpleri mühürlüdür diyor. Bir, onların kalplerindeki Semi isimli işitme hassası o da mühürlüdür diyor. İki, onların kalplerinin içindeki basar hassasının üzerinde gışavet hassası bir perde vardır diyor. Ama burada önemli olan tabiyetten evvel bütün insanların kalbinin mühürlü olması. Şimdi Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerine geliyoruz. Diyor ki Allah Teala: "Habibim, o kafirler için sen ne yaparsan yap onlar için birdir. O kafirler mümin olmazlar. Onların, kafirlerin kalpleri mühürlüdür." diyor.
Öyle ise kafirlerin kalpleri mühürlü. Tabi olmadan evvel herkesin kalbi mühürlü. Mühürlü ise o insanlar kafirler olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse tabiyete kadar kişinin kalbinin içinde küfür kelimesi mevcut. Bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle doğarlar. Ve bu küfür kelimesi nefsin kalbinin içindeki afetleri kendisine çekmek yetkisinin sahibidir. Çekim gücünün sahibidir. Bu yüzden kalp devamlı afetlerle mücehhez olacaktır. Öyleyse kişinin kalbinin içinde küfür kelimesi var. Bu yazı, bu küfür kelimesi sonradan yazılan bir yazı değil. Doğuştan itibaren kişinin kalbinin içinde bu kelime var. Doğuştan itibaren kişinin kalbinin nefsi %100 afetlerle dolu ve onlara paralel standartta da afetleri kendisine çekecek olan küfür kelimesi kişinin kalbinde duruyor. Ama bu kişi mürşidine ulaştığı an Allah-u Teala kalbindeki küfür kelimesini alıyor, yerine iman kelimesini yazıyor. Bu kişiyi mutlaka Allah-u Teala hidayete erdiriyor. Hidayete erdirdikten sonra bu kişi fıstıkken, küfürdeyken Allah-u Teala aldı onu, hidayete erdirdi. Tabi olmayanların hepsinin fıstığı olduğunu söylüyor Allah-u Teala Âl-i İmrân Suresinin 82. ayet-i kerimesinde. Tabi olmayanların hepsinin dalalette olduğunu söylüyor Allah-u Teala 10 ayet-i kerimede. Dalalette olanların da kafir olduğunu söylüyor Allah-u Teala. İşte Nisa 167. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattâlu dalâlen ba'îdâ. Onlar ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala. Kafirler dalalettedir. Tabi olmayanlara da bu sebeple Allah-u Teala kafirler diyor. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Kişi tabi olduğu anda fıstıktan kurtulur, dalaletten kurtulur, küfürden kurtulur. Hidayete mutlaka erer. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah-u Teala onu hidayete erdirecektir. Veya kişi yolda ölür, gene hidayete ermiş kabul edilir. Ama hidayete erdikten sonra tehlike tekrar başlar. Şeytan o kişiyle onu kandırabilmek için bütün gücüyle uğraşır. Eğer başarabilmişse kişi irşat makamından şüpheye düşer. Düştüğü zaman Allah-u Teala işitir, bilir ve görür. Bütün şartlar geriye döner. Kişinin ruhu tekrar vücuduna iade edilir. Başın üzerindeki devrin imamının ruhu alınır. Kişinin kalbinin mührü açılır. Kalpteki iman kelimesi alınır. Kalbin içine küfür kelimesi yeniden yazılır. Bu kalbin içine ikinci defa küfür kelimesinin yazılmasıdır. Doğuştan itibaren kalbinizde küfür kelimesi vardır. Hidayetten sonra tekrar hidayet için kişi harekete geçerse, tabi olursa, aynı gün, tabi olduğu gün yeniden iman kelimesi yazılır kişinin kalbinin içine. Kişi yeniden hidayete otomatik olarak erdirilir Allah-u Teala tarafından. Ama bu hidayetten sonra üçüncü bir düşme söz konusuysa, Allah-u Teala o zaman o kişinin kalbinin içine küfür kelimesini tab ediyor. Artık o kalpten küfür kelimesinin çıkması mümkün değil. Öyleyse kaldığımız yere yeniden dönelim. Mürşidimize ulaşmıştık. Kalbimizin mührünü Allah-u Teala başımızın devrin imamını gönderdikten sonra onun ruhunu kalbimizin mührünü açmıştı.
Sonra Allah Teala kalbimizdeki küfür kelimesini alır kalbimizden ve kalbimizin içine imanı yazar. Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesine göre ve mümin olur. Öyleyse mümin olmak 7 tane kalp şartını ihtiva ediyor. Birinci kalp şartı Allah'ın kalbimizden, nefsimizin kalbinden ekinleti alması. İdraki önleyen ilahi konfetörü alması. Bir, yerine ihfat koyması. Yani ilahi bir kompütürle bizi teçhiz etmesi, idraki sağlayan bir kompütür. İkinci kalp şartı. Göğsümüzden kalbimize, kalbimizin içindeki Allah'ın nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çevirmesi Allah Teala'nın üçüncü kalp şartı. Kalbimizin içine göğsümüzden bir göğsümüzü yararak, şerh ederek bir nur yolu açması dördüncü kalp şartı. Sonra kalbimizin mührünü açması beşinci kalp şartı. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini alması altıncı kalp şartı. Kalbimizin içine İman kelimesini yazması. Yedinci kalp şartı. Öyleyse kalbimizin içine iman kelimesi yazıldığı zaman kalbimizdeki imanın sahibi olan manasına mümin adıyla anılırız Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse mümin olabilmemiz için 7 tane kalp şartı gerekli. Tam 7 kalp şartı. Öyleyse ancak kalbinin içine Allah'ın imanı yazdığı kişiler, onlar mümin olmak şerefine ererler. Allah Teala'nın kalbin içine iman yazılmamışsa onları mümin kabul etmediği Hücurat Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde şekilleniyor. Diyor ki Allah Teala, Habibim, Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Onlara de ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. İslam içindeyiz deyin. İslam standartlarının içindeyiz deyin. Ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Ayet son derece açık olarak imanın kalbe sonradan girmesi lazım gelen bir şey olduğunu kesinleştiriyor. Ne yapıyor Allah Teala? Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor ve kalbin içine iman kelimesini yazıyor. İşte o zaman o kalbin içine Allah imanı sokmuştur iman kelimesini oraya yazmak suretiyle. O kalbin içinde mevcut olmayan iman artık o kalpte vardır. Öyleyse kalbin içine iman girmiştir, Allah Teala tarafından sokulmuştur. Kimin kalbinin içinde iman yazıyorsa o kişi mümindir. Öyleyse küfür kelimesi kalbindeki küfrün sahibi olan bir vasıfla sahibini isimlendirecektir. Bu isim o kişinin kalbinde küfür varsa kafir ismidir. Kalbindeki küfrün sahibi o kişinin kalbinde iman
varsa Allah Teala kalbine imanı yazmışsa kişinin, o kişinin adı mümindir. Kalbindeki imanın sahibi anlamına. Mümin imanın sahibi olan kişidir. Kafir küfrün sahibi olan kişidir. Ve bu sahip olunan şey kalptedir. Öyleyse demek ki bir insanın mümin olabilmesi nefsinin kalbinde iman kelimesinin mutlaka yazılmasını icap ettirir. Kişinin kalbine iman yazıldığı mümin olmanın kalp şartı itibariyle yedincisi de tamamlandı. Başka şartı var mı mümin olmanın? Üç tane de vasıf şartı var. Ruhun da ve Çin de nefsin de hidayete başlaması. Allah'a teslim olmak istikametinde, Allah'a kul olmak istikametinde, hidayet istikametinde harekete geçmiş olmaları. Kim tabi olursa, onun ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıktığını söylüyor Allah-u Teala. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde. Diyor ki, ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اِتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهِ مَآبًا. İşte o gün hak günüdür. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi, Allah'a ulaştıran yolu, yani sırat-ı müstakimi yol itaz eder ve Allah'ın zatı o kişiye meab olur. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman. Meab, sığınak demek. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. Ruhun Allah'a ulaşması için vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakim üzerinde seyri sülük adı verilen bir yolculuğu tamamlaması lazım. İşte bu seyri sülüğün başladığı nokta ruhun hidayetinin başladığı noktadır. Ruhun hidayeti nedir? Allah'a ulaşmaktır. Âl-i İmran 73. İnnel hüdâ hüdallah. İnne muhakkak hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır.

dinle. İşte o elhida hidayettir. Öyleyse ruhun hidayete başlaması mümin olmanın temel şartıdır. Kalbine iman yazılmadan hiç kimsenin ruhu vücudundan ayrılmaz, Allah'a doğru yola çıkmaz. İşte bakın ne diyor Allah-u Teala Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesinde. Furkan 69'da cehenneme gidenlerden bahsettikten sonra diyor ki, ama kim tövbe eder de mümin olursa, tövbe edince insanlar mümin oluyorlar. Ve amelü salata başlarsa, nefs tezkiyesine başlarsa, Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Allah Teala burada mümin olmanın kesinlikle tövbe şartına bağımlı olduğunu ifade ediyor. Kim tövbe eder de mümin olursa. Mümin ikramesinde diyor ki açık bulunurlar, derler ki ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de mümin olursa ve senin yoluna girerse, ruhu Allah'a doğru yola çıkarsa, yani ya Rabbi sen onları koru cehennem ateşinden, onları koru, onlara mağfiret et, onların günahlarını sevaba çevir. İşte Allah-u Teala Furkan 70'te onların günahlarını sevaba çeviririz diyor. Kimin? Mümin olanların. Kim tövbe eder de mümin olursa ve amel-i salihat işlerse onların günahlarını sevaba çeviririz diyor. Tövbe eder de mümin olursa, mümin olmanın tövbe etmeye indekslendiği kesin. Yetmez. Tövbe etmenin sonu mutlaka nefs tezkiyesiyle noktalandığı cihetle, tövbe eder de mümin olursa ve amel-i salihata başlarsa diyor Allah-u Teala, nefs tezkiyesine başlarsa, Furkan 70. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, kim amel-i salihat yaparsa, nefs tezkiyesi yaparsa, işte onlar müminlerdir diyor Allah-u Teala. Mümin olmanın nefs tezkiyesine bağımlı olduğunu kesin olarak ifade ediyor. Aynı zamanda mümin olmanın ruhun Allah'a doğru yolculuğunu ihata ettiğini Furkan 71'de anlıyoruz. Onun ruhu diyor Allah-u Teala, tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a doğru yola çıkar diyor mümin olan kişinin. Öyleyse ruhunu Allah'a ulaştırmak için yola çıkartan kişi mümindir.

0: Görüyorsunuz ki kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkıyor. O kişi mümin oluyor. Kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Amel-i salihata başlıyor. Ve Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi gereğince o kişi de mümin oluyor nefs tezkiyesine başladığı için. Nefs tezkiyesini yapanlar, amel-i salihat yapanlar işte onlar müminlerdir diyor Allah Teala. Ve kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmeye başlıyor. Şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Uydur. Allah Teala bu hususu ifade ediyor. Diyor ki elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu leküm adun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse Allah'a kul olmak, fizik vücudun Allah'a kul olması sırat-ı müstakim üzerinde olmayı ifade ediyor. Ve sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar müminlerdir. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminler olan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. O tek fırkayı ve bütün fırkaları Enam 152'de, 153'te görüyoruz. Allah Teala diyor ki Allah'ın ahdini yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Allah'ın bu tek yoluna tabi olun ki bu tek fırkasına sırat-ı müstakime tabi olun. Onun üzerinde bulunun ki sırat-ı müstakimin dışında olan bütün yollar sizi Allah'ın bu yegane yolundan ayırdılar, şeytana kul ederler diyor. Öyleyse Nebe suresinin 20. ayet-i kerimesindeki müminler sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar ve ruhları sırat-ı müstakimin üzerinde bulunan, fizik vücutları sırat-ı müstakimin üzerinde bulunan, nefsleri sırat-ı müstakimin üzerinde bulunan insanlar. Bu muhtevada fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması onun sırat-ı müstakimini ifade ediyor. Ve sırat-ı müstakimin üzerinde olanlarsa müminler. Öyleyse kimin fizik vücudu Allah'a kul olmaya başlamışsa o kişi sırat-ı müstakimin üzerindedir ve o kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse üç tane de vasıf şartı ruhu kişinin sırat-ı müstakim üzerinde olması onun mümin olmasını ifade ediyor. Nefs tezkiyesine başlaması mümin olmasını ifade ediyor. Fizik vücudunun Allah'a kul olmaya başlaması gene onun mümin olmasını ifade ediyor. Öyleyse mümin olmak 7 tane inanç şartı, 7 tane kalp şartı ve 3 tane de vasıf şartını içerir. Ancak bu standartlarda mümin olmak şerefine erebilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mümin kavramını Kur'an'da ait olduğu doğru noktasına, doğru yerine oturtunuz. Kur'an her şeyin anahtarıdır. Ve mümin olma kavramı hiç de insanların zannettiği gibi Allah'a inanan mümindir ifadesinin dar hudutları içinde hüküm ifade etmez. Allah Kur'an'da her şeyi açıklamış. Mümin olabilmek için bir insanın 7 tane kalp şartına, 7 tane inanç şartına, 3 tane de hidayet şartına sahip olması gerekir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir güzel konu daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun.
1: Sümmetinize inşallah mükerreme servis. Mübarek ellerinizden inşallah sonsuz sümmet yapıyoruz. Evet mükerreme izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle mümin olmak konulu bir eşsiz ve yeni sohbetinde muhterem efendi hazretleri Doktor

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Sohbet, bir yarenlik, sizinle baş başa bir beraberlik. Sevgili kardeşlerim, uzaklardan size sesleniyorum. Özlemiş olarak. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi söyleyerek inşallah sözlerime başlamak istiyorum. Zaten sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın hepinizden en çok istediği şey sevgidir. Size 30 kameri yıl boyunca hep sevgiyi anlatmaya çalıştık. Hepinizi sevgiye odaklamaya çalıştık. Allah'ın sizi sevmesi, sizin etrafınızdaki insanları ve Allah'ı sevmenize bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, severseniz sevilirsiniz. Öyleyse sevinin faturasını, onlar beni sevmiyorlar, ben de onları sevmiyorum diye sakın başkalarına çıkartmayın. Siz onları sevmediğiniz için sevilmiyorsunuz. Aslında fatura bu kadar açık ve kesin olarak size çıkar. Neden başkaları seviliyor da siz sevilmiyorsunuz? Çünkü sevilenler sevenlerdir. Bütün kalplerin istediği tek şey sevilmektir. Bu sevgi bedavadan kazanılmaz sevgili kardeşlerim. Sevginizi ishar etmek, göstermek mecburiyetindesiniz. Göstermezseniz etrafınızdaki insanlar da size karşı sevgilerini göstermezler. Ama herkes sevgisini ishar ederse, yani açığa koyarsa, sevdiği insanlara sevdiğini açık açık söylerse, davranışlarıyla bunu ifade ettikten başka, diliyle de ilave ederse, onu çok sevdiğini belirtirse, o zaman onlar da onu sevmek gereğini duyacaklar mıdır? Ne diyorsunuz? Burada bir deneme yaptık. Biz kardeşlerimize yüksek sesle onları çok sevdiğimizi söyledik birer birer. Başlangıçta bir kısmı teşekkür etti, hafif sessiz bir şekilde. Bir kısmı başını salladı. Bir kısmı fısıltıyla bizi çok sevdiklerini söylediler. Sonra dedik ki hayır bu olmadı. Ben nasıl size yüksek sesle sizleri sevdiğimi söylüyorsam sizden de aynı cevabı bekliyorum. Ne oldu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Camimizin içi birbirini sevenlerin sesleriyle doldu. Her tebrikleşme bizde her kardeşimizin el öpmesiyle neticelendiği için 5-10 dakikalık bir zaman parçasını mutlaka alır. Bu zaman parçası içinde herkesin birden birbirine onların sevdiğini yüksek sesle söylemesi, insan sayısı kadar da bunun iki defa tekrarı, camimizde çok güzel bir hava oluşturdu. Sonra hanlar dergahında da
Böyle yaptık. Orada da her şey çok güzel oldu. Sevgili kardeşlerim, siz de hepiniz bir araya toplandığınız zaman aynı şeyi yapıyor musunuz? Birbirinizi kucaklayıp, sımsıkı tutarak, onu çok sevdiğinizi söylüyor musunuz birbirinize? Bir vakfının mensupları bunu usul haline getirmelidir. Kim unutursa hepiniz birden ona hatırlatmak mecburiyetindesiniz. Ancak sesli olarak gülümseyişimizle, gözlerimizdeki gülen tebessümlerle etrafımızdaki insanlara sevdiğimizi açıklarsak, onlardan da aynı cevabı alırsak daire tamamlanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu bizim faranjit. Sevgili kardeşlerim, ne faranjit, ne başka bir hastalık. Bunlar hiç önemli değil. Biraz sesimiz boğuk çıkar, birkaç dakika sonra da geçer. Peki, hala boğuksa o zaman çaresi var. Çaresi bir tane karanfil.

Nerede kalmıştık? Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Efendim? Evet. Sesleriniz ulaşıyor. Siz de bizleri çok seviyorsunuz. İşte hayat budur sevgili kardeşlerim. Allah'ın yolunda olanlar bir sevgi halesi içinde birlikte olmalıdırlar. Her davranışlarıyla sevgilerini belirli halde tutmalıdırlar. Etraflarındaki herkes o kişi tarafından sevildiklerini bilmelidir. İşte hayatımızı böyle bir sevgi halesi içinde devam ettirmeliyiz sevgili kardeşlerim. O zaman siz de aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Allah insanı sevmiş ve yaratmıştır. Severek yaratmıştır. Ve sevmeyen, nefret eden mahluk şeytandır. Bu yüzden kıyamete kadar cezalandırılmıştır. Kıyamette de zaten cehennem adı verilen bir yerde sonsuza kadar cezasını çekecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, farkımız olmayacak mı iblisten, şeytandan, şeytanlardan? O şeytanlar ki bütün insanlara sadece eza vermek isterler. Bütün insanları sadece huzursuz ve mutsuz etmek isterler. Bunun için yaşarlar. Gayeleri sadece budur. Bizim de bir gayemiz var. Allah Teala bize bir gayeyle bu vazifeyi verdi. Bütün insanlara Allah'ın ortaya koyduğu mutluluğu açık bir şekilde anlatmak. Mutluluğu öğretmek. İnsanların mutluluğu için gerekli her şeyi yapmak. İşte onun için huzurlarınızdayız. Hepinizi çok sevmenin ötesinde, hepinizin birbirinizi çok sevmenizi de istiyoruz sizden. Çok mu istediğimiz, ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bir araya geldiğiniz zaman herkesin birbirini sevdiği bir toplum oluşturabiliyor musunuz? Her toplumun içinde bir iki sivri kişi bulunabilir. Onların nefsleri, onların farklı dizaynını sergiler. Onlar mutsuzdurlar. İşte o sivri olan kardeşlerimize sesleniyoruz. Başka bir yerde değilsiniz. Allah'ın Resulü'nün dergahındasınız. Öyleyse siz de herkes gibi başkalarını mutlu etmek için var olmalısınız. Burada emirler Allah'tan alınır. Öyleyse Allah'ın hepiniz hakkındaki temel hedefini bir düşünün bakalım. Ne istiyordu sizden? Allah'ın sizin istediği tek şey sizin mutlu olmanızdır. Verdiği bütün emirler mutluluğunuzu her geçen gün arttıran, arttıran, arttıran
ve nihayet kesintisiz bir mutluluğa sizi ulaştıran bir hedef tayiniyle gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda mutsuzluğunuz biter. Onlar evvel mutsuz muydunuz? Kim, hanginiz mutlu olduğunuzu iddia edebilirsiniz ki? Tasavvufa girmeden evvel, Kur'an'ı yaşamaya başlamadan evvel, bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Tasavvuf, Kur'an'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf, Kur'an'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf, Kur'an'ın yaşanmasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi tasavvufu yaşadılar. Yani Kur'an'ı yaşadılar. Ne yaptılar? Allah'a ulaşmayı dilediler. Sonra kainatın en büyük mürşidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. 14. basamak. Sonra ruhları vücutlarından ayrıldı. 21. basamakta ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Ulaştırdıkları zaman başlangıçtaki mutluluk durumlarına bakalım. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda Allah onlarla şeytan arasındaki ilişkiyi kesti. Şeytan onlara tesir edemediği için mürşitlerine ulaştıkları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldukları noktaya kadar, 14. basamağa kadar mutlulukları devam etti. Çünkü Allah Teala şeytanla ilişkilerini kesti. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka bu ilişkiyi keser. Tabiyetten sonra da devam etti. İlişkinin kesilmesi ne zamana kadar? Ta ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar. Hepsi ulaştırdılar, hidayete erdiler. 21. basamak. 21. basamağa kadar bütün sahabe mutluydular. Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren Allah onları teslim almıştı. 14. basamakta mürşit Allah adına onları teslim aldı. 21. basamakta Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırarak teslim aldı. Ve Allah'ın bütün insanlara hedef olarak gösterdiği bu vetire, Allah'ın mutlak yardımı burada tamamlandı bütün sahabe için. Hepsinin ruhları Allah'a ulaştı.

Allah'ın bu noktaya kılınlaştırdığı kişide oluşturduğu şey nedir diye bakarsak, bunun dünya saadetinin yarısı olduğunu görürüz. Cennetlerden de üçüncü kat olduğunu görürüz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda nefsinin kalbi başlangıçtaki gibi %100 afetlerle doludur. Ama şeytanla ilişkisi kesildiği için şeytan afetlere tesir edememektedir. Edemediği için kişi Allah'a ulaşana kadar mutluluğu yaşayacaktır. Mürşidine ulaştığı zaman da nefsinin kalbindeki afetler aynen %100 durmaktadır. Ama tabiyetten sonra nefs tezkiyesi yaşanır. Nefsin kalbine giren fazıllar kalbi işgal etmeye başlar. Ne zaman bu nurların %2 rahmet, %49 fazıl olarak kalbi %51 kaplamaları söz konusu olursa, o zaman göğün yedi katı aşılmıştır. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Kişinin mutluluğu, dünya saadeti, nefsinin kalbindeki afetler %51 azaldığı için günün yarısından daha fazla bir mutluluğu kişi mutlaka yaşar. Peki sonra o kişi için bu noktadaki durum, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet, birinci, üçüncü basamak. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennet, 14. basamak. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennet, 21. basamak. 14. basamak ve 21. basamak arasında kişinin nefsi %51 tezkiye olmuştur. Temizlenmiştir, arınmıştır. Nefsi ondan evvel %100 afetlerle doluydu. Bu noktada afetler %49'a düşmüştür. Şeytan yalnız afetlere tesir edebildiği için şeytanın hakimiyet alanı %49'a inmiştir. Bu noktaya kadar kişi Allah'ın muhafazası altındadır. Allah verdiği sözü yerine getirmiştir. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırmış. Nefsinin kalbini %51 afetlerden temizlemiş. O kişinin bütün ibadetleri sevmesini sağlamış. Ruhunu da kendisine ulaştırmıştır. Burada kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Herkes bu üçüncü kat cennete mutlaka sahip olur. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. Allah Teala bu kadar insanı seviyor. Onun bir tek dileğine karşı onu üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor. Nefsinin %51'ini de temizlediği için dünya saadetinin de %50'si, 51'i o kişinin mutluluğunu oluşturuyor. Yarı yarıya bir dünya saadeti. Peki zorluk yok mu hiç? Buraya kadar hiç yok. Hiç mi olmayacak? Hayır, bundan sonra zorluklar başlar. Neden başlar? Çünkü Allah Teala koruyucu kalkanını kişinin üzerinden alır. Ve şeytanla ilişkisini kestiği o kişi şeytanın telkinlerine açık bir şekilde maruz kalır. Bu noktadan itibaren kişinin yapması lazım gelen şey zikrini adım adım arttırmaktır. Kesinlikle zikir aşağı doğru inmemelidir. Aşağı doğru inerse yozlaşma başlar. O mutlu devir biter. Ve kişi adım adım mutsuzluğa doğru yürür. Ne olduğunu anlayamadan aşağı doğru yuvarlanması da mümkündür. Var mıdır böyle bir şeyin ölçüsü? Vardır tabii. O noktada kişi 33 bin zikre ulaşmıştır. Bu zikri devam ettirebilirse
aşağı düşmesi söz konusu olmaz. Mutluluğu da %50'nin üzerine çıkmaz. Ama bu minval üzere kişi devam eder. Kim şunu düşünebilirse, Allah Teala bana bir söz vermişti. Ben Allah'a ulaşmayı dilediğim takdirde Allah beni mutlaka kendisine ulaştıracaktı. Diledim ve de bana bütün bu kolaylıkları verdi, zikrimi arttırdı, ruhumu da Allah'a ulaştırdı. Öyleyse bir başka sözü daha var. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmek isterse Allah Teala onu da temin eder. Madem ki birincisini gerçekleştirdi, Allah Teala mutlaka sözünü tutacaktır. O zaman benim kendime düşeni gerçekleştirmem lazım. Yani zikrimi arttırmam lazım. Kişi bu bapta iradi bir standart içerisinde zikrini arttırırsa hızlı bir şekilde arttırması gerekmiyor. Yavaş yavaş, senelere dayalı bir zikir artışı, böyle bir şey varsa sevgili kardeşlerim, o zaman o kişi adım adım daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olacaktır. Nefsinin kalbindeki nurların artış oranına paralel olarak. Bize mutsuzluğu veren nefsimizin afetleridir. Nefsimizde afetler varken iç dünyamızda devamlı bir kavga söz konusudur. Nefs, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememizi ister, ruh istemez. Nefs, Allah'ın emrettiklerini yapmamak ister, ruh da yapmak ister. Öyleyse içimizde bir kavga hep olacaktır. Kaçınılmaz bir şey. Diyalektik bir kavga. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir kavga. Kavga varsa mutluluk yoktur. Ama bu kavga ruhun Allah'a ulaştığı noktada %49'a inmiştir. Eğer zikrinizi arttırabilirseniz, artan bir dizayn içerisinde devam ederseniz, nefsinizin kalbine yerleşen fazıllar giderek artacaktır. Onların artışı oranında mutluluğunuz da artacaktır. Bir gün nefsinizin kalbinde nurlar %81'e ulaşırsa, fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Allah'ın bütün emirlerini fizik vücudunuz yerine getirecek, yasakları işlemeyecektir. Sevgili kardeşlerim, daha ötede de bir sonsuz zikir, daimi zikir söz konusu olacaktır. Allah'ın yardımıyla. Siz isterseniz ve ben bu işin sevdalısıyım. Allah Teala bana ne emrederse ben mutlaka onu yerine getirmek için irademi Allah'ın

şeytanın dostuysa, Allah'a karşı savaş veriyorsa, o zaman onun en büyük silahı inattır. Nefsin afetlerinden bir tanesi olan inat. Sakın iradeyle inadı birbirine karıştırmayın. İrade, kötülüklere karşı savaşan, nefsin afetlerine karşı savaş veren ve sizi diri tutan, canlı tutan, hep savaşta tutan, kötülüklere karşı savaşta tutan bir yapıdır. Nefsinizdeki inat afeti ise güzelliklere karşı savaş verdirir. Allah'ın emirlerine karşı savaş açarsınız. Allah size namaz kılmayı emreder, inatla namaz kılmazsınız. Zikir yapmanızı emreder, inatla zikir yapmazsınız. Ne olur? İnadın hakimiyetindeki bir kişi ne olur? Mutsuz olur ömür boyunca sevgili kardeşlerim. Zannetmeyin ki şu dünya üzerinde kazandığınız paralar, şan, şöhret sizi mutlu edecek. Deneyin. Hangisini başarırsanız bize de haber verin. Bakalım durumunuza gerçekten mutlu musunuz? Hiç öyle bir insan göremedik şimdiye kadar. Allah'ın yolunda olmasın, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmasın ama mutlu olsun. Bu matematik olarak mümkün değildir. Mutluluğunuzun oranı nefsinizdeki afetlerin azalmasıyla paralel bir seyir takip eder. Kim bir gün daimi zikre ulaşırsa, o zaman nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. O zaman onu Allah'ın emirlerini yapmaktan men edecek veya yasak ettiği bir fiili işlemeye yöneltecek bir kılavuz, bir yardakçı, bir teşvik edici faktör kişinin iç dünyasında kalmayacaktır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiştir. Çünkü Allah'ın ezeli hedefi gerçekleşmiştir. Ne diyordu Allah Teala? Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esveli safinle reddettik. Nefsimiz afetlerle doludur. Ama ahseni takvimle yaratılmış. Yani o korkunç dizayn, baştan aşağı afetlerle dolu olan nefsimizin kalbi, bizi sonsuz, devamlı huzursuz kılan nefsimizin kalbi, eğer nefs tezkiyesi denilen bir olayla arınırsa, afetlerinden kurtulursa, o zaman o kişi sonsuz mutluluğa adım atmış, kapıdan içeriye girmiştir. O noktadan itibaren sonsuz bir mutluluğun sahibidir. İç dünyasında kavga bitmiştir, nefsiyle ruh arasındaki kavga. Allah'ın söylediği hedef oluşmuştur. Ahsen-i takvim içinde yaratılan nefs, yani ahsen-i takvime, ahsene belli bir takvimde ulaşmak üzere yaratılan nefs, hedefine ulaşmıştır. Ahsen olmuştur. Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu zaman onu müzeyyen kılmaya çalışacaksınız ve o noktada nefsinizin kalbinin ahsen olması söz konusu olacaktır. Fizik vücudun tesliminde vücut ahsen olur. Nefsinizin tesliminde nefsiniz ahsen olur. Ama önemli olan ahsenlerin en önemlisi iradenin teslimiyle ulaşılan ahsenlik kademesidir. Ne zaman iradenizi Allah'a teslim ederseniz, o zaman nefsinizin afetleri bittikten sonra tam 19 mertebe kalbiniz müzeyyen olmuştur. Yerlerin melekûtunu görmüşsünüzdür. Göklerin melekûtunu görmüşsünüzdür. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman son bulmaca da çözülmüştür. Allah'ın zatını görmüşsünüzdür. Mutluluk mu diyorsunuz?

Oh, 30 minutluktur. İç dünyanızdaki kavga bitmiştir. Nefsiniz asen olma noktasına gelmiştir. İradeniz de. İç dünyanızda çatışma bitmiştir. Neydi sebep? Nefs şerri arzu ediyordu, ruh da hayrı. Devamlı benim dediğim olacak diye kavga vardı. Ama şimdi ikisi de hayrı istiyor. Kavga bitti sevgili kardeşlerim. Peki sonra? Sonra farklı bir dizayn görüyoruz. Kişinin dış dünyasında bir başka dünya bu. Çünkü siz değişebilirsiniz ama siz değişiyorsunuz diye başkaları değişmez. Onların kalbi afetlerle dolu. Ve siz onlara iyilik yapınca onlardan size bazen kötülük gelebilir. Ama aklı başında bir insan kendisine yapılan iyiliği ölçmek durumundadır. Mutlaka tesir altına girer. Sevgili kardeşlerim, başka insanlarla ilişkilerinizde daimi zikre ulaştığınız noktada sizden onlara hiçbir zaman yanlış bir davranış ulaşmayacaktır. Hep Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Allah'ın emirleri ise sadece bütün insanlara mutluluk verici, huzur verici davranışlardır.

Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştığınız zaman dış dünyanızdaki kavganın da bittiğini göreceksiniz. Neden bitecek? Çünkü siz evvelce nefsinizin üzerinizdeki baskısı sebebiyle başkalarına karşı yanlış davranışlarda bulunuyordunuz. Onların yanlış davranması üzerine siz de yanlış davranıyordunuz veya siz yanlış davrandığınız için onlar da size karşı yanlış davranıyorlardı. Böylece yanlış davranışlar zinciri birbirine çekerek hep sizi ve etrafınızdaki insanları huzursuz yapıyordu. Kısacası bitmeyen bir kavganın içindeydiniz. İnsan odur ki dışarıdaki kavgayı bitirir. Bitirmek için bir güçlüğünüz olmayacak. Daimi zikre ulaştığınız için iç dünyanızda başkalarına onlar size kötülük ediyor diye kötülük etmek arzusu hiç oluşmayacak. Onlara isteseniz de kötülük edemeyeceksiniz. İç dünyanız düşmanlık faktörünü devreden bütünüyle çıkarmış olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu kavganın bitişi Allah'ın emirlerinin en önemli bölümüdür. Çünkü burada kesintisiz bir dış dünya saadette yaşanır. Kişinin iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiştir. Sulh ve sükun gelip yerleşmiştir. Mutluluk, bizim anlatmaya çalıştığımız mutluluk, kesintisiz bir saadet halidir. Kesintisiz bir huzur halidir. Kavganın bittiği bir noktada oluşabilir. Orada yeşeren bir çiçektir mutluluk. Mutluluk, kavganın bittiği yerde açan bir çiçektir. Oluşan bir çiçektir. Öyleyse iç dünyanızdaki kavga nefsinizin bütün afetleri yok olunca biter. Ahseni takvime o belli zaman devresi, Allah'a göre belli olan zaman devresinin sonunda ahsene ulaşmıştır nefsiniz. İç dünyanızda kavga bitmiştir. Nefsiniz ahsen olmuştur. Başka insanlarla ilişkilerinize baktığınız zaman şunu göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Bu ilişkiler başka insanları artık yaralamadığınız için, onları kırmadığınız için, nefsinizin afetleri devreden çıktığı cihetle onlar size yanlış davranışlarda bulunsa bile siz onlara onlar gibi davranmadığınız için sizin mutluluğunuzu oluşturacak bir seyir takip edemez. Onlar kızarlar, öfkelenirler ama siz kızmazsanız, öfkelenmezseniz siz onlara sükunetle cevap verirseniz kavga devam edemez. İşte o noktada dış dünyanızda da sulh ve sükun oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dış dünyanızda da kesintisiz bir
Sülh ve sükun hali, kavganın bittiği bir sakin liman oluşuyor. Gelelim üçüncü boyuta. Üçüncü boyut Allah ile olan ilişkiler. Allah'ın bütün emirlerini, o emirleri yerine getirmekten büyük bir zevk alarak gerçekleştiriyorsunuz. Artık ibadetler sizin için sadece doyulmaz zevkleri simgeliyor. Neden mi? Çünkü bütün ibadetlerinizi Allah'a bakarak yapıyorsunuz. Namazınızı kılarken, zikrinizi yaparken, beyaz örtü altındaki virtten bahsediyorum. Onun dışında da her zaman görmeyi istediğiniz an Allah'ı görebilirsiniz. O zaman Allah'ın insan olmadığı konusunda kesin bir fikriniz tahakkuk eder. Allah Teala yaratılan değildir, yaratandır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o hepimizin sahibidir. İşte Allah ile olan ilişkiler iki ayrı açıdan size hedef tayini yaptırır. Bir, emirler cephesi. Namaz kılacaksınız. Bir, oruç tutacaksınız. İki, zekat vereceksiniz. Üç, paranız varsa, zengin olmuşsanız hacı karşılayabilecek kadar harca gideceksiniz. Dört, kelime-i şehadet getireceksiniz. Beş, zikir yapacaksınız. Altı, ve Allah'a ulaşacaksınız. Yedi, ulaşmayı dileyeceksiniz de diyebilirdik. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemekle ulaşmak aynı şeydir. Ama hadiste nikah-ih kelimesi geçiyor. Nedense birçok müellif hadisteki nikah-ih kelimesini atlıyor, kullanmıyor. Zikri de devreden bütünüyle çıkarmışlar. İslam'ın yedi şartı beş şarta dönüşmüş. Ve de bu beş şartla hiç kimsenin kurtulamaması iblisin insanlığa en büyük tezgahı. Sevgili kardeşlerim, bu şeytan öyle bir varlık ki sonsuz ömrünü, kıyamete kadar devam edecek olan ömrünü sadece biz insanları hırpalamak için, biz insanları acı çektirmek için, biz insanları huzursuz etmek için kullanıyor. Vazgeçmesi de mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Son merhalede Allah ile olan ilişkilerinizde nehiler cephesi var. Allah'ın yasak ettiği fiiller. Başkasına kötülük etmeyeceksiniz. Mutlu olmanın da temel kaidesi budur. Başkalarına kötülük etmeyeceksiniz. Haramdan sakınacaksınız. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyeceksiniz. Şeytandan gelen tesirleri hemen anlayabilirsiniz. Neden? Çünkü Allah'ın emirleri var, yasakları var. Şeytan size Ramazan günü oruç tutma derse, bileceksiniz ki bu şeytandan.
Namazın vakti girmiş birisi size diyor ki namaz kılma. Allah-u Teala'nın emirlerinin karşısında olan her şey ondan gelir, iblisten gelir. İşte bu sebeple eğer tersini yaparsanız iblis şaşmaz bir hidayet kılavuzu olabilir bir insanın. Çünkü söylediği her şey hidayete ulaşmanızı önlemek istikametindedir. Eğer yaptığınız şey onun söylediğinin tam tersi ise her zaman Allah'ın emirlerini yerine getirmiş olursunuz. Veya yasaklarını uygulamış olursunuz. Yasak edilen bir şeyi asla yapmazsınız. Şeytan size yasak edilen şeyi yapmanızı, emredilen şeyi de yapmamanızı emreder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki böyle bir sohbeti Yüce Rabbimiz bize nasip kıldı. Sizler de bir güzelliği yaşıyoruz birlikte. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne yaptık? Bir sohbet yaptık. Allah ile ilişkilerimizi ve özellikle mutluluğu beraberce tetkik ettik. Şu noktaya ulaştık ki mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk iç dünyanızda oluşur, dış dünyanızda oluşur ve Allah ile ilişkilerinizde oluşur. Her üç cepheden de neler yapmanız, neler yapmamanız lazım geldiği konusunda artık kesin bir ilmin sahibisiniz. Ama şunu bilin ki Allah'ın yardımı olmadan hiçbir hedefe giremezsiniz, ulaşamazsınız. Ama diğer taraftan Allah-u Teala'nın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse benim için bu dilek yeterlidir. Ben o kişiyi mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah sizden sadece mutlu olmanızı ister. Kesinlikle huzursuz olmanızı istemez. Mutsuz olmanızı istemez. Size zorluk çıkarmaz. Size ne zaman siz Allah için bir gayretin sahibiyseniz, bütün kolaylıkları Allah sağlar. Birdenbire zikri sevmeye başlarsınız. İçinizi nasıl bir hoşluk, bir mutluluğun doldurduğunu zikir yaparken yaşarsınız. Ve o mutluluk halini yaşayabilirseniz, zikir sizin için vazgeçilmez bir hazine olur. Her zaman o hazineye ulaşıp mutluluğu yakalayabilirsiniz. Saadet sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için Allah'ın gösterdiği yol saadet yoludur. Sizlerin hiçbirinden başka hiçbir şey istemez Allah Teala. Sizin mutluluğunuzu istediği için sizi yanlışlıklardan korumak ister. Onun için birçok şeyleri sizden nehyeder. Size yasaklar. Bunlar Allah'ın nehiyleridir. Haram kazanç yasaklanmıştır. Haramla
ilişki yasaklanmıştır. Faiz yasaklanmıştır. Başkalarını üzecek, başkalarını huzursuz edecek davranışlar yasaklanmıştır. Şeytanın bütün zulmani ilimleri yasaklanmıştır. Onun zulmani yolunda neler varsa hepsi Allah'ın yolunda olanlar için yasakları oluşturur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerinizde öyle insanlar olun ki şeytan size ulaşamasın. Allah'ın yardımını siz şeytanı yenmek istediğiniz zaman mutlaka yanınızda hissedeceksiniz. Ama talebin sizden gelmesi gerekiyor. Allah Teala hiç kimseye o istemedikçe bir şey vermez. Serbest iradenizin Allah'ın katında bir değeri vardır sevgili kardeşlerim. Bu değer açısından olaya baktığımız zaman Allah Teala'nın hepinizi aslında çok sevdiğini ama siz dilemedikçe Allah'ın size vermeyeceğini bilmelisiniz. Allah Teala'ya göre zaman bize göre zamandan çok farklı bir şekilde cereyan eder. Göreceli bir zaman müessesesi onunla biz insanlar arasında iki ayrı hüviyette hüküm fermadır. Allah Teala sonsuz hızla işleyen bir zamanın sahibidir. Bu sebeple siz yapacağınız şeyi daha vücuda getirmeden evvel Allah ondan haberdardır. Daha düşünce bazınızda oluştuğu noktada o ondan haberdardır. Her olayı Allah'ın müsaadesiyle gerçekleştirirsiniz. Her şeyinizden haberdardır. Ama sizin dilemenize engel olmaz. Şerri de dilemenize engel olmaz. Hayrı da dilemenize engel olmaz. Ama her seferinde o sizden daha evvel talep edeceğiniz şeyi bildiği için müsaade vermiştir. Her şey onun müsaadesiyle oluşur. İstese siz dilemeden evvel dileğinizin karşısına engel çıkartabilir. Ama bunu hiçbir zaman yapmadığı vakasıyla karşı karşıyayız. Bu sebeple o bize göre mukayese edilmesi mümkün olmayan hızlı bir zamanın sahibi olduğu için zaman frekansı onda çok yüksek hızda devam ettiği cihetle biz daha herhangi bir şey dilemeden evvel o bizim dileğimizi verir. Onun müsaadesiyle dileriz. Her olayda, her zaman Allah bizden daha evvel ne söyleyeceğimizi bilir, ne yapacağımızı bilir ve mutlaka müsaadesi çıkar. Her şeyden haberdardır. Çünkü ilmiyle ve rahmetiyle bizi iç dünyamızda da dış dünyamızda da kuşatmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize bu ilmi verdi. Sizlere öğretmek için, sizin mutluluğunuzu oluşturabilmek için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Sevgili kardeşlerimiz, hepinizden istediğimiz şey sizin daha çok mutlu olabilmeniz. Siz bu yola mutluluk için girdiniz. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor ve mutluluğunuz sizin gayretinize bağlı. Mutluluğun kapısı zikir kapısıdır. 24 saatlik bir zaman parçasının yüzde ne kadarını zikirle geçirebilirseniz o kadar mutluluğu yaşarsınız. Bunun istisnası sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunun Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devre içerisindeki Allah'ın yarayan vücuda gelen gelişmesidir. O gelişme tamamlandığı zaman, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetler de yarı yarıya azalmış oluyor. Asıl güzele ulaşmak bundan sonraki gayretinize bağlıdır. Zikrinizi arttırmalısınız, arttırmalısınız, arttırmalısınız. Göreceksiniz ki zikrin artışını paralel bir şekilde mutluluğunuz artacaktır. Hepiniz güzel şeyleri birbirinizden kopya edin. Daha çok zikreden bir kişi sizin için bir örnek olmalı. Siz de aynı hedefe ulaşmalısınız. Hatta aranızda bir zikir yarışması olmalı. Allah ile olan dostluğunuzun seviyesi zikrinizin 24 saatlik bir zaman parçasında genişleyen hüviyetiyle mümkündür. Sevgili kardeşlerim, 1- çok zikredin. 2- çok zikredin. 3- pek çok zikredin. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz.
1: Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri, insanlar Allah-u Teala'ya inandık demekle mümin olduklarını söylüyorlar. Ve bütün İslam ülkelerinde de bu böyle biliniyor. Yani Allah-u Teala'ya inanan kişi mümindir. Sonunda mutlaka cennete gidecektir diye. İnşallah bize Kur'an-ı Kerim'e göre mümin olmak kavramını açıklar mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve As-Salam.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdim. Mümin olma kavramı şeytanın dilinde asli unsurların hepsini kaybeden bir kavramdır. Aslıdansa elbette Kur'an-ı Kerim'dir. Mümin olmak nedir diye sorduğumuz zaman bunun cevabını Kur'an-ı Kerim 7 tane kalp şartı, 7 tane inanç şartı, 3 tane de vasıf şartı olarak veriyor. Allah şeytana sorarsanız Allah'a inanan mümindir. Tabiatıyla inanmayan da kafirdir. İşte mümin olmak ve kafir olmak bu kadar basit bir ayırıma tabi tutulmuş İblis tarafından ve insanlardan kim Allah'a inanıyorsa onların mümin olduğunu söylüyor İblis. Muradı ne? Muradı insanların hepsini cehenneme göndermiş. Neyin arkasına sığınıyor böyle bir hedefe yönelebilmek için? Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinin arkasına sakınıyor, saklanıyor. Allah Teala Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde onlar ki diyor amel-i salihat yaparlar, nefslerini tezkiye eden ameller yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun Allah bütün müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Şimdi ayet-i kerimenin birinci kısmını da oradan çıkartın. Ne kalıyor geriye? Allah kadın olsun, erkek olsun bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Bu şeytan için çok kıymetli bir tuzak vasıtası. Çünkü madem ki bütün müminleri Allah-u Teala cennetine koyacak diye işaretini koymuş, eğer şeytan mümin kavramını değiştirebilirse insanların çok büyük bir kısmını tuzağa düşürebilir. Başarmış mı? Ne yazık ki başarmış. Mümin kavramını insanlara asırlar geçtikten sonra Allah'a inananlar mümindir şekline çevirmeyi başarmış İblis. Allah-u Teala Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah bütün müminleri cennete alacaktır demeden evvel mümin olmanın bir vasıf şartını saymış. Nefs tezkiyesi yapanlar müminlerdir. Biliyorsunuz ki Allah'a verdiğimiz 3 tane yemin var. Yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz. İşte bu 3 tane yeminimiz mümin olduğumuz zaman ki vasıf şartlarını oluşturuyor. Kim nefsini tezkiye etmek istikametinde çalışmaya başlarsa, yani nefs tezkiyesi yapmaya başlarsa, o kişi mümindir. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre. Kim ruhunu Allah'a doğru yola çıkarırsa, ruhu suratımızda kimin üzerindeyse, o da mümindir. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi ve Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi gelince. Öyleyse bunlar Allah'a verdiğimiz 2 tane yemin. Bir de üçüncüsü var. Fizik vücudunuzun Allah'a verdiği yemin. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma konusu bu. Öyleyse İnsanların bu hedefe ulaşmalarında yeminlerle, misaklarla, ahdlarla mümin olmak kavramı arasında çok yakın ve kesin bir ilişkinin var olduğunu görüyoruz. Öyleyse hadi gelin beraberce zamanın evveline gidelim. Allah-u Teala zamandan evvel, kainatı yaratmadan evvel zaten var olan indihlâ eder
Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını, onların sırtlarından onların çocuklarını çıkartarak hepimizi bir araya topluyor. Ve diyor ki Aleyhisselam Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ve diyoruz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. İşte vâlu dediler ki bela, evet, kavli bela kelimesini o günden bu tarafa taşımıştır. Kavli bela dendiği zaman evet dediğimiz gün Allah-u Teala'ya evet bezminde Allah'a evet dediğimiz gün sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra ne oluyor? Allah-u Teala diyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim, öyleyse ey nefsler sizlerden yemin istiyorum. Keskiye olacağınıza dair. Ey ruhlar sizlerden misak istiyorum. Bana fizik vücudunuz ölmeden evvel geri döneceğinize dair. Ey fizik vücudlar sizlerden art istiyorum. Şeytana kullanmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah-u Teala. Hepimiz cevap veriyoruz. Semina işittik. Allah-u Teala buyuruyor. Öyleyse itaat edin. Nefslerimiz yemin veriyor Allah-u Teala'ya. Ruhlarımız misak veriyor Allah-u Teala'ya. Fizik vücutlarımız ahd veriyor Allah-u Teala'ya. Ve Allah-u Teala soruyor. İtaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz. Atana itaat ettik. Evvela İşittiniz mi sualinin karşılığı? Semina, işittik. İtaat ettiniz mi sualinin karşılığı? Atana, itaat ettik. Ve Allah Teala buyuruyor, hepinizin üzerine bu bana verdiğiniz bu yeminleri, misakleri, ahdleri farz kıldım. Hepiniz onları yerine getirmekle hükümlendiniz diyor. İşte bir insanın Allah'a verdiği yeminler üç ayrı cephe oluşturuyor. Üçü de Kur'an-ı Kerim'de yerini almış. Allah'a nefsimizin verdiği yemin Müddessir Suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde şöyle dizayn edilmiş. Küllü nefsin bima kesebet vehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak. Ama yemin sahipleri olan nefsler yeminlerini, Allah'a verdikleri yeminlerini yerine getirerek yemin sahibi olduklarını ispatlayan nefsler. Onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Felaha ereceklerdir. Kimler cennette olur, kimler felaha erer? Şem suresinin 9. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kataklaha, ben zekaha, andolsun ki onlar cennete girerler. Nefslerini tezkiye edenler. Demek ki Allah-u Teala'ya nefsimizin verdiği yemin, nefsimizi tezkiye etmek. İşte kim bu yemini gerçekleştirme noktasına ulaşabilirse o mümindir. Öyleyse onun mümin olması bu yeminini gerçekleştirmek üzere harekete geçtiği nefs tezkiyesine başladığı noktadır. İşte Mü'min Suresinin 40. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Onlar ki nefslerini ıslah edici ameller yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a verdiğimiz bir de misak vardır. Doğumuzun misaki. Rab 20 ve 21'de Allah-u Teala bu misakimizi açıklıyor. اَلَّذ۪ينَ يَفُونَ بِعَحْدِ اللّٰهِ Onlar Allah ile Allah'ın ahlerini yani ilk yeminlerini de yerine getirirler. وَلَا يَنْكُذُونَ الْمِيْسَاكِ Ruhlarının Allah'a verdiği misaki nakfetmezler, bozmazlar. مَا قَلَمْ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. İşte ruhumuzun Allah'a verdiği misak bu. Ruhumuzun
Allah'a biz ölmeden evvel ulaştırılması. Nasıl ulaşacak? Sırat-ı Müstakim adı verilen bir yol var. Allah'a insanların ruhlarını ulaştıran bir yol. Nisa 175'te Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Demek ki sırat-ı müstakim bir yol, Allah'a ulaştıran yol. İşte ruhumuzun Allah'a ulaşması için mutlaka ruhumuzun sırat-ı müstakimin üzerine ulaşması lazım. İşte mümin olmanın ikinci tarifi, ruh açısından tarifi, kimin ruhu sırat-ı müstakimin üzerindeyse ancak Allah'a doğru yola çıkmışsa ancak o mümindir. Demin gördük ki Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde nefs tezkiyesi yapanlar mümindir diyor Allah-u Teala. Gördük nefs tezkiyesinin ne olduğunu. Nefs tezkiyesine başlayan kişi mümindir. Ne zaman başlar? Ne zaman mürşidine ulaşırsa, mürşidine ulaştığı zaman ne olur? Kalbinin mühürlü olan kapıları açılmıştır. Kalbin içine Allah imanı yazmıştır. Her kişi zikir yapmaya başlayınca Allah'ın katından gelen rahmetle fal ve salavat o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır ve kalbin hareketli hale gelen mühürünü kalbin alt boyutuna doğru iter. Zülmani kapıyı 3 tane nurun baskısı kapalı tutar. Zikir boyunca şeytanın karanlıkları o kişinin kalbine giremez. Ve zikir boyunca o kişi zikir yaptığı sürece Allah'ın nurları gelip kalbi bütünüyle işgal eder. İman kelimesi de 3 tane nurdan fazla kendisine doğru çeker ve etrafında biriktirmeye başlar. İşte Allah-u Teala nefs tezkiyesinin hangi şartlar içinde gerçekleşeceğini açık bir şekilde anlatıyor Nur 21'de. Diyor ki Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa, nefsinizin kalbinden içeriye giremezse, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Dolayısıyla nefs tezkiyesinin başlayabilmesi mutlaka rahmetin ve fazlının kalbimizin içeri girmesiyle mümkün. İşte gördüğümüz o ki, kim mürşidine ulaşırsa Allah'ın rahmeti ve fazlı bu kişinin kalbine geliyor ve salavatı geliyor hatta bizde ve rahmet taşıyıcı salavat iman kelimesinin etkisinin devamını sağlayıcı farz ise iman kelimesi tarafından etrafında toplanan ve kişiyi nefs tezkiyesine ulaştıran sonuç. İşte mürşidine ulaşmadan hiç kimsenin nefs tezkiyesine başlayabilmesi mümkün değil. Nefs tezkiyesine başlayan ona mümin diyor Allah-u Teala. Vasıflardan bir tanesi var. İkincisinden bahsettik. Ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusu dedik. Peki ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere sırat-ı müstakime ulaştıran mümin mi olur? Kesin. Sebe suresi 20. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sahabe soruyor ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kurtuluşa ulaşacak kaç fırka? Bir tane diyor. Adı ne? Fırka-i Naciye. Özellikleri ne? Onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Kur'an-ı Kerim'de aynı şeyi söylüyor. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde. Allah-u Teala yine bütün fırkalardan bahsediyor. Diyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir.
sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birine tabi olmayın ki bütün fırkalar sizi şeytana kul eder. Allah'ın sırat-ı müstakimden uzaklaştırır. Ne gördük? Demek ki fırkalar var. Bir teki hariç ötekilerin hepsi insanları cehenneme götürüyor. Allah'ın sırat-ı müstakimden saptırıyor, cehenneme götürüyor. Bir sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar kurtuluyor. İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi kurtulanların ismini veriyor müminler. İşte Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi kurtulanların vasıflarını veriyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar. Öyleyse sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar sadece müminler. Ruhları sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar. Ne zaman ruhumuz vücudundan ayrı sırat-ı müstakime ulaşır? Nebe suresinin 38 ve 39. ayetleri bu konuyu açıklıyor. Nebe 38 bir müşriden de yapılan tövbe etme töreni. Aşıtıdan melekler orada, zamanın halifesinin ruhu orada. Konuşan iki kişi var. İzin verilen iki kişi. Birisi mürşit, birisi mürit. Ve Allah'a ulaşmayı diliyor. Mürit murad eden demek. Neyi murad ediyor? Allah'a ulaşmayı murad ediyor. İşte bundan sonraki ayet-i kerime Nebe 39. Allah Teala buyuruyor. ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اِتْتَحَازَا اِلٰى رَبِّهِمْ اَعَامًا. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, neyi dileyen kişi? Murad eden, Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşmayı murad eden kişi, kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi yol edinir, yol ittihaz eder. Kimin ruhu bu yol üzerinden Allah'a ulaşırsa, Allah o kişinin ruhuna meab olur. Sevmek olur diyor Allah-u Teala. Görüyoruz ki ruhlar Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden bir yolculuğa çıkıyorlar. Ve bu yolculuk bütün insanlar için önemli. Bu yolculuğun vücuttan ayrılarak ruh sırat-ı müstakim üzerine ulaşmasıyla başladığını görüyoruz. Ve sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar da mümin. Ne zaman sırat-ı müstakimin üzerinde oluyoruz? Mürşidimize ulaştığımız zaman. Ulaşmadık. O zaman sırat-ı müstakimin üzerinde değiliz. Nereden biliyoruz? İşte Fatiha'nın sonu öyle söylüyor. Diyoruz ki Allah-u Teala'ya yalnız senden istihane isteriz. İyyâke nestaîn. Mürşidimizi yalnız senden isteriz. İhtina sırat-ı müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Mürşidimizi isteriz ki senden bizi sırat-ı müstakime onun vasıtasıyla ulaştırasın diye. Sırat-ı müstakime o yol ki o sırat-ı müstakim ki el-amte aleyhim üzerlerine başlarının üzerine nimet verdiklerinin yoludur. Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesinde çok net bir ifade kullanıyor. Biz bütün kavimlerde Resuller bahs ederiz diyor. Vazifeli kalırız diyor. Niçin? O kavimlerdekilere tövbe ettirerek onları mümin kılsınlar da onların üzerlerinde bir nimet olarak ruhları oluşsun diye. İşte tarifi geliyor şimdi sırat-ı müstakimin. Sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki üzerlerinde, başların üzerlerinde nimet taşıyanların yoludur sadece. Sadece mürşidine ulaşıp da mürşidin ruhu başlarının üzerine gidip yerleşmiş olanların yoludur diyor Allah-u Teala. Sonra devam ediyor. Gayr-ül mağdûbi aleyhim. Üzerlerine gadap duyanların yolu, cehenneme gideceklerin yolu değildir. Ve son kelime meseleyi kökünden çözüyor. Böyle dalim ve dalalette olanların da yolu değildir. 10 ayet-i kerime bakıyoruz. 10 ayet-i kerime dalalette olanların mürşitlerine ulaşamamış olanlar olduğunu söylüyor. Ve bütün ayetler birbirlerini destekleyerek bir kişinin ruhunun sırat-ı müstakimin üzerinde bulunabilmesinin mutlak olarak o kişinin mürşidine ulaşmasına bağımlı olduğunu ifade ediyor Allah-u Teala. Öyleyse
kim mürşidine ulaşabilirse ancak onun ruhu sırrı müstakimin üzerinde olabilir. Ancak o mümin olabilir. Oysa nefs açısından ve ruh açısından meseleyi gördük. Peki nefsin tezkiyesi neyi sağlar? Kişinin şeytana kullanmaktan kurtulup Allah'a kullanmasını sağlar. İşte fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd. Yasir 60-61 Elem ehad ileyküm Ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adibin mübin ve eyni muduniye hazası mutlumusakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kullanmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size ap açık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. Öyleyse istediği şey ne? Fizik üstlerimizden şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak. Ne zaman oluyoruz? Cennete girdiğimiz yere bakarsak burada sualin cevabını net olarak bulacağız. 527, 28, 29, 30. Allah-u Teala buyuruyor ya eyyetühen nesul mutmainneti ircu'yi ila rabbiki radiyeten madiyye fethuli fi ibadiyi fethuli cenneti. Ne unutmayın edenler, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Yani nefsimize diyor ki sen bana verdiğin yemini yerine getir diyor Allah-u Teala. Bana teslim olmak konusunda yemin vermiştin. O yemini yerine getir diyor Allah-u Teala. Ruhumuza sesleniyor. İrci'i ila Rabbike Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geldiğin yer Rabbindir. Rabbine tekrar geri dön. Böylece bana verdiğin misaki gerçekleştiriyor. Ey ruh diyor Allah-u Teala. Sonra fizik vücudunu sesleniyor. Hethuli fi imari. O zaman ne zaman nefsin ne zaman yeminini yerine getirirse, ruhun ne zaman misakini yerine getirirse, o zaman sen de bana kul olmuş olursun. Ama senin bana kul olman onların yemin ve misakini yerine getirmesine bağlı. Oğullar yeminleri yerine getirdiler, sen de bana kul oldun. Hadi gel şimdi kullarımın arasına gir ve sonuç ve cennetime gir. Demek ki fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması, nefsimizin tezkiyesine ruhumuzun misakini yerine getirmesine bağlı. İşte bunlar yerine gelirse fizik vücudumuzda şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor. Öyleyse mümin olmanın temel standartlarında basit şartlarını saydığımız zaman, bir, nefsimizin tezkiyeye başlaması, bunun kişiyi mümin kıldığı açık bir şekilde ifade ediliyordu. İkincisi, ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması, ruhumuzun misakinin gerçekleşmesi. Bu ikisi gerçekleştiği zaman da otomatik olarak fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması söz konusu oluyor. İşte üç tane vasıf şartı kişiyi mutlak olarak mümin kılıyor.

ne görüyoruz? Bununla yetinmek söz konusu değil. Şeytan diyor ki, kim Allah'a inanırsa o mümindir. Evvela inanç şartları bir tane değildir, tam 7 tanedir. Ve insanlar aslında bunların çoğunu biliyorlar ama İblis hepsini insanları unutturmuş. Bir, Allah'a inanmak. İki, Allah'ın Resullerine inanmak. Üç, kitaplarına inanmak. Dört, meleklerine inanmak. Beş, ba'su ba'del mert'e inanmak. Ölümden sonra tekrar ba'at edileceğimize, tekrar hayatı geri döndürüleceğimize kıyamet günü inanmak. Altı, hayrın Allah'tan, şerrin bizim nefsimizin olduğuna inanmak. Yedi, inanmamız lazım gelen yedinci şey, ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğine inanmak. Bu 7 tane vasıf şartına inanan bir kişi, bu 7 tane inanç şartına inanan bir kişi mümin olur mu? Diğer şartlar yoksa asla. Bunlar sadece inanç şartıdır. İnanç şartları hiç kimseyi mümin kılmaz. Mümin kılınmanın asıl önemli olan 7 tane kalp şartı. Bunlar kalıcı unsurlar. Evvela Allah Teala nefsimizin kalbindeki ekinliği alıyor. Bir, yerine ihfaz koyuyor. Allah Teala İsra Suresi'nin 45 ve 46. ayetlerinde buyuruyor ki, Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i tek tek Allah'ı zikrederek okuduğun ve onlara anlattığın zaman, tilavet ettiğin zaman biz onlarla senin arana hicabı mesture koyarız. Sana muhabbet duyamazlar, senden nefret ederler. İki, o münafıkların kulaklarına vakra koyarız. Kulakları seni duyar ama onlar işitmezler. Söylediklerinin irşada mütalik hususlarda manasına varamazlar, manaya ulaşamazlar. Üç, onların katlarına ikinnet koyarız. Söylediklerini fıkıh edemezler, idrak edemezler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah-u Teala'nın indinde bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedefleri var ve insanlar bu hedeflerden haberdar değiller. İşte Allah-u Teala İsra Suresinin 46. ayet-i kerimesini şöyle bitiriyor. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönüp aradan uzaklaşırlar. Hicab-ı mesture, irşat makamına muhabbet duymayı, irşat makamına sevgi duymayı önlüyor, onu nefrete çeviriyor. Ama bizim sevgili adamlarımız İsra 42 nüfura kelimesini aslında nefret olmasına rağmen ürkmek olarak değerlendiriyorlar.

Evet. Sevgiyi, muhabbeti önleyen bir perde. Nefrete çeviren bir perde. Ve Allah-u Teala amin olanlardan bu perdeyi alıyor. O insanlar böylece irşat makamına karşı nefret hissi duymuyorlar. İşte Allah ile olan ilişkilerimizde onu görüyoruz. Öyleyse Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dediğimiz zaman amin oluruz. Bunu derhal Allah-u Teala görür, işitir ve bilir kalbimizde ve her an ve saati de tecelliye başlar. Bu tecellinin arkasından Allah-u Teala'nın kalbimizdeki ekinleti alıp evvela hicab-ı mestir adlı perdeyi aldığını görüyoruz. Niçin? Çünkü bizi her şeyden evvel mümin kılmak ve cennetine ulaştırmayı kesinleştirmek istiyor. Çünkü bir insan mürşidine ulaşamazsa, hayatı buna müsaitse, buna yetecek kadar zaman yaşamışsa ama mürşidine ulaşmamışsa o kişi dalalette olarak gider ve kafir olarak gider bu dünyada. Ve ister dalalette olsun ister küfürde olsun insanların gidecekleri yer cehennemdir. Ama mürşidine ulaşan bir kişi hem küfürden kurtulur hem dalaletten kurtulur. İşte küfürden kurtulma olayı bugünkü konumuz. Ama bu aynı zamanda kişiyi dalaletten de kurtarıyor. Aynı olay. Öyleyse dizayna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala irşat makamıyla aramızda bulunan hicab-ı mestureyi alıyor. Neden? Bizi mürşidimize ulaştırsın diye. Ve ondan sonra Allah-u Teala nefsimizin kalbindeki ekinleti alıyor. Kulağımızdaki vakadan sonra. Kulağımızdaki vakayı alıyor. İrşad-ı mütalik şeyleri işitmeye, yani irşadın manasına varmaya başlıyoruz. Kalbimizdeki ekinleti alıyor. Yerine ihbatı koyuyor. Ve fıkıh etmeye, idrak etmeye başlıyoruz irşad-ı mütalik hususları. Kim böyle olursa onların idrak ettiğini, onların fıkıh ettiğini gösteren Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi. İrşad makamının sözlerinin haktan ibaret sözler olduğundan emin olsunlar diye biz onları yaparız diyor Allah-u Teala. Böyle de garanti veriyor. Biz onları mutlaka sıratımız tekeme ulaştırırız. Şimdi Allah-u Teala önce irşad makamıyla aramızda bulunan, irşad makamından nefretimizi sağlayan hicab-ı mestureyi alıyor. Bizi irşat makamına karşı sevgisizler götürecek olan, nefrete götürecek olan faktörü devreden çıkartıyor. Bunun bir manası olması lazım. İrşat makamını bize sevdirmenin garantisini Allah-u Teala koyuyor ortaya. Sonra da Ayet Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz onları, amel olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı müstakimimize ulaştırırız. Ne demek bu? Yani mürşidimize ulaştırırız demek. Neden? Bütün mürşitlerle halifenin bulunduğu dergah arasında yeryüzünün satına paralel sebiller var. Ve Allah-u Teala diyor ki Alallahu kastü sebili, sebillerin mürşitlerin tayini ve tespiti kastedilmesi yalnız Allah'a aittir. İşte Allah-u Teala her hastaya onun iyi olabileceği doktoru tayin eder. Kalp hastasına başka bir doktor gereklidir. Mide hastasına başka bir doktor gereklidir. Böbrek hastasına başka bir doktor gereklidir. Öyleyse bütün bu doktorların muhasebesi var mı? O zamanın imamıdır. Ama her bir mürşit başka bir açıdan insanlara mutlaka daha çok fayda verecek olan özellikleri taşırlar. İşte bu mürşitlerin bulundukları dergahlarla halifenin dergahına olan yolun açılması sebillerle gerçekleşir ki bütün o binlerce mürşit kendilerinin muhtevasında olan müritlerini her sabah namazından sonra halifenin bulunduğu huzur namazının imamının bulunduğu
dergaha göndermek mecburiyetinde.

0: değildir. Çünkü Sırat-ı Mustakim'in dünya üzerindeki altın kapısı sadece bir tanedir ve zamanın imamının bulunduğu derecedir. Onun için Allah-u Teala müritlerini mutlaka zamanın imamına göndermek mürşidine olan bütün mürşitlerin seçimini kendisinde toplamış. Diyor ki sebillerin tayini, sebillerin kast edilmesi Allah'a aittir. Yani kim hangi mürşide gidecek, hangi çeşmeden su içecek, o Allah-u Teala tarafından tayin ediliyor. Ve tabi böyle bir hususun neticesi de o kişinin Allah-u Teala'nın indinde bir hedefe varmasını temin ediyor. O kişi Allah-u Teala'nın indinde mürşidine ulaşıyor. İşte mürşitlerden halifenin bulunduğu sebiller var. Ve o sebiller Sırat-ı Mustakim'in başlangıç noktasıdır. Çünkü Sırat-ı Mustakim'in kapısına sebillerden gelinir. İşte Allah'a doğru bu sebiller Sırat-ı Mustakim'e, Sırat-ı Mustakim'de Allah'a ulaştıracak olan yollardır. Öyleyse ruhu Sırat-ı Mustakim'de olan bir kişi mümin olabilir. Sadece ve Allah-u Teala mürşidi bütün amil olanlara garanti ediyor. Bunun için garanti ediyor. Diyor ki biz amil olanların hepsini mutlaka mürşitlerine ulaştırırız. Sırat-ı Mustakim'e ulaştırırız demekten murad Allah-u Teala'nın mürşitlerine ulaştırırız. Sırat-ı Mustakim'e ulaştırması da mürşide ulaştırması da o kişinin mümin olmasını sağlar. Neden sağlar? Çünkü Sırat-ı Mustakim'e ulaştırmak, mürşide ulaştırmak olduğuna göre mürşide ulaştırdığı an Allah-u Teala ruhumuz mutlaka vücudundan ayrılıp Sırat-ı Mustakim'e ulaşacak. Ama aynı zamanda kalbimize iman yazacak Allah-u Teala. İşte o zaman biz kıyamet günü başka insanlardan farklı bir hüviyete kavuşacağız. Neden? Çünkü bir kısım insanların kalbinde iman kelimesi yazılı olacak, bir kısım insanlarda yazılı olmayacak. Kalbinde iman yazmayan hiç kimse Allah-u Teala tarafından mümin statüsü içine konmuyor. İşte Hücurat Suresi 14. ayet-i kerime. Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. İslam davetine girdik değil. Ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah kalbinizin içine imanı yazmadı ki kalbinize iman girmiş olsun. Öyleyse kalbimize imanın girmesi söz konusu. O da bedava bir olgu değil. Peki nasıl oluşuyor? Nefsimizin kalbinin içine nasıl iman giriyor? İmanın girmesi bir kalp şartına bağlı. Ne dedik? Allah-u Teala evvela nefsimizin kalbindeki ekinleti alıyor. Kalp şartlarından birincisi bu. İkincisi yerine ihfat koyuyor. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kalbimize ihfat koyduğunu söylüyor. Ondan sonra ancak biz irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğundan kesinlikle emin oluyoruz. Bu ne demek? Bu şu demek. İrşad müessesesine mutlaka ulaşacağız demek. Öyleyse Allah-u Teala'nın insanları irşada ulaştırmak konusundaki dizaynı burada kendisini açıkça gösteriyor. Hicab-ı Mesul'e alıyor Allah-u Teala sebepsiz değil. İrşad müessesesine karşı nefret oradan kaldırıyor. Sevgiyi koyuyor. Sonra ne yapıyor? Sonra o kişiye öyle bir hedef sağlıyor ki o kişi irşat makamının sözlerinin hattan inen sözler olduğundan emin olur. Hac 54'ün en önemli özelliği hem ekinetin alındığını, ifatın korunmasını ifade etmesi, hem yaşat makamına karşı tam bir güven duyulmasını ifade etmesi, hem de yaşat meselesine mutlak ulaştıracağına dair Allah'ın garanti vermesidir. Ve Allah-u Teala bu garantiyi veriyor Fatiha 4'te. Sonra ne oluyor? Allah-u Teala sünnetullahını nefsimizin kalbine ulaştırıyor. Nefsimizin kalbindeki Allah'a dönük olması lazım gelen nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma ulaştırıyor Allah-u Teala sünnetullahını. Ve Kâs suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah'ın söylediği gerçekleşiyor. Onlar gaybta Rahman'a huşu duyanlardır. Onlar kalpleri Allah'a dönük olanlardır. İşte kalbimiz burada Allah'a dönüyor. Kalbimizdeki üçüncü şart. Ekinetin alınması bir, ihfatın konulması iki, kalbimizin nur kapısının Allah'a dönmesi üç. Sonra göğsümüzden kalbimize Allah-u Teala nur yolunu açıyor. İşte Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, hidayet erdirmeyi dilerse, onların göğsünü İslam'a, teslime açar diyor. Allah Teala ne demek istiyor? Ne demek istediğini Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinden anlıyoruz. Allah Teala mealen şunu söylüyor orada Zümer 22'de: sadece Allah'ın göğüslerini teslime açtığı kişilerin kalplerine Allah'ın nuru ulaşabilir. Öyleyse bir kişinin kalbine Allah'ın nurunun ulaşabilmesi mutlaka bu şartın varlığına bağlı. O kişinin kalbine Allah'ın nurunun ulaşabilmesi için Allah'ın o kişinin göğsünü teslime açması lazım. Kişiyi İslam kılacak olan, kişiyi Allah'a teslim kılacak olan bir özelliğin başlangıç noktası. Göğsünden kalbine Allah-u Teala bir yol açıyor. Zikir yaptığı zaman kişi bu aşamada onun kalbine Allah-u Teala'nın katından rahmet geliyor, bir, farz geliyor, iki, göğsüne geliyor bunlar, sonra şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşıyorlar kişinin. Ama bütün insanların olduğu gibi bu kişinin kalbi de henüz mühürlü. Unutmayın. Hiç kimse İslam fıtrası üzerine doğmaz. Ne yazık ki herkes küfürde doğar. Kim olursa olsun bütün insanların kalplerinde mutlaka küfür yazmaktadır. Mürşitlerine ulaştıkları ana kadar küfür kelimesi onların kalplerindedir. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde hep mürşitler göreceksiniz. Hazreti Musa mürşidi var mıydı? Evet de. Hazreti Musa'nın mürşidi kimdi? Hızır Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim bunu açık olarak kaydediyor. Hazreti İsa mürşidi var mıydı? Tevrat'ta, İncil'de çok açık bir şekilde onun Hazreti Davud tarafından, Hazreti şimdi ismini hatırlayamıyorum, vaftiz edildiğini, suya daldırılıp çıkarıldığını ve elektriğini anlatıyor. O da mürşidine tabi oldu. O zaman kalbindeki küfür kelimesi açıldı. Bütün peygamberler içinde, bütün resuller içinde, bütün mürşitler içinde aynı şey söz konusudur. Mutlaka evvela kendi mürşitlerine ulaşmışlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşıda var mıydı? Cebrail aleyhisselam'da. Öyleyse mezhep imamlarının mürşidi var mıydı? İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin mürşidi Maruf-ı Kerhi Hazretleri'ydi. Peki İmam-ı Şafii Hazretleri'nin mürşidi kimdi? Onunki de Şeybani Rai adlı bir çobandı. Ama hep mürşitleri vardır. Öyleyse ancak mürşide ulaştığımız an Allah Teala kalbimizdeki mührü açıyor, kalbimizin içine imanı yazıyor. Nasıl gerçekleşiyor? Nereye seyrine bakalım şimdi olayın. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açıldı. Zikir yapıyoruz. Allah'tan geliyor rahmetle fez. Göğsümüzden kalbimize düşüyor. Kalbimiz nurlu. İçeri giremiyorlar. Ama sızmak imkanı var. Sadece bir tanesinin. Biri hiç giremiyor içeriye. İkincisi sadece sızabiliyor. Ama bu sızıntı yavaş yavaş %1 derken %2'ye ulaşıyor. Çok zor şartlar içinde gerçekleşiyor olay. Ama ulaştığı an kişi huşu sahibi. Huşu sahibi olursa ne olur? Huşu sahibi olursa o zaman hacet namazını kıldığında Allah'ın sözü var. Mutlaka mürşidini gösterecek. Kişi huşu sahibi oluyor veya hacet namazını kılıyor. Allah Teala onun mürşidini gösteriyor. Kişi de gidiyor mürşidine, önünde diz çöküyor, tövbe ediyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek el yapıyor. Ne olur? En önemli şey olur. Allah kalbinin mührünü sünnetullah ile açar ve kişinin kalbinin içine imanı yazar. İşte Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Dereceleri yükselten ve Allah ve arşı tutan, arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh gönderir. O kişinin ruhuna senin Allah'a münaki olma günün yevmit talakın geldi demek için. Kişinin başının üzerine mürşide tabi olduğu an mürşidin ruhu gelip yerleşir. Olsaydı 1 milyon kişi mümkün olsaydı da aynı gün aynı mürşide tabi olsaydı 1 milyon kişinin hepsinin başının üzerinde mutlaka mürşidin ruhu yerleşecekti. Sonra ne oluyor peki? Bakınız ne oluyor? Allah Teala mücadele 22 diyor ki ve onların kalplerinin içine imanı yazarız. Berket ve fiikul ebihimin imanı. Ne zaman? Onların üzerine diyor, başlarının üzerine Allah'ın katından bir ruh gönderilir. O ruhla onlar desteklenir. O ruh geldiği zaman kişinin başının üzerine, yani kişinin mürşidine tabi olduğu zaman, o zaman kalbinin içine Allah'ın sünnetullahı imanı yazıyor. İşte burası o kişinin farklı bir statüye sahip olduğu yerdir. Kıyamet günü insanlar en az 2 grup oluşturur. Kalbinde iman yazılı olanlar veya yazılı olmayanlar. Kimin kalbinde iman yazılıysa işte onlar müminlerdir. Öyleyse kalp şartlarına bakalım. 7 tane oldu. 1- Ekinetin alınması. 2- Yerine itaatin konması. 3- Kalbin nur kapısının şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma gelmesi. 4- Göğüsten kalbe nur yolunun açılması. 5- Kişinin huşuya ulaşması. 6- Allah'ın kalbin mührünü açması. 7- Kalbin içine imanı yazması. Ve böylece kişinin mümin olması. Demek ki bir insanın kalbine Allah'ın imanı yazılması tek bir şarta bağlı. O kişi mutlaka mürşidine ulaşacak. Ulaşmadı. Mürşidin o kişinin başının üzerine gelmedi. Hiçbir zaman kalbinin içine iman yazılmaz. Yazılması ne olur? Demin söylemiştik ama bir defa daha söyleyelim. Konu önemli. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesi. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah kalbinizin içine imanı yazmadı diyor Allah Teala. Öyleyse ne gördük? 7 tane de kalbimizin kalp şartı var mümin olabilmemiz için. Ki bu 7 tane kalp şartından en önemli olan kalbimizin içine Allah'ın imanı yazmasıdır. Yetmez. Mürşide ulaştığımız zaman sadece mümin olmayız. aynı zamanda dalaletten kurtulup hidayete de adım atmış oluruz. İşte mürşidimizle olan ilişkilerimizde nefs tezkiyesinin başlaması, kalbimizin aydınlanması, bunlar hep şekle bağlı unsurlar. Ve 7 tane şekil şartının mutlaka gerçekleşmesi lazım. Mümin olabilmeniz için 7.'si, en önemlisi kalbimize imanın yazılması. Öyleyse bizi mümin kılan bu hususlarda Allah'ın daha çok önemli olan hediyelerini de alıyoruz. İhsanlarını da alıyoruz. Allah'ın 7 tane orada bize, mürşidimize ulaştığımız gün 7 tane nimeti var. Birincisi, Allah-u Teala o gün bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Furkan 69-70. Furkan 69'da cehenneme gideceklerini söylüyor Allah-u Teala insanların. Furkan 70'e diyor ama diyor mürşidin önünde tövbe edip de mümin olanlar ve nefsi ıslah edici amellere başlayanlar var ya, onlar diyor cehenneme girmezler. Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir diyor. Demek ki Allah'ın nimeti, birinci nimeti o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmesi. Başka ne var, ne yapıyor Allah Teala? O kişiye o güne kadar her sevabına karşılık 10 katını veren Allah Teala o günden itibaren 100 katını vermeye başlıyor. Kişi nefsi emarede. Nefsi emareyi tamamlıyor, 100 katı devam. Ama nefsi devamıyı tamamlayabilirse 200 kat. Mülkime de 300 kat. Mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye de 400, 500, 600, 700 kat. Bakara suresi 262. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ki biz onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunmuştur diyor Allah-u Teala. Öyleyse daha ötesi var mı? Elbette var. Bu olayın arkasından nefs tezkiyesine başlıyoruz. Allah'ın bir ihsanı. Kalbimize iman yazılıyor. Allah'ın burada ihsan kelimesi değil de nimet kelimesi kullanılması gerekiyor. Allah-u Teala dikkat edin, bize neyi mürşidimiz olmadan verirse onlar Allah'ın ihsanlarıdır. Bütün insanlara verir. Ama neyi mürşidimiz olduktan sonra vermişse onlar ihsan değildir, onlar nimettir. Mürşidin devreye girmesiyle Allah'ın verdiklerinin ismini değiştirmesi aynı anda rastlıyor. Nimet oluyor. Ali İmran Suresi 164. ayet-i kerime Allah-u Teala orada açık bir şekilde diyor ki biz bütün kavimlere Resuller göndeririz. Orada vazifeli kılarız. O kavmin içinde hayata getiririz. O kavimde vazifeli kılarız. Niçin? O kavimdekilere onlara tabi olarak o kavimdekiler mümin olsunlar da başlarının üzerinde Resullerin ruhu nimet olarak bulunsun diye diyor. Öyleyse bütün Resuller, bütün mürşitler kendilerine tabi olunduğu an onların ruhu insanların başının üzerine gelip yerleşir. İşte bu Allah'ın nimetidir. Ve bir insanın ruhunun sırat-ı müstakimin üzerinde bulunabilmesi o kişinin fizik vücudunun başının üzerinde mutlaka bu nimetin bulunmasına bağlıdır. Nimet yok. O kişi sırat-ı müstakimin üzerinde değil. Sırat-ı müstakimin üzerinde değilse mümin değil. Öyleyse standartlara ait olduğu yere oturttuğumuz zaman şartları çok açık bir şekilde görüyoruz. Kişiye Allah-u Teala 6. nimet olarak salavat isimli yeni bir nur daha gönderiyor. 7. nimet olarak onu nefs tezkiyesine başlatıyor. Öyleyse bütün güzellikler biz insanlar için. İşte kim müminse 7 tane kalp şartının sahibidir. Allah'a ekinleti kalbinden almıştır. 1- ihtat koymuştur. İki, o kişiye Allah-u Teala, üçüncüsü, kalbindeki şeytana dönük olan nur kapısını Allah'a döndürmüştür. Üç, göğsünden kalbine nur yolu açmıştır. Dört, kişiyi huşuya başlamıştır. Beş, kişinin kalbinin mührünü açmıştır. Altı, kalbin içine imanı yazmıştır. Yedi, kişi böylece 7 tane kalp şartına sahip olarak mümin olmuştur. Bu kişi aynı zamanda 7 tane inanç şartına sahiptir. Allah'a inanıyor 1, Allah'ın Resulü'ne inanıyor 2, Allah'ın kitaplarına inanıyor 3, Allah'ın meleklerine inanıyor 4, bazı madenlerine inanıyor 5, ölümden sonra tekrar hayata getirilmeye inanıyor yani. 6, o kişi hayrın Allah'tan, şerrin kendi nefsinin olduğuna inanıyor. 7, ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması gerektiğine inanıyor. Bu da 7 tane inanç şartı. 3 tane basit şart oluşuyor. 1, nefs tezkiyesine başlıyoruz. 2, ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyor. Üçüncüsü, fizik vücudumuz şeytanı kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Öyleyse gördüğümüz gibi Allah'ın bize nimet olarak verdiği 7 nimet hariç olmak üzere 7 tane kalp şartı, 7 tane inanç şartı, 3 tane vasıf şartı olmaksızın hiç kimse mümin olamaz. Hiç kimse mürşidine ulaşamadan mümin olmak imkanının sahibi değildir. Mürşidine ulaşamayan herkesin dalalette olduğunu 10 ayet-i kerime söylüyor. Ve mürşidine ulaşamayan bütün insanlar kalpleri mühürlü olup kalplerinde küfür yazılı olan insanlardır. Öyleyse böyle bir düzende şunu bileceğiz ki doğruları ikame ettiğimiz zaman birçok insan şeytanın bir yalanına inanıyorlar. Bütün insanlar doğdukları zaman İslam fakültelerine doğarlarmış. İslam olarak doğarlarmış. Sonradan yollarını sapıtıp yollarını şaşırırlarmış. Bütün insanlar gerçekten fıtraten İslam fıtratı üzerine doğarlar. Yani Hanif fıtratı üzerine doğarlar. Yani fıtratlarında, yaratılışlarında tek Allah'a inanmak vardır. Gene yaratılışlarında Allah'ın bir vergisi olarak, ihsanı olarak o bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'a teslim olabilmek özelliği ve yeteneğidir. Ama bütün insanlar doğdukları zaman kalpleri mühürlü olarak doğar ve kalplerinin içinde bütün insanların küfür yazar. Hiç kimse de bundan istisna değildir. Ve mürşidine ulaşmadıkça o kişinin kalbi açılmaz, kalbinin mührü açılmaz, kalbine iman Allah-u Teala yazmaz. Öyleyse insanlar boşuna biz sen ne söylersen söyle, biz aslında kalbimizde küfür yazı olarak doğmadık diye bir kişinin iddiası varsa o zaman herhalde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan üstün olduğunu iddia etmiyordur. Allah-u Teala diyor ki seni delaletteyken bulup da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Seni delaletteyken bulup da hidayete erdirmedik mi diyor. Eğer Cebrail Aleyhisselam Allah-u Teala ona da göndermeseydi o da delaletteydi. Hepimiz delaletteydik. Bundan sonra da kim doğarsa onlar da delalete doğacaklar. Öyleyse insanların mümin olabilmeleri, delaletten kurtulabilmeleri hep mürşitlerine ulaşmakla mümkün olan bir olgudur. Ve mümin oldukları zaman gerçekleşir. Allah-u Teala'nın hepinizi önce mümin kılmasını, sonra da iki cihan saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi yeni bir şeytanın tuzağını daha bitirerek burada noktalamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salamat. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Tabii, tamam.
1: salli ala Muhammed. Eûzü billâhi mineşşeytânir racîm. Ey Rabbi âlemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, ihdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim, gâirel mağdûbi aleyhim ve râdâ. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Allah'tan bahsetmenin, onun bize ihsan buyurduğu mutluluktan bahsetmenin sonsuz hazını yaşamak üzere. Allah mutluluğun anahtarıdır. Allah mutluluğun sahibidir. Allah mutluluğun kaynağıdır. Ve Allah hepimizin sadece ama sadece mutlu olmasını ister. Bunun için yaratıldık. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her ne kadar konumuz dinlerin birleştirilmesi ise de aslında bu bir gerçek değil. Dinler diye bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Din var. Bir tek din. Kainatın ezeli dini. Allah'a teslim olmayı ve böylece mutlak cennet ve dünya saadetinin sahibi olmayı emreden Allah'ın tek dini. Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Davud'un dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, bütün peygamberlerin, bütün resullerin unik dini, tek dini. Bir tek din. Allah'a teslim olmak. Din bundan ibaret. Ve bütün peygamberler aynı şeyi yaşamışlar. Allah aynı hükümleri bütün semavi kitaplarda koymuş ortaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala tek bir Allah. Hazreti İbrahim'in dini, Hanif dini, tek Allah'a inanan ve Allah etrafında tek bir kitle oluşturan, bunu esas kılan, Allah'a inananların vahdetini, tekliğini, tek bir kitle oluşturmasını esas alan ve Allah'a teslim olmayı hedefleyen kainatın tek dini, Hanif dini. İşte o din, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün peygamberlerce ve onlara tabi olanlarca hep aynı din yaşandı. O peygamberlerin ve resullerin zamanında. Bugün de bütün kavimlerde resuller var. Allah'ın resulleri. O resullerin hepsi kendilerine tabi olan küçük bir azınlıkla aynı güzelliği yaşamaktalar. Bütün dünya üzerinde ve bütün kainat üzerinde. Ama insanların çok büyük bir kısmı Allah'ın bu yegane öğretisini asırlar boyunca unutmuşlar. Asırlar geçtikçe her şey berbat olmuş. Ve insanlar Allah-u Teala'nın yolundaki temel hedeflerden hep sapmışlar. İşte bugün sizlere kod numarası 1.2.13.14.3 olan dinlerin birleştirilmesi konusunu izah ediyoruz. Bütün peygamberlere Allah-u Teala aynı hükümleri indirmiş. Bütün semavi kitaplardaki Allah'ın hükümleri aynıdır. İşte bu istikamette bakalım Allah-u Teala neler söylüyor. Enbiya suresinin 104, 105, 106, 107 ve 108. ayetleri ard arda bizlere hakikatleri sıralıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme natvi semae ketayyis sicilli lil kutub kema bedena evvela halkın nu'iduhu vaden aleyna inne künna failin. Allah Teala diyor ki o gün ki diyor, o gün ki biz göğü kitap sayfasını dürer gibi düreceğiz. Semayı kitap sayfasını dürer gibi düreceğiz diyor Allah Teala. Kema bedena evvela halkın nu'iduhu. Önce nasıl yaratmaya başlamışsak onu iade edeceğiz. Vaden aleyna, üzerimize vaattir bu. Bu bizim vaadimizdir. İnna künna failin. Muhakkak ki, kesinlikle, şüphesiz ki bunu yapacağız. Bunun faili olacağız. Bu fiili gerçekleştireceğiz diyor Allah Teala. Yüzbeşinci ayet-i kerime, bir sonraki ayet-i kerime. وَلَكَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ. Andolsun ki biz yazdık Zebur'da Tevrat'tan sonraki zikirden sonraki, Tevrat'a burada zikir adını veriyor Allah-u Teala. Tevrat'tan sonraki Zebur'da biz bunu yazdık. Neyi yazmış? Ennel arda, muhakkak ki ardı, dünyayı, arzı, yeri suha, varis arza, yeri suha varis kılacağız. Muhakkak ki arz ki onu varis kılacağız. İbadiyet salihun, salih kullarımıza. Yani andolsun ki diyor Allah Teala, Tevrat'tan sonra, zikirden sonra Zebur'da muhakkak ki yeryüzüne sadece salih kullarımın mirasçı olduğunu, varis olduğunu yazdık. Kullarımızdan salih olanların, salih kullarımın, salaha ulaşmış kullarımın yeryüzünün mirasçısı olduğunu yazmıştık diyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet-i kerime Enbiya 106 İnne fî hâza le belâgan likâmin âbidîn

Muhakkak ki bunda, bu Kur'an'da abidler için, abidler kavmi için, abidler zümresi için öğütler vardır. Tebliğ vardır. Açıklama vardır. Belagan, belli kılan, tebliğ edilen, açıklanan şeyler vardır. Şimdi

Allah Teala bütün kitaplarda kıyametten bahsediyor. Ve Tevrat'ta da Zebur'da da aynı şeyi söylüyor. Yeryüzünü salih kullarına miras bıraktığını, salih kullarının yeryüzünün mirasçısı olduğunu söylüyor. Öyleyse Tevrat'ta söylemiş, Tevrat'tan sonra Zebur'da da aynı şeyi söylüyor. Zebur'dan sonra İncil'de de aynı şeyi söylüyor. İncil'den sonra bu satırların alındığı Kur'an-ı Kerim'de de aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Bütün kitaplarda hükümler hep aynı çıkıyor. Enbiya suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi 107. ayet-i kerimesi ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin. Biz seni başka bir şey için göndermedik. Rahmetlere, alemlere rahmet olasın diye rahmet olarak gönderdik. Seni de başka bir şey için değil, alemlere rahmet olasın diye rahmet olarak gönderdik. Ve bir sonraki ayet-i kerime 108. ayet-i kerime Kul innema yuha ileyye de ki bana muhakkak ki vahy olunuyor. İlahüküm ilahün vahid. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Fehel entüm müslimun. Artık siz teslim oluyor musunuz? De ki diyor Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bana muhakkak ki

Muhakkak ki ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolundu. Muhakkak bana, şüphesiz bana vahyolundu bu. Fehel entüm müslümün, artık siz Müslüman Allah'a teslim oluyor musunuz? Sin kökünden gelen selam kelimesi, teslim kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi aynı ifadeyi taşır. Allah'a teslim olmak.

Allah-u Teala Enbiya suresinin 104, 105, 106, 107 ve 108. ayetlerinde bu 5 tane ayet-i kerimede bizlere çok şeyler söylüyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Enbiya 104'teki söylediği göğüs kitap sayfasını döver gibi döreceğiz. Önce nasıl yaratmaya başladıysak onu iade edeceğiz ifadesi yaratılışın başından sonuna kadar bir hususu anlatıyor Allah Teala tarafından. Ve ondan sonra kitaplardan bahsediyor Allah Teala. Tevrat'tan sonraki Zebur'da da aynı şeyi söylüyor Allah Teala, söylediğini ifade ediyor. Kainat durdukça dünya da duracak tabii ve yeryüzünü, dünyayı Allah'ın salih kullarına miras bırakacağını ifade ediyor Allah-u Teala. Allah'ın salih kullarına miras bırakacağını. Ve sonra da diyor ki bana kul olanlar için abidlerden oluşan Allah'ın kullarından oluşan bir kavim için Kur'an-ı Kerim'de onların kulluğu konusunda yani Allah'a teslimleri konusunda öğütler vardır diyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Seni diyor alemlere rahmet olarak gönderdik. Başka bir şey için değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sadece bu dünyada bir Resul, bir Nebi, bir Peygamber olarak görenlere ithaf olunur. O sadece bu küçücük dünyanın Peygamberi değildi. O alemlere rahmet olarak yaratıldı. Alemlere rahmet olarak gönderildi. Bütün alemlere rahmet gönderici. Gerçekten bu dünyada devrin imamlığını yapan kişi bütün diğer dünyalarda Allah'ın yoluna çıkan herkesin başının üzerindeki ruhu oluşturur. Bu onun alemlere rahmet olduğunu ifade eder. Zamanımızdaki devrin imamı ise alemlere hidayet olarak gönderildi. Bütün alemlerdekilerin hidayete ermeleri konusunda vazifeli kılındı. Onun için adı hidayetçidir, hidayete erdirendir. Öyleyse çağımız hidayet çağı. Ve ilk insan olan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'den son peygamber olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar hep Allah şeriat kitapları vermiş nebilerine. Son şeriat kitabı son peygambere indirilen bu Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Hazreti Adem'den bugüne kadar din Allah'ın dini Allah'a göre hiç değişmemiştir. Bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Bu din Hazreti Nuh'un da, Hazreti Lut'un da, Hazreti Salih'in de, Hazreti Hud'un da, Hazreti Davud'un da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de
dinidir. Tek din, aynı din, hiç değişmemiş. Başlangıçtan kainatın kurulduğundan göklerin ve dağların dürüleceği kıyamet gününe kadar tek bir din söz konusu olmuş. Bütün kitaplarda Allah Teala aynı şeyi söylemiş. Fetih Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabeyi örnek olarak veriyor. Diyor ki Muhammed'in Resulullah, Muhammed Allah'ın Resulüdür. Vellezine me'ahu, onunla beraber olanlar eşittehu alel küffari rühama'u beynehüm terahüm rükkan succeda yettegûne fadlan minallâhi ve rıdmanen simahüm ve vücûhühüm min eseri sucud. Zalike meselühüm fit tevrat ve meselühüm fil incil. Kezerin ahrece şat ehu fe azerehu festaleza festeva ala sukihi yücübiz zurra niye gıza bihimül küffar. Vadallahu lezine aminu ve aminu salihati minhum mağfireten ve ecren azima. Diyor ki Allah Teala, Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, yani sahabe, kafirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidirler. Onları rükû ederken, secde ederken, Allah'tan lütuf ve rıza dilerken görürsün. Yüzlerinde secdelerin izleri vardır. İşte bu onların Tevrat'ta anılan vasıflarıdır. Sahabe Tevrat'ta vardı. İncil'de de şöyle vasıflandırılmıştır diyor Allah-u Teala. Bu sahabe İncil'de de vardı. Onlar filiz çıkarmış, gittikçe kuvvetlenerek kalınlaşmış, gövdesi üzerinde dikilmiş, ekincilerin hoşuna giden ekin gibidirler. Kafirleri ashaba öfkelendirmek için öyledirler. Onlardan mümin olup ıslah edici amel işleyenlere Allah mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, sahabe. Fevzül azim, ecrül azim, hazül azim. Bu Fetih Suresinin 29. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ecrün azimin, ücretlerin, Allah'ın bütün insanlara ödediği ücretlerin en büyüğünün, aziminin sahibi olduğunu söylüyor sahabe için. Ahir zamanın son peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki bütün kitaplar aynı şeyi söylüyor. Allah'ın hükümleri aynı. Hazreti İbrahim'in dinini hepsi yaşamışlar. Ve Allah Teala Tevrat'ta da İncil'de de sahabeden bahsediyor. Hepsi Allah'ın kitabı. Nasıl Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'dan ona tabi olanlardan bahsediyorsa, Hazreti Davud'dan ona tabi olanlardan bahsediyorsa, Hazreti İsa'dan ona tabi olanlardan bahsediyorsa ve her Resul'den, her Nebi'den Allah-u Teala Nebiler olarak, Resuller olarak bahsediyorsa, Kur'an-ı Kerim'de verdiği
20 küsür peygamber, nebi ve resul isminin her birisine Allah-u Teala'nın aynı şeyleri söylediği kesin. Bütün nebilere kitap verdiği de kesin. Ama görüyorsunuz ki Tevrat'ta da, İncil'de de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ve onun sahabesinden bahsediliyor. Öyleyse sadece bir devamlılık söz konusu. Her peygamber, her resul kendi devrinde kendine şan vazifeyi yapar, sonra ölür. Ondan sonra gelen devirde o kavimde mutlaka hemen onun ölümüyle beraber resul var olacaktır. Ama o artık bir nebi olmayacaktır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra. Bütün kavimlerde resuller hep var olmuştur. Bugün de bütün kavimlerin içinde resuller vardır. Ve bugün ne yazık ki o resullerin söyledikleri insanların değiştirilmiş kitapları sebebiyle reddedilmektedir. Bütün kavimlerde şu anda Allah'ın resulleri yaşamaktadır. İşte dinlerin birleştirilmesi onlarla gerçekleşecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki bir devamlılık söz konusu. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e ne indirmişse Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Hazreti Davud'a da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da ve Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde gördüğünüz gibi Hazreti Hud'a da, Hazreti Salih'e de, Hazreti Nuh'a da aynı şeyleri söylemiş. Hep aynı şeyler. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Allah'a kul olun. Ve Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Allah-u Teala Zariyat 56 ve ma halekel insi vel cinni illa leyabidun. Biz insanları ve cinleri başka bir şeyin için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Şimdi Maide suresinin 43. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ve keyfe yuhakkimuneke, seni nasıl hakim seçiyorlar, hakem yapıyorlar, hüküm vermeni istiyorlar. Ve inde hümmet tevratı, Tevrat yanlarındayken, Tevrat'ın hükümleri varken o iki kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip ondan hüküm soruyorlar. Allah-u Teala da diyor ki Tevrat yanlarındayken, Tevrat'ta bu hükümlerin hepsi varken seni nasıl gelip de hakim tayin ediyorlar? Fiha hükmullahı. Orada içinde Allah'ın hükümleri bulunan, fiha içinde hükmullah, Allah'ın hükümleri bulunan Tevrat yanlarındayken aynı hükümleri taşımasına rağmen seni nasıl gelip hakem tayin ediyorlar diyor. Sümme yetevellemne min ba'di zalika. Bundan sonra da diyor senin verdiğin hükümden dönüyorlar, tevelle diyor. Yetevellevne min ba'di, bundan sonra zalike, işte bu olaydan, senin verdiğin hükümden sonra, senin verdiğin hükümden dönüyorlar. Ve ma ulaike bil müminin, onlar mümin değillerdir diyor Allah-u Teala. Ne görüyoruz?

daha teslim olma standartlarına tabi olsalardı mutlaka mümin olacaklardı. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Sonra da mutlaka mürşitlerine ulaşacaklardı. O zaman da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde de Musevilerin arasında mürşitler vardı. Hristiyanların arasında da mürşitler vardı. Ve her devirde de var olmuşlardı. Yani Hazreti Musa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelene kadar hep mürşitler vardı ve hepsi kendi mürşidinden el alarak devirlerini tamamladılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrine kadar geldiler. Ama Musevilerin içinde de Hristiyanların içinde de bunların sayısı tabiatıyla çok azdı. Bugün İslam'ın içinde de sayıları çok az. Öyleyse muhteva bu ve Allah Teala Tevrat'taki hükümleri tatbik edenlerin Musevilerin arasındaki müminler olduğunu söylüyor. Yani burada onlar mümin değillerdir dediği zaman mümin olmayanlar var Musevilerin içinde. Ama mümin değillerdir onlar dediği zaman Tevrat'taki hükümleri tatbik etmeyenler diyor. O zaman bakıyoruz ki Allah Teala eğer onlar Tevrat'ın hükümlerini tatbik etselerdi, Allah'a ulaşmayı dileselerdi, müşriklerine tabi olsalardı, mutlaka mümin olacaklardı. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'de emredildiği gibi, Allah'a ulaşmayı dileseler insanlar ve Allah onların müşriklerini mutlaka gösterecektir. Ona tabi olsalar, 10 tane ihsan alarak Allah-u Teala'dan mutlaka mümin olacaklar. Tıpkı onun gibi Hristiyanlar için de, Museviler için de aynı şey geçerli. Ve her birinin içlerinde mutlaka Allah'ın müşrikleri var, hayattalar. Allah razı olsun. Maide suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. İnna enzelnet tevrate fiha hüden ve nurun. Muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik. Onda hidayet ve nur vardır diyor Allah Teala. Yahkumu fihen nebiyyunellezine eslemu lillezine hadu. Allah'a teslim olmuş peygamberler, nebiler, Musevilere onunla hükmediyorlardı. Yahkumu bihi en nebiyyune. Nebiler onunla hükmediyorlardı, hüküm veriyorlardı. اَلَّذ۪ينَ اَسْلَمُوا onlar ki Hakk'a, Allah'a teslim olmuş peygamberlerdir. Onlar Allah'a yani Allah'ın kendilerine verdiği o yetkiyle Musevilere onunla, Tevrat'la içinde nur olan ve hidayet olan Tevrat'la hükmediyorlardı. Kur'an-ı Kerim için de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Kur'an-ı Kerim bir nurdur diyor, bir hidayet rehberidir diyor. Tevrat için de aynı şeyi söylüyor. Tevrat'ın aslı için aynı şeyi söylüyor. Ve peygamberlerin temel vasfının, bütün peygamberlerin temel vasfının Allah'a teslim olmak olduğunu da burada açıklıyor.

Tamam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indirilen Kur'an-ı Kerim'de dinin için İslam dendiğinin aslını bulacaksınız. Çünkü İslam Allah'a teslim olmak demek. Allah'a teslim olma dini, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve Rabbaniyine vel ahbarı bi mustih mestuhfizu min kitabullahi. Rabbaniyun ve ahbar olanlar, yani kendilerini Rablerine adamış olan Rabbaniyunlar ve ahbar olanlar, zahitler, mürşitler, Allah'ın bir mestuhfizu, muhafaza etmekle görevli oldukları min kitabillahi, Allah'ın kitabından muhafaza etmekle görevli oldukları ve üzerine şahit oldukları şeyle hüküm veriyorlardı diyor Allah-u Teala. Dikkat edin, son derece önemli konudan bahsediyor Allah-u Teala. O hüküm verenler korumakla görevli oldukları şeyle hüküm veriyorlardı. İşte zaman içinde bu konu şekil değiştirmiş. İnsanlar artık korumakla görevli oldukları bir noktaya dikkat etmemeye başlamışlar. Halbuki Allah'ın temel hükümlerini bütün devirlerde hem neviler, hem resuller, hem de bu havariyun ve ahbar, yani mürşitler, hepsi korumakla vazifeliler. Ve Allah-u Teala koruyorlardı diyor. Korumakla görevli olduklarıyla hüküm veriyorlardı diyor. Ve yetmez, onlar diyor o korumakla görevli olduğu şeyler üzerine şahittiler. Öyle fela tavşehun nase vahşevni, insanlardan korkmayın, benden korkun. Ve la teşteri bi ayati semenen alila, Allah'ın ayetlerini az bir bedele satmayın. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزِلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerdir diyor Allah Teala. Ne demek bu? Burada çok açık bir hüküm var. Allah Teala mümin olmanın şartlarını vermiş. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala size 10 tane ihsan verecek. Mürşidinize ulaşacaksınız. Tabi olacaksınız. Kalbinize iman yazılacak. Kalbinize taşıdığınız imanın sahibi mümin olacaksınız. Ondan evvel kalbinizde küfür yazıyordu. Kalbinizde taşıdığınız küfrün sahibi olarak kafirler olarak anılıyordunuz. Ama ne zaman ki kalbinize Allah-u Teala imanı yazdı, işte o zaman mümin oldunuz diyor Allah-u Teala. Ve kim bu insanlar? Bu insanlar Allah'ın hükümlerini bilenler ve onu muhafaza edenler. Allah'ın hükmü, Allah'a ulaşmayı dilemek, kurtuluşun temel hükmü. Dilemiyorsunuz, kurtuluşunuz mümkün değil. Daha ötesi, eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz mutlaka mürşidinize ulaşacaksınız. Bunu siz isteyerek yapacaksınız. Allah Teala size o talebi verecek. Sonra mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Ve böylece ruhen teslim olacaksınız. Sonra fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala Tevrat'tan bahsediyor bu ayet-i kerimede. Onda da Kur'an-ı Kerim'deki gibi
hidayet ve nur vardır diyor. Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Kur'an-ı Kerim bir nurdur diyor, bir hidayet rehberidir diyor Allah Teala. Bütün kutsal kitaplar için hep aynı şeyleri söylüyor. Ve Maide suresinin 45. ayet-i kerimesi. Ve ketabna aleyhim fiha ennen nefse bin nefsi. Ve biz yazdık diyor onların üzerine fiha orada kitapta muhakkak ki nefse bin nefsi. Cana can. Yani birisi birisini öldürürse karşı tarafında öldürme hakkı. Vel ayne bil ayni. Göze göz. Vel enfe bil enfi. Buruna burun. Vel uzune bil uzuni. Kulağa kulak. Ve sinne bil sinni. Dişe diş. Vel curuha ve yaralamalara karşı kısas emrettik diyor, yazdık diyor. Yani Maide 44'te Allah Teala Tevrat'ı biz indirdik diyor. Onda hidayet ve nur vardır diyor. O kitaptaki adaletle hüküm verirlerdi diyor. O Tevrat'a tabi olanlardan kendilerini Allah'a teslim etmiş olanlar. Ve kitaptan neyi korumaları gerekiyorsa o hükümleri asırlar boyunca koruyarak ona göre hüküm veriyorlardı diyor. İşte burada Tevrat'ta tıpkı Kur'an-ı Kerim'deki gibi kısas hükmü var. Kur'an'da ne varsa Tevrat'ta da var. Yetmez, İncil'de de var. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'deki hidayetin Tevrat'ta da var olduğu kesinlik kazanıyor. Hidayet. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Hidayet var. Bütün peygamberlere indirilen bütün kitaplarda. Ve nur var. Allah'ın gönderdiği rahmet, fazla salavat isimli 3 tane nurla hidayetin oluşmasını esas alıyor bütün kitaplar. Ve Tevrat'ta tıpkı Kur'an'da olduğu gibi kısas var. Kim bunu bağışlar da hemen tesaddika, kim sadaka olarak verir de bağışlarsa bihi onunla fehüve kefaretün nehu, o onun için kefaret olur diyor Allah-u Teala. Ve men nem yahkum bima enzelallahi fevlâki hümüz zalimun. Kim Allah'ın verdikleriyle, indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerdir. Buyuruyor Allah-u Teala. Maide suresinin 46. ayet-i kerimesi 44, 45 ve 46. Tevrat'tan bahsetmeye devam ediyor Allah Teala. 3 ayet Tevrat'tan bahsediyor. Ne gördük? Tevrat'ta hidayet var. Tevrat'ta nur var. Tevrat'ta kısas var. Allah Teala'nın muhafaza edilmesini emrettiği hükümler var. Aynı hükümler Kur'an-ı Kerim'de de var. Şimdi 46'da Tevrat'ın başka vasıfları da çıkıyor ortaya. Diyor ki Allah Teala ekafeyna ala asharihim bi İsa ibn Meryem'e musaddikan lima beyne yedeyhi minet Tevrat'ı. Ve onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik diyor.

Yani Tevrat'ın bir tasdikçisi olarak geliyor Hazreti İsa. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam İncil'in ve ondan evvelki bütün kitapların tasdikçisi olarak geliyor. Hazreti İsa Zebur'un, Tevrat'ın ve ondan evvelki bütün kitapların tasdikçisi olarak geliyor. Her peygamber mutlaka kendinden evvel gelen bütün kitapların tasdikçisi olarak geliyor. Ve ateynahül İncil'e, ona İncil'i verdik diyor Allah Teala Hazreti İsa'ya. Fîhî hüden ve nurun. İçinde hidayet ve nur olan. Şimdi bu Maide suresinin 46. ayet-i kerimesi. Maide suresinin 44. ayet-i kerimesinde Tevrat'ı biz indirdik. Onda hidayet ve bir nur vardır diyor Allah Teala. Şimdi İncil'den bahsediyor. Tevrat'ı tasdik eden İncil, Hazreti İsa'ya indirilmiş. Aynı şeyi söylüyor. Onda hidayet ve nur var diyor. Musaddikan lima beyne yedeyhi minet Tevrat'ı. Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve hüden ve mevizaten lil muttakin, takva sahipleri için hidayete erdiren ve bir öğüt olan, rehber olan İncil'i verdik diyor Allah Teala. Hazreti İsa'ya İncil'i verdik diyor. Şimdi ne görüyoruz? Kur'an-ı Kerim'de ne var? Hidayet var. İncil'de de var, Tevrat'ta da var. Kur'an-ı Kerim'de ne var? Nur var. İncil'de de var, Tevrat'ta da var. Kur'an-ı Kerim İncil'i de, Zebur'u da, Tevrat'ı da, ondan evvel gelenleri de tasdik ediyor. İncil kendisinden önce gelen Zebur'u, Tevrat'ı ve ondan evvel gelen bütün kitapları tasdik ediyor. Zebur, Tevrat'ı tasdik ediyor. Ondan evvelki bütün kitaplara beraber. Tevrat, kendisinden evvel gelen bütün kitapları tasdik ediyor. Yetmez. Her kitapta sadece geriye dönük bir olay değil, İleriye dönük olay da var. Tevrat'ta da, İncil'de de sahabeden ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor Allah Teala. Öyleyse kitaplar arasında sağlam bir illiyet rabıtası kurmuş Allah Teala, aynı şeyleri söylüyor. Bütün mukaddes kitaplar birer hidayet rehberidir. Ve 47. ayet. Demek ki Allah-u Teala'nın burada söylediği lil muttakin, takva sahipleri için bir mevizedir diyor. Takva müessesesi Tevrat'ta da var, İncil'de de var, Kur'an-ı Kerim'de de var. Tam 7 tane takva. Maide 47'de fasık müessesesinin, fısk müessesesinde mevcut olduğunu söylüyor Allah-u Teala. وَلْيَحْكُمْ اَهْلِ الْاِنْجِيلِ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ İncil'in sahipleri, Allah'ın indirdiği ahkam ile, onun içindeki ahkam ile, hükümlerle hükmetsinler. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar fasıklardır. Tevrat için Allah Teala ne diyordu? Onlar zalimlerdir, onlar kafirlerdir ve onlar fasıklardır diyor burada da Allah Teala. Maide 48'e geliyoruz. 47'den sonraki 48. ayet-i kerime. Ve enzelna ileykel kitabe ve sana kitabı indirdik diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Bil hakkı, hak ile müsaddıkan lima beyne yedeyhi, onların ellerinde bulunan kitapları, minel kitabı, kitaplardan
ellerinde bulunan kitaplardan kitapları tasdik edici ve müheyminen aleyhi fahküm beynehüm bima enzelallahi ve enzelna ilayke kitabe bil hakkı. Biz sana bu kitabı hak ile indirdik diyor Allah-u Teala. Musaddıkan lima beyne yeneyhi, kendinden öncekileri ellerinde bulunan kitaptan ellerinde bulunanları tasdik edici olarak indirdik diyor. Ve müheyminen ve koruyucu olarak fahkum beynehum bima enzelallahu ve la tettebu ehvahum amma caike minel hak. Artık onların aralarında Allah'ın indirdiği de hikmet ve sana haktan gelenden ayrılıp da onların hevalarına uyma. Li kullin cealna minkum şir'aten ve minhaca. Sizlerin hepiniz için bir tek bir şeriat ve apaçık bir yol belirledik. Sizlerin li küllin hepiniz için cealna biz kıldık minküm ondan şiraten şeriat ve minhaca ve yol. Dikkat edin, hepiniz için tek bir şeriat diyor Allah-u Teala. Hepiniz için biz kıldık onlardan bir şeriat. Tek bir yol kıldık diyor. Öyleyse velev şeallahu Allah-u Teala dileseydi lecealeküm sizi kılardı ümmeten vahideten. Tek bir ümmet kılardı. Yani her devirde başka insanların, Allah'ın yolunda olmayan insanların Allah'ın hükümlerini unutmasına, tek bir şeriattan insanların ayrılmalarına mani olurdu. Velakin liyebluveküm bu sizi denemek için fîmâ âtâküm size verdikleriyle sizi denemek içindir. Festebikul hayrat o halde hayırlarda yarışın. Müsabakaya girin. İnallâhi mercûküm cemiyan sizin hepinizin dönüşü Allah'adır. Ve yünebbiyüküm bima küntüm fihi tahtilifun. Artık hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecek diyor Allah-u Teala. Görülüyor ki sizin hepiniz için li kullim hepiniz için cealna biz kıldık mümkün ondan şir'aten şeriat ve minhaca ondan bir yol. Sizlerin hepiniz için ayrı ayrı yollar kıldık demiyor Allah-u Teala. Sizlerin hepiniz için bir tek şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Li küllin cealna minküm şiraten ve minhacan.

Eğer Allah dileseydi sizi tek bir ümmet kılardı. Yani dileseydi o hepinize verdiği tek şeriat var ya, o şeriatı hepinizin tatbik etmesini mümkün kılardı. Sevgili kardeşlerim, burada olay ciddi bir boyutta. Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki Hazreti İbrahim'e, Yakub'a, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatın aynını, o şeriatı sana da şeriat kıldık diyor. Onların şeriatının Kur'an-ı Kerim'de aynen mevcut olduğunu söylüyor Allah Teala. Burada da hepsi için diyor, bütün ümmetler için biz bir tek şeriat kıldık diyor Allah Teala. Bütün ümmetler için aynı şeyi şeriat kıldık diyor. Şimdi dikkat edin. Burada bir hüküm var. Müheyminen diyor Allah Teala. Daha evvel diyor, ellerindeki kitaplar bulunanların o kitaplarını tasdik edici ve koruyucu olarak bu kitabı sana hak ile indirdik diyor Allah-u Teala. Dikkat edin, burada koruma fiili var. Maide suresinin 48. ayet-i kerimesi. Yani Kur'an-ı Kerim'deki hükümler, Tevrat'ta korunması lazım gelenleri, İncil'de korunması lazım gelenleri, daha evvelki peygamberlere indirilenlerin, içindeki korunması lazım gelenlerin hepsini koruyucu bir hüküm taşıyor. Onları koruyucu olarak kitap indiriyor. Tasdik etmek ve bütün kitapları, Tevrat'ı da, İncil'i de hak ile indirdiğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim'i de burada Allah Teala bu kitabı sana hak ile indirdik diyor. Kur'an-ı Kerim'de takva var, Tevrat'ta da takva var, İncil'de de takva var. Kur'an-ı Kerim'de hidayet var, Tevrat'ta da hidayet var, İncil'de de var. Nur var Kur'an-ı Kerim'de, Tevrat'ta da var, İncil'de de var. Kur'an-ı Kerim'de hidayet söz konusu, insan ruhunun, fizik vücudunun, nefsinin, iradesinin Allah'a teslimi hepsinde var. Ve korunması lazım gelen hükümler var. Hepsinde var. Öyleyse sadece asırlar geçmiş ve her şeyi iblis değiştirmeyi başarmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada konumuz gene tamamlanıyor. Sizlere doyum olmaz ama sürelerde riayet etmemiz lazım gelen özellikler taşıyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın kitapları arasındaki Allah'ın hükümlerinin aynı olduğunu, aynı özelliklerin bugün ellerde dolaşan Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de aynı olduğunu görüyoruz. Allah razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamış oluyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allahümme salli ala Muhammed ve izzim ve dahil ve şeytim. Ya Rabbi alemin ya Rahman. Ben Müslüman sabahtan bakayım sabahtan. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın yeni bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili dostlarım, kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Sizlerle sohbet ettiğim zaman bir mutluluğun her tarafıma yayıldığını hissediyorum. Bir mutluluk beni alıyor, buralardan bir yerlere götürüyor. Sizlerle beraber bir yeni dünyanın içinde yeni bir hayatın, sohbet hayatının başladığı noktadan bittiği noktaya kadar bütün çekiciliğiyle beni çektiği bir yerlerde hissediyorum kendimi. İşte yeni bir sohbetteyiz. Yeni bir mutluluğu yaşıyorum. Biz hepimiz şimdi başka bir yerdeyiz. Orada Allah'ın sesinde Allah'ın zikir sohbetini yapıyoruz. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu düşünün. Her şey bizler için yaratılmış. Şu gökyüzü, bulutlar, ağaçlar, çiçekler, kuşlar, otlar, hayvanlar, bitkiler, her şey. Etrafınıza bir defa daha bakın. Gördüğünüz her şeyin sizin için yaratıldığını bir defa daha düşünün. Allah'a bir defa daha şükredin. İşte böyle bir sohbet bizi bir defa daha birbirimize yaklaştırıyor. Gönül gönüle kalp kalbe oluyoruz. Bizler birbirimizin aynasıyız. Güzelliklerin dizaynı burada. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Düşünün ki siz insansınız. Kainatta yaratılan en üstün mahluklar. Her şey, kainatta yaratılan her şey sizin için yaratılmış. İşte böyle bir noktada beraberiz. Ait olduğunuz yerin bilincinde olduğunuz bir noktada beraberiz. Laf olsun diye yaratılmadınız. Şu dünyanın, kainatın merkezi olduğunu unutmayın. Manevi açıdan kainatın merkezi bu dünyadır. Bütün kainata hidayetin gönderileceği yer burası. Bu dünyadaki hidayet asrı, kainatın hidayet asrıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir noktada Allah'la Allah'ın insandan başka yarattığı diğer mahluklar arasında bir köprü olduğunuzu hiç unutmayın. Sadece biz insanlar Allah'tan bir emanet taşırız. Ruh. Allah'ın bizlere istediği bir emanet. Mutlaka
biz hayattayken Allah'a geri dönmesi gereken bir emanet.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir dizayn söz konusu. Allah'la sizin aranızda birinci tarafı dizaynın, sizinle diğer insanlar arasında ikinci tarafı dizaynın. Öyleyse Allah size hem maddi şeyler, ya ihsan eder, henüz nimete ulaşmamışsanız, veya nimetlendirir sizi maddi şeylerle veya manevi şeylerle. Biliyorsunuz ki ihsanın nimete dönüştüğü yer tabiyetinizdir. Devrin imamının ruhu, arşı tutan meleklerin etrafındaki ruh, indi ilahide iki yerde görevli olan, ikinci gök katında da görevli olan ruh, o sizin başınızın üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olarak gelir. Bu noktadan itibaren Allah'ın size verdiği her şey nimet adını alır. İşte Allah-u Teala size rızık verir. Allah-u Teala size maddi nimetler verir. Allah-u Teala size manevi nimetler de verir. Felaha ulaştığınız zaman başınızın üzerindeki selam nuru Allah'ın manevi bir nimetidir. Kalbinizin mührünü açması, küfür kelimesini dışarı alması, kalbinizin içine iman kelimesini yazması, başınızın üzerine devrin imamının ruhunu getirmesi, günahlarınızı sevaba çevirmesi, ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkarması, fizik vücudunuzun nefs tezkiyesine, fizik nefsinizin nefs tezkiyesine başlaması, fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlaması, Allah'ın size gönderdiği rahmet, farz ve salavat partikülleri, bire ondan bire yüze çıkarması derecelerinizi, size rahmet ve salavat gönderirken rahmet ve farz gönderirken rahmet ve salavat göndermeye başlaması, hepsi Allah'ın nimetleri. İşte bu fizik ötesi nimetlerin yanı başında Allah-u Teala size mal verir. Allah-u Teala size para verir. Diyor ki Allah-u Teala kim bizden dünya malını isterse ona ondan veririz. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur. Yani kişi Allah-u Teala'dan para istiyor. Ya Rabbi bana para ver diyor. Helal ver, haram ver, nasıl verirsen ver. E benim onu nasıl harcayacağıma da karışma. Ben onu istediğim gibi senin helal veya haram dediğin her yerde ben onu yiyebileyim. Bana ver bu dünyada. Böyle insanlar için Allah-u Teala'nın söylediği şey veririz diyor. Onlara onu veririz. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur buyuruyor. Ve Allah-u Teala diyor ki kim benden dünya için hasene ve ahiret için hasene isterse ona da onu veririz diyor. Ne demek hasene? Pozitif dereceler demek. Hasenat kazandığınız dereceler, seyyiat kaybettiğiniz dereceler ve kıyamet günü kaybettiğiniz derecelerle kazandığınız dereceler karşılaştırılır. Kazandığınız dereceler çoksa gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir, ebediyen kalmak üzere. Kaybettiğiniz dereceler çoksa gideceğiniz yer Allah'ın cehennemidir, ebediyen kalmak üzere. Öyleyse Allah size şu dünyada para verir, mal verir, rızık verir. O verdikleri ya sizin için hasenattır, alnınızın teriyle helal para olarak kazanmışsınızdır onları, malı, rızkı veya seyyiattır. Bir insan çalmıştır, bir insan başkalarının hakkını elinden alarak
haram mal edinmiştir. Burada seyyiat giriyor devreye. Hasenat isteyenlerle seyyiat isteyenler birbirinden ayrılıyor. Öyleyse kim bizden dünya malını isterse, yani seyyiatı isterse, dünya malını haram kazanmayı isterse, onu ondan veririz diyor Allah Teala. Ama onların kazandıkları şey seyyiat olduğu için, yani kaybettikleri dereceler olarak onlara geldiği için kazandığı şeyler, kazandığı mal, para, kazandıkları pozitif derecelerde her zaman kaybettiklerinden az olacağı için onların gideceği yer cehennem oluyor. Ama kim bizden dünya için hasenat, ahiret için de hasenat isterse ona da ondan veririz diyor. Ne demek bu? Dünya için para isteyen başkaları da var. Diyor ki Allah Teala, ya Rabbi bana helal para ver. Yani hem para kazanayım, hem de bu parayı kazanırken alnımın teriyle olsun, helal olarak kazanayım. Başkalarının kul hakkı olmasın üzerinde o paranın. Yetmez. Başka bir kapı daha aç bana diyor kişi. Bir hasenat kapısı daha aç. Bana verdiğin bu parayı nerede kullanacağımı bana beyan et. Ben bir fakirin karnını doyuracağım? Birine sadaka mı vereceğim? Birinin borcunu mu ödeyeceğim? Kime, hangi standartlarda yardım edeceğimi bana emret ve beni imtihan et. Öyle ki ben senin emirlerini gerçekleştirirsem ondan da hasenat kazanayım. Öyleyse bu kişi dünya için hasenat istiyor ama dünya için kazandığı hasenat ahiretini hazırlıyor. İşte bu hasenatla kazandığınız para hasenattan eksilmeyi gerektiren bir yanlışlığa kısmen kurban olabilir. Eğer kazandığınız paranın zekatını ve birrini vermezseniz. Öyleyse mezheplere göre değişen bir dizayn var. Hanefi mezhebinde zekat nisabı 1/40'dır. Yani %2.5'tır. Şafii mezhebinde %10'dur. 1/10'dır. Aşağı ölçüsü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın zekatı var. Allah Teala zekatı üzerinde farz kılmış, nisabında 1/40 olduğunu söylüyor. Bundan 14 asır evvel sahabe zekat veriyorlardı. Ama hiçbiri 1/40 vermedi. Hepsi en az 2 kat verdi. Öyleyse bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan bir olay ve zamanımıza kadar gelmiş bir sünneti Nebiyedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o günlerde usul haline getirdiği bir şey. Onun talebi üzerine değil ama o devirde gerçekleştiği için sünnet oluyor. Zekatı en az 2 kat verirlerdi. Öyle bir durum olmuştu ki sabah namazından sonra yatmayan sahabe sokağa çıkarlardı namazdan sonra. İlk karşılaştıklarına Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedikleri zaman karşısındaki onlara Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü diye hitap ederdi. Ya birinci ya ikinci mutlaka ilk iş olarak Vel Asr suresini okurlardı. Vel Asr İnnel insane lefî hüsr illellezîne âminu ve amülüs-sâlihâti ve tevâsâ bilhak ve tevâsâ bilsâbr. İçin okurlardı. Cevabını İmam-ı Şafii Hazretleri veriyor. Kur'an kaybolmaz diyor. Böyle bir şey muhal, mümkün değil. Ama farz-ı muhal olmaz ama olduğunu kabul edelim. Farz-ı muhal o demek.
kaybolsaydı tek başına Vel Asr suresi bütün Kur'an'ı bize anlatırdı diyor. Gerçekten Vel Asr suresi 28 tane basamak, bütün Kur'an 28 basamaktan oluşur. 28 basamağın hepsini oluşturuyor. Arkasından da ya birinci ya ikinci karşı tarafa, camiden çıktığımdan bu tarafa zekatımı verecek olan birisini arıyorum. Acaba zekatımı kabul eder misin diye soruyor. İkinci de diyor ki ben de aynı sebeple dolaşıyorum. Seni görünce ümitle buraya geldim. Zekatımı kabul eder misin? Sevgili kardeşlerim, işte sahabe buydu. Zekat onlar için vazgeçilmez bir şeydi. Şimdi insanlar, biz devlete vergi veriyoruz. Öyleyse bu zekattır. Ayrıca zekat vermeyiz diyorlar. Bir insanın gönlünden gelmedikten sonra zekat vermesi yasak sağlamak sebebinde bir şeydir. Zaten kazanılan paraların helal veya haram oluşu daha başlangıçtan itibaren zekat meselesini asli unsurdan uzaklaştırmıştır. Ama üzerimize düşen bir farz. Kazandığımız paradan 1/40 bize ait değil ve bize haram. Mutlaka kazandığımız zaman o parayı vermeliyiz. Ama usul haline getirmişler zaman içerisinde alimler. Bir sene beklenecek, bir evvelki senenin gelirleri hesaba katılacak. Bir sonraki sene onların 1/40 başkalarına verilecek. Bu arada kişinin bir tane dairesi var, kendisi oturuyor, onun zekatı yok. İkinci bir dairesi var, kiraya veriyor, onun kazancının 1/40 zekat olarak veriliyor. Başka bütün malların, bütün gelirlerin her birinin 1/40. Bu usuller belki tartışılabilir ama bizim konumuz o değil. Bizim konumuz zekatın mutlaka verilmesi konusu. Ve sevgili kardeşlerim, ertesi yıla bırakılarak değil, aldığınız anda verilmesi. Kim para kazanıyorsa parayı aldığı gün zekatını vermesi en doğrusudur. Burada zekat kelimesine bir yeni kelime ilave etmek mecburiyetindeyiz. Kelimenin adı bir. Çift r ile yazılan bir kelimesine dikkat edin. Birin muhtevasında kazandığınız paradan zekatın dışında hakkı olanların zikredildiği kesindir. Bir, zekatın ötesi ve tamamlayıcısıdır. Bir, sadece zekat vermek değildir. Verdiğiniz zekatın ötesinde hastalara, fakirlere, yolda kalmış olan yolculara, çalışamaz durumda olan miskinlere, esirlere, kölelere, dilencilere, yetimlere ayrı ayrı cepheden kazandığınız paranın o kısmına ihtiyaç duyanlara onların ihtiyacı olduğu anda onu vermek mecburiyetindesiniz. Bekleyemezsiniz. Adam yolcudur. Yoldan kalmıştır. Onu yerine göndermekle mükellefsiniz. O anda vereceksiniz ki o kişi gitsin. Öyleyse birini zekatla birleştirdiğiniz zaman
olay bütünleşir. Birinin nisabını sorduğumuz zaman zekat nisabı buyuruldu. Öyleyse nasıl kazandığımızın en az %2,5'u yani 1/4 zekatsa 1/4 de 1 olarak mutlaka verilmesi lazım. Öyleyse sahabenin neden en az 2 kat zekat verdiğinin sırrı çıkıyor ortaya. Bütün sahabe zekatlarını ve birlerini beraberce veriyorlardı. Sevgili kardeşlerim, zekat ibadeti diğer ibadetlere benzemez. Diğer ibadetler namaz kılmak olsun, oruç tutmak olsun, kelime-i şehadet getirmek olsun, hacca gitmek olsun. Bunlar sizinle, yalnız sizinle Allah arasındaki ilişkileri ifade eder. Ama zekatta sizinle Allah arasındaki ilişki söz konusu değildir sadece. O zekata ihtiyaç duyanlar da taraf olarak konunun içine girmişlerdir. Öyleyse zekatınızı vermemeniz halinde bir haksızlığa neden oluyorsunuz. O zekatta hak sahibi olanların hakkını onlara ödememiş oluyorsunuz. Bu asla dayalı olarak Hazreti Ebu Bekir zekat vermeyenlere karşı savaş açmıştır. Çünkü zekat insanla Allah arasında bir müessese değildir sadece. Onu aşar, başka insanların da hakkını muktesebatına alır. Zekatı vermeyen kişi sadece Allah'la kendi arasındaki bir işlemi yapmamakla kalmamıştır. Başka birine ödemesi lazım gelen ve Allah katında o insanların hakkı olan bir hususu o kişinin kendi zimmetinde bırakmasına sebebiyet vermiştir. Burada haksızlık vardır. Ebrar kimdir sevgili kardeşlerim? Mutaffifin suresinin 8 ve 18. ayetleri. Ebrar'ın rakamlı kitapları yani kader hücreleri, bugünkü tabirle hologramik, hologram usulü 3 boyutlu olan, rakamlı olarak yazılmış olan, ortaya konmuş olan hayat filmleri, 3 boyutlu hayat filmleri, her saniyesinde dereceler kazandığınız ve kaybettiğiniz hayat filmleri, Ebrar'ınkiler illiğindedir diyor. 7 gökkatının sonundaki 1. alem kader hücreleri. Bir gün orasını gösterecek Allah Teala size. Fetih kapısından girdiğiniz zaman bir altın kapıdır. 1,5 metre yaklaşık 1,5 metre genişliğinde 4 metre civarında da yüksekliği olan üzerinde kapı tokma kapı eli bulunmayan yaklaşık 30 santimlik baklava dilimleriyle çizilmiş baklava dilimlerinden oluşan bir kapı. Altın kapı. Bu kapının önünde bir altın zincir var. Önünde de 7 tane mermer, beyaz mermerden basamak, üst tarafında kapının bulunduğu kapının içinde bir sahanlık. İki taraftan 5. merdiven hizasında birbirine bağlayan 7 tane baklardan oluşan bir altın zincir. Yaklaşık 30 santim civarında baklaları olan bir altın zincir, bilek kalınlığında bir altın zincir. Elinizdeki kılıçla bir defa vuruyorsunuz altın zincire, altın zincir ikiye ayrılıyor, aynı anda arkadaki fetih kapısı açılıyor. Siz de fetih elbiseleri giyen siz, 6. kattaki Sıbratullah olma noktasından o gün artık derileriniz çatlamadığı için
kurtulabilen kişisiniz. Artık fetih sizin hakkınız. Oradaki kubbeden yükseliyorsunuz ve fetih kapısına ulaşıyorsunuz. Açtınız, girdiniz, uçarak göreceksiniz. Kılıç önünüzde, elinizde ve tavanı açtığınız zaman sol tarafınıza bakın, sol tarafınızda bir duvar göreceksiniz. Üzerinde sıva olmayan taşlardan örülü bir duvar. Bu geçmişinizdir, size kapalı. Sağınıza dönün. Sağınıza döndüğünüz zaman önünüzde sonsuza kadar uzanan kader hücrelerini göreceksiniz. Altıgen, bal tetiklerine benzeyen ve sarı renkte, yaklaşık bal sarısı renginde bir sonsuz uzunlukta petekler dizisi. O petekler dizisinin her tarafı aynı standartlardır. Sizin yanınızda başka birinin kadercileri var. Onun yanında başka birinin kadercileri var. Sağ tarafınız geleceğinizdir. Her 24 saatlik zaman parçası bir altıgen bal peteğiyle temsil edilmektedir. Oradan içeri Allah-u Teala bir gün müsaade edecek gerektiğini bir de bakacaksınız ki bir dünyadasınız. Öyle bir odanın içine falan girmiyorsunuz. O günü yaşadığınız bir zaman parçası. İşte önünüzdeki bal petekleri geleceğinizdir. Sevgili kardeşlerim, burası 7. kat. 7. katın kader hücreleri. Sadece evrarınkiler orada. Fücarınkiler nerede? Zemin kattan 7 kat aşağıda siccinde. Zemin kattan 7 kat yukarıda illiğinde ebrarın, birlerin sahiplerinin kader hücreleri. Zemin kattan 7 kat aşağıda fücarın, fücurun sahiplerinin, şeytanın fücuruna esir olanların kader hücreleri. Kaybettikleri dereceler kazandıklarından fazla olanların zekir hücreleri. Kader hücreleri. Aynı görüntü, karanlık bir ortam ama aynı görüntü. 7. katta en güzel günlerdeki renklerden daha güzel bir genel görüntü, renkler ama 7 kat aşağısı karanlık ve sıkıntılı. İşte kimdir ebrar? Ebrar birlerin sahipleridir. Öyleyse gelin beraberce birin ne olduğuna bakalım. Bakara Suresi 177. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: "Leysel birre en tüvelli vücuhekum kıbelel meşriki vel magribi." Bir yüzünüzü doğuya veya batıya çevirmeniz bir birri teşkil etmez. Bir sadece yüzünüzü doğuya veya batıya çevirmeniz değildir. Bundan sonra birrin, yani ebrarın standartlarını oluşturan birrin inanç açısından değerlendirilmesi yapılmış. Bakara Suresi'nin 177. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah Teala ve lakin birre, ama bir aslında men amene billahi, Allah'a inanan, amene olan, Allah'a ulaşmayı dileyen, dilemeyi ifade eder. Vel yevmil ahiri,

gününüzü Allah'a teslim ettiğiniz gün cömün ahirdir. Eğer hidayete adım attığınız noktayla hidayetinizin tamamlandığı nokta arasındaki bir dizayn söz konusuysa, tabi olduğunuzdan yevmül evvel, iradenizi teslim ettiğiniz an gömül ahirdir. Öyleyse burada gömül ahire inanmak deyince Allah-u Teala hepsini birden kastediyor. Vel melaiketi ve Allah'ın meleklerine inanmak. Birrin inanç cephesi belirtiliyor. Ebrarın nelere inanarak ebrar olduğu müessesinde. Vel kitabin, Allah'ın kitaplarına inanmak. Vel nebiyin, ben nebiyin ve Allah'ın nebilerine inanmak. Tabiatıyla bütün nebiler aynı zamanda Resul olduğuna göre Allah'ın Resullerine de inanmak. Zaten inanç şartlarının, yeni inanç şartının muhtevasında Allah'ın Resullerine, kitaplarına, meleklerine bazı madenler köyünden sonra tekrar hayata gelmeye. Şimdi burada Allah-u Teala bazı maden mevti buraya almamış. Ve burada bitirmiş. Öyleyse birinin inanç şartları Allah'a inanmak bir. Gömül ahire inanmak. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak. İki. Ve meleklere inanmak. Üç. Kitaba inanmak. Kur'an-ı Kerim'e ve diğer mukaddes kitaplara inanmak. Dört. Ben nebiyin ve nebilere inanmak. Beş. Beş tanesini esas almış. Tabii bu şartlar altında yediye ulaşıyor. Hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanmak. Diğerlerinde bulunmayan yedincisi burada var. Yevmül ahir olarak geçiyor ruhun. Ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusu. Ama Allah-u Teala İslam'ın imanın yedi tane şartında Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, bazı badel mevte inanmak diyor. Ölümden sonra tekrar hayata döndürüleceğimize inanmak, hayrın bizden, şerrin hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanmak. Altı ve yedincisi de ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya, yani yevmül ahire inanmak. Yevmül ahir burada geçiyor. Ama orada yedincisi mevcut değil. Altı tane şarta indirmişler. Altıncısı da zaten yanlış. Hayrında şerrinde Allah'ın olduğuna inanmak bütünüyle yanlış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bilelim ki Allah-u Teala'nın bir müessesesi de aslında o yedi şartı kapsar. Ama Allah-u Teala burada beş tanesini almış. Ötekileri zaten biliyoruz. Biz de onları otomatik olarak ekleyeceğiz tabiatıyla. Ama burada ilginç olan Allah-u Teala'nın yevmül ahiri buraya almış olması. Yani ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı. Nereden biliyoruz bunun ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmak olduğunu? Şuradan biliyoruz. Eğer bir insan Kehf suresinin 103-104. Ayetleriyle Araf suresinin 146 ve 147. ayetlerini karşılaştırıyor.

karşılaştırırsa ya da hatta sadece 147. ayet-i kerimesini karşılaştırırsa kesin bir yere ulaşır. Ulaşır ki cevmin ahir ruhun Allah'a ölmeden hemen ulaşmasına denir. Kehf 104'te Allah Teala diyor ki onlar Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederler. Oysa ki onlar en güzelini yaptıklarını zannediyorlardı. İşte onların amelleri heba olmuştur, boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Habitat amalihim diyor. A'raf suresinin 147. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah Teala onlar Allah'ın ayetlerini ve ahireti, yevmül ahiri tekzip ederler, yalanlarlar, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Şimdi iki eşitlik var. İkisinde de amellerin boşa gitmesi söz konusu. Eşitliklerin diğer taraflarında birinci faktör gene eşit. Allah'ın ayetlerini inkar etmek, yalanlamak. İkinci faktör de bir tanesi Allah'a mülaki olmak, ikincisi yevmül ahir. Eşitliğin iki tarafında eşit olması söz konusu. Yevmül ahirin manasının mutlaka Allah'a ulaşmak olduğu kesinleşiyor. İşte Allah Teala burada yevmül ahir kullanmış. Ve bundan sonra birin çok önemli bir noktasına geliyor. Zekatla alakalı olan bölümüne. Ve atel male, malı vermek. Ala hubbihi o mala olan sevgisine rağmen, ona olan hubbine, muhabbetine, sevgisine rağmen malı akrabaya vermek. Malı vermek. Parayı vermek. Kime? Akrabaya. Zevil kurba. Biliyorsunuz akraba kelimesi, tekarrüp kelimesi, kurba kelimesi hep kurttan geliyor, yakından geliyor. Yakınlarına, akrabalara malı vermek. Vel yetama ve yetimlere vermek. Bir, akrabaya. İki, yetimlere. Vel mesakine. Mesakin. Miskinlere. Miskin kelimesinin çoğulu. Yani yoksul olan, çalışamaz durumda olan, ihtiyar olan veya çalışamaz durumda, para kazanamaz durumda olan herkes, yoksullar, miskinler. Vebne sebil, sebilde kalmış olanlara, yolda kalmış olanlara. Ve sailine, ve direnenlere. Ve fil nikaa. Köle ve esirlere. Öyleyse faktörlere bakalım. Malını ona olan muhabbetine rağmen bir kurbağaya, akrabalarına, akrabaya, iki yetimlere, üç miskinlere, dört yolda kalmışlara, beş dilenenlere, sahiliğin dilenenlere, ve fi rikab,
köle ve esirlere hürriyetleri ellerinden alınmış olan iki grup var. Bir köleler, bir esir var. Rikab kelimesiyle iki grup birden ifade ediyor kölelerle esirler. Yedi gruba insanların mallarını vermeleri hali. Öyleyse zekatın bir devamını teşkil ediyor bir müessesesi. İnanç açısından birliğe ulaşan kimselerin dizaynını Allah-u Teala 5 inanç şartında toplamış. 7 tane 6 ama 6.'sı 2 faktörü ifade ettiği için yine 7 oluyor neticede. 7 tane 1 verme, yeni bir zekat verme müessesesi. Ve tarifin içine, Ebrar'ın tarifi içine ekame salat ediyor. Namazlarını ikame edenler. Evvela inanç şartı verdi. 5 inanç şartı. Sonra 7 tane paranın anında verilmesi lazım gelen yer gösterdi Allah Teala. Bir, mutlaka bu paraların anında verilmesi hali. O verdiğiniz para birri oluşturur. Zekatın dışında mıdır? Elbette dışındadır. Çünkü ve artık zekat diyor Allah Teala ve zekatlarını verenler diyor. Öyleyse hem zekatınızı vereceksiniz hem de zekatınızın yani 40'ta bir olan zekatınızın dışında birrinizi de vereceksiniz. Birrin zekatın dışında kalan kesimini vereceksiniz. Bir, hem zekat olarak verdiğiniz paradır, hem de Bakara suresinin 170. ayet kerimesine göre zekatın dışında verdiğiniz paradır da aynı zamanda. İkisinin toplamı birri ifade eder. Verdikleriniz itibariyle. Aynı zamanda bir, 5 tane inanç şartı gerektirir. Ki aslında 7 şartın 5 tanesini saymış Allah-u Teala. Ve zekatınızı da verilecek olanların içinde zekatınızı da ihata eder. Vel mufune bi ahdihim diyor. Bir o insandır ki ahdini ifa eder diyor Allah-u Teala. Bu size hemen Enam suresinin 152. ayet-i kerimesini hatırlatmalı. Ve bi ahdillahi effu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Yani ruhunuzu bir, veçinizi, fizik vücudunuzu iki, nefsinizi üç ve iradenizi dört. Hepsini Allah'a teslim edin demek bu. Allah'ın ahdi de bunu ifade eder. Allah'ın vasiyeti de bunu ifade eder. Dört tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Öyleyse ahdlerini yerine getirmeyi de ifade ediyor. İza ahedü. Ahd verdiği zaman ahdini yerine getiren kişi. Öyleyse ezelde ahdimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğiz diye vermişiz. Onu yerine getirmeyi de Allah-u Teala burada muhtevasına almış birrin. Öyleyse bir Bakara suresinin 170. ayet kerimesinde kişiyi ebrar yapan birrin evvela inanç şartları sayılmış. Bir. Sonra paraya mütalik olan şartları sayılmış. Yedi gruba bunu vermek. Üçüncüsü paraya mütalik olan şartların zekatı da ihtiva etmesi söz konusu.
Bunlar tamamlandıktan sonra Allah-u Teala diğer şartlara geçiyor. Birin diğer şartlarına. Zekat verenlerden bahsettikten sonra ahd verdiği zaman ahdini yerine getirenlerden bahsediyor birin sahipleri olarak. Ve sabirine fiil vesai ve darrai. Darlıkta ve sıkıntılı zamanlarda sabredenler diyor Allah Teala. Birin sahipleri, kader yüceleri, göğün yedinci katında illiğinde olanlar, onlar sıkıntılı zamanda ve darlık zamanında sabredenler.

حين البال حين hayette yani o günler olduğu zaman sıkıntılı ve darlık zamanları oluştuğunda o zamanlarda icap ettiği zaman sabreden kişiler ülâikellezîne sadakû. Onlar sadıklardır. Doğru olanlardır. İlâike hümül müttekûn. Onlar takva sahipleridir. Unutmayın, ebrar yani birlerin sahipleri Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Fücarsa Allah'ın cehennemine girecek olanlardır. Öyleyse ayırım üçüncü basamaktan başlıyor. Kimdir ebrar? Allah'a ulaşmayı dileyen ebrardır. Bundan sonra tabi olan gene ebrardır. Ruhunu Allah'laştıran gene ebrardır. Fizik vücudunu, nefsini Allah'a teslim eden gene ebrardır. İrşada ulaşan gene ebrardır. İradesini Allah'ın iradesine teslim eden, bağlayan gene ebrardır. Ebrar, Allah'ın cennete girecek kullarıdır. Fücar, cehenneme girecek kullardır. Öyleyse konumuz her ne kadar zekat ise de ebrarın Allah-u Teala tarafından ne kadar geniş bir çerçeve içinde ele alındığını görüyorsunuz. Evvela imanın 7 tane şartını koymuş Allah-u Teala. Yani ebrar mümin olanlardır. Sonra zekatın ötesinde bir zekat nisabını 7 ayrı gruba vermek mecburiyetinde olanlardır. Zekat vermek mecburiyetinde olanlardır. Namaz kılanlardır. Zorluklara sabredenlerdir. Ve sonucu veriyor Allah-u Teala. Ebrar takva sahipleri de veriyor. Ve bu arada saddakû diyor. Onlar sıddıklardır. Onlar doğru olanlardır. Tabii gerek ebrar kelimesi, gerek takva kelimesi, muttakiler olması, ebrarı üçüncü basamaktan 28. basamağın 5. mertebesine kadar bütün alanları kaplayan bir dizaynda Allah-u Teala vermiş oluyor. Bu insanlar sadece zekat vermiyorlar. Zekatın ötesinde gerilerini de veriyorlar. 14 asırda ne mi olmuş? 14 asırda insanlar diri tamamen unutmuşlar. Takvasıyla da unutmuşlar. Zekatın ötesinde bir değer olarak da unutmuşlar. Bir müessesesi 14 asır sonra yok olmuş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala sıddıklardan bahsettiğine göre tasdik eden, doğrulayan, doğruyu söyleyenlerden bahsettiğine göre sıddıklar biliyorsunuz ki 8. 7. basamağın 28. basamak yani 7. velayet makamı salah makamının 5. mertebesindekileri ifade eder. Sıddıklar o mertebededir. Şehitler o mertebededir.
Allah'ın has kulları o mertebededirler. Ne demek istiyor Allah Teala? Has kulları demekle Allah'ın irşat makamını işgal eden kulları. Allah'ın irşada tayin ettiği kulları. İrşada memur ve mezun kılındın ifadesiyle irşada yetkili kıldığı kulları. Bu insanlar işte onlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Onlar için söz konusu olan şey ebrar olmaktır. Demek ki ebrar takvanın bütün kıdemelerini kapsıyor. Amelinler takvasının sahibi olan kişi ebrardır. Ebrar olmak buradan başlar. Bütün ebrar mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkaran kişi, mümin olan kişi ebrardır. Müminler takvasının sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştıran, ruhunu meaba ulaştıran, evap olan kişi o da ebrardır. 21. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden, muhsin eden kişi, muhsin olan kişi o da ebrardır. 25. basamak. Muhsinler takvasının sahibi. Muhsinler takvasının sahibi olan kişi, yani ahsen takvanın sahibi olan kişi, nefsini de Allah'a teslim etmiş olan kişi, 27. basamaktaki kişi, o da ebrardır. 28. basamağın 5. mertebesindeki irşada ulaşan kişi, azim takvanın sahibi, o da ebrardır. Ve iradesini Allah'ın iradesine bağlayan kişi, o da ebrardır. Öyleyse ebrar sadece zekat verenler değildir. Zekat açısından baktığımız zaman zekatını verdikten başka yüzde kazandığının mutlaka %5'inin yani 1/40 %2,5'unu yani 1/40'ının zekat olarak kendisine helal olmadığını, kazandığı paradan mutlaka bunun hemen verilmesi lazım geldiğini düşünen bir kişi ebrardır. Aynı zamanda bunun ötesinde bir 1/40 daha %2,5 daha bir olarak vermek mecburiyetinde olduğunu birin diğer müessesesi birin birri bir yapar birri bir oluşturan bir yapan o verilirse kişiyi ebrar yapacak olan birin gerektirdiği miktarı verendir. Öyleyse sevgili kardeşlerim zekata dikkatle bakın. İslam'ın 5 şartından 4 şartı insanla Allah arasındaki ilişkileri kapsar. Ama zekat insanla Allah arasındaki ilişkileri aşar. Aynı zamanda insanla zekata ihtiyaç duyan insanları da muhtevasına alan yeni bir hüviyete sokar kişiyi. Orada artık kul hakkı vardır. Başka insanların hakkı vardır kazandığınız parada. O paranın, kazandığınız paranın 1/40, %2,5 zekat olarak size haramdır. İkinci bir %2,5 bir olarak size haramdır. Zekatın kendisi de aslında birin bir bölümünü işaret eder. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'la insan arasındaki ilişkilerde kimse konuya müdahale edemez. Onun muhatabı Allah'tır. Ama zekat
sadece insanla Allah arasında bir ilişki değildir. Bu sebeple Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hiç yapmadığı bir şey yapmış ve bir kabileye savaş açmıştır, zekat vermiyorlar diye. Sevgili kardeşlerim, Allah ile kul arasındaki ilişkilere hiç kimse müdahale edemez. Namaz kılmayan bir kişiye zorla namaz kıldırmak yetkisinin sahibi değilsiniz. İkna etmeye çalışacaksınız, anlatacaksınız, belki biraz sıkıştıracaksınız ama zor kullanarak onu zorla namaza başlatmak, bu Allah'ın yasak ettiği bir fiildir. Çünkü diyor ki Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde la ihrake fiddini, dinde zorlama yoktur. İkrah yoktur. La ikrahe fiddini, dinde zorlama yoktur. Yani insanla Allah arasındaki ilişkilerde. Aslında dinin bütününü sağlayan bir müessese, tartışma konusu olduğu için söylüyorum ki Hazreti Ebu Bekir kul hakkını korumak üzere böyle bir savaş açmıştır. Aslında gene konu Allah'la kul arasındadır. Öyleyse böyle bir düzende sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Zekat hayatınızın bir parçasıdır. Kazandığınız paraya, helal kazandığınız paraya haram karıştırmak istemiyorsanız, o zaman parayı kazandığınız zaman zekatınızı, birinizi vermek mecburiyetindesiniz. Karar sizin olacaktır. Dilerseniz vereceksiniz, dilemezseniz vermeyeceksiniz. Ama sorumluluk da sizin olacaktır. Öyleyse bir insanın ben vergi veriyorum, öyleyse zekat vermem demesi hiçbir açıdan Allah'ın katında makbul bir mazeret teşkil edemez. Verginizi de vereceksiniz ama zekatınızı da birinizi de vereceksiniz. Böyle yapmak üzerimize, hepimizin üzerine bir borç sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah'ın önünde hepinizi selamlayarak Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saatine hem dünya saatine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

0: عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سبحان الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostlarım. Sizlere hitap ediyorum. Hepinize, bizi işitebilen herkese, size kainatın yegane dini olan Allah'a teslim olma dininden ve bunun hayata geçirilmesi olan tasavvuftan bahsetmek istiyorum. Hep insanlar sual sorarlar. Din nedir? Din Allah'ın insanları, kainatta en çok sevdiği mahluku olan insanları mutlu kılmak üzere ortaya koyduğu bir mutluluk reçetesidir, bir mutluluk garantisidir, bir mutluluk davetiyesidir. İşte sevgili kardeşlerim, din dediğimiz zaman üç tane mutlulukla alakalı temel mefhum hatırlayacağız. Din bütün insanlar için bir saadet davetiyesidir. Bir saadet reçetesidir ve saadet garantisidir. Öyleyse Allah Teala insanı yaratmış, sırf insan adı verilen Allah'ın en çok sevdiği bir mahluk mutlu olsun diye, en sevdiğini mutlu olmak üzere yaratmış Allah Teala ve onu mutluluğa ulaştıracak olan sistemin adı dindir. İnsanları mutluluğa ulaştıracak olan ne varsa hepsi din adı verilen bir muhteva içerisine alınmıştır. Din bir mutluluk davetiyesi, reçetesi ve garantisidir. İşte din deyince Allah Teala'nın söylediği şey, din Allah'a teslim olmaktır. Sevgili kardeşlerim, sevgili can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bizim şu küçücük dünyamızdan ibaret değil kainat. Kainatta bizim gibi birçok gezegende hayat var. Oradaki insanlar da Allah'ın dinini tanıyorlar. Oradaki insanlar için de aynı şey geçerli. Onların da gezegenlerinde birçok devirlerde birçok din öğreticisi Allah Teala tarafından tayin edildi ve hepsi aynı şeyi gerçekleştirdiler. Bizim dünyamızda nasıl bütün peygamberler insanlara Allah'a teslim olmayı öğretmişlerse, kendileri de onlara tabi olanlar da Allah'a teslim olmuşsa, bütün diğer gezegenlerde de sadece o bir tek dinin, Allah'a teslim olma dininin temelleri oturtulmuş. oralardaki bütün peygamberler de, resuller de aynı şeyleri yapmışlar. Hepsi kendilerine bağlı olanlarla birlikte Allah'a teslim olmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, din bundan ibaret. Allah'a teslim olmaktan ibaret. Allah'a teslim olmanın dışında hiçbir din kainatın hiçbir gezegeninde, hiçbir alemde oluşmamıştır. Eğer cinlerden bahsediyorsak bilin ki onlar da her devirde resulleri olan mahluklardır. Ve onlar için de aynı şey söz konusu, sadece Allah'a teslim olma dini. Bütün kainat tek bir dinin nuruyla aydınlatılıyor Allah Teala tarafından. Bu din Allah'a teslim olma dinidir. Allah'a teslim olmanın Arapçası İslam'dır. Bu sebeple Allah Teala Allah'a teslim olma dininden başka bir din hiç olmamıştır. İnne dine indallahil İslam buyuruyor Allah'ın indinde. Allah'a teslim olmanın dışında hiçbir din olmamıştır diyor. Öyleyse Allah Teala buyuruyor Ali İmran Suresinin 85. ayet-i kerimesinde, kim İslam'dan başka bir dinle gelirse ondan bu din kabul olunmaz diyor. Ne demek istiyor Allah Teala? Son derece açık ve basit. Allah'a teslim olmaktan başka bir dinle gelirse. Sevgili kardeşlerim, İslam kelimesini kullanıp da bütün insanları davet ettiğimiz zaman çok yanlış bir anlaşılmaya sebep olmanın endişelerini hep taşıdık. O zaman sanki diğer bütün dinleri kale almıyorsunuz, hesaba katmıyorsunuz, o dinler hiç olmamış gibi son din olarak telakki ettiğiniz bir dini lanse ediyormuş gibi bir hüviyetin içine girmiş olursunuz. Ve doğru yapmış olmazsınız. Çünkü her peygamber ve her resul sadece onu yaşadılar, Allah'a teslim olmayı. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde İslam dediğimiz zaman sadece Allah'a teslim olmak söz konusudur. Ruhun, veçin, nefsin Allah'a teslimi. Daha ötesi mi? İradenin de Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Tevrat Hazreti Musa'ya indirildi. Ve Tevrat açık ve kesin bir şekilde Eski Ahd adıyla bütün Hazreti Musa'ya bağlı olanlarla, ona tabi olanlarla beraber Hazreti Musa'yı Allah'a teslim etmediğiniydi ve görevini yaptı. Tevrat o devirde kendisine tabi olanların hepsini Allah'a teslim kıldı. Yani Hazreti Musa'ya tabi olanların tabiatıyla onlar aynı zamanda Tevrat'a tabi olanlardı. Sonra Allah Teala Hazreti İsa'ya İncil'i indirdi. Hazreti İsa da 12 havalisiyle birlikte hepsi Allah'a teslim oldular. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim'de ne kadar peygamber adı geçiyorsa, Resul adı geçiyorsa, hepsinin mutlaka Allah'a teslim olduğunu, onlara tabi olanların da Allah'a teslim olduğunu gösteren mutlak ayetlerle karşı karşıyayız. Hiçbirini boş bırakmamış Allah Teala. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Ve yetmez. Allah-u Teala bütün nebilerine kitap verdiğini söylüyor. Her ne kadar Kur'an'da, Tevrat'ın, Zebur'un, İncil'in ve Kur'an-ı Kerim'in kitap olarak adları geçiyorsa, aslında Zebur'da sayfalar anlamına geliyor. Onun da adı kitap olarak geçmiyor, sayfalar olarak geçiyor. Ama Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki, ey nebiler, sizlere hepinize kitap verdik ve hikmet verdik. Bütün nebiler Allah'tan kitap almışlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gelecekte, yakın gelecekte bütün dinleri çatısı altında toplayacak olan din, bütün peygamberlerin tek dini Allah'a teslim olma dinidir. Tekrar ediyoruz ki bu dinin Arapça adı İslam'dır. Söz konusu olan şey Allah'a teslim olmaktır. Söz konusu olan şey böylece mutluluğu yaşamaktır. İşte Allah'a teslim olma dediğimiz zaman 28 basamaktan oluşan bir bütün görürüz. Bu bütün 4 ayrı bölümden oluşur. 7'şer basamaklık 4 grup. Amin olmak, hidayete başlamak, mümin olmak, ikinci bölüm, üçüncü bölüm, ilk teslim, ruhun Allah'a teslimi, dördüncü bölüm, fizik vücudun ve nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 tane 7 basamak, 28 basamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'ın bütün devirlerdeki bu yegane dinini, Allah'a teslim olma dinini yaşarsa, o yaşantısının adı tasavvuf adını alır. Tasavvuf, Allah'a teslim olma fenomenidir. İşlevlerinin bütünüdür. Öyleyse 4 tane 7 basamaklı bir dizayn içerisinde neticeleri göreceğiz. İlk 7 basamak, kişi amin olmak şerefine erer. Yani o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olarak kurtuluşa ulaşır. On dördüncü basamakta Allah'ın hazırlıkları tamamlanır. Kişi Allah'a ulaşmak, hidayete ermek için mutlaka mürşidine ulaşmak mecburiyetindedir. pek kişi böylece hidayete adım atar. Mümin olmak şerefine erer. Halaletten kurtulur. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Ruhun hidayeti tamamlanır. 28. basamakta fizik vücudun ve nefsin de hidayeti tamamlanır ve irade de Allah'a teslim olur. Böylece 28 basamaklık bir güzelliği insanoğlu yaşamış olur. İşte sevgili kardeşlerim, birinci basamak olayları yaşamak. Herkes yaşar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim boyunca kıssalardan yana anlattığı her şey aslında olaylardır. Yüzlerce bu ayet için, bu konu için, olayları yaşamak konusunda yüzlerce ayet gösterilebilir. Bütün kıssalar Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın anlattığı bütün peygamberlerin hayatına ait olan kıssalar hepsi olayları dile getirir. İkinci basamakta olayları yaşayan kişilerin üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri söz konusudur. Nedir bu? Bu insanların Allah'a teslim olmayı dilemek hedefine ulaşabilmeleri için başlarına gelen ve etraflarında cereyan eden olayların muhtevasını incelemeleri lazım. Olayları muhakeme etmeleri, mukayese etmeleri lazım. Ve bir hükme varmaları lazım. Bu basamaktaki işlevi de herkes yapar. Herkes olayları yaşar. Sonra düşünür, neden bu benim başıma geldi diye. Neden Allah-u Teala bu olayı başka birine değil de bana verdi diye. Kişi düşünür. Herkes düşünür. İşte Allah-u Teala diyor ki, olaylar vardır sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Ama onlar hayırdır. Olaylar vardır sizi sevindirir. Siz onları hayır zannedersiniz. Ama onlar şerdir. Birisinin bir şeyi çalındığı zaman kişi üzülür. Oysa ki çalan kişi onu çaldığı için kul hakkı doğmuştur. Kaybettiği dereceler, hırsızın kaybettiği dereceler malı çalana Allah-u Teala'nın kiramen katibi melekleri tarafından teslim edilecektir. Öyleyse derecat kazanacaktır, hayra ulaşacaktır. Ama üzülüyor kişi. Hırsızsa malı çalmışsa derecat kaybedecektir, şerre ulaşacaktır. Ama o da seviniyor. Olaylar var, şer. Gördüğünüz gibi kişi seviniyor. Olaylar var, hayır. Ama kişi üzülüyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Bütün bu muhteva içerisinde insanlar için söz konusu olan şey güzellikleri yaşamak sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler. Kim bu olayları değerlendirir, muhakeme eder, mukayese eder, Allah'ın maksadını anlamaya çalışır da anlarsa, anlayabilirse, işte o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı diler. Allah'a ulaşmayı kim dilerse o üçüncü basamağa geçmiştir. O kişi Kur'an tabiriyle amel olmuştur. Bakara suresinde Allah-u Teala diyor ki, amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenler amin olanlardır.

Bu kalbimizde talep olarak belirdiği anda Allah-u Teala Allah'a ulaşma talebini kalbimizdeki bu talebi derhal işitir, bilir ve görür. Ve Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dilek burada son derece önemli bir şeydir kişinin dileği. Bir dilek bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün insanları mutlaka kim dilerse Allah'a ulaşmayı, o kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın indinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın yardımları ihsanlar adıyla art arda ona ulaşacaktır. Yusuf Suresi 3. ayet-i kerime Hazreti Yusuf diyor ki Allah-u Teala'ya ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettikleri hariç diyor Allah-u Teala. Affedersiniz Hazreti Yusuf. Ve Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Bizim Allah'a ulaşmayı dileme talebimiz üzerine işitip bilip görüp kalbimizdeki bu talebi ve ilk Allah'ın ihsanı Rahim esmasıyla tecelliye başlamasıdır. İkinci ihsanı irşat makamıyla aramızda bulunan Hicab-ı Mestur adlı bir perdeyi kaldırıp atmasıdır. Mürşitten nefret etmeyi temin eden bir engel, bir perde. Gizli perde, Hicab-ı Mestur'e. Arkadan Allah-u Teala insanların kulaklarındaki Vakra isimli bir engeli alır. Onları Allah'ın ayetlerinin manalarına ulaşmaktan men eden bir engel. Vakra Allah-u Teala onu alır. Kişi Rahim esmasıyla Allah tecelliye başladığı an dördüncü basamaktadır. Hicab-ı Mesture'yi Allah-u Teala aldığı an altıncı basamaktadır. Bu Allah'ın ikinci ihsanı. Kulaklarımızdaki vakayı aldığı an altıncı basamağa ulaşır. Kişinin kalbindeki ekinleti alıp da Allah onun yerine ihbat koyacaklar. O zaman kişi beşinci ihsan alacaktır. Yedinci basamağa ulaşacaktır. Öyleyse dördüncü basamakta Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecellisini görüyoruz. Birinci ihsanı. İrşad makamıyla aramızda bulunan Hicab-ı Mestur adlı perdeyi alıyor Allah-u Teala. İkinci ihsanı. Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. Üçüncü ihsanı. Kalbimizdeki ekinleti alıyor. Dördüncü ihsanı. Yerine ihbat koyuyor. Beşinci ihsanı. Bu ihsanlar silsilesi boyunca biz de yedinci basamağa ulaşıyoruz. Amir olmanın şekil şartında gerçekleştiği, vasıf şartında gerçekleştiği bir sonuç. Dördüncü basamaktayız. Rahim esmasıyla Allah tecelliye başlamış. Hicab-ı Mestur'u almış. Beşinci basamaktayız. Kulağımızdaki vakrayı almış. Altıncı basamaktayız. Ekinleti alıp yerine ihfat koymuş. Yedinci basamaktayız. İlk yedi basamak burada tamamlanır. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki kim üçüncü basamağa ulaşmışsa Allah'a ulaşmayı dilemişse
O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah onu işitir, bilir ve görür. Ve derhal yardımlarını, ihsanlarını art arda sıralar. Her bir ihsan söylediğimiz beşinci, altıncı, yedinci basamakları oluşturan ihsanların her birisi Allah-u Teala tarafından gelir. İsra suresi 44-45. Ayetler. Habibim sen Allah'ın tekliğini söyleyerek onları Allah'ın ayetlerini okuduğun, tilavet ettiğin zaman, anlattığın zaman o ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştırma gününe inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestur bir perde vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Söylediklerinin manasına varamazlar. Onlarla senin aranda hicab-ı mestur bir perde vardır. Senden nefret ederler. Onların kalplerinde ikinet vardır. Söylediklerini bu sebeple idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönüp nefretle oradan uzaklaşırlar. Buyuruyor Allah-u Teala. Ne olur bir insan amel olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi amenu takvasına ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemek safhası. Kişi aminu tekullahi olmuştur. Allah'a aminu olmuştur. Aminu takvasının sahibidir. Bunun vasıf şartı söylediğimiz işlemleri Allah-u Teala'nın gerçekleştirmesidir. Kim aminuysa mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah-u Teala vel asr suresinde diyor ki vel asra yemin olsun innel insane lefî hüsn insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar illellezine aminu. Ama amenü olanlar hariç. Onlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olanlar kimler? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre cehenneme gidecek olanlar, hüsranda olmadıklarına göre amenü olanların gidecekleri yer mutlak olarak Allah'ın cenneti. Öyleyse Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetlerine baktığımız zaman Allah-u Teala diyor ki kıyamet günü cehenneme girecek olanlar, cehennemin kapılarından içeriye girerler, cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi?

Ve kalbindeki ekinler alındığı zaman kişi işitiyor, manaya varıyor ve kişi idrak ediyor, akıl ediyor. Öyleyse Mülk 8.9.10 bize kesinlikle şunu gösteriyor ki amen olanlar işitebilmek ve idrak etmek yetkisinin sahipleri, kulaklarındaki vakıa alınanlar, kalplerindeki ekinlet alınanlar, onlar mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Çünkü onlar işitmiş ve akıl etmiş olanlardır. Yedinci basamak burada tamamlanıyor. Allah'ın beş tane ihsanıyla. Biz başka bir şey yapmıyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ve Allah'ın ihsanları bitmiyor beş ihsanla. On ihsana tamamlanıyor. Tegabin 11 ile Allah Teala diyor ki kim Allah'a amini olursa onun kalbine hidayet ederiz ve onu

onun kalbini Allah'a döndürürüz diyor Allah Teala. Onlar kalpte Rahman'a huşu duyanlardır. Onların kalbini Allah'a döndürürüz diyor. Evvela kim Allah'a amin olursa onun kalbine hidayet koyarız. Tekamül 11 ve Kaf 33. Onlar kalpte Rahman'a huşu duyanlardır diyor Allah Teala. Ve şöyle tamamlıyor. Onların kalpleri Allah'a döndürülür. Allah Teala'nın 6. ihsanı kalbimize hidayet koyması. 7. ihsanı kalbimizin nur kapısını Allah'a döndürmesi. Bunu 8. ihsanı takip ediyor. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açmak. Allah Teala İlem 125'te diyor ki وَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, İslam'a teslime açar. Açmak, göğsünden kalbine bir nur yolu açmak anlamını taşıyor. Çünkü Zümer 22'de Allah Teala buyuruyor ki hiç göğsü yarılıp da göğsünden kalbine yol açılan kişi ile kalbi kararmış, kasiyet bağlamış bir insan aynı olur mu? Göğsü şerh edilip yarıldığı için onun kalbine Allah'ın nurları ulaşıyor diyor Allah-u Teala. Ve böylece kişinin kalbine Allah'ın nurlarının ulaştığını görüyoruz. Ama kalp mühürlü Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerine göre bütün kafirlerin kalpleri mühürlü. Eşhat makamına ulaşıncaya kadar da bütün insanların kalpleri mühürlü olmakla devam ediyor ve kalplerin içinde küfür kelimesi var. Çünkü sadece kafirlerin kalpleri mühürlüdür diyor Allah-u Teala. Ve kafirlerin kalplerinde küfür yazısı olduğu kesinleşiyor. Gördüğümüz husus şu. Kişinin göğsünden kalbine Allah-u Teala

yolu açıyor. Kişi zikir yapınca kalbine Allah'ın rahmetiyle fazlalaşıyor. Fazıllar kalpten içeriye girebiliyor. Ve kalpte hadis 16'ya göre birikim başlıyor. Diyor ki Allah Teala o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikir sırrıyla haktan inen şeyle, nurla, rahmetle o kişinin huşu sahibi olma zamanı daha gelmedi mi? Huşuya erme noktası zamanı daha gelmedi mi? Ve kişi %2 nur birikimiyle nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimiyle huşuya ulaşıyor. Bu birikim rahmet ve fazlın gelmesiyle fazlın kalbe ulaşamaması, içine girememesi, sızamaması sebebiyle rahmetin sızmasıyla gerçekleşiyor.

Allah Teala bu noktada fazlın yerleşemeyeceğini, Allah'ın fazlı müminlerin kalbi için geçerlidir diyor. Allah'ın fazlı müminlerin kalbine yerleşir buyuruyor Allah Teala. Ali İmran suresinde. Böyle bir dizaynın takipiyle kişi huşu sahibi oluyor. Ve arkasından da Allah Teala ona mürşidini gösteriyor. Ve böylece 10 tane ihsanı kişi mürşidini de görerek Allah Teala'dan 10. ihsanı da almış oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse burada bir dizayn var. Allah Teala'nın güzellikleri. Kişi bu noktada mürşidine alışıyor. Allah'tan 10 tane nimet almış. Nereden başlıyoruz? Beşinci ihsan, ihbatın kişinin kalbine alınmasının arkasında kişinin kalbine ihbat kurulması. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi gereğince. Kişi 7. basamakta amini oldu. Bundan sonraki safa kişiyi tövbeye ulaştıracak olan, hidayete başlatacak olan bir yeni safa ve 5 tane daha ihsan alacak kişi Allah-u Teala'dan. Birinci ihsanı kalbin hidayet konması, ikinci ihsanı Allah-u Teala'nın kalbinin nur kapısının Allah'a dönmesi, üçüncü ihsanı göğsünden kalbine bir nur yolunun açılmış olması, dördüncü ihsanı kişinin huşuya ulaşması %2 nur birikimiyle, rahmet birikimiyle ve beşincisi, yani ilk beşe ilave edersek onuncusu, onuncu ihsan. Kişinin mürşidini görmesi. Kişi böylece kalbine hidayet konulduğu zaman ve kalbin nuru Allah'a döndüğü zaman 5. ve 6. ihsanları almış oluyor. Göğsünden kalbine nur yolu açıldığı zaman sekiz ve dokuzuncu ihsanlardan sonra 10. ihsanı alıyor Allah-u Teala'dan. Huşuya ulaştığı zaman 11. ihsanı alıyor. Huşuya ulaştığı zaman 9. ihsanı alıyor ve mürşidini gördüğü zaman 10. ihsanı alıyor Allah-u Teala'dan. Hidayetin kalbe ulaşması altıncı ihsan, kalbin kapısının Allah'a döndürülmesi, yedinci ihsan, kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılması, sekizinci ihsan, kişinin huşuya ulaşması, dokuzuncu ihsan ve mürşidini görmesi, onuncu ihsan. Ve ikinci beş ihsan yedinci basamaktan sonra başlıyor. Sekizinci basamakta kalbe hidayet konması, dokuzuncu basamakta kalbin nur kapısının Allah'a döndürülmesi, onuncu basamakta kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılması,
11. basamakta kişinin zikre başlaması, 12. basamakta böylece huşuya ulaşması, 13. basamakta mürşidini Allah-u Teala'na göstermesi ve 14. basamakta kişinin mürşidine ulaşması söz konusu. Burası 14. basamak. Allah-u Teala Vel-Asr suresinde ve amelü salihat diyor. Nefsi ıslah edici ameller yapmaya başlaması diyor. İkinci 7 basamak, 14. basamakta kişinin ulaştığı yer orası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 14. basamak, 14. basamakta mürşide ulaşmak söz konusu, hidayetçiye ulaşmak. Böylece bütün insanlar için söz konusu olan şey, işte budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, 14. basamak mürşidimize ulaştığımız basamaktır. Ve Allah-u Teala diyor ki ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegû ileyhi vesilete. Ey amel olanlar, takva sahibi olun. Maide 35. Ve Allah'a ulaşmaya vesile olanı, vesile olan kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Nasıl isteyeceğimizi de söylüyor. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde diyor ki ya eyyühellezine diyor ki vestainu bis sabr ve salate inne hayle kebiresün illa alel haşiin. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi, yani mürşidini isteme konusundaki, Allah'ın size mürşidini göstermesi konusundaki yardımını, istihaneyi Allah'tan isteyin sabırla ve hacet namazıyla. Bu zor bir iştir diyor Allah Teala ama huşu sahipleri için değildir. Kimdir huşu sahipleri? وَالَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Diyor ki Allah Teala

Onlar ki yakin hâsıl ederek inanırlar. Ruhlarını ölmeden hemen Allah'a ulaştıracaklarına yakin hâsıl ederek kesinlikle inananlardır. Ölümden sonra da ruhlarının Allah'a tekrar döneceğine inananlardır. İşte 14. basamak, kişi mürşidi konusunda Allah'tan gerekli hacet namazını kılıyor, Allah-u Teala'dan soruyor, Allah-u Teala mürşidini gösteriyor. Bu noktadan itibaren kişinin Allah-u Teala'nın gösterdiği, ulaşabileceği yerdeki o mürşide ulaşması kalıyor. Ve kişi ulaşıyor. Arşuttan meleklerin ve onların etrafındaki kişinin, devrin imamının, mürşidin, kiram-ı kâdeb-i meleklerinin, kişinin hayat filminin, kiram-ı kâdeb-i meleklerinin, Allah'ın da gördüğü 7 tane şahitten oluşan bir dizaynla kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebinin varlığı kesin ve devrin imamının ruhu derhal kişinin başının üzerine ulaşıyor. Mücadele 22 diyor ki Allah-u Teala onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz. O ruhla onları yedederiz, destekleriz. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Birincisi, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. İkincisi, Allah-u Teala kalbimizin mührünü, nefsimizin kalbinin mührünü açıyor. Üçüncüsü, kalbimizin içindeki küfür kelimesini alıyor. Dördüncüsü, kalbimizin içine imanı yazıyor ve mümin oluyoruz. Allah'ın ard arda 4 tane nimeti. Beşincisi, Allah bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Diyor ki Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kim düşünürlerinde tövbe ederse hariç o cehenneme gitmez. O nefs tezkiyesine başlar. Amel-i salihata başlar. Onun bütün günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah-u Teala. Kişinin günahları sevaba çevriliyor. Kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazdığı için bu kişi mümin oldu. Ruhu Allah'a doğru yola çıktığı için de mümin oldu. Nefs tezkiyesine başladığı için de mümin oldu. Burada nefs tezkiyesine başlar kişi. Bu kişi burada nefs tezkiyesine başlayacaktır. Yani o kişi için söz konusu olan şey zikir yapmak. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet fazla selavat kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine ulaşır. Nefsinin kalbine. Kalbin mührünü aşağı indirip zülmani kapıyı kapatır. Üç enerji grubunun baskısıyla zülmani kapı tamamen kapanır. Zikir boyunca da açılmaz. Ve kalbin içine Rabbani kapıdan gelen rahmet fazla selavat partikülleri dolar. Kalbi tamamen nurlar istila eder. Zikir yapıldığı sürece bu olay böylece devam eder. Zikir yapıldığı sürece iman kelimesinin etrafındaki fazlaları iman kelimesi etrafında toplamaya başlar. Bu toplanma olayı nefsimizin kalbinin nur kapısını Allah'tan gelen kapıyı açmış olduğu için Allah-u Teala oradan gelen nurlar kalbimizin tamamını doldurur. Bunlardan fazlalar iman kelimesinin bir atraktivitesi var, çekim gücü var.
bu çekim gücüne kapılarak nefsin kalbinin içinde toplanmaya başlarlar. Nefsimizin kalbinin içinde Allah'ın nurları %1, %2 diye toplanmaya başlar. İşte burası nefs tezkesine başlama noktasıdır. Nefsimizin kalbinde fazılların, faziletlerin birikmeye başlaması demek, nefs tezkesinin başlaması demektir. Ruhumuz bizi terk etmiş, Allah'a doğru yola çıkmıştır. Vuslata, hidayete ermek üzere yola çıkmıştır. Nefsimiz tezkiye olacaktır. %7 nur birikimleriyle %51'e ulaştığı zaman nefs tezkiyesi gerçekleşecektir. Fizik vücudumuz da şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Nefsimizin tezkiye olduğu yerde nefsimizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. Karanlıktan ise %100'den %49'a iner. Böylece Allah Teala'nın bu dizaynında her şeyin en güzel standartlara ulaştığını görüyoruz. Kişi 5. nimet olan bütün günahlarının sevaba çevirmesi işleminden sonra 3 hidayete de başlıyor. Ruhu Allah'a doğru yola çıktığı için ruh hidayete adım atmıştır. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak yolunda %50'yi aşmıştır. Neden? Çünkü nefsin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı zaman o kişi hidayete erer. Ruhu Allah'a ulaşır. Böyle bir istikamette kişi yola çıkmıştır. Nefsinin kalbindeki nurlar devamlı artmaya başlamıştır. Böylece Allah ile olan muhtevamıza baktığımız zaman şunu görüyoruz. İlişkiler dizisinde nefsimizin kalbinde nurlar birikiyor. Nefsimiz bu sebeple hidayet yolunda. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak istikametinde gayret sahibi. Ruhumuz da Allah'a doğru yola çıkmış. 3 hidayetin 3'ü de başlamış. 6. 7. ve 8. nimetler. Ruhun hidayete adım atması, fizik vücudunun hidayete başlaması, nefsin hidayete başlaması. Sonra mı Bakara suresi 150 Allah Teala'nın dizaynı 261. ayet-i kerimesinde Bakara suresinin diyor ki biz onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunuruz. Kimlere? Allah'ın yolunda olanlara, fi sebilillah olanlara, yani kimin ruhu vücudundan ayrılmış da Allah'a doğru yola çıkmışsa işte onlar fi sebilillah olanlardır. Allah'ın yolunda olanlardır. Ruhu Allah'ın yoluna girmiş olanlardır. Onlardan bahsediyor Allah Teala. Ve bir de infak edenlere diyor. İnfak edenler de bu seviyede infak etmeye başlamış olanlar. Allah Teala bunun için zekatı mutlaka öneriyor. Mutlaka herkes kazandığı helal paradan ihtiyaç sahiplerine vermek mecburiyetinde. Ve bu da Allah Teala'nın 9. nimeti. Orada Allah Teala bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat grubu kadar diyor. Yani 1'e 100, 1'e 200, 1'e 300, 400, 500, 600, 700 katını vermeye başlıyor Allah Teala 100 katından başlayarak. Halbuki o güne kadar sadece 10 katını veriyordu herkese. Kazandığı sevabın
10 katını veriyordu. Ama bu noktadan itibaren 100 kat ve bu 100 kat 700 kata kadar çıkıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir dizayn söz konusu. Burada 14. basamakta nefs tezkiyesine başlıyoruz. Allah-u Teala'dan tam 10 tane nimet almışız. Mürşidimize ulaşmadan evvel 10 tane ihsan almıştık. Mürşidimize ulaştık. Bu sefer de 10 tane nimet alıyoruz. Birinci nimet, devre nimetinin ruhu başımızın üzerine geliyor. Onların diyor Allah-u Teala üzerine katımızdan ruh göndeririz. O ruhla onları destekleriz ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişinin kalbinin içine Allah imanı yazdırıyor. Devrin imanın ruhu kişinin başının üzerine geliyor, yerleşiyor. Birinci nimet. Evet, demin sıraladığımız 10 tane nimetin sahibi oluyoruz. Burası 14. basamak. Yedinci basamakta Aminu olma takvasına ulaşan kişi burada 14. basamakta mümin olmak şerefine ermiştir. Burası müminler takvası mahallidir. İlk 7. basamakta Aminuler takvasına ulaşan kişi 14. basamakta müminler takvasına ulaşır. Vel Asr suresinde Allah Teala diyor ki: Vel asr innel insane lefî hüsr illellezîne âmenû ve âmilüs sâlihâti. Diyor ki Allah'a zamana yemin olsun. Muhakkak ki insanlar insandadırlar, gidecekleri yer cehennemdir. Ama amel olanlar hariç, onlar cehenneme gitmezler. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Ve

Bu yüz ayın içerisinde dördüncü basamağa ulaşabilen kişinin Allah-u Teala'nın birçok nimetine, 10 tane nimetine kavuşmuş olduğunu görüyoruz. Ve burada kişi müminler takvası noktasına ulaşıyor. Ruhu Allah'a ulaşmak için kendisini açmıştır. Kişi 10 tane ayet gereğince dalaletten kurtulmuş, hidayete adım atmıştır. Kişi mümin olmuştur. Kişi hidayet üzere olmuştur. 3 hidayette başlamıştır. Amel olan kişi 1. cennet katına ulaşabilir. Ama mürşidine ulaşan kişi, hidayete adım atan kişi, mümin olan kişi 2. kat cennetin sahibi olur. Bu kişi 10 ayet-i kerime girince talaletten kurtulmuştur. Hidayet adım attığı için de mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaktır. Kim dalaletten kurtulursa onların gidecekleri yerin cennet olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve cehenneme gidenlerin dalalette olduğunu, dalalette olanlar olduğunu ifade buyuruyor. Öyleyse 14. basamakta kişi nefs tezkiyesine başlıyor. 10 tane nimet alarak Allah-u Teala'dan 10 ihsana ilaveten 10 tane de nimet alarak. Zikir yapıyor kişi, Allah'tan gelen nurlardan, fazlalar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. Sonra ne oluyor? Sonra %1, %2 derken %7'lik bir nur birikimi nefsin kalbinde gerçekleşiyor. %7'lik bir salavat, bir fazilet birikimi. Nefsin kalbinde Allah'ın nurları karanlıkları nefsin kalbinden kovarak %7 nispetinde yerleşmiş nefsin kalbine. Burası nefse emmaredir. Nefsin kalbi başlangıçta sadece afetlerden oluşuyordu. Böyle olduğu için afetlerden tamamen %100 afetlerden oluşan bu nefsin kalbinde %7 karanlık artık yok. Nefsin kalbi başlangıçta Allah'ın bütün emirlerine isyan ediyordu, asla yerine getirmiyordu. Yasak ettiği bütün fiilleri de işliyordu. %100. Ama şimdi nefsin kalbinin %7'si hayır diyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Emrettiği şeyleri ise mutlaka gerçekleştirmek istiyor. İşte böylece nefsin kalbinden %7'si Allah'ın emirleri doğrultusunda hareket etmeye başlıyor. Nefsimiz fizik vücudumuzun içinde bir rehine. Bu rehine kalbindeki ilk %7 nur birikimiyle

birinci gökatının uzaktan kumanda sistemini ele geçirir ve her yüzeyde de bu tekrarlanacaktır. Ama burada fizik vücudunda bir rehine olan nefsimiz birinci gökatının anahtarını elde etmiştir ve birinci gökatının kapılarını açar ve ruhumuz ameni olduğumuz noktada ilk %7 nur birikiminin sağlandığı yerde nefsi emmariyi tamamladığımız noktada birinci gökatına ulaşır ve secde eder. Arkadaşları üst katlara çıkacaklardır ama o çıkamayacaktır. Arkadaşların dönüşünü birinci kattaki secdede bekleyecektir. Sonra daha çok zikretmeye başlarız. Yeniden bir %7 nur birikimiyle nefsimizin kalbindeki nurlar %14'ü olur. Bu ikinci defa %7'lik nur birikimi bizi %14'lük nur birikimine ulaştırır. Nefsi levvame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime ve la uksumu bir nefsi levvameti. O levvame nefse, levm edilen nefse, kınanan nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Kasem olsun. İkinci defa %7 nur birikimi. Sonra bir üçüncü %7 nur birikimi. Nefsi birikimi. Elhama hücra ve takva. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor. Kişi zaten herkes şeytandan ilham alır hayatı boyunca ama Allah'ın ilhamını almak bu noktada geçerlidir kişi için. Nefsi mülkime. Nefs-i Levvame'de ikinci gök katından hatırlığına geçiren rehine olan nefsimiz ikinci gök katını açar ruhumuza. Ruhumuz nefs-i Levvame'de ikinci kata ulaşır. Burada mülkime kademesinde de üçüncü gök katına ruhumuz ulaşacaktır. İkinci katta suvarılma işlemini tamamlayan ruhumuz üçüncü katta iki katlı bir mescidin üst katında, şimdi alt katta da oldu, alt katında da secde ederler ve secdeden sonra mihenk menfezine ulaşırlar. Mihenk menfezi üçüncü katı, dördüncü katı birleştiren bir silindirdir. 1,5 metreye yakın, 1 metre 20 santim genişliğinde belki bir madeni silindir üçüncü katı dördüncü kata bağlar. Ve bir daha %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Ya eyyetüven nefsin mutmainneti buyuruyor Allah Teala. Fecr 27. Ey mutmain olan nefs. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub diyor Allah Teala. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Böylece Allah'ı zikretmekle mutmain olan kalplerden bahsediyor Allah Teala. Doyuma ulaşmak demek mutmain olmak. Rehine bu noktada dördüncü katında anahtarını ele geçirmiştir ve dördüncü katında kapısını açmıştır. Dördüncü katta Beytül Makdes'in, Mescid-i Aksa'nın aslı var. Oraya ulaşır ruh. Kişinin nefsinin kalbinde dördüncü defa %7
nur birikimi oluşmuş durumdadır. Öyleyse 5. ve 6. defa %7 nur birikimlerinde kişi önce Allah'tan razı olur. 7. defa %7 nur, 6. defa %7 nur birikiminde de Allah ondan razı olur. Böylece iki rıza karşılaşır. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar da hep %7 artar. Buradaki %42 nur birikimi oluşmuştur. Allah da kulundan razıdır. Kul da Rabbinden razıdır. Ve 7. defa %7 nur birikimi ve altıncı defa %7 nur birikiminde Beyt-i Haram'ın aslına ulaşan ruh burada Beyt-i Haram'ı açtıktan sonra altıncı basamakta Sıbkatullah olma mahalline gelir. Özel bir kapısı olan, geçen kişinin şeklini alan bir kapı, bir nurlanma işleminin yapıldığı yer, ruz kabına benzer bir nurdan çıkan beyaz, çok açık yeşil ışık, bütün ruhların yüzlerini, ellerini, dışarıda olan yerlerini kendi rengine boyar, kişi sıbkatullah olur. Bir gün herkesin derileri çatlarken birisinin derisi çatlamayacaktır. O zaman o kişinin de fetih kılıcı verilir, elbiseleri değiştirilir, harf elbisesi giydirilir. Atlas elbiselerle kişi kılıcı bindirip yukarıya doğru kaldırıp eğitim etmeniyle altıncı katın bu sıfırtılma alma noktasındaki binanın tavanından yukarıya doğru yükselir. Ve bir altın kapıya ulaşır. Burası 7. katın girişidir. Burası fetih kapısıdır. İşte bir altın kapı 1,5 metre genişliğinde 4 metre uzunluğunda yaklaşık olarak. Altı, yedi tane beyaz merdivenden oluşan, iki trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir, yedi halkalı bulunan bir kapı. Oraya varan fetih namzidi, evliya namzidi, elindeki kılıçla altın zincirin üzerine bir defa vurur ve altın zincir ikiye ayrılır. Aynı anda arkadaki altın kapı, tek kanatlı kapı, üzerinde baklava dilimleri bulunan kapı açılmıştır. Kişinin ruhu buradan içeriye uçarak girer. Ve tavandan açarak kader hücrelerine ulaşır. Kader hücreleri sonsuza kadar ulaşan altıgenlerden vücuda gelmektedir. Herkesin kendi önünde sonsuza kadar ulaşan kader hücreleri vardır. Her biri 24 saatlik bir zaman parçasını ifade eder. Bu noktadan sonra kişi kader hücrelerini aşacaktır. Ümmül kitaba gelecektir. Ümmül kitaptaki 60 kişilik kürsünün bir noktasında ona da bir yer verecektir. 60 kişiden birisi de o olacaktır. Ümmül kitap hakkındaki bilgileri almaya başlayacaktır. Daha sonra kudret denizine ulaşacaktır bu ruh. Orada bir takım eğitimleri tamamlayacaktır. Bir takım tecrübeler kazanacaktır. Sonra makam-ı mahmuda ulaşacaktır. Sonra divan-ı salihine ulaşacaktır. Sonra zikir hücrelerine ulaşacaktır. Zikir hücrelerindeki zikrini tamamlayacaktır.
Ve bundan sonra da ruh sitedin mintaya ulaşacak. Ve sitedin mintadan itibaren dikey bir yolculukta Allah'a ulaşacaktır. İşte Allah'ın zatına ulaşan ruh 12. basamakta ulaşır ve önünde diz çöker, tövbe eder. Allah'a Teala'ya ulaşan ruh 14. basamakta yaptığı tövbenin neticesine burada ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Allah'ın zatına ulaşan ruh, Allah'ın zatında ifna olduğu, yok olduğu zaman Allah'ın evliyası olur. Allah'a ermiş olan kişi burada evliyalık meselesini tamamlamıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası Sırat-ı Müstakim'in, ruha ait olan Sırat-ı Müstakim'in sonudur. Sırat-ı Müstakim Allah'ın zatında sona erer. Böylece iki yatay, iki dikey standarttan oluşan, sebilden oluşan, dört tane sebilin oluşturduğu, birinci sebil yatay, sonra yedi tane gök katını aşan tarik-i müstakim, dikey, sonra yedi tane alemin geçildiği yedinci kattaki yatay sebil, sitret-i müntaha'ya kadar, sonra da sitret-i müntaha'dan Allah'a ulaşan dikey sebil, dört tane sebil aşılmıştır. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Ruh Allah'a ulaştığı zaman burası uslat takvasının vücuda geldiği yerdir. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Bu insanın ilk teslimidir. Ruhunun Allah'a teslim olduğu noktadır burası. Ruhun Allah'a teslim olduğu nokta. Rehine, gördüğünüz gibi her %7 nur birikiminde gök katlarının kapılarını birer birer açmış uzaktan kumandayla ve ruhumuz 7 tane gök katını açıp Allah'ın zatına ulaşmıştır. Vuslata nail olmuştur. Bu noktadan itibaren kişi artık Allah'ın evliyasıdır. Bu evliyalık meselesine kadar olan devrede Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğrenmiştir kişi. Ve 21. basamağa kadar 14 ile 21. basamak arasında 7 katı ruhu aşmış. Nefsi 7 kademede tezkiye olmuş ve kişi Allah'ın zatına ruhen ulaşmıştır. İşte Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesi. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ ve اِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendi nefsi için yapmıştır ve ruhu Allah'a ulaşır. Böylece kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Öyleyse vuslat olayı burada tamamlanıyor. Vuslat takvası söz konusu oluyor. Takvalardan üçüncüsü. Kişinin ruhu ne oldu? Allah'ın zatında ifna oldu.
yok oldu. İlk teslim gerçekleşti. Bu birinci basamakta kişi ilk teslimini gerçekleştirdi ve Allah'a teslim olmak vuslatı yaşamakla söz konusudur. Ruhun Allah'a vasıl olması, vuslata nail olması hadisesi ve Allah Teala'nın dizaynında her şey en güzel standartlarda oluşuyor. Kişi böylece Allah'ın zatına ruhen ulaşıyor ve Allah'ın evliyasından oluyor. Nefsi tezkiye olmuştur. %51 nur birikimine kişinin nefsinin kalbi ulaşmıştır. Sevgili aracılar, izleyenler ve dinleyenler, burada üçüncü 7 basamak tamamlanmıştır. فَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ diyor Allah Teala, hakkı tavsiye edenler. Nasıl tavsiye ediyor bu kişi hakkı? Ruhu hakka ulaşmıştır. Hakka ulaşmış ve böylece hakka ulaşan bu kişi vuslata nail olmuştur. İşte vuslat olayı, ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması, nefsin %50'den daha çok nurla dolması, fizik vücudun şeytana başlangıçta %100 itaat ederken şimdi %51 Allah'ın emirlerine itaat etmesi, şeytanın emirlerine ise %100 yerine %49 itaat etmesi, böylece şeytanın hakimiyetinin sona erdiği bir nokta. Üç vücudumuzdan sadece ruhumuz Allah'a ulaştı, teslim oldu. Bu teslimlerden birincisidir. Bu sebeple buradaki takva, vuslat takvası, Allah'a vasıl olup Allah'ın zatında yok olmak takvası, vuslat takvası adıyla anılıyor. Öyleyse yedinci basamakta, 14. basamakta, 21. basamakta 3 tane olgu. 7. basamakta amin oluyoruz. 14. basamakta mümin oluyoruz. Aminler takvası, müminler takvası. 21. basamakta, bu basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok oluyor. Vuslata nail oluyoruz. Nefsimizin kalbindeki nurlar %51 vuslata kişi nail oldu. Fena makamında bu nurlar %51'den 61'e kadar çoğalır. Burada %61 nurun oluştuğu bu noktada kişinin Allah-u Teala'dan bir hediye alması söz konusudur. Allah-u Teala ona bir taht verecektir ve ruhu bu tahta ulaşacaktır ve ebediyen o tahtın üzerinde kalacaktır. Bütün kainat ona açıktır. Kainatın her noktasına dilediği an ulaşabilmek imkanının sahibidir. Ve orada İndi İlahi'de huzur namazının kılındığı o sonsuz meydanda imamın sol tarafında ve önünde yerden 4 metre yükseklikten başlayan boşlukta duran tahtlar var, altta tahtlar.
en altları altın taht, yukarıya doğru yükseldikçe üzerinde mücevherler de birikmeye başlıyor. Bu tahtın sahiplerine, erayık veya sürur denilen böyle bir tahtın sahiplerine Allah-u Teala beka makamını sahip veriyor. Çünkü onların ruhları orada tahtların üzerinde sonsuza kadar baki olacaktır. Görülüyor ki ruh Allah'a ulaşmıştır. Ondan sonra Allah-u Teala başka bir ruhumuzu yaratıp onu da bekanın sahibi kılmıştır. Ruh orada indi ilahide tahtın üzerinde ebediyen kalacaktır. Burası velayetin ikinci makamıdır. Burada nefsimizin kalbindeki nurlar %7 %10 daha artacaktır. %60'dan 61'den 71'e çıktığı beka makamında artacaktır. Ne zaman kişi beka makamını aşacaktır? Ne zaman her gün zikrini günün yarısından daha fazla yapabilirse kişi, işte bu noktada o kişi için zühd makamı söz konusu olur. Allah-u Teala Fenafillah makamından Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde şöyle bahsediyor. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi nefsini tezkiye etmiştir. Ve nefsin Allah'a yarı yarıya teslimi söz konusu olmuştur. Ruhun Allah'a ulaştığı noktada. Ama ruh da Allah'a ulaşmıştır. Allah-u Teala ve İllallah'ın Mesih Masih'i diyor. Yani nefsini tezkiye eden kişinin ruhu Allah'a ulaşır buyuruyor Allah-u Teala. Daha sonra kişinin beka makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Ruh orada beka makamında bir tahta ulaşıyor. Allah Teala'nın indi ilahisinde altın tahtlarda, hayatı altın tahtla Allah Teala'nın indi ilahisindeki seccadelerin arasında geçiyor. Böylece gördüğümüz o ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, velayetin üçüncü makamı zühd makamı adını alıyor. Allah-u Teala Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirhem badem parçasına sattılar diyor Allah-u Teala.
Bu negatif süreç. Ama bir de her gün Allah-u Teala'nın zikrini en az günün yarısı kadar, mutlaka günün yarısından daha fazla zikreden insanlar züht makamının sahibi olurlar. Züht makamının sahibi olmanın gerçek ölçüsü yani kişinin zahit olmasının gerçek ölçüsü kişinin zikrinin her gün günün yarısından daha fazla olması. Buna dayalıdır. Öyleyse züht makamını aşarsa ne olur kişi? Aşarsa bir güne ulaşacaktır ki fizik vücudu Allah'ın bütünlüğünü mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe ulaşacaktır. Ne zaman böyle bir özelliğin sahibi olursa kişi, işte o kişi

fizik vücudunu burada Allah'a teslim etmiştir. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veccehu lillahi ve huve muslimun." Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde onlar ki diyor fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuşturlar. Onlardan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Burada velayetin 4. makamında fizik vücudun ahsen olması söz konusudur ve Allah'a teslimi söz konusudur. Öyleyse burada fizik vücut Allah'a teslim olmuştur.

küçük vücudun Allah'a teslimi. Neyle ölçülür? Ne zaman fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi olursa, işte o zaman o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Burası ikinci teslimdir.

Burası muhsinler takvasının olduğu yerdir. Muhsinler takvasına kişinin ulaştığı yerdir. Fizik vücudu teslim etmiştir kişi. Allah'a, Allah'ın bütünemilerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir fizik vücuda kişi burada sahip olmuştur. Nefsin kalbindeki nurlar %80'i aşmış, 90'ı aşmış, %91'i bulmuştur. Daimi zikre burada, bundan sonra ulaşılır. Kim daimi zikre ulaşmışsa, o kişi uncelvap olmuştur. O kişi hikmet sahibi olmuştur. O kişi ehli tezekkür olmuştur. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişinin bu teslimiyle alakalı dizaynı. Fizik vücudunu Allah'a teslim demek, o kişinin dünya saadetinin %100'ünü yaşamaya başlaması demektir. Eğer fizik vücut Allah'a teslim olmuşsa, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik gösteriyorsa, o zaman bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Muhsinler makamına da kişi ulaşmıştır. Bu noktaya itibaren muhsinler makamında kişinin tesirinci olan fizik vücudu teslim edilmiştir. Geriye sadece

nefsi kalmıştır. Daha sonraki basamakta daha özel noktalara ulaşılacaktır. Öyleyse fizik vücudumuzu Allah'a nasıl teslim alıyoruz, ediyoruz fizik vücudumuzu aslen kılarak. Daha sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Allah Teala daimi zikre ulaşanlara ulul elbab adını veriyor. Diyor ki Ali İmran Suresinin 1 ayet-i kerimesinde Allah-u Teala

Fizik vücudun Allah ile olan ilişkisinde olay tamamlanmıştır. Kişi fizik vücudun teslimine ulaşmıştır. Müslümanlar takvasına ulaşmıştır. Ama daimilik ulaşan kişi için Allah Teala Ali İmran 190 ve 191. ayetlerinde diyor ki: "Li ulcevab feskurun Allah'a kıyamet kuvuden ve ala cunubihim." O ulcevab kullarımız için diyor Allah Teala, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Yani kişilerin, ulul-elbab olanların daimi zikirde oldukları beyan buyuruluyor. Daimi zikre ulaşıldığı bu noktada kişinin nefsinin de Allah'a teslim olması söz konusu olacaktır. Kim ulul-elbab olmuşsa, ulul-elbab olan bu kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Allah Teala ona sadece zemin katı gösterecektir. Zemin kattaki ana dergahın özelliklerini de gösterecektir. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin ana dergahı görebildiği nokta onun aynelikin standartlarının başlangıcını ifade eder. Kişi bu noktaya kadar Allah-u Teala'nın bir dizaynının sahibidir. Fizik vücudu Allah'a teslim olmuş, nefsi Allah'a teslim olmuş, kişi daimi zikre ulaşmış ve üç teslimini de tamamlamıştır. Kişinin görebildiği şey sadece zemin katın manevi cephesidir. Öyleyse bu manevi cephede kişinin bir güzelliği yaşaması söz konusu olacaktır. Nefsi Allah'a teslim olmuştur. Bu teslim onu ulul-elbab yapmıştır. Ve burada kişi artık hikmet sahibi olmuştur. İlmel yakin burada biter. Burası Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde ihlas takvasıdır.

Burada kişi ihlasa ulaşmış, halis olmuştur. Nefs Allah'a %100 teslim olmuştur. Ve burası muhlisler takvasına kişinin ulaştığı yerdir.

0: daha fena makamına ulaştığımız an Kur'an-ı Kerim'in nefsinin açıklaması bitmiş. Kur'an-ı Kerim'in kelimelerinin kelime yapısının açıklaması bitmiş. Ruhun, Kur'an-ı Kerim'in ruhunun açıklamasına girilmiştir. Fena makamında, beka makamında, zuhit makamında ve muhsinler makamında Kur'an-ı Kerim'in dört tane ruhuna girilir. Bu noktalarda da kişi ilmel yakin kademesinin standartları içindedir. Ve ilmel yakin kademesindeki bu kişi Allah-u Teala'dan devamlı yardım almaktadır. Fena, Eka, Züht ve Musimler makamı dört tane makam. Kişi Allah-u Teala'dan yardım alıyor. Kur'an-ı Kerim'in dört tane ruhuna girebilmiş durumda. Fizik vücudun tesliminde beşinci ruh ve ilmel yakin standartlarının aşılması aynen yakine ulaşma söz konusu. Aynen yakin ikinci bir yakin kademesidir. Ve aynen yakin kademesinde kişi bir yeni noktaya ulaşacaktır. Nefsi de Allah'a teslim olmuştur. İhlas makamında ve bu kişi muhlisler takvasının sahibi olmuştur. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi gereğince. وَمَا اُوَرُوا نَفْسِ اِنَّنَبْ وَمَا اُوْمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ هُنَعْفَاءَ Allah Teala diyor ki onlar emrolunmazlar. Allah'a nefslerini de teslim eden, nefslerini halis kılan muhlislerden umurlarıyla emrolunmuşlardır. Ve bunu hani fıtıkıyla yapmakla, gerçekleştirmekle emrolunmuşlardır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse burada yeni bir noktaya ulaşmak söz konusu. Ulul-elbab makamında kişiye sadece göklerin birinci katı gösterilirken, ana dergahın sırları gösterilirken, ana dergahtaki altın kapı ve oranın bütün hususiyetleri gösterilirken, ihlas makamına kişi geçtiğini nasıl anlar? O kişiye gök katları gösterilmeye başlar. Allah Teala tarafından Allah o kişiye gök katlarını göstermeye başlar. Birinci gök katı, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını birer birer gösterecektir. Her gösterdiği kat, çünkü daimi zikir söz konusuysa, o zaman bir muhteva oluşacak demektir. Söz konusu olan daimi zikirse, daimi zikrin sahibi olan kişi, nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok edecektir. Bütün afetler yok olacaktır. Yerlerini faziletlere teslim edeceklerdir. Böylece tam bir aklanma, %100 bir aklanma oluşacaktır. İşte bu %100 aklanma ikinci vasıf şartıdır. Hikmetin ikinci vasıf şartı. Birincisi daimi zikre ulaşmak. İkincisi onun neticesi kişinin kalbinde hiçbir afetin kalmamasıdır. Sonra mı? Sonra üçüncü olay takip eder. Allah Teala mutlaka o kişinin kalp gözünü açar. Dördüncü olay takip eder. Allah Teala o kişinin kalp kulağını da açar. O kişi Allah'ın kalp gözünü açmasıyla Allah'ın kendisine gösterdiği her şeyi net olarak görür. Sonra o ne olur? Sonra Allah'ın kendisine söylediği her şeyi de işitir. Öyleyse kalp gözü ve kalp kulağı hikmetin üçüncü ve dördüncü temel vasıflarını oluşturur. Bu dört baz temel vasfın ötesinde üç de sonuç şartı vardır. Nerede vardır? Hikmet makamında. Hayrın sahibi olmak, tezekkür sahibi olmak ve hüküm sahibi olmak. Nedir hayrın sahibi olmak? Ne zaman bir insan ihlas makamında olursa daimi zikrin sahibidir. Nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerini ruhun hasretlerine bırakmıştır. Öyleyse kişinin kalbinde hiç afet yok. Yani ruhu da nefsi de Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeyi isteyecektir. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyi istemeyecektir. İşte böyle olunca ruh zaten böyledir. Nefs de böyle olunca Allah'ın bütün emirleri mutlaka yerine getirilir o kişi tarafından. Yasak ettiği hiçbir fiil de işlenmez. Böyle olursa ne olur? Kişi yaptığı her aktiviteden, her amelden mutlak olarak derecat kazanır. Bütün hareketleri ya Allah'ın bir emrini yerine getirmek şeklinde tecelli eder, ya da yasak ettiği bir fiili işlememek şeklinde tecelli eder. İşte böyle bir dizaynda ister Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmış olsun, derecat kazanacaktır, hayra ulaşacaktır. İster Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlememeyi başarmış olsun, gene derecat kazanacaktır. Her halükarda kişi hep derecat kazanan hayrın sahibi olacaktır. Hayra ulaşmış bir insan olacaktır. Bütün davranışların arkasından mutlaka derecat kazanan birisi olacaktır. Bu sebeple Allah Teala bunlara hayra ulaşmış olanlar diyor. Hayır sahipleri diyor. Peki bir de ehli tezekkür var. Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sana Kur'an'ı indiren odur. Onda müteşabih ayetler de vardır. Muhkem ayetler de vardır. Muhkem ayetler Ümmü Kitab'ın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince diyor Allah Teala onların gerçek manasını Allah'tan başka kimse bilmez. Ama kalplerinde zevk olanlar o ayetleri kullanarak insanların kalplerine fitne sokarlar diyor. İnsanları birbirine düşürürler diyor. İlimde kökleşmiş olan resul sahipleri ise derler ki diyor Allah Teala ya Rabbi biz inandık, emin olduk ki müteşabih ayetler de senin katındandır. Muhkem ayetler de senin katındandır. Ama onlar da müteşabih ayetleri tezekkür edemezler diyor Allah Teala. İlla ulul elbab. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Yani müteşabih ayetlerin manasını Allah'tan sorup öğrenen ve onlara gerçek manasıyla yaklaşan kişi işte o ehli tezekkürdür. Allah Teala ile konuşacaktır. Suallerini soracaktır. Ve müteşabih ayetler konusunda da mutlaka bilgiyi alacaktır Allah-u Teala'dan. İşte bunun ötesine geçiyoruz. Kişi ehli tezekkür olmaktan başka bir de ehli hükümdür. Hüküm sahibidir. Hangi konuda? Bütün ayetleri konusunda Kur'an-ı Kerim'in. Hangi ayetin Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından hangisine ait olduğunu bir bakışta derhal anlayabilen bir özelliğin sahibi olur kişi. Böylece hikmet ehli olur kişi. Hayrın sahibi olur, tezekkür sahibi olur ve hüküm sahibi olur. Böyle bir insan başlangıçta söylediğimiz üç tane de temel vasıf şartının sahibi olduğu için hikmetin sahibi olur. İşte hikmetin birinci mertebesi ulü'l-elbab'tır. İkinci mertebesi ise ihlas makamıdır. Ve kişiye Allah Teala seddi müntahayı gösterdiği zaman o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbe-i nasuha davet edildiği zaman Allah Teala ona kelime kelime tövbe-i nasuhun şartlarını söyler ve bu kişinin nefsindeki bütün afetler yok olmuş olan bir kişidir. Daimi zikre ulaşmıştır. Tevbe-i Nasuh'un gerçekleştirdiği andan itibaren artık salah makamındadır. Ama hikmet kademeleri bitmemiştir. Hikmetin ikinci ve son makamında bu kişi Tevbe-i Nasuh'unu gerçekleştirir. Salahın birinci mertebesindedir. Ondan sonra Allah Teala ona salah nuru verir ve onun günahlarını sevaba çevirir. Burası salahın ikinci mertebesidir. Daha sonra Allah Teala o kişinin ikinci mertebede günahlarını örten Allah Teala üçüncü mertebede bu günahları sevaba çevirir. Bunlar o kişinin mürşidine ulaştığı andan itibaren işlediği günahlardır. Sevaba çevirmesi söz konusu olur üçüncü mertebede ve dördüncü mertebede kişi irşada ulaşır. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği gibi sahabe nasıl irşada ulaşmışlarsa kim oraya ulaşabilirse o kişi irşada ermiştir. İrşada ulaşmıştır. Ve burası hikmetin sonudur. Bundan sonra o kişi fizik vücudunu, nefsini ve ruhunu Allah'a teslim etmiş olan bu kişi bu noktadan itibaren İrşada eren birisi olarak Allah'ın kendisinden bir talep beklediği kişidir. Allah Teala irşada erdiği bu noktada kişiye yeni bir takvanın sahibi kılar. Burası azim takvadır. Burada kişi irşada ermiştir. Azim takvanın sahibi olur. İrşad takvasının sahibi olur. İrşadın sahibi olur. Ve Allah-u Teala'ya müracaat ederse iradesinin bağlanması konusunda o zaman İrşad takvasını da aşacaktır. Bir hakkın takvaya ulaşacaktır kişi. Burası irşad takvasıdır. Burası azim takvadır. İşte her kim Allah'a köle olmayı dilerse Allah onu bu istikamette neticeye ulaştırır. Kişi Allah-u Teala tarafından iradesi bağlanır. Daha sonra da iradesi refedilir. İradesi kaldırılır. Ve kişi Allah'ın direkt iradesine bağlı hale gelir. O kişi hakkül yakinin sahibidir. Bir hakkın takvanın da sahibi olmuştur. Böylece velayetin 7. kademesinin sonuna ulaşılmıştır. Bunun ötesinde sadece bir kişi kalabilir. Devrin imamı, o tasarrufta olandır. Burası teslimlerin, her şeyin tamamlandığı son noktadır. Bir hakkın, takvanın sahibi olunan noktadır. Kişinin cennet sayesinde, dünya sayesinde %100'üne sahip olduğu, peygamberlerle beraber 7. kat cennete ulaşabileceği bir özelliğin sahibi olduğu yerdir. İşte kainattaki tek din, Allah'a teslim olma dini, bütün insanları bu hedefe ulaştırmak üzere Allah-u Teala tarafından vücuda getirilmiştir. Bütün insanların bu hedefe ulaşması söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin ama hepinizin bu muhteşem hedefe ulaşmanızı, Allah'a teslimi külliyle teslim olmanızı, bir hakkın takvanın sahibi olmanızı, Allah'a köle olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Sırat-ı müstakim. Sırat-ı lezine elhamdülillahi aleyhim daim. Mekûb aleyhim ve rahmet aleyhim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu, onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak, namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
2: Zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder.
0: Merhaba. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyze bin arkadaşım. Rabbil alemin.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın güzelliklerini yaşamak üzere. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, onun doyumsuz zevkine bir defa daha varmak üzere. Konumuz dillerin birleştirilmesi ve bu açıdan konuya girdiğimizde konulardan bir tanesi, bütün semavi kitaplarda Allah'ın hükümleri aynıdır, değişmez. Onun üçüncü ve son bölümündeyiz. Biliyorsunuz ki dinler dediğimiz zaman aslında dinler yok. Sadece bir tek din var. Babamız Hazreti İbrahim'in tek dini, kainatın tek dini, tevhid dini, hanif dini. Hanif dini tek Allah'a inanmayı, tek Allah'a inanmayı içerir. Hanif dini Allah'a tam teslim olmayı içerir. Allah'a ruhu, veçi, nefsi, iradeyi teslim etmeyi içerir. Ve Allah Teala bütün kutsal kitaplarında, o kutsal kitaplarda Hazreti İbrahim'e indirdiklerini, söylediklerini aynen onlara da tekrar ettiğini söylüyor. Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de. Öyleyse bütün peygamberlere Allah aynı hükümlerle bilgi ulaştırmıştır. İnsanları hidayete erdirsinler diye. Hidayet bütün kitapların temelidir. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kitap ehli ismini Tevrat'ın, Zebur'un, İncil'in sahiplerine veriyor. Yani Musevilerle Hristiyanlar kitap ehlini oluşturuyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve her zaman söylediğimiz gibi şunu görüyoruz. Bütün çağlarda küçük bir grup Allah'ın mukaddes kitaplarda söylediklerini nesillerden nesillere geçen bir tabiyet yoluyla aynen uyguluyorlar. Ama büyük gruplar, insanların %90'dan fazlası Allah'ın güzelliklerini uygulamıyorlar. Ve bir kısmı hiç dinle alakaları olmadan yaşıyorlar. Bir kısmı da dinlerini yerine getirdiğini zannediyorlar. Ama aslında yerine getirdikleri bir şey yok. Şeytan tarafından saptırılmış bir şeyler uyguluyorlar. Dinlerini yaşadıklarını zannediyorlar. İşte Maide suresinin 66. ayet-i kerimesi konunun bu noktasını ışık tutuyor. Diyor ki Allah-u Teala Maide suresinin 66. ayet-i kerimesinde velem velev ennehüm ekamit tevrate vel İncil'e ve ma unzile ileyhim min rabbihim

Allah Teala diyor ki eğer ehli kitap Tevrat'ı ve İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirileni gereği gibi uygulasalardı le'ekalu min fevkihim min tahti erculihim. Muhakkak ki onlar hem üstlerinden hem de ayaklarının altından yerlerdi. Nice nimetlerini yerlerdi Allah'ın ağaçlardan ve yerden fışkıran buğdaydan, arpadan, her türlü nimetlerden. Minhum ümmetün mukteside. Onların bir kısmı muktesitler olan bir ümmettir. Ve kesirin minhum sâye mâ. Onlardan yaptıkları şey, onların bir kısmı ise yaptıkları şey kötü olanlardır. Şimdi burada Allah Teala Tevrat'ı ve İncil'i dedikten sonra ve Rablerinden kendilerine indirileni diyor. Yani Tevrat'ın ve İncil'in içindeki hidayet kavramından bahsediyor Allah Teala burada. İnsanların hidayete ermesi söz konusu. Bu hidayet meclisinden bahsediyor Allah Teala. Kendilerine indirileni gereği gibi tatbik etselerdi. Yani zaman içerisinde onu unutmasalardı, onun gereğini yapsaydılar, Allah Teala'nın bir defa manevi nimetleri gelecekti gökten kendilerine. Yetmez. Şu dünyada yaşarken de her türlü Allah'ın fizik nimetlerinin sahibi olacaklardı. Yerden ve ağaçlardan gelen nimetler, gökyüzünden gelen manevi nimetler dahil. Şimdi muhtevaya bakıyoruz ve görüyoruz ki bu Allah Teala'dan indirilenleri gereği gibi yerine getirmeyen büyük bir topluluk var her devirde. Bunlara Allah Teala kafirler diyor. Kalplerinde küfür yazdığı için. Ve tebliğ müessesesi de her devirde mutlak olarak var. Maide 67 ve 68. ayetler bu konuyu açıklığa kavuşturmuş. Diyor ki Allah Teala Maide 67'de ya eyyuhel Resulü belli ma unzile ileyke min Rabbik. Ey Allah'ın Resulü, ey Resul, sana Rabbinden indirileni tebliğ et. Ve inden tef'al fe ma bellakte risaletehu. Eğer bunu yapmazsan onun risaletini tebliğ etmemiş olursun. Vallahi ya sumuke minen naz. Ve Allah seni insanlardan korur. İnnallâhe la yehdi kavmel kafirin. Şüphesiz ki Allah kafir kavmi hidayete erdirmez. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Hidayet söz konusu. Tebliğin esasını hidayet teşkil ediyor. Tebliğ varsa tebliğ edilen şey hidayettir. Muhteva onu içeriyor. İşte Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa o müthiş sonucu görüyoruz. Korkunç sonucu görüyoruz. Kur'an indirilmiş, sahabe hidayeti dört başı mamur olarak yaşamışlar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. İrşat makamına ulaşmış hepsi. 14 asır sonra bugün İslam'ın %90'dan fazlası onların yaşadığı İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı
artık yaşamıyor. Bunun sebebi hidayeti yaşamamaları. Hidayeti yaşamıyorlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, önemli olan hidayetin yaşanması. Bir evvel söylediğimiz ayet-i kerimede Rablerinden kendilerine indirileni gereği gibi yapsalardı ifadesi burada da kendini gösteriyor. Allah'ın indirdiği şey hidayet. Ruhun hidayeti, ruhun Allah'a ulaşması. Fizik vücudun hidayeti. Fizik vücudun ahsen kılınarak Allah'a teslimi. Nefsin hidayeti, nefsin bütün afetlerden kurtarılıp ahsen kılınarak Allah'a teslimi. Ve iradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslimi. Ve eğer insanlar kafirlerse, kafir olmakta ısrar ediyorlarsa Allah onları hidayete erdirmez diyor. Ve 68. ayet-i kerime Kul ya ehlen kitabı, onlara de ki diyor Allah Teala, ey kitap ehli, lestum ala şeyin hatta tukimut tevrate vel incile ve ma unzile ileykum min rabbikum. Ey kitap ehli, siz Tevrat'ı, İncil'i ve size Rabbiniz tarafından indirileni uygulamadıkça ikame etmedikçe, yerine getirmedikçe siz hiçbir şey üzerinde değilsiniz. Ne Musevisiniz, ne Hristiyansınız, ne Allah'ın İslam adlı kitabını uyguluyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'i uyguluyorsunuz. Siz hiçbir şey üzere değilsiniz. Burada Maide 68'de bu ayette Allah-u Teala Tevrat'ı, İncil'i onlardaki indirilenlerle devreye almış ama size Rabbiniz tarafından indirilene dediği zaman o devirde yaşayan bir topluma, Hristiyanlar için de Museviler için de Kur'an-ı Kerim'in indirildiği esaslar var. Tevrat'ta ve İncil'de zaten yazılı olan, Kur'an-ı Kerim'de de aynı şey yazılı olduğu cihetle, hidayet yazılı olduğu cihetle ve Rabbiniz tarafından indirileni diyor. Bir evvelki ayet-i kerimede, yani Maide 66'da Allah-u Teala Tevrat'ta ve İncil'de size indirileni, orada bahsedilen hidayeti diyor. Burada Tevrat'ı ve İncil'i dediği zaman Tevrat'ın ve İncil'in bütününü kastediyor. İçinde hidayet de var. Ve bu devirde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde size indirileni gene aynı hidayeti içerdiği için aynı şey olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Onu uygulamadıkça diyor siz hiçbir şey üzere değilsiniz. وَلَا يَنْدِدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا اِنْزُلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Sana Rabbinden indirilen onların birçoğunun tuğyanını, yani azgınlığını, isyanını ve küfranını ve küfrünü arttırır. فَلَا تَسْأَ عَلَى الْقَامِ كَافِرِينَ. Artık sen kafirler topluluğu için üzülme, yeğse düşme diyor Allah-u Teala. Görüyorsunuz ki Tevrat var, görüyorsunuz ki İncil var, görüyorsunuz ki Tevrat'ta da İncil'de de hidayet var. Ve Kur'an-ı Kerim var, Kur'an-ı Kerim'de de hidayet var. Maide 66'da Allah-u Teala
Tevrat'taki ve İncil'deki hidayeti, Maide 68'de de Tevrat'ın ve İncil'in kendileriyle birlikte Kur'an-ı Kerim'de indirilen hidayeti anlatmış. İncil'de ve Tevrat'ta zaten hidayet mevcut olduğu için Kur'an-ı Kerim'inkinin de buna aynen iştirak ettiğini ifade etmiş oluyor. 3 ayet arka arkaya, Maide 66, Maide 67, Maide 68 ve Maide 66'da da 67'de de 68'de de 3 kitap var. Tevrat, İncil, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Üçünün de aynı şeyleri ihtiva ettiğini Allah Teala en güzel standartta anlatmış. Öyleyse ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem devrine dönüyoruz şu anda ve bakıyoruz toplum nasıl yaşıyor. Musevilerin arasında bir grup Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve sahabe ne yapıyorsa aynını yapıyor. Kendi mürşitlerine tabi olmuşlar. Hristiyanlar arasından bir grup Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve sahabe ne yapmışsa aynı şeyleri yapıyor. Gece gündüz zikrediyorlar. Tıpkı Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem gibi ve sahabe gibi namaz kılıyorlar. 5 vakit, 7 vakit namazlarını kılıyorlar. Ve onların yaşadığı bütün güzellikleri yaşıyorlar. Zekatlarını veriyorlar. Ve Allah'ın evliyaları bu insanlar. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le aynı hayatı yaşıyorlar. Küçük bir grup hem Hristiyanların içinde hem Musevilerin içinde. Geri kalan büyük kesim hem Museviler içinde hem Hristiyanların içinde. Hayır, yaşamıyorlar. İşte Allah Teala o büyük çoğunluk kendilerinin içindeki yaşayanlara da karşı, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e de karşı ve onların küfrünü ve azgınlığını arttırır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer dinlerde kurtuluş varsa, felah varsa, ki mutlaka var, bu felah bütün dinlerde Allah'a ulaşmayı dinlemekle gerçekleşiyor. İşte bu istikamette Maide Suresinin 69. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala diyor ki innellezine aminu, وَالَّذِينَ هَادُوا وَالسَّابِعُونَ وَالنَّسَرَى مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآهِرِ وَاَمِلَ صَالِحًا فَلَا حَفِنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هِمْ يَحْسَنُونَ. Allah Teala diyor ki muhakkak ki Yahudilerden, Sabilerden ve Hristiyanlardan, yani burada Allah Teala'nın sahibiler dediği Tevrat'a ve İncil'e değil de ikisinin arasında bulunan Zebur'a tabi olanlar sayıları diğerlerinden çok daha az. Ama Allah Teala diyor ki işte bunlardan, bu Musevilerden, Sabilerden ve Nasranilerden, yani Hristiyanlardan kimler Allah'a, bir yevmil ahire, ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılmasına iman eder de
ıslah edici, nefsi arındırıcı amelde bulunursa onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır diyor. Bunların ameli olanlar olduğunu söylüyor. Kimdir ameli olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kim bu insanlar? Yevmil ahire, ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşacağına inananlar. Elbette Allah'a da inanmış olacaklar. Öyleyse görüyoruz ki kurtuluşun, felaha ermenin, korku olmamasının, mahzun olmamanın ifadesi Allah'ın cennetine girmektir. Kimlermiş girecek? Yahudilerden de, Hristiyanlardan da, Sabiinden de. Kimler onlar? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kur'an-ı Kerim'de kimler? Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, amel olanlar, salih amel işleyebilirler. Nefsi ıslah edici amel işleyebilirler. Öyleyse Hristiyanlıkta da, Musevilikte de, Sabiinde de netice değişmiyor. Hepsinin müşterek özelliği, hepsinde kurtuluşa ulaşanlar var. Hepsinin de müşterek özelliği Allah'a ulaşmayı dilemiş olmaları. Bunun için ne olması lazım? Yevmil ahire inanmaları lazım. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmaları lazım. Allah'a onların çok da ötesindeki bir topluluğu zaten inanıyor bütün dinlerde. Ama inanmalarına rağmen kurtulamıyorlar. İnanmak kurtuluşa yetmiyor. Allah'a ruhunu ulaştırmaya inanması lazım kişilerin ve bunu gerçekleştirmek üzere hareket halinde olmaları gerek. Sadece kurtuluşa ulaşanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nerede? Müslümanlıkta. Nerede? Hristiyanlıkta. Nerede? Hazreti Davud'un açıklamalarına, Tevrat'a tabi olanlar da, affedersiniz, Zebur'a tabi olanlar da. Nerede? İncil'e tabi olanlar da. Ondan evvel ki bütün dinlerde de, bütün peygamberler zamanında da aynı şey söz konusu. Öyleyse bütün dinlerdeki kurtuluş Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşiyor. Nisa 162'de de Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Diyor ki لَكِنِ الرَّاسُهُنَ فِي الْاِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ يُؤْمِنِينَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ. Onlardan diyor, fakat onlardan dinde derinleşmiş olan, rasihun olanlar ve müminler sana indirilene inanırlar. Ve ma unzile min kablike, ve sana indirilenden evvel senden önce indirilenlere de inanırlar diyor Allah-u Teala. Vel mukimine salate, ve namazı ikame ederler. Vel mutune zekate, ve zekatı verenler. Vel mu'minune billahi, Allah'a inanırlar. Vel yevmül ahir, ve yevmül ahire, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanırlar. Ülaike se nutihim ecren azima. İşte onlara büyük ecir vereceğiz diyor Allah-u Teala. (Gülüyor)
Maide suresinin 69. ayet-i kerimesiyle Nisa suresinin 162. ayet-i kerimesi bütün dinlerdeki insanların kurtuluşa ulaşlarının ortak vasıflarını veriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilene inanırlar. Ondan evvelki bütün kitaplara inanırlar. Namazı ikame ederler, namaz kılarlar, zekat verirler ve ahiret gününe, Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. Gördük ki bu insanlar Yahudilerden, Sabilerden ve Hristiyanlardan oluşuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrindeki sahabeden oluştuğu gibi Maide Suresi'nin 69. ayet-i kerimesinde bunların Musevilerden, Sabilerden ve Nasranilerden de oluştuğunu Ameni olanları ifade ediyor. Öyleyse görüyorsunuz ki ne Tevrat'ta, ne Zebur'da, ne İncil'de, ne Kur'an-ı Kerim'de birbirinden farklı bir sonuç yok. Allah'ın birbirinden farklı talepleri yok. Herkesten hidayete ulaşmalarını istiyor Allah-u Teala. Allah-u Teala Maide Suresinin 110. ayet-i kerimesinde diyor ki İz kâlallâhü ya İse ibne Meryem'e eskür nimeti aleyke ve ala validike. O zaman ki diyor Allah-u Teala biz Meryem oğlu İsa'ya dedik ki üzerine verdiğimiz, sana verdiğimiz nimeti hatırla ve validene, annene verdiğimiz nimeti hatırla. Nimetimizi hatırla, nimetimi hatırla. İz eyyettüke bi ruhil kudüsü. Seni ruhil kudüs ile destekledik. Tükellimun nase fil mehdi ve lehlen. Beşikteyken de yetişkinken de insanlarla konuşuyordun. Ve iz allemtukel kitabe vel hikmete ve tevrate vel incile. Ve o zaman sana kitabı yani bütün kitapların anası olan Ümmül Kitabı söylüyor. Kitabı ve hikmeti öğrettim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kitabı ve hikmeti öğrettiğini söylüyor. Ve Tevrat'a ve İncil'e, Tevrat'ı da İncil'i de öğrettim diyor. Hem Ümmül Kitabı

ve istahluku minettine keheyeti tayrin bi izni, benim izimle çamurdan kuş şeklinde suret yapıyordun diyor Allah Teala. Fetenfihu, ve onun içine üflüyordun, fiha içine, fetekunu tayran bi izni, ve iznimizle uçuyordu, bir kuş oluyordu. Bi izni fetübriyul ekme hevel ebrasa bi izni, doğuştan kör olanı ve alıcı tenliği iznimle iyileştiriyordun. Ve istuhricul mevta bi izni, iznimle ölüleri çıkartıyordun. Yani diriltip kabirden çıkartıyordun. Ve istuhricul mevta bi izni ve iskefeftu beni İsrail'e ve onlara ence izci teküm bil beyinati, beyinelerle apaçık belgelerle onları getirip geldiğin zaman fe kâlellezîne keferu minhum min hâzâ illâ sihrin mübîn, İsrailoğullarının saldırısını senden salmıştım, onlardan kafir olanlar bu ancak apaçık bir sihirdir demişlerdi diyor Allah-u Teala. Öyleyse dikkat edin, Hazreti İsa sadece İncil'i öğrenmemiş, Tevrat'ı da öğrenmiş, kitabı da öğrenmiş, Ümmül Kitab'ı da öğrenmiş. Öyleyse Ümmül Kitap, Kur'an-ı Kerim'de dahil olmak üzere Allah'ın bütün nebilere verdiği bütün kitapları içerir. İşte Allah Teala açık şekilde bu konuyu söylüyor. Bütün peygamberler kendilerine evvel gelen kitapların tasdikçisi olarak Allah Teala tarafından vazifelendiriliyorlar. Onlara verilen kitap her neyse o kitap mutlaka kendine evvelkileri tasdik ediyor. Yetmez, kendinden sonrakileri de tasdik ediyor. Öyleyse Tevrat hem kendinden evvel indirilen kitapları tasdik ediyor, hem de kendisinden sonra gelecek olan Hazreti İsa'yı muhtevasına alıyor. Zebur hem kendinden evvelkileri hem sonrakileri sahneye alıyor. Tevrat'ta da, İncil'de de sahabenin tarifi var. Yetmez, Tevrat'ta apaçık

evvel ve sonraki kitapların muhtevası var. Tevrat'ta da, İncil'de de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceğine dair hüküm var. Öyleyse Allah Teala Mümin Suresinin 53. ayet-i kerimesinde diyor ki: وَلَكَدْ اَعْتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَاَوْرَثْنَا بَنِي اِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. Andolsun ki biz Musa'yı hidayete erdirdik ve kitabı İsrail oğullarına miras bıraktık. Aslında tabii ki

kitabın Hazreti Musa'ya miras bırakıldığı, dolaylı olarak da İsrail kavmine miras bırakıldığı sonucuna ulaşıyoruz. Bir sonraki ayet-i kerimede Hüden ve zikra li ulil elbab, bütün ulil elbab kullar için, daimi zikre ulaşmış kullar için hidayet rehberi ve zikirdir diyor Tevrat'ın aslı Allah-u Teala. Böylece bir muhteva kazanıyor konu. Ve Tevrat'ta olan muhteva İncil'de de var. İncil'de Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceğini müjdeliyor. Diyor ki Saf suresinin 6. ayeti kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim ve İskale İsa ibn-i Meryem'e ve Meryem oğlu İsa demişti ki ya beni İsrail'e, ey İsrail oğulları inni resulullahi ileyküm, muhakkak ki ben sizin üzerinize bir Resulüm, ben size gönderilen Allah'ın Resulüyüm, musaddıkan lima beyne yedeyye, benden evvel indirilen ve de yeminet Tevrat'ı, benden evvel indirilen Tevrat'ın tasdikçisiyim. Ve mübeşşiren bir Resulün yetihim bademuhu Ahmet. Ve benden sonra gelecek bir peygamberin müjdecisiyim ki onun adı Ahmet'tir. Yani Muhammed'tir. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, ne zaman ki Hazreti İsa mucizelerle geldi, kâle dediler ki هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ, bu apaçık bir sihirdir dediler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki Hazreti İsa kendisine indirilen, verilen Tevrat'ta, İncil'de affedersiniz, bir müjdeyi açıkça gösteriyor. Kendisinden sonra bir peygamberin geleceği, bir nebinin geleceği ve isminin Ahmet, Muhammed olacağı ifade buyuruluyor. Öyleyse görüyoruz ki bütün kitaplar, mukaddes kitaplar aynı esasları ihtiva eder. Hükümler aynıdır. Bu bölümde üç dersten oluşan dinlerin birleştirilmesi konusundaki bu bölümde bütün semavi kitaplarda Allah'ın hükümlerinin aynı olduğunu gördük. Hepsinde amini olmak var. Hepsinde yevmül ahire inanmak var. Hepsinde hidayet var. Ve hepsinde iki grup insandan bahsediliyor. Allah'ın ayetlerine inananlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, bu her devirde azınlık. Ve dilemeyenler, kalplerinde ömür boyunca yazılı olan küfürle birlikte yaşayanlar, kafirler, büyük çoğunluk. Her devirde sadece aynı şey olmuş.
görüyoruz ki bütün devirlerde Allah Teala bütün kavimlerde mutlaka o kavme ait bir Resulü hayatta bulunduruyor. Bu Resul bir muhteva içerisinde mutlaka insanları hidayete davet ediyor. Ve davetin muhtevasında sadece Hanif dini var. Tek Allah'a inanmak, insanların tek bir grup oluşturması, tevhid ve Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bütün kavimlerde bütün insanlar aynı davete muhatap olmuşlar. Allah hep Allah'a davet etmiş insanları, nebileri ve resulleri aracılığıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hep aynı olaylar devam ediyor. Tevrat'ın, Zebur'un, İncil'in ve Kur'an-ı Kerim'in muhtevalarına baktıkça, bunları şerh ettikçe, açık tablolar olarak ortaya koydukça görüyoruz ki hepsi aynı şeyleri söylüyor. Mukaddes kitaplar arasındaki en belirgin kilometre taşı, bütün mukaddes kitapların mutlaka kendinden öncekileri tasdik ettikleri, kendinden sonrakiler için de bir işaret taşıdıkları, onların da tasdiki söz konusu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bazen Ümmül Kitap kelimesini kullanıyor. Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde olduğu gibi. Diyor ki sana kitabı indiren o Allah'tır. O kitapta bir muhkem ayetler vardır. Ümmül Kitap'ın esasını teşkil ederler. Bir de geri kalanı ise müteşabihattır diyor. Müteşabih ayetlerdir. Onların gerçek anlamını, müteşabih ayetlerin gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Burada muhkem ayetlerin içinde bulunduğu bir kitaptan bahsediyor Allah Teala. Ümmül Kitap. Kitapların anası. İşte bu kitapların anası 7. katın 2. alemindedir. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap boşlukta duruyor. Arşı tutan melekler tarafından boşlukta tutuluyor. Ama arşı tutan melekler görünmüyor. Kitap boşlukta duruyor. Hiçbir yere dayalı olmadan. Altında kürsü var. O kürsüde devrin imamı, etrafındaki 60 kişilik bir gruba. Bu grubun üyeleri devamlı değişirler. Ümmül Kitap hakkında bilgi ulaştırıyor. İşte birçok ayette Allah Teala kitabı öğrettiğinden bahsediyor. O öğrettiği kitap bütün kitapları muhtevasına alan Ümmül Kitap. Ümmül Kitap'ta kitapların arasında Allah Teala'nın bütün nebilerine verdiği, ister sayfalar olsun, ister kitaplar olsun, ama mutlaka kitap vermiş herkese. Bütün nebilerine Allah Teala kitap vermiş. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde
bütün nebilerine kitap verdiğini söylüyor. Ey kitaplar, ey nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim diyor. Bütün peygamberlere hikmet vermiş, bütün peygamberlere kitap da vermiş. İşte bu verdiği kitapların içindeki onlara verdiği suretler nasılsa kelime kelime aynen olmak üzere Allah-u Teala onların hepsini ümmül kitapta bir araya toplamış. Ve kitabın, ümmül kitabın bir sayfası açık duruyor. Şimdi Maide suresinin 110. ayet-i kerimesine gelelim. Ne diyor Allah-u Teala? Sana Hazreti İsa'ya diyor ki sana kitabı verdik. Kitabı öğrettik. Hikmeti öğrettik. Tevrat'ı ve İncil'i öğrettik diyor. Burada kitap dediği şey Tevrat'tan ve İncil'den ayrı bir şey. Eğer tek tek kitapları olarak alırsak bunun Kur'an-ı Kerim olması çok güçlü bir ihtimal. Ama diğer iki kitaptan onu ayırdığına göre ve tek olarak, tekil olarak kullandığına göre o zaman Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de içine alan ümmül kitaptan bahsediyor, sonucuna ulaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, göğün 7. katı 2. alemde bu büyük sırra kapı açar. Orada ümmül kitabı göreceksiniz. Tevrat'ın da, İncil'in de, Zebur'un da, Kur'an-ı Kerim'in de, ondan evvel bütün peygamberlere indirilen bütün kitapların da muhtevası içerisinde bir ümmül kitap söz konusu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın muhtevasında şunu görüyoruz ki her devirde hidayete davet var. Her devirde Allah-u Teala'nın da kafir sayılan insanlar var, hidayette olanlar var. Velayette olanlar var, hidayette olanlar var. Kafirler var, müminler var. Ve her devrin kitabının geleceğe uzantısında muhafaza edilmesi lazım gelen hükümleri var. O kitapta muhafaza edilmesi lazım gelen hükümler. İşte bu hükümlerin temeline indiğimiz zaman orada takvayı görüyoruz. Orada hidayeti görüyoruz. Orada teslimi görüyoruz. Orada Allah'a kul olmayı görüyoruz. Ve konuyu bütünleştirdiğimiz zaman bakıyoruz ki kul olmak da, teslim olmak da, hidayete ermek de, takva sahibi olmak da, teslim olmak da 28 basamaklık bir skala içerisinde aynı basamakları ifade ediyor. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Bu
kulluğun da takvanın da Allah'a teslimin de hidayetin de imajiner safhası, düşünce platformunda oluşmuş bir Allah'a teslim olma başlangıcı, Allah'a ruhu ulaştırma talebinin sahibi olmak.

kuvvede oluşmuş, kişinin fikir platformunda oluşmuş bir Allah'a kul oluş başlangıcı. Bir imajiner kulluk, imajiner teslim, imajiner takva, imajiner hidayet. Sonra geliyoruz 14. basamağa. 14. basamakta tabiiyet müessesesi var. Bu fizik standartlardaki kulluğun başlangıcı, takvanın başlangıcı, teslimin başlangıcı, hidayetin başlangıcı.

0: 21. basamakta birinci kulluğa ulaşmak, fizik standartlarda birinci teslime ulaşmak, birinci temel takvaya ulaşmak, birinci hidayete ulaşmak. Dört tane temel kavramın fiziki planda başlangıç noktası aynı. 14. basamak. Kişi rüşt yoluna giriyor. İrşat yoluna giriyor. Teslim yoluna giriyor. Üç tane hidayet yolu birden başlıyor. Ruhu için, veçi için, nefsi için. Bunların bittiği yerden sonra dördüncü hidayet yolu başlayacak, iradenin Allah'a teslimi konusunda. Öyleyse görüyoruz ki semavi kitaplar hiç değişmemiş. Özleri mutlaka birbirinin aynı. İçerdikleri dizayn asıllar itibariyle hiç değişmemiş. Ruhun kulluğu, veçin kulluğu, nefsin kulluğu, iradenin kulluğu. Ruhun teslimi, veçin teslimi, neslin teslimi, iradenin teslimi. Ruhun takvası, fizik vücudun takvası, nefsin takvası, iradenin takvası. Fiziki planda dört tane safa var ve beşincisi ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti, iradenin hidayeti. On dördüncü basamak, 21. basamak. 14. basamak konunun başlangıcı. Kuvveden fiile çıkışın başlangıcı. Düşünce platformundan tatbikata geçme noktası. 14. basamak. 21. basamakta ilk hedefe varış. İlk hidayet, ilk teslim, ilk takva, ilk kulluk. Ruh için dört ayrı açıdan aynı basamak. 21. basamakta bu gerçekleşiyor. 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun kulluğu, fizik vücudun takvası. Yedinci basamak, nefsin hidayeti, nefsin takvası, nefsin kulluğu, nefsin teslimi. Ve 28. basamağın salah makamının 5. mertebesi iradenin teslimi, kulluğu, takvası, hidayeti. Sevgili izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah'ın hükümleri aynı hükümler. Tevrat'ta da takva var, Zebur'da da takva var, İncil'de de takva var, Kur'an-ı Kerim'de de takva var. Tevrat'ta da, İncil'de de, Zebur'da da, Kur'an-ı Kerim'de de amini olmak var. Tevrat'ta da, İncil'de de, Zebur'da da, Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a kul olmak var. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da, Zebur'da da hidayet var. Hep insanlar bütün kutsal kitaplarda iki gruba ayrılıyor. Çoğunluğu kafirler, azınlığı müminler. Ve Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bir bütün muhteva ifade edilmiş. İnsanların mutluluğa ulaşmasının temel kaideleri çizilmiş. İşte bütün semavi kitaplarda görülüyor ki Allah'ın hükümleri aynı hükümler. Sadece iki nevi insan var. Kurtuluşa ulaşan, ulaşamayan. Kurtuluşa ulaşamayan insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olarak temel vasfı kazanıyor. Bu insanlar her devirde %90'dan daha fazla. Ya kurtuluşa ulaşanlar, başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek olan bir skala üzerinde devam ediyor. 7 kat cennetin 7'sini de elde edene kadar kemal derecelerinde insanlar hep olgunlaşıyorlar. Şuraya ulaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, dinler yok. Din var. Babamız Hazreti İbrahim'in, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala sık sık bunu kullanıyor. Babanız İbrahim diyor. Onun Hanif dininden bahsediyor. Bir tek din var, o din. Ezeli ve ebedi tek din. İslam kelimesi aslında Hanif kelimesiyle aynı anlama geliyor ve Allah'a teslim olmayı içeriyor. Hanif dininin de özelliği Hazreti İbrahim'e verilen Allah'ın kitabında yazılı olan özellik, Tevrat'ın da özelliği, Zebur'un da özelliği, İncil'in de özelliği, Kur'an-ı Kerim'in de özelliği. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün kutsal kitaplarda Allah'ın hükümleri aynı, gösterdiği yol aynı, bütün peygamberlerine, bütün resullerine aynı emirleri vermiş. Söylediğimiz cephelerden emirler 28 basamakta, her biri ayrı bir noktayı işaret ediyor. Ve bir bütün oluşturuyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah'a ve salam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta müstakîm. Enamte aleyhim gâil mahdûbi aleyhim ve reddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket.
1: Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder diyorsa, o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. sevgili kardeşlerim. Ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmaz? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu akşam sizlere inşallah mutluluktan bahsetmek istiyorum. Biliyor musunuz? Allah-u Teala hepinizden, ama hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Eğer derseniz ki ama namaz kılmamızı emrediyor, oruç tutmamızı emrediyor, zikir yapmamızı emrediyor. Onlar sizin için sevgili kardeşlerim. Sizi mutlu etmenin her biri birer vasıtası. Namaz kılmak ferahlamanın bir tatbikatıdır. Zikir yapmaksa daha üst boyutta bir mutluluk işaretini taşır. Düşünün ki kimin kalbi açılmışsa mutlaka zikirde açılmıştır. Zikir sizin mutluluğunuzun en büyük anahtarıdır. Bir düşünün, siz namaz kıldığınız zaman bu namazın Allah-u Teala'ya bir faydası olabilir mi? Ama size çok faydası olur. Yaptığınız ibadetler hangileri olursa olsun, onların Allah'a bir faydası ya da yaptığınız bir kötü davranışın Allah'a bir zararı olması mümkün değildir. O Allah her şeyden münezzehtir. Ama sevgili kardeşlerim, bizler kuluz. Bizler sadece birer mahlukuz, yaratıkız. Allah sahibimiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sahipsiz değiliz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzelliklerin farkında olmanızı bütün gönlümüzle istiyoruz. Unutmayın. Tabi olduğunuz andan itibaren Allah her an sizinle beraberdir. Hiç bırakmaz sizi. Hiç bırakmaz. Her zaman sizinle beraberdir. Ayrıca biz de sizinle beraberiz. Hiç bırakmayız. Bir gün bizi göreceksiniz. Başınızın üzerinde bizi göreceksiniz. Ve Allah'a size bunu gösterdikten sonra daha çok şükredeceksiniz. Daha çok hamd edeceksiniz. Sahipsiz olmadığınız için. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki, öyle muhteşem dizayn edilmiş ki, Allah hiçbir şeyi insanların adına tesadüf dediği bir şey olsaydı bile ona bırakmayacaktı. Allah her şeyden haberdardır.
koruyucu sahibi olmak isteyeni Allah Teala koruyucu bir elbiseyle kaplar. İşte bu koruyucu elbise devrin imamının ruhudur. Neden korur? Her türlü zulmani etkiden korur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Maide 105'te diyor ki, Ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum la yedurukum men derle izahtedeyken. Ey amin olanlar, nefslerinizin sorumluluğu nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefslerinizi tezkiye etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Siz nefsinizi tezkiye etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman hidayet üzere olursunuz. Hidayet üzere olduğunuz andan itibaren de dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Dostlarım, güzel dostlarım, böylece söz konusu olan şey sizin mutluluğunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk denilen bir müesseseyi yaşamak hepinizin hakkı. Bu hakkı kullanmalısınız diye düşünüyorum. Allah'ın sizi yaratma sebebi bu. Mutluluğunuz. Sizden Allah'ın istediği bir tek şey var. Mutluluğunuz. Allah-u Teala bunun dışında hiçbir şey istemiyor sizlerden sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadet sizin için. Sadece onu yaşamak üzere yaratıldınız. Unutmayın, Allah-u Teala sizi çok seviyor. Unutmayın, biz sizi çok seviyoruz. Her şey bu sevgi üzerine bina edilmiş durumda. Öyleyse siz de sevin. Etrafınıza mutluluk dağıtan bir insan olun. Etrafınızdaki herkes sizden gelen mutlulukla mutluluğu yaşasın, huzuru yaşasın. Saadet onlar için olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Siz de kendinizin mutlu olmasını istiyorsunuz. Sadece iblis sizlerin mutlu olmasını istemiyor. Kendisi gibi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı olmanızı istiyor iblis. Sizden istediği tek şey bu. Sıkıntı, huzursuzluk, herkese düşman olmanız. Her an bir öfke, kin girdabında kaybolmanız, başka insanların hepsine düşmanlık etmeye çalışmanız, İblis'in istediği tek şey bu. Hepinizin kendisiyle beraber cehenneme girmenizi ister. Hedefi cehennemdir. Sizler için. Kendisi cehenneme gitmek mecburiyetinde yapabileceği hiçbir şey yok. Ve sizler Adem Aleyhisselam'ın soyundansınız. Öyleyse ana olan kinini size kusuyor. Sizleri
hepinizi mutsuz etmek iblisin temel dileğidir. Peki sevgili kardeşlerim, eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah sizin mutlu olmanızı istiyorsa ve şeytan istemiyorsa ve siz mutsuzsanız, o zaman Allah'ın dediklerini değil, iblisin dediklerini yaptığınız için sıkıntıdasınız, huzursuzsunuz. Söylediklerimi bir düşünün. Kendinizi mutsuz hissediyorsunuz. Öyleyse sıkıntıdasınız, huzursuzsunuz. Öyleyse Allah'ın dediğini yapmadığınız için öylesiniz. Bir sualim var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler sizlere. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilediniz mi? Gerçekten buna emin misiniz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz namaz kılmak kendisine angarya gibi gelmeyen, yük olmayan bir insan olursunuz. Tasavvufa girdiğinizin ilk perşembesinde tuttuğunuz oruçtan açlık hissetmemeniz söz konusu olur. Zekatınız, başkalarına yaptığınız yardımlar size ağır gelmek şöyle dursun, içinizi büyük bir sevinçle doldurur. Başkalarına bir iyilik yapmanın, başka insanları mutlu etmenin hazzını yaşarsınız. Böyle değilsiniz, namazlarınızı kılmıyorsunuz, oruçlarınızı tutmuyorsunuz, zekatınızı vermiyorsunuz, zikir yapmıyorsunuz. Eğer böyleyseniz, yeniden tabi olsanız iyi olur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü bu işaretler sizin Allah'a ulaşmayı dilemediğinizi gösteren işaretlerdir. Seçim için sadece iki tane alternatifiniz var. Bir, mutlu olmak. İki, mutsuz olmak. Bu mutlu olmak yolunu seçmeyenlerin hepsi zaten mutsuzluk deryasının içindeler. Hayatları devamlı huzursuzlukla geçer. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. İnsanları sevmek, Allah'ı sevmek ve kendinizi başka insanların mutluluğu konusunda seferber etmek. Yapmanız lazım gelen şey aslında son derece basit. İki tane yoldan birisini tercih edeceksiniz. Bir yolda başkalarına kötülük etmek var, nefsane davranmak var, gururlu, kibirli olmak var, etrafımızdaki insanları kırmak var ve arkasından da sadece üzülmek var. Ama ikinci yol öyle değil. İkinci yolda Allah'ın güzellikleri var. Başkalarına mutluluğu yaşatmanız var. Yani siz başkalarının da mutluluğu konusunda bir müşebbik unsursunuz. Bir mutluluk vericisiniz. Mutlulukta bir faktörsünüz. Başkalarının mutlu olmasına sebebiyet veren bir insan. İşte Allah-u Teala'nın sizi görmek istediği yer burası. Bu nokta, mutlu olduğunuz nokta, huzura kavuştuğunuz nokta, her şeyin en güzel olduğu nokta.
sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir mutluluk çemberinin merkezinde olmalısınız. Şimdi insanlara olan davranışınıza gelin beraber bakalım. İnsanlar çoğu zaman başkalarının kendilerinden bir noktada rahatsız olduğunu hissederler. Fakat yaptıkları yanlış davranışın, onları rahatsız edici davranışın ne olduğundan haberdar olmazlar. Belki de o davranışın başka birisini rahatsız ettiğini bilseler, onu yapmayacaklar. Sevgili kardeşlerim, beşeri münasebetlerde elinden ve dilinden kimsenin zarar görmeyeceği, huzursuzluğu yaşamayacağı bir insan olmalısınız. Bir başka ifadesiyle elinden ve dilinden başkalarına sadece mutluluk ulaşan bir insan olmalısınız. Bir davranış biçiminiz siz farkına bile varmadan başka birini üzmüş olabilir, huzursuz kılabilir. Öyleyse görevlerinizden bir tanesi de etrafınızdaki herkese her zaman, acaba davranışlarımdan herhangi birisi seni rahatsız ediyor mu diye bir sual sormalısınız. Evvela size böyle bir sual sorulduğu zaman samimiyetle doğruyu söylemelisiniz. Söylemekten kaçınmamalısınız. Bir kardeşiniz size derse ki acaba benim davranışlarımda seni üzen, sıkan, sana yavan gelen bir husus var mı? Acaba ben farkına varmadan bir takım yanlışlıklar yapıyorum varsayımıyla yola çıktım. Acaba bu noktada bana yardımcı olabilir misin? Hem siz etrafınızdaki insanlara bunu söyleyin. Eğer hepiniz bu istikamette yola çıkarsanız göreceksiniz ki karşınızdaki samimi ise onları rahatsız eden bir değil, birçok davranışınız var olmuştur. Eğer bunları derhal önlemek için harekete geçerseniz o zaman etrafınızdaki insanlara mutluluğu yaşatan birisi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, devamlı biz insanlar başkalarıyla iç içe yaşarız. Sosyal varlıklar olarak yaratılmışız. Her an başkalarına ihtiyacımız var. Öyleyse böyle bir ortamda bütün insanlar için söz konusu olan şey iki ayrı cepheden kendilerini irdelemektir. Bir, başkalarına verdiğiniz huzursuzluk cephesinden onları her zaman

benim nasıl davranmam lazım geldiğini bana anlatmış olacaksın. Olaylara negatif açıdan baktığınız zaman yapmanız lazım gelen budur. Ve bu kardeşlerimiz tarafından hemen hiç yapılmıyor. Herkes hatalı. Herkes hatalar yapıyor. Ve üzerinde durmak istediğim şey şu ki, hataları yapanlar hata yaptıklarının farkında değiller. O davranış biçiminin başka bir insanı rahatsız edebileceğini düşünemiyorlar. Onlara göre normal bir davranış biçimi. Ama değil. Sevgili kardeşlerim, bilemezsiniz. Sizin hangi davranışınız hangi kardeşimizi rahatsız ediyor bilemezsiniz. Öyleyse başka insanlarla olan bütün davranışlarınızda her zaman onlara sormayı usul edinmelisiniz. Acaba benim davranışlarımda seni üzen, sana batan, seni rahatsız eden herhangi bir husus var mı? Küçük veya büyük hangi kusurlarım var? Bunları bana eğer samimiyetle söylersen sana çok şey borçlu olurum. Ben gerçekten düzelmek istiyorum ve yaptıklarımda, en kötüsü yaptıklarımda yanlış bir şey olmadığını düşünüyorum. Senin bu hususta bana vereceğin işaret benim için Allah'ın katında aklanma konusunda önemli bir anahtar olacak. Bir kapı olacak. Sevgili kardeşlerim, etrafınıza mutluluk veriyorum diye mutsuzluk vermeniz söz konusu olduğu cihetle bunu söylüyorum. Eğer farkına varsaydınız ki o davranışınız başkasını rahatsız ediyor, belki de o davranışınızı yapmayacaktınız. Sizden öyle bir davranış sadır olmayacaktı. Ama farkına bile varmadan davranışlarınızla başkalarını rahatsız edebilirsiniz. Buna mani olmalısınız. Birisi bir başkasına tavsiyelerde bulunurken Allah yolunda nasıl daha güzeli olacağını anlatmaya çalışırken siz eğer devreye giriyor da diyorsanız ki tamam tamam, bundan sonra o öyle yapmayacak inşallah. O zaten öyle birisi değil. Yanlışlıklar ona göre değil. Yani kısaca sen onun kafasını daha fazla ütüleme. Eğer bu tarzda bir konuşmanın içine girmişseniz ne yaptığınızın farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Bir güzel düşünceler sahibi kardeşimizin bir başkasının yanlışlarını görmesi ve onun yanlışlarını düzeltmesi konusunda ona tavsiyelerde bulunurken siz onu önlemiş oluyorsunuz. Hem kardeşimizin bir vazife yapmasına mani oluyorsunuz, hem de ondan ders alması lazım gelen hatayı yapan kardeşimizin o hatasını öğrenmesine siz hatanızla sebebiyet veriyorsunuz. Tabii bu size göre bir hata olsaydı zaten bunu yapmazdınız. Öyleyse bu söylediğinizden gerekli dersi almayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Ben köşemde duruyorum, kimseye bir zararım yok. Ben iyi bir insanım diye düşünüyorsunuz. Ama sonra da kalkıp bunu yapıyorsunuz. Allah-u Teala'nın yolunda güzele hep yol göstermelerine ulaşılır. Bizim görevimiz de bu. Sizlere Allah'ın güzelliklerini söylemek. Daha güzele nasıl ulaşırsınız diye yol göstermek. Bu yol iki ayrı açıdan da değerlendirilmelidir. Bir, biz sizi başkalarına mutluluk vermeye davet ederiz. Bu konunun mutluluk verme cephesidir. İki, biz sizi davranışlarınızla başkalarını üzmemeye davet ederiz. Bu da konunun negatif cephesidir.

Sizden etrafınıza her an hem pozitif davranışlar hem negatif davranışlar ulaşmakta. Öyleyse hepimiz için görev ne olmalı? Pozitifleri arttırmalıyız, negatifleri azaltmalıyız. Pozitifleri en üst dereceye çıkarmalıyız, negatifleri de sıfırlamalıyız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, davranışlarınıza dikkat edin. Başkalarına yaptığınız her türlü davranış standardı içerisinde hedefiniz sadece onlara mutluluk vermek olmalı. Boşuna akıntıya kürek çekmeyin. Bunu kendinize iş edinirseniz, ben başka insanlar için yaşamaya karar verdim. Sabahtan akşama kadar başka insanları nasıl mutlu ederim diye araştıracağım. Falanca neden hoşlanıyor? Onu yapacağım. Bir başkasına onun mutluluk duyacağı bir güzel söz söyleyeceğim. Bir başkasının gönlünü alacağım. Hal hatır soracağım. Hediye alacağım. Hep insanlara güzel bir görüntü. Benim hayatıma Allah-u Teala'yı ulaştıran ilk mürşidim, bir banka müfettişiyken ben Fener Yolu Şubesi'ni teftiş ediyorum. Geldi masamın başına, dedi ki ben seni dayılığa kabul ettim dedi. Sen de beni yeğenliğe kabul ediyor musun? Affedersiniz, ben seni yeğenliğe kabul ettim dedi, ters söyledim. Sen de beni dayılığa kabul ediyor musun dedi. 70-80 yaşlarında bir zat. 80 falan olmalı. Ben şimdiki yaşama baktığım zaman öyle olması lazım geldiğine daha çok inandım. Ve cebinden şeker çıkardı, bana verdi. Sonra da ben onu dayılığa kabul ettim, bir çay içer misiniz dedim. Çay da içmedi, hiçbir şey de söylemedi. Gitti. Sonra bir gün bana dedi ki, neden sen beni bulmadın da ben seni buldum? Gelecek günlerde sana bunu Allah söyleyecek dedi. Ben o güne kadar din konusunda hiçbir şey bilmeyen bir insandım. Sevgili kardeşlerim, ne yaptı? Bana bir tane şeker verdi sadece. Ve gitti. İşte siz de etrafınızdaki insanlara şeker verin. Güzel sözler söyleyerek onların gönüllerini alın. Onlara sizin için kıymetli oldukları intibanı ömrünüz boyunca vermeye, onlarda o intibanın, izlenimin kalmasında ısrarlı olun. Sizin hakkınızda nerede kim konuşursa, ha o mu? O herkese iyilik etmeye kendisini adamış bir insandır. Bunu söyleyelim milliler. Madalyonun bir tarafında bu var. Bütün insanlara şeker dağıtmak. Yani onların gönüllerini alacak, onları mutlu kılacak olan şeyler yapmak. Sevgili kardeşlerim, hem siz kazanırsınız. Çünkü başkalarını mutlu etmek kadar insanı mutlu eden başka bir şey yoktur. Kim sizin bir davranışınızdan mutluluk duyarsa, onun yüzündeki o mutluluk parıltılarını gördüğünüz zaman mutluluğu asıl siz yaşarsınız. Ya görmeden evvel, daha güzeli de bu zaten, görmeden evvel de mutlusunuz. Yani sabahleyin kalktınız, muhasebesini yapıyorsunuz günün, daha yeni başlayacaksınız güne, ha falancaya şunu söyleyeceğim, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, falancaya şu yardım yapacağım, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, falancaya bir hediye alacağım, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, ha falanca hastaydı, hadi bugün onu ziyaret edeyim. Hayatınızı buna göre tanzim edeceksiniz ve
özellikle Allah yolunda hizmet için zamanınızı harcayacaksınız. Hizmette sizin yanı başınızda olan kardeşlerinize en güzel davranışlarla davranacaksınız. İşte madalyonun bir tarafında başka insanlara bu mutlulukları ulaştırmak var. Öbür tarafında en az bunun kadar dikkat etmeniz lazım gelen ve dikkat etmediğiniz için etrafınızdaki insanları bazen kırdığınız bir başka cepheniz daha var. Negatif cepheniz. Öyle davranışlarınız var ki başkalarını rahatsız ediyorsunuz. Hem de daha kötüsü davranışınızın onu rahatsız ettiğinin farkına bile varmadan başkalarının işlerine müdahale ediyorsunuz. Başkalarının görevlerini yapmasına engel oluyorsunuz. Öyle şeyler söylüyorsunuz ki insanlar üzülüyorlar. Siz onları yapmadığınız zaman da aynı kişisiniz. Bir eksikliğiniz yok. Bu yanlışları yapmadığınız zaman pozitifler gelecek devreye. Yani birincisi sizin başka insanlara devamlı güzel davranışlarla onların mutluluğu konusunda yardımcı olmanız size devamlı pozitif dereceler kazandıran, sizi devamlı mutlu kılan bir davranış biçimi ve hepiniz öyle olmalısınız. Ama ikincisi negatiflerin pozitife dönüşmesidir. Yani siz davranışlarınızla bu ikinci şekildeki davranışlarınız başkalarını üzen davranışlarınız. Birincisi sıfırın üzerine bina edilir. Yani siz başkalarına mutluluk veren bir insan değilken mutluluk vermeye başladığınız zaman sıfırlar pozitife dönüşür. Ama başkalarına kötülük yaptığınız zaman farkına bile varmadan sözleriniz başka insanları incittiği zaman veya onların görevlerini yapmasına mani olduğu zaman o zaman negatifleri bu davranış biçiminizi yok ettiğiniz zaman negatifleri sıfıra müncer etmiş olursunuz. Sizden çevrenizi üzecek olan davranışların gelmesi azalacak ve sonunda sıfırlanacaktır. Neydi o zamana kadar? Negatif davranışlarıyla insanları rahatsız eden, çevresine de pozitif hiçbir şey veremeyen bir hiçtiniz. Ama etrafınıza mutluluk vermeye başladığınız zaman pozitifler gelmeye başladı size. Başkalarını mutlu etmek istediğiniz için Allah Teala sizi mutlu etti. Öbür taraftan başkalarına yaptığınız yanlış davranışları önlemenizde kaybettiğiniz puanları, sizi başkalarına kötü gösteren, çirkin gösteren yönünüzü değiştiren bir özellik taşıyacaktır. Sevgili kardeşlerim, güzel bir şey mi başka insanların sizin hakkınızda "O her zaman benim kalbimi kırar. Bana şöyle şöyle sözler söyledi. Çok üzüldüm, çok etkilendim. Söylemeseydi olmaz mıydı?" denilen bir insan olmaktan vazgeçmeyecek misiniz? Eğer varlığınız insanları rahatsız ediyorsa, istenmiyorsanız, bunun arkasında bir sebep olması lazım değil mi sevgili kardeşlerim? Kendinize hiç bakmayacak mısınız? "Ben böyle alışmışım, böyle yaparım." derseniz o zaman sizi uzaklaştırırlar. O zaman toplumun içinde negatif bir hüviyetiniz olur. Bu övünülecek olan bir şey değildir. Bu üzülecek olan, üzülenecek olan bir şeydir. Davranış biçiminiz bütün insanlara sizi negatiften pozitife geçirecek bir hüviyet taşımalıdır. Hem
insanlara kötü davranmayarak negatiflerinizi sıfırlamalısınız. Hem de etrafınızdaki bütün insanlara mutluluk vermeye çalışan, onların rağbet ettikleri bir insan olmalısınız. İkisi de güzel. Diğerlerinin ikisi de çirkin. Eğer siz başkaları için hiçbir güzelliği oluşturmak istemiyorsanız, eğer siz başkaları için her zaman onları üzen şeyler yapan biriyseniz, o zaman Allah'ın istediği bir insan değilsiniz. Allah'ın örnek göstereceği bir insan olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerimizin gördüğünüz gibi menfi tarafları var. Başka insanları rahatsız eden taraflarımız, müspet tarafları var. Başka insanlara mutluluk veren taraflarımız. Ya da tek mutluluk kelimesini ifade ediyorum. Birinci grup davranış biçimi, başka insanları mutsuz eden davranışlarımız. İkinci davranış biçimi, başkalarını mutlu eden davranışlarımız. Öyleyse mutsuzluk veren davranışlarımızı sıfırlamalıyız. Mutluluk veren davranışlarımıza eklemeliyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zaman zannettiğinizden çok daha hızlı geçiyor. Bir gün çok zamanınızın kalmadığını göreceksiniz. Hayatınızı eğer başka insanların mutluluğuna adamışsanız, vakfetmişseniz, o zaman sözlerimize dikkat edin. Her şeyi en güzel standartlarda bir muhtevaya oturtmalısınız. Bulunduğunuz yerde etrafınızdaki insanlar sizinle birlikte olmaktan mutluluk duymalılar. Huzur duymalılar. Siz onların mutlulukları için aranan bir hüviyet taşımalısınız. Sizinle beraber olmak istemeliler. Dikkat edin ki bu beraberlikte hep pozitif şeylerin sahibi olasınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, insanları sevin. İnsan sevilmeye layıktır. Ve hiçbir davranışınız başka insanları rahatsız edici bir hüviyet sakın taşımaz. Hepiniz bu konuda Allah'ın istediği gibi davranmaya çalışın. Ne ister Allah-u Teala? Hataların, iki kardeşimiz yan yana geldiği zaman hataların söylenmesini ister Allah-u Teala. Allah-u Teala hata yapan tarafından hatalarının sorulmasını ister. Sevgili kardeşlerim, hataları yapan tarafından dediğimiz zaman hepinizi birden kastediyoruz. Hiçbirimiz mevcut değildir ki hata yapmış olmasın. Hata yapmamış olsun. Herkes mutlaka kendisinin hata saymadığı, hata olarak değerlendirebilseydi belki onu yapmayacaktı. Kuvvetli bir ihtimalle yapmayacaktı. Hata saymadığı nice davranışlar vardır ki etrafındaki insanları
mutsuz kılar, huzursuz kılar, o insanlara negatif bir tesir sahası oluşur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden? Neden başkalarını mutlu edecek davranışlar varken, ki bu mutluluğun arkasından siz mutlu olacaksınız, çünkü ne zaman başkalarına mutluluk verecek olan bir davranışta bulunursanız, Allah Teala size mutlaka huzur verir, ruhunuza, nefsinize sürur verir. Ve başkasına verdiğiniz mutluluk sebebiyle siz mutlu olursunuz. Madalyonun hiç hesaba katmadığımız tarafı, başkalarına mutsuzluk verdiğimiz davranışlarımız. Bu noktadan itibaren hepiniz bu istikamette asıl faaliyet sahibi olun. Başkalarına hep sorun. Acaba benim davranışlarımda senin sıkıldığın, huzursuz olduğun bir yanlış davranışım, laubali bir davranışım, sana karşı saygısızlık ettiğim bir durum ya da benim düşünemediğim ama seni rahatsız ettiğim hangi konu olursa olsun, bana bunları söyle ki ben kendimi Allah'ın hedef gösterdiği bir insan yapmakta senin yardımını almış olayım. Sevgili kardeşlerim, hepiniz kardeşsiniz. Kardeşlerinize yardım etmelisiniz. Nasıl? Size böyle bir sual sorulduğu zaman samimiyetle söylemelisiniz. Sen bana şöyle söyledin. Bunu hüsniyetle yaptığından eminim. Ama bu beni yaraladı. Ben bundan rahatsızlık duydum. Şu sebepten rahatsızlık duydum. O kardeşimiz zaten sizin bunu söylemenizi istemeli. Hepiniz samimiyetle bunu istemelisiniz. Arkadaşlarınızın nelere kırıldığını size söylemeleri sizi kıracaksa, üzecekse, siz o olgunluğa daha ulaşmadınız demektir. Onların söyledikleri sizi hiçbir zaman kırmamalı, üzmemeli, siz en güzel davranışların sahibi olmalısınız. Sevgili kardeşlerim, her an hepiniz etrafınızdaki herkese bunu sormaktan çekinmeyecek bir hüviyetin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Hem pozitifler cephesinde, hem negatifler cephesinde, iki cephede de sizi görmek istiyoruz. Hatalarını soran, soruşturan, düzeltmeye çalışan birisi ve kendisi birinci cephe ve kendisi hayatını başkalarının mutluluğuna adamış olan birisi. Mutluluk verme cephesi, ikinci cephe. Başkalarına huzursuzluk verme cephesi, başkalarına mutluluk verme cephesi. İki cephe birbirinin tamamen zıttıdır. Size hep davranışlarınızı ona göre tanzim edin, her davranışınız başkalarına huzur verici olsun dediğimiz zaman, sizin bunu yaptığınızı, kısmen başarmış olsanız bile yaptığınızı, ama öbür tarafı dikkate almadığınızı görüyoruz. Öyle davranışlarınız var ki başkalarını devamlı huzursuz ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir davranışa dikkatle bakın. Kendinizi en iyiye ulaştırmak istiyorsanız,
Allah'ın yardımını istiyorsanız, Allah'ın istediği gibi bir insan olmak istiyorsanız, o zaman hem negatif cephenizi hem pozitif cephenizi yeniden gözden geçirmek mecburiyetindesiniz. Her biriniz için bu Allah-u Teala'nın istediği bir şey. Her biriniz bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Hepiniz için Allah'ın sizden istediği şey budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Göreviniz kendinizi mutlu kılmaktır. Ve bu görevinizin bu hedefe ulaşmak için başkalarını mutlu etmekle bu hedefe ulaşacağınızı bilerek başkalarının mutluluğu ve onlara huzursuzluk vermeme konusunda kendinize yeniden çekidüzen vereceksiniz. Yeniden dizayn edeceksiniz kendinizi. Bu sefer başka gözlüklerin ışığı altında etrafınızdaki insanların müşahedelerinin ışığı altında. Hatalarınızı bilseydiniz zaten işlemeyeceğinize inanıyorum. Öyleyse hatalarınızı gösterecek olanlardan faydalanmalısınız. Etrafınızdaki herkes bir aynadır demiştim. Öyleyse aynaların her birine söyleyin. Hangi yanlışınızı görmüşler? Mutlaka onları düzeltme konusunda kararlı olun. Hatalarınızı düzelteceksiniz. Söylediğim gibi siz onların hata olduğunu bilseydiniz zaten yapmayacaktınız. Ama bilmiyorsanız eğer onları düzeltmek imkanınız da yok demektir. Öyleyse başka kardeşlerinize müracaat etmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz birbirinizin aynasısınız. Kardeşlerinizin hatasını onlar sormadan da söyleyebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz lazım gelen şey, sakın bunu söylerken kardeşinizin kalbini kırmayın. Bir anlaşmazlık konusu katiyen çıkmamalı sözlerinizden. Yani kaş yapayım derken göz çıkarmayın. Siz başkalarının hatasını arayan ve o hataları onların yüzlerine çarpan bir insan olmayın. Bizim söylediğimizle bunun arasında çok büyük bir farklılık var. Bir insan düşünün, hep hata arar ve başkalarına hatalarını söyler. Üstelik de onları incitecek bir şekilde kendini onlardan üstün göstermek suretiyle öyle bir davranış biçimi sergiler ki bu tamamen nefsinin bir tuzağıdır o kişi için. O kişi başkalarının hatalarını arayıp o hatası olan kardeşimize bunu öyle bir tavırla söyleyen kişidir ki her yanlış bulup söylediğinde kendisini yüceltmek ister. Karşısındakini küçültmek ister. Söylediklerimizden ne kadar ayrı bir davranış biçimi sevgili kardeşlerim.
İki olayda da taraflardan biri diğerinin hatasını söylüyor. Biri kendini yüceltmek için nefsinin, egosunun tesiri altında karşısındaki kişiyi küçültmek, kendini ondan yüksek göstermek üzere harekete geçiyor. Kardeşine haddini bildiriyor. Nefsani bir olay. Diğerinde hatayı yapan kardeşine onun bu hatayı yapmaması halinde kazançlarını düşünerek müracaat eden kişi. Yani kendisine müracaat eden kardeşine benim hatalarımı bildir ki ben hatalarımı düzelteyim diyen kardeşine hatasını söyleyen kişi onun hatasını düzeltmesini o kişinin yücelmesi için istiyor. Aradaki farklılığı görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Düşünce standartlarına göre değil, davranış biçiminize göre değişken bir olay bu. Eğer kalbiniz halisse, karşınızdakine haddini bildirmek diye bir niyetin sahibi değilseniz, hedefiniz kardeşinizi o yaptığı hatanın düzeltilmesiyle yüceltmekse, o zaman Allah'ın yolunda güzel bir şey yapmış olursunuz. Ne yazık ki birçok insan karşısındakinin hatalarını ona öyle bir tavırda söyler ki bu onu küçültmek, kendini yüceltmek konusunda bir gayret ifade eder. Hedefi budur kişinin. Onu, karşısındaki kişiyi küçültmek, onun yanlış yaptığı noktasından yaralama. Şimdi ikinci bir kişiyi düşünün. Karşısındaki diyor ki ben sana karşı davranışlarımda mutlaka yanlış bir şeyler yapmışımdır. Bana lütfen hatalarımı söyler misin? Ben kendimi düzeltmek istiyorum. Allah yolunda sevgili olmak istiyorum. Bize söylendiği gibi elimizden ve dilimizden hiç kimseye zarar gelmemesini gerçekleştirmek istiyorum. Acaba bana bu konuda yardımcı olabilir misin? Ben sana karşı yanlış davranışlarda bulunmuş olabilirim. Ve yardım edersen, bana hatalarımı söylersen ben onları inşallah düzeltirim. İşte İki tarafın davranış biçimleri bu statü içinde olmalı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyor musunuz? Mutluluk denilen müessesede sadece başkalarına mutluluk vermeye çalışmanız yeterli değil. Başkalarına mutsuzluk vermemizi de önlememiz gerekiyor. Ancak iki olayın bir negatif cepheden bir de pozitif cepheden değerlendirilen bu iki olayın da üzerine gidersek o zaman neticelere ulaşırız diye düşünüyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın indinde bir sevgili olmak istemez misiniz? O zaman
siz elinden ve dilinden başkalarına zarar gelmeyecek olan, daha ötesinde söyleyelim, elinden ve dilinden ulaşan her şeyle sadece başkalarına mutluluk veren, onları asla huzursuz etmeyen bir hüviyete kavuşmalısınız diye düşünüyorum. Ne zaman böyle bir hüviyeti gerçekleştirirseniz, işte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman siz Allah'ın istediği hüviyete sarılmış olacaksınız. O hüviyete ulaşmış olacaksınız. Allah'ın çok sevdiği bir insan olacaksınız. Unutmayın, Allah sizi çok seviyor. Unutmayın, Allah sizin sevdiğinin mutlu olmasını istiyor. O sizin mutluluğunuzu ister. Sadece saadetiniz için vardır. Hedefi sizi mutlu kılmak ve mutlu görmektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, göreviniz bütün insanlara mutluluk ve huzur vermektir. Hepinizin Allah Teala'nın cennet saadetine de dünya saadetine de sizi kavuşturacağı bir sonuca ulaşmanızı, sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah
1: ve berekatühü.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Aliki ve müdini. İyâken a'udu ve iyâken estahin. Nasıl ötel müstakim. Gayrim vaktu ve aleyhim ve la'alim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Allah bütün insanları sadece bir tek hedefe yönelik olarak yaratmıştır. O hedefte yarattığı en çok değer verdiği mahlukunun, yani insanın mutlu olmasıdır. Mutluluk Allah-u Teala'nın bir dizaynı sevgili kardeşlerim. En çok değer verdiği mahluk, en çok sevdiği mahluk insan ve onun, insanın mutlu olmasını istiyor Allah-u Teala. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar açık ve kolay anlaşılır bir şey. Bütün kainatı sizler için yaratmış. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar, diyor Allah-u Teala. وَسَّحَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ. Sizin emrinize musahhar kıldım, sihrettim, hasrettim, diyor Allah-u Teala. Bütün göklerde olan her şeyi ve bütün yerlerde olan her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım, hasrettim, sihrettim, diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Allah'ın dizaynı, hedefi bu. İnsanların hem cennet mutluluğuna ulaşmasını istiyor, hem dünya mutluluğuna ulaşmasını istiyor. İkisi de hedefi. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak, Allah'ın evliyası olmak, birçok insanın ümitsizce bize mi kalmış cennet diye düşündükleri o cennet var ya, cennet hepinize kalmış. Cennete gitmek de hiç öyle zannedildiği gibi zor bir şey değil. İblis insanlara asırlar boyunca bir sürü yalanı kabul ettirmiş. Nasıl sağlamış bunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Elbette biliyorsunuz artık. Asırlar boyunca yüzlerce, binlerce kitap yazdırmış insanlara. Ve Allah'ı o kitaplardan öğrenmeyi insanlara kabul ettirmiş. Allah'ı, dini. Ve öyle bir din ortaya koymuş ki insanların kurtuluşu, cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Peki böyle yaparken Kur'an-ı Kerim mi değişmiş? Kur'an-ı Kerim mi değiştirmeyi başarmış İblis? Hayır. Bir kelimesini bile değiştirememiş. bir harfini bile değiştirememiş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, arkasında ne var? Bugün insanlar mutsuz. Bugün insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. Bütün bunlar bir dalalet müessesesinin çok büyük boyutlarda var olduğunu gösteriyor. O var olan, %90'ı aşan ölçüde var olan dalalet müessesesinin bütün dinleri kapsadığını görüyoruz. Aslında bütün dinler demekle herkesin söylediği bir şeyi söylemiş oluyorum. Yoksa aslında dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani İslam dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İşte öyle bir dizayn ki Allah tarafından bütün insanları hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna mutlaka ulaştıracak olan bir hüviyette oluşmuş. Ama iblis aradan geçen asırlarda bu temel hedefleri A'dan Z'ye yok etmeyi başarmış. Korkunç bir muhteva kaybı. Korkunç bir değişim. Cennetin cehenneme çevrilmesi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bir kanunu var. Ben diyor sizleri ey insanlar serbest iradeyle yarattım. Ve iradenize müdahale etmiyorum diyor. Karışmıyorum diyor. Kendi iradenizle kurtulmayı isterseniz benim cennetime mutlaka girersiniz. İstediklerimi yapmanız değil diyor. Dilemeniz yeter. Çünkü siz yapmayacaksınız. Ben yapacağım diyor Allah Teala. Öyleyse mutluluğun bir ayağı cennet, öbür ayağı dünya. Şu dünyada 7 milyardan fazla insan yaşıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 7 milyar insan. İşte öyle bir dizaynda yaşayan 7 milyar insan. Hep insanlar mutsuz. 7 milyar insanın altı buçuk milyarının ne yazık ki cehennemden kurtulması mümkün görünmüyor. Bugün yaşamakta olan insanlardan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, öylesine basit, öylesine kolay bir İslami yaşam ki bütün insanları onların bir tek dileğiyle Allah'ın cennetine ulaştırması söz konusu. Kur'an bunu ifade ediyor. Allah Teala buyuruyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Öyleyse sevgili öğrenciler ve izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gerçekten Allah Teala kolaylık mı diler? Her şeyi kolaylaştırmış mı? öyle bir kolaylaştırmış ki inanılmaz seviyede, inanılmaz derecede bir kolaylık. Düşünün sevgili kardeşlerim, şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Orada Allah'ın cennetinde 2 milyar sene mi desem, 2 trilyon sene mi desem, 2 trilyar sene mi desem, sonu olmayan bir süre yaşayacaksınız. Enerji bedenlerinizde ihtiyarlamadan, yaşlanmadan, saçlarınız ve sakallarınız ağarmadan yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne yapmış Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de? Ey benim kullarım demiş. Ey insanlar, siz bir şey yapmayacaksınız demiş. Sadece bir dileğiniz olacak. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Dilediniz mi diyor, geri kalanı size ait değil. Geri kalanı ben yapacağım. Tabii şimdi burada bir kısım insanlar bize soracak. Nasıl bize ait değil? Namazı kim kılıyor? Allah mı kılıyor? Biz kılıyoruz. Orucu kim tutuyor? Biz tutuyoruz. Zekatı kim veriyor? Biz veriyor. Zikri kim yapıyor? Biz yapıyoruz. Hani Allah ulaştırıyordu? Evet. Zikri de siz yapıyorsunuz. Namazı da siz kılıyorsunuz. Orucu da siz tutuyorsunuz. Ama Allah yapıyor. Anlaşılması güç bir şey mi sevgili kardeşlerim? Peki ya Allah-u Teala'nın bir sözü varsa, Allah-u Teala söz vermişse, ne sözü diyeceksiniz şimdi? İşte Allah'ın verdiği söz, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir, diyor Allah-u Teala. Öyleyse her şey çok güzel değil mi sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda Allah'ın ortaya koyduğu muhtevaya bakın dikkatle. Ne olay ne? Olay son derece açık. Biz Allah'a ulaşmıyoruz. Allah bizi kendisine ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bunun adı Allah'a yönelmektir. Münip adıyla, Enib adıyla anılıyor bu Allah'a yönelme. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahü yeştebi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib buyuruyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır manası çıkıyor. Ama kelime kelime yapalım. Allahü yeştebi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve bunlardan her kim Allah'a yönelirse, yünip bulursa, o zaman diyor Allah-u Teala, kim Allah'a yünip bulursa, Allah'a yönelirse, Allah bu kendisini seçtiklerinden onları, Allah'a yönelenleri mutlaka kendisine ulaştırır. Şimdi buradan kesin bir hüküm çıkarmak söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka seçilmişlerdendir. Ama bütün seçilmişlerin Allah'a ulaşmayı dilemeleri de söz konusu değil. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden bahsediyoruz? Allah'a ulaşmayı dilediysek, biz dilediysek, Allah'a biz ulaşmıyoruz. Allah bizi kendisine ulaştırıyor. Evet, namaz kılan biziz. Ama namazı kılacak hüviyete, namaz sevgisini bize vererek bizi Allah ulaştırıyor. Zikir yapmayı, severek zikir yapmayı, zikri bize sevdirerek Allah yaptırıyor. Oruç tutmanın açlığını, susuzluğunu devre dışı bırakarak, bizlerden alarak Allah-u Teala fusule getiriyor. Orucu bir zevk haline getiriyor. Sevgili kardeşlerim, eğer oruç tutan kişi acıkmıyorsa, susamıyorsa orucun ne zorluğu kaldı ki? En uzun günlerde de o kişi acıkmıyorsa, susamıyorsa, vaktin nasıl geçtiğini bile anlayamıyorsa iftar vaktine kadar, iftarda da yemek yemek ona iftarını açmak büyük bir zevk veriyorsa, her şey çok güzel değil mi o zaman sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın bu konudaki muhakemesi şöyle. Diyor ki, ben kullarıma söz verdim. Hangi tarzda bir söz? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kendime seçerim evvela. Bu seçtiklerimden her kim kendisine bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın seçtiklerinin arasındadır. Seçtiklerinin hepsi Allah'a ulaşmaz. Ama seçmediği de Allah'a ulaşmayı dilemez. Öyleyse Allah-u Teala kimi seçer? Dikkat edin, kim layıksa onu seçer. Allah'ın bir liyakat kanunu var. Bu kanun mükafatı beraberinde getirir. Her devrede, her seviyede liyakat eşittir mükafattır. Liyakatle mükafat eşit seviyededir. Liyakatiniz arttı, mükafatınız da artar. Liyakatiniz daha çok arttı, mükafatınız da artar. Kim neye layıksa Allah-u Teala'dan layık olduğunun mükafatını alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'ın kanunlarına beraberce baktığımız zaman bir kesin hüküm görüyoruz. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amil olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala olayı inanılmayacak kadar kolaylaştırmış. Bize demiş oluyor ki, O cennet, cennet dedikleri şey size çok uzak gelen, imkansız gibi görünen cennet var ya diyor Allah-u Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse o kişi cennetime mutlaka girer. Öyleyse cennete ulaşmayı dileyen cennete girer. Ama bu kişi, cennete ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. İşte insanlar Allah'ın bu sırrını şeytan onlara unutturduğu için. Hayır, Allah'ın bu sırrını değil, Allah'ın bu ilanını iblis sır haline getirdiği için. İnsanlara unutturduğu için insanların %90'dan fazlası ne yazık ki cehenneme gidecekler. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka oluşacak? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, gerçekten bir tek fırka mı cennete girecek? Gerçekten bir tek fırka cennete girecek diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, onların özelliklerine cevap, onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya bakın. Her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda yaşanıyor. Allah sözünü çiğnemesi mümkün olmayan, bizleri birer mahluk olarak yaratan Allah, onun yarattığı mahluklarız sadece. Onun mahluku olmak bir şereftir. Hamdolsun ki bizleri, hepimizi Allah yarattı. Allah'ın bir yaratığı olmak bahtının sahibiyiz. Ve bu yaratıkların arasında en çok sevdiği mahluk insandır.

Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor ve bütün meleklere ve cin tayfesinden olan iblise, şeytana emrediyor. Şimdi onun önünde secde edin. Çünkü diyor Allah Teala, ben ona ruhumdan üfürdüm. Çünkü diyor, ey melekler, sizde benim üfürdüğüm bir ruh yok. Ey şeytan, ey iblis diyor, sende de o ruhtan yok. Cinlerde de yok, meleklerde de yok. Allah'tan gelen ve Allah'a tekrar geri dönecek olan, Allah'ın bize üfürdüğü, Allah'ın bizim vücudumuza yerleştirdiği ruh, Allah'ı temsil eden. Neden Allah'ı temsil ediyor? Çünkü bütün ruhlar muhtevalarında sadece hasletlerle yaratılırlar. Yaratılan her ruh ayrı bir insan içindir. Ve derhal onun şeklini alır. Ve bu ruh muhtevasındaki hasletlerle Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir yasağı çiğnemesi mümkün olmayan, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellikle yaratılır bütün ruhlar. Allah'ın en müstesna yaratığıdır, Allah'ı temsil eder. Ama ruh bir yaratıktır. Ve Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emrettiği zaman ilk söylediği o oluyor. Ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi ona secde edin. Yani siz aslında ona secde etmeyeceksiniz. Onun fizik vücuduna değil secdeniz. O fizik vücudunun içinde bulunan ve onun görüntüsüne aynen sahip olan, ona verdiğim bir emanet var. Adı ruh. Ona secde etmiş olacaksınız. Demiş oluyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah bütün insanların bir ruhla teçhiz edilmesini istemiş, bütün insanları ruhundan üfürmüş. Bütün insanlarda Allah'ın ruhu var. Peki hayat boyunca ruh bizde mi kalır? Hayır. Kim ruhunu Allah'a gönderirse, ulaştırırsa, o kişinin içinde ruh yoktur ama başının üzerinde kendi ruhundan daha kıymetli başka bir ruh vardır. Kollarını kanat gibi gererek insanlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından şeytanın saldırmasına mani olur. Bu devrin imamının ruhudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis ne diyor? Ben bu Ademoğulları var ya diyor, onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından saldıracağım. Ve onları ivaya düşüreceğim. Onları kandıracağım.

ve sana ulaşmalarına mani olacağım. Onların çoğunu kıyamet günü sana şükreder bulmayacaksın diyor. Ama diyor senin ihlas sahibi kulların hariç. Ne demek ihlas sahibi kullar? İhlasa ulaşmış nefsinin kalbindeki bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok olmuş olan bir insan. İhlas sahibi kişi. Ve mâ umiru illâ ve yâbudullâhe muhlisîne lehud dîne hünefâ'e. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Onlar emrolunmadılar. Allah'a kul olmakla nefslerini halis kılarak Allah'a kul olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmış. Yani ruhlarını da, veçlerini de, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edebilecekleri bir fıtrat içinde hanif fıtratıyla yaratmış Allah Teala bütün kainattaki insanları. Sadece bizim dünyamızda insanlar yaşamıyor sevgili kardeşlerim. Bütün göklerde insanlar yaşıyor. Bütün yerlerde insanlar yaşıyor. Bütün yerlerde demek de her gezegende, her yıldızda mutlaka insan vardır demiyoruz elbette. Ama Allah'ın yaşamı uygun gördüğü bütün gezegenlerde çeşit çeşit insanlar yaşıyor. Netice itibariyle iki gözleri olan, bir ağızları olan, iki tane kulakları olan bizim gibi insanlar. Ama nispetler değişik, görüntüler değişik. Netice değişik değil. Hepsi insan. Allah'ın hepsi sevgililerim. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. İnsan olarak yaratıldığınız için. Sadece bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine girmek imkanının sahibi olduğunuz için o dileği dilediğiniz zaman geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah Teala mutlaka 10 tane ihsanda bulunacaktır. Ard arda ona mürşit sevgisini aşılayacaktır. Allah'ın bütün insanlarda kapalı tuttuğu Rabbani kapıları Allah o kişilerde birer birer açacaktır. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi açacaktır. Gözlerdeki engel kalkacaktır. Kulaklardaki vakrayı alacaktır. Kulaklardaki engel kalkacaktır. Niye engel? Mutluluğa engel sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmışlardır. Hepsinde bu engeller var. Bütün insanlar doğduklarından itibaren, şu dünyada hayata geldikleri andan itibaren gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Gizli bir perde. Bu gözlerinize baktığınız zaman o perdeyi göremezsiniz. Bütün insanların kulaklarında vakra vardır. Allah'ın söylediklerini kulakları duyar ama onlar işitmezler. Kulaklarına ulaşan
irşat makamının, hidayet makamının sözlerinin gerçek manasını idrak edemezler. Kalplerinde ise ekinnet vardır. İdrak edemezler hidayet makamının söylediklerini. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn söz konusu. İnsanların çoğu cehenneme mi gidecek? İşte Araf suresinin 179. ayet kelimesi. Gözlerinde hicab-ı mestura bulunan, kulaklarında vakra bulunan, kalbinde ekinnet bulunan insanların durumunu anlatıyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diye başlıyor ayet-i kerime. O cehenneme gidecek olanlar var ya, onların kalpleri vardır. Ama fıkıh edemezler. Kalpleri ile fıkıh edemezler, idrak edemezler. Neden? Çünkü kalplerinde ekinnet var. Onların gözleri vardır. O gözlerle göremezler. Neden? Çünkü gözlerinde hicab-ı mestura var. Onların kulakları vardır. Ama o kulaklarla işitemezler. Neden? Çünkü kulaklarında vakra var. Engel var. İşitmelerine, yani manaya varmalarına bu engel mani oluyor. Allah-u Teala demiş oluyor ki, onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh etmezler, idrak etmezler. Gözleri vardır, onlarla görmezler. Onların kulakları vardır, bu kulaklarla işitmezler, manaya varamazlar. Onlar hayvanlar gibidirler diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Nasıl hayvanlar bizim konuşmalarımızı, normal insan konuşmasını anlayamazlarsa, kelime kelime manasına varmaları mümkün değilse, gözleri insanlara baktığında onun bir mürşit mi yoksa alelade bir insan mı olduğunu hayvanlar hiçbir zaman anlayamazlar. Söylediklerinin manasına varamıyorlarsa, söylediklerini idrak edemiyorlarsa, Allah-u Teala idrak olmadığı için, yani fıkıh meselesi olmadığı için onlara hayvanlar gibidirler diyor. Kulaklar duymuyor, gözler görmüyor. Hangi anlamda duymuyor? İrşada müteallik hususları duymuyor. Hangi anlamda görmüyor? İrşat makamını irşat makamı olarak görmüyor. Alelade bir adam olarak görüyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var, size mutlulukları vaat eden, sözünü mutlaka tutacak olan ve son derece kolay bir dizayn içerisinde en düşük performansta sizi kendisine ulaştıracak olan o Allah'tır. Siz güçlü olmayacaksınız. O sizi güçlü kılacak. Siz namazı sevmeyeceksiniz, o sevdirecek. Orucu, zikri sevmeyeceksiniz, Allah sevdirecek. Çünkü sözü var. Sözünü tutması için sizin bunları mutlaka yapmanız lazım. Yapmanız lazımsa size o sevgiyi verecek olan O'dur, Allah'tır. Her şeyden vazgeçebilirsiniz o devrede, Allah'ın o güzelliklerini yaşamak için. Sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz, kalp kulağınız,
açıldığı zaman yeniden hayata geleceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ölüydünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hayata birinci defa değil, ikinci defa geldiniz. Çünkü hayata birinci girişiniz doğduğunuz zaman oluşmuştur. Yaşıyorsunuz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız Allah'ın gözünde bir ölüsünüz. Gözleriniz görmediği için, kulaklarınız işitmediği için, kalbiniz idrak etmediği için, kalbinizin nur kapısı şeytana dönük olduğu için, göğsünüzden kalbinizden nur yolu açılmadığı için, huşu sahibi olmadığınız için. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a yönelmeyenler cehenneme gitmeye mahkumdurlar. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Biz de hamdolsun ki öyleyiz. Allah bize bu size anlattıklarımızı anlatmasaydı, öğretmeseydi biz de sizin dışınızdaki insanlar gibi olacaktık. O insanlar dini bildiklerini zannediyorlar ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu kadarı ne yazık ki onların cehenneme gitmesine sebebiyet veren ciddi bir vasıf, negatif vasıf. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ya Allah'a ulaşmayı kişi dilerse ne olur? Allah onu kulağından tutar, cennetine ulaştırır. Kulağından tutar ama acıtmaz. Sevgisinin bir sembolü diye söylüyorum. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdınız mı? Allah'ı bir gün yakından tanıyacaksınız. Hep söylerim. Önce ondan hoşlanacaksınız. Birinci safha. Sonra onu seveceksiniz. İkinci safha. Sonra Allah'a aşık olacaksınız. Üçüncü safha. Sonra da ona hayran olacaksınız. Dördüncü, son safha. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, neden insanlar bu güzellikleri göremezler? Neden hala Allah'a inanmayan insanlar var? Hep bu insanlar, özellikle inanmayanlar, kendilerinin çok zeki olduğunu düşünürler. Ve doğruyu yaptıklarını zannederler. Allah'a inananları aldatılmışlar olarak değerlendirirler. Kendileri aldatılmamıştır. Oysa ki iblisin sureti haktan görünerek aldattığı insanların başında bu ateistler gelir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Her şey en güzel standartlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu anlatı
Yaptığım şeyler sizin için hayati konular ve insanların Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa geçen 14 asırda unuttuğu konular. Bu yüzden insanlığın kurtulması mümkün değil, insanların %90'dan fazlasını. Çünkü Kur'an'ı unutmuşlar, Kur'an'ı bırakıvermişler. Benim kavmim diyor Resul, Kur'an'ı bıraktılar, unuttular, terk ettiler. İşte buradan sizlere bakıyorum. Bütün dünyaya bakıyorum. Her ülkede şu anda mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. İşte gelecekteki günlerde o Resullerin, her kavimdeki Resullerin bir araya gelmesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. O zaman ne olur? O zaman dünyanın kurtuluşu olacaktır. Yaşayanlardan Allah'ın güzelliklerini yaşamak isteyenler o güzelliği mutlaka yaşayacaklardır. Düşünün sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi sizin için yaratmış. Etrafınızda ne görüyorsanız, ağaçlar, çiçekler, kuşlar, balıklar, denizler, karalar ve gökler, hepsi sizin için. Sadece sizin için yaratılmış. Bütün göklerde Allah neyi yaratmışsa, bütün arzlarda Allah neyi yaratmışsa, sizin emrinize vermiş. Her şey sizin için. Ve neden böyle? Her biri sizin mutluluğunuzun bir vesilesi. Etrafınızda kimler varsa onlarla meşgul olmalısınız. Onları sevmelisiniz. Onlar için güzellikler dilemelisiniz. Her güzel şeyin arkasında mutlaka Allah'ın izlerini görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratır. Ve sever. Ve yarattığı kullarının mutlu olmasını diler ve onlara reçeteyi teslim eder. Karar mevkiinde olan Allah değildir. Allah Teala size kanunlarını bildirir. Der ki bu gemi cehenneme gidiyor. İsterseniz bu gemiye binersiniz. Der ki bu gemi cennete gidiyor. İsterseniz bu gemiye binersiniz. O gemi veya bu gemi. Seçim sizin sevgili kardeşlerim. Öyleyse daha konunun başında yol ayrımı var. İlk seçim, Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dilerseniz üçüncü basamaktasınız. 22. basamağa kadar dileyen herkes garantidedir. Mutlaka birinci, ikinci ve üçüncü kat cennetlerin sahibi olacaktır. Eğer
güzellikleri yaşamaya devam etmek istiyorsa, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerinde sahip olacaktır. Konu göstereceğinin sebata dayalı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyi size Allah sevdirecek. İnsanları seveceksiniz. Onlar için yaşamak sizin için doyumsuz bir zevk olacak. Allah'ın merdivenlerinde yükseldikçe, Allah'ın daha çok, daha çok, daha çok sevgisini kazanacaksınız. O sizi her zaman sever. Ama liyakatiniz arttıkça sevgisi de, mükafatı da ona paralel olarak artacaktır. Sevgili kardeşlerim, hep Allah'ın size verdiği nimetleri düşünün. Ne kadar çok ihsan almışsınız, ne kadar çok nimet almışsınız Allah-u Teala'dan. Baştan verdiği her şey ihsanlarıdır. On dördüncü basamakta mürşidinize 10 tane ihsanla tabi olduğunuz noktadan itibaren her şey nimete dönüşür. Bundan sonrası nimettir. Nimetin başlangıç noktası başınızın üzerine gelen nimettedir. Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor, nimetimi tamamlayayım diyor. Allah'ın nimeti, Allah'ın vazifeli kıldığı Resulü veya Nebisidir. Hangi Resul, hangi Nebi? Huzur namazının imamı olan Resul veya Nebi.

Öyleyse şu dünyada mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Yolculuk başlasın. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete bilet almıştır. Mutlaka Allah onu cennetine ulaştıracaktır. Ama o kişi daha üst cennetlere ulaşmak istiyormuş. O zaman Allah'ın ulaştırdığı yerden sonra da yoluna devam edecek. Nereye ulaştıracak Allah? Onun ruhunu Allah'a ulaştıracak. Sonra ne yapacak? Nefsini tezkiye noktasından sonra tasfiyeye doğru götürecek. Nefsindeki afetleri her gün biraz daha azaltacak. Afetleri azaltacak. Faziletleri arttıracak. Nasıl bir dizayn? Her gün biraz daha güzele giden, her gün daha bir mutluluğu yaşadığınız, daha bir kanınızın, iç dünyanızın Allah'a ısındığı, taptığı, sevdiği, aşık olduğu, hayran olduğu bir dizaynı adım adım, mertebe mertebe yaşayacaksınız. Onun için yaratıldınız. Allah'ı size verilen sevgiyle sevmeniz için. Çok sevmeniz için. Sevdikçe daha çok seveceksiniz. Sevdikçe onun için, Allah için de siz bir sevgili olacaksınız. Her geçen zaman parçasında daha çok sevilen bir sevgili. Sevgili kardeşlerim, her boyutta dostluğunu hissettirir. Sonra onunla konuşmaya başlayacaksınız. Ve Allah'ın bütün dostlarının yaptığı konuşmalar sizinle de gerçekleşecek. Allah ile konuşmak, sevgili kardeşlerim, başka insanlarla konuşmanın çok ötesinde bir halidir. Onun dostunuz olduğunu, sizi çok sevdiğini ve sizinle konuştuğunu yaşamak. Ne söylerseniz cevap mutlaka verir. Aynı anda verir veya teheccüd namazından sonraya bırakır. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Hepinizi, ama hepinizi sonsuz mutluluklar içinde görmeyi öyle çok istiyorum ki Allah'a hep bunun için yakarıyorum, yalvarıyorum. Onun hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması için. Mutluluktan başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah'a yaklaşın. O sizin dostunuz. Sizi bekliyor. Hepinizi bekliyor. Saadete Allah'a koşun. Kollarınızı açın. Allah'a kavuşmak için. Onu manevi ellerinizle, kollarınızla kucaklamak için Allah Teala buna Allah'a sarılma diyor. Elbette fizikli sarılma değil. Siz zahiri alemin bir parçasısınız. O ise bütün alemlerden münezzehtir. Allah hiçbir aleme ait değildir. Barınmak için bir yere ihtiyacı yoktur. Kainatı yaratmadan evvel de yokluktaydı, şimdi de yoklukta.
Ayrıca boyutlardan da münezzehtir. Sevgili kardeşlerim, bilmece gibi mi konuşuyorum? Ona hayran olduğunuz zaman bakalım siz nasıl konuşacaksınız? Onu sevin. Onu kalbinizde sıcacık hissetmeye çalışın. Sizi çok seviyor. Sevgisini her an belli eder. Ansızın içinizde bir farkına bile varmadığınız bir sevinç dalgasının, bir mutluluğun içinize yayıldığını hissedersiniz. İşte o zaman o, bunu sizin üzerinize vücuda getiren o, Allah, farkına bile varmadan, acaba ben bugün neden böyle mutluyum diye, neden böyle içim coşuyor, sürur içindeyim diye düşündüğünüz o gün var ya, o gün sizi o noktaya ulaştıran o huzuru, o iç huzurunu, o süruru size yaşatan odur Allah. O dostunuz olduğu sürece dünyada hiçbir şey sizi korkutamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her türlü başkalarının eza veya cefa zannettiği her olaya girersiniz gözünüzü kırpmadan. Başkaları aynı olayları üzüntüyle yaşarlar, eza ile, cefa ile hayatlarını tüketirler. Ama sizin için onları da zevk haline getirir Allah-u Teala. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle konuşmaya doyum olmaz. Ama zaman süratle geçiyor. Bir de bakıyorsunuz, vakit bitmiş. Tekrar bir ayrılık, tekrar bir beraberlik. Hamdolsun ki bilgisayarlarımızın hafızaları bizimle dolu. Ne zaman istiyorsanız hafızadan bir günü, eski günlerden birini çıkartın. Bizi yad edin. Güzellikleri beraberce yaşayalım. Olur mu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Yetmez. Onun sizi benim bin mislim sevdiğini bilmenizi istiyorum. O sizin dostunuz, sevgiliniz, her şeyiniz. Bizim de. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak.
Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala, biz rahmet, farz ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zulmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü, rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zulmani kapının üzerinde tutar. Zulmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %50 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %50 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı.
Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28, nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir
manivelayla, bir vasıtayla yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala dini indirmiş. Hepinizi, şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık. Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı eseri olduğunuzu. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Ve din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye. Dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var, mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan
ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah-u Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah-u Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah.

Gönderdiğimiz bu nurlar, o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse, onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın on ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilvani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar ve mührü zilvani kapının üzerinde tutar. Zilvani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %7 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %7 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu, yasak ettiği fiilleri işletiyordu, başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu, bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak.
O

Kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz. Mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Domatesi olgunluğa götüren siz değilsiniz. Sizin dışınızda bir kuvvet her şeyi hedefine ulaştırır. İşte sizin manevi tekamülünüz de bu istikamette gelişen bir şeydir. Bir otomobil gibi A'sından Z'sine kadar her şeyi siz dizayn edemezsiniz. Zaten etmek yetkiniz de yok. Nefsinizin kalbine rahmeti, fazla salavatı siz göndermiyorsunuz. Siz sadece
Onu çekecek olan şifreyi kullanmakla vazifelisiniz. Toprağa buğdayın ekilmesi olayı. Şifreyi kullandınız, geri kalanı Allah'ın işi. Rahmeti, fazlı ve salavatı sizin kalbinize gönderen, kalbinin içine imanı yazıp da iman kelimesindeki çekim gücüyle o nurlardan fazlı kalbinizdeki iman kelimesini etrafında toplayan siz değilsiniz. Siz sadece Allah'ın gönderdiklerini alabilecek olan şifreyi kullanırsınız, o kadar. Geri kalanı sizin işiniz değil, geri kalanı Allah'ın işi. Kalbinizin nurlanması, pırıldaması, etrafa nur saçmaya başlaması sizin işiniz değil, Allah'ın işi. Siz sadece zikir yapacaksınız, onunla mükellefsiniz. Allah'ın bütün insanların kalbini pırıl pırıl yapmak için kullanılmasını emrettiği şifreyi kullanmak görevimiz. Öyleyse ne kadar bahtlı olduğunuzu bir düşünün. Sadece şifreyi kullanmakla görevlisiniz. Geri kalan bütün güzellikleri size sağlayan Allah. Sizi ne kadar çok seviyor ki sizinle de meşgul. Siz şifreyi kullandığınız zaman otomatik olarak Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını kalbinize çekmek yetkisinin sahibisiniz. İnsan olarak yaratıldınız. Bu muhteşem olayı yaşamak sizin de hakkınız. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Ama sakın elinizin tersiyle Allah'ın sizin için verdiği nimeti içmeyin. İnsanları benzetmeniz gerekirse şuna benzetebilirsiniz. Bir eczane düşünün, raflar var. Raflarda sizi mutlu edecek olan her şey var. Elinizin tersiyle o her şeyi itiyorsunuz. Benim diyorsunuz, bunlara ihtiyacım yok. İşte rahmet, fazla salavat böyle. Sizin emrinize Allah Teala tarafından sunulmuş. Sadece zikir yapmanızı bekliyor. Yani elinizi uzatıp da o rafta bulunan sizi mutlulaştıracak olan her şeyi almak, o kadar. O raftaki şeyleri siz hazırlamadınız. Onları Yüce Allah hazırladı. Rahmeti, fazla ve salavatı sizin kalbinize göndermeye hazır. Kalbinizin içine imanı yazmaya hazır. Siz mürşidinize ulaşacaksınız ve zikrinizi yapacaksınız. Öyleyse zikirle virdi de birbirine karıştırmamanızı istiyorum. Virt, belli sayıda her gün yapmanız lazım gelen ve o belli sayıyı tamamladığınızda vazifeniz biten bir olaydır. Yetmez. Virdi, vücudunuzun her safhasında ayrı ayrı yapmak mecburiyetindesiniz. Yani kalp, sır, hafi, ahfa, itaifi nef, itaifi kül. Bunların bu 7 tane kesimin her birinde zikir yapmak mecburiyetindesiniz. İşte o zikri yaparken, Allah Allah derken adına zikir diyoruz. Bunu bu muhtelif kesimlerde, vücudunuzun her alanında kullanmak, onun adı zikir değildir. Onun adı söylediğimiz gibi virttir. Virdiniz 47 bine kadar ulaşabilir. Oradan sonrası yok. Ama zikriniz sonsuz olmak mecburiyetinde. Kendinizi buna mecbur hissediyorsanız mecbur olmak, hedefe gitmek için yapmak durumundasınız. Yani sonucu mu istiyorsunuz? Mutluluğun sonunu mu istiyorsunuz? En üst noktasını mı istiyorsunuz? Nereyi istiyorsanız ona göre davranacaksınız. Eğer daimi zikre ulaşırsanız siz ulul elbapsınız. Daimi zikre ulaşırsanız siz sabikunsunuz. Daimi zikre ulaşırsanız siz ebrardan birisiniz. Daimi zikre ulaşırsanız ihlas sahibisiniz. Daimi zikre ulaşırsanız salah sahibisiniz. Bütün bu saydığım şeyler Allah Teala tarafından bedava verilmiyor kimseye. O vermeye hazır ve onları size vermek için büyük bir zevkle bekliyor sizin o güzel günlere ulaşmanızı. Her ulaştığınız makam Allah Teala'yı sadece çok büyük ölçüde mutlu eder. Bu arada hasetinden çatlayan başka birisi var. İblis.
siz bu makamları birer birer aldıkça